jetonu aldığını ifade etti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ merkezli 5 ilde 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 23'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın Türkiye saatiyle 23'te başladığını duyurdu. Trump, geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. İlk açıklamasında Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyleyen Trump, saatler sonra ücret almaktan vazgeçtiklerini açıkladı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarda şiddetleniyor. ABD, İran'ın Keşm ve Kiş adalarıyla Ahvaz kentini hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da yanıt olarak Körfez'deki Amerikan askeri üslerini vurduklarını açıkladı. İki Rus kozmonotla bir NASA astronotu taşıyan Soyuz uzay aracı Baykonur uzay üstünden başarıyla fırlatıldı. Fırlatmayı Roskosmos Başkanı Dmitri Bakanov'la NASA Başkanı Jared Isaacman birlikte takip etti. Isaacman 8 yıl sonra Baykonur'u ziyaret eden ilk NASA yöneticisi oldu. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya müthiş bir futbol ortaya koydu. Yarı final maçında Oyarzabal'la Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın finalindeki rakibi de bugün belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Bir Destandır 15 Temmuz 10. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, Aziz Berk Avcı, Mustafa Kutay Kırşehirlioğlu, birinci darbeci nöbetçi Kaan Kıran, ikinci darbeci nöbetçi Ali Rıza Kubilay, Hamza Ali Erdinç, Ahmet Başar Oray, Arslan Ali Ekber Diribaş, Behçet Alper Yakıcı, Nurullah Sait Çataldaş, Emir Subayı Tolga Yeter, Kıvanç Fatih Er, Ömer Uğurcan Akbaş.
1: Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın babası Murat, Güneydoğu Gazisi bir assubaydır. Çağdaş'ın babası Ali komiser, Hülya'nın babası Hasan doktor olarak görev yapmaktadır. Bu arada İstanbul'da bir kışlada darbe yanlısı ve darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya mücadele yaşanmaktadır. Hiçbir şeyden haber olmayan Çağdaş ve Hülya'nın aileleri darbe günü Kaan'ların evine misafir olur. Çok geçmeden darbe yapıldığını anlayacaklar.

0: ya misafirler apar topar evden ayrılır. Ana baba gününe dönen sokaklarda araçla ilerlemek mümkün değildir. Komiser Ali ve ailesi yanlarından geçmekte olan iki polis memuruyla yaya olarak onların görev yaptığı karakolun önüne gelirler. Burada bulunan bir tankın sivil bir kadını ezdiğine şahit olurlar. Galeyana gelen vatandaşlar tankı durdurmayı başarır. Üstelik tankın içine girerek darbeci astsubayı etkisiz hale getirip polise teslim eder. Diğer yandan o kalabalık içinde sokaklarda babasını arayan Kaan, Doktor Hasan'ın bir yaralının yardımına koştuğunu görür. Bu sevinçte ona doğru koşarken bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkınlık içinde kalan Hasan ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür. Doktor Hasan'ın ameliyat ettiği Kaan kurtulamayarak şehit olur. Bu arada Murat, oğlu Kaan'ın yaralandığını ve Doktor Hasan tarafından ameliyat edildiğini öğrenir. Büyük bir hızla hastaneye ulaşır. Fakat Kaan'ın vefat haberini alınca baygınlık geçirir. Komiser Ali ve ailesi bulundukları karakoldan ayrılmak üzereyken polis memuru Baki'nin keskin nişancı tarafından vurulduğunu görürler. Keskin nişancının yerini tespit eden komiser Ali, iki emniyet mensubuyla hainin peşine düşer. Aralarında çıkan çatışma sonucunda keskin nişancıyı yaralı olarak yakalarlar. Diğer yandan darbeci subaylardan ikisi rehin tuttukları odada darbe karşıtı Albay Mustafa'nın başında beklemektedir. Ancak darbecilerden göründüğü halde darbe karşıtı olan binbaşı Özgür, darbeci yarbayı etkisiz hale getirerek Albay Mustafa'yı kurtarır. Albay Mustafa derhal darbe karşıtı subaylarla temasa geçerek hainleri etkisiz hale getirmek için bir plan yapar.
1: Alo, Mustafa Albay. Emrettiğiniz gibi garajdan iki cemsi aldık. Şoförleri gönüllü olarak bizimle geliyor.
2: Çok güzel, çok güzel. Aferin o şoförlere. Astsubay Ahmet'in timinde kaç kişi var?
1: 6 kişi komutanım.
2: Binbaşı Hamza?
1: Binbaşı Hamza bizimle komutanım. Onun 3 silah arkadaşı daha var aramızda.
2: Nesine 15 kişiye yakınsınız.
1: Evet komutanım.
2: Bu kadar vatansever Türk evladının yapamayacağı şey yoktur Aziz Yarbayım. Heh, işte gördüm sizi. Hafif sağa yaparak ilerleyin. Tamam, çok yaklaştınız bana.
1: Önümüze nöbetçiler çıktı komutanım. Bunları atlatalım, hemen geliyoruz.
2: Gördüm onları. Allah yardımcınız olsun.
3: Durun bakalım, nereye böyle?
1: Tuğ General Arslan Paşa'nın talimatıyla burayı sivillerden korumaya geldik.
3: Bize böyle bir bilgi gelmedi.
1: Bize de yeni geldi bu emir.
3: Buraya gel Kasım Çavuş. Silahını ayırma bunların üstlerinden. Sizler de asker, atışa hazır olun. Dedikleri doğru muymuş anlarız şimdi. Alo, komutanım. Burada iki cemse dolusu asker var. Burayı sivillerden korumaya geldik diyorlar. İnanamadım tabii. Emriniz nedir komutanım? Anlaşıldı komutanım. Derhal ateş emri veriyorum. Asker, dikkat!
4: Ah! Vuruldum.
3: Kasım Çavuş'u vurdular. Dikkat edin. Mevzi alın. Koruyun kendinizi. Atış serbest.
4: Hadi Hamza binbaşı. Dünyanın kaç bucak olduğunu gösterelim şu hainlere. Üç deyince iniyorum. Koru beni. İki. Üç. Şimdi. Al bakalım bu sana nöbetçi bozuntusu.
3: Vuruldum. Çapraz ateş alın şunları. Yaşatmayın hiçbirini.
4: Yere yatın yarbayım. Sürünerek şu aracın ardına geçin. Koruyacağım sizi. Tamam yarbayım, güvendesiniz şimdi. Biz de diğer tarafa geçiyoruz.
5: Hadi bakalım yiğitler. Hainlere dünyayı dar etmenin zamanı geldi. Hızlı ve çevik olun. Hadi bismillah.
6: Silah sesleri kesildi. Burası temizlendi galiba.
4: Hamza binbaşım, nedir durum?
7: Burası temiz Aziz Yarbayım.
8: Ahmet Assubayım, siz de

0: nasıl?
1: Burası da temiz yarbayım.
0: Yaralı var mı? Durumunuz nedir?
1: Yaralı yok komutanım.
2: Mustafa albayım geliyor. Allah'a şükür Mustafa albayım. Dünya gözüyle bir daha görüşmek varmış. Durun sizi bir kucaklayayım.
1: Nöbetçiyi siz mi vurdunuz albayım? Biz ateş etmeden vuruldu.
3: Yanındakiler ateş emri verince hızlı davranmaya çalıştım. Ben arkalarında olunca fark etmediler. Çatışmada size destek olayım dedim.
2: Hep beraber bu engeli de aştık şükür.
3: Çok şükür aziz yarbayım. Yine beraberiz. Vakit kaybetmeden hain paşayı almaya gidelim.
2: Emredersiniz komutanım. Buyurun araca geçelim. Bizi takip edin arkadaşlar.
4: Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bir türlü istediğimiz gibi gitmiyor hareket.
5: Haklısınız paşam. Şu ana kadar çoktan bitmeliydi bu iş.
4: Doğru diyorsun Nurullah albayım. Çoktan bitmeliydi ama bitmedi işte.
5: Keşke Genelkurmay Başkanı ikna edilebilseydi.
4: Onu hiç söyleme. O kadar fırsat sunuldu kendisine. Ona haptı.
5: Elinin tersiyle itti bu nimetleri.
4: Neymiş efendim? Devlete ihanet edemezmiş.
5: Bir de bizleri ihanetle suçlamış.
6: Haksız da sayılmaz yani. Günün sonunda başarılı olamazsak ihanetle suçlanacağımız kesin.
4: Hayır Behçet Yarbayım. Aklınıza bile getirmeyin bunu. Manevi önderimizin himmeti yakındır. Onun sayesinde zafer bizim olacak inşallah.
6: İnşallah paşam, inşallah. Manevi önderimize güvenimiz tam.
7: Çok önemli bir durum var komutanım.
4: Yaklaş.
7: Dışarıda iki cemse dolusu asker var komutanım. Buraya çatışarak gelmişler. Hedeflerinde sizin olduğunuzu değerlendiriyoruz.
4: Tamam. Tamam, çıkabilirsin.
7: Emredersiniz komutanım.
4: B planına geçiyoruz arkadaşlar.
6: Ne? B planı mı?
5: Evet. Herkes başının çaresine baksın demek bu.
6: Kaçıyoruz yani.
4: Biz bu gizli geçitleri boş yere yaptırmadık. Hadi bakalım. Sırayla çıkın buradan. En son ben çıkacağım. Tamam. Bütün subaylar gitti. Şimdi sıra bende.

0: Tamam. Burası arkadaşlar. Hain Paşa ve ekibine çok yaklaştık. Dikkatli olun. Etrafta mutlaka adamları vardır onların. Koruyun kendinizi. Karşılık verin. Vurulan var mı?
1: Ben kolumdan vuruldum albayım. Ama sihirde devam ederim.
0: Geçmiş olsun Hamza binbaşım. İyi değilsen seni güvenli bir yere bırakalım.
1: Bugün böyle sıyrıkların lafı bile edilmez komutanım. Ben de geleceğim.
0: Aslanım benim. Başka yara alan yoksa devam edelim. Dikkatli olun. Ahmet Has subayım. Hedef noktamız zemin katta Hain Paşa'nın odasının tam altında. Özeltim eğitimini boşa almadığınızı gösterin bakalım. İlk hamleyi siz yapıp kapıyı açacaksınız. Sonra beraber gireceğiz içeri. Anladın mı koçum?
2: Emredersiniz komutanım.
0: İlk anda çatışma çıkabilir Ahmet Has subayım. Dikkatli olun. Yalnız o paşa bozuntusunu sağ istiyorum. Görülecek bir hesabım var onunla.
2: Hadi bakalım yiğitler. Hedef noktaya yaklaştık. Önce etrafı kolaçan edin.
3: Komutanım koridor temiz.
2: Koridor temiz Mustafa albayım.
0: Bunda bir iş var ya. Bakalım yakında çıkar kokusu. Devam az subayım.
2: İşte geldik. Bu odaya gireceğiz. Hadi bismillah.
3: Asubayım oda boş. Kimse yok burada komutanım.
2: Allah kahretsin. Yine en iyi bildikleri şeyi yapmışlar.
3: Arkalarına bakmadan kaçmışlar.
0: Kaçsınlar bakalım. Kaçsınlar. Farenin deliğine bile kaçsalar.

Bir Destandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili dinleyenler.

0: bir helikopteri gördüm. MİT'in tam üstündeydi ve ateş ediyordu MİT. Personeli aşağı doğru.
1: Bazı geceler vardır.
2: Eğer kancıkoyun olursan vururum!
1: Bir milletin bir kez daha destanlaştığı tarih 15 Temmuz 2016.
3: İlk olarak hemen stüdyoda bulunan bir televizyondan bulduğumuz haber kanalını açıp onun önüne bir mikrofon koyup bir kısmımız hızla depoları açtırıp bayrakları çıkartıp Ankara Radyosu'na bayrak asarak
1: darbeye, bildirinin okunmasına direnen radyo Ankara Radyosu. Direnen Radyo Ankara 15 Temmuz Çarşamba 15.07'de TRT Radyo 1'de, 19.40'da TRT Türkü'de.

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Bir şehri nitelerken pek çok kelime kullanılabilir. Bugün birlikte gezeceğimiz şehir benim için şaşırtıcı kelimesiyle nitelenebilen bir şehir. Serhat şehrimiz Kars'ın caddelerine adım attığım andan itibaren bu duygu kapladı içimi ve gezimin sonuna dek benimle birlikteydi. Kars'ta havalimanı var. Kars'a uçakla gidebilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Neden mevsimlerden kışı seçtiğimi karı ve soğuğu sevenleriniz anlayacaktır. Ayrıca karın hükümranlık sürdüğü şehirleri kışın gezmek daha güzel. Geniş caddeleri, Rus döneminden kalma yapıları, peynircileri, eski hamamları ve kas sürüleriyle Kars kollarını açmış beni bekliyor. Seyyareyi takip edin. Defterdarlık, eski vali konağı, kent konseyi, sağlık müdürlüğü, ticaret odası gibi resmi binalar şehrin Rus işgali altında olduğu 1878-1918 yıllarında yapılmış eski taş evler de ziyaretçilerini büyülemek için bekliyor. Bu eski taş evler içlerinde neredeyse 100 yıl önce yapılmış peç adı verilen basit kalorifer sistemleri, kocaman çini sobaları ve evlerin salonlarının bir köşesinde duran eski piyanolarıyla sizi karşılıyor. Kars'ta bazı evlerin içinde resimli duvarlar ve tavanlar var. O kadar güzeller ki Kars'ın tarihi büyüleyici. Kökleri kimlere ve nerelere kadar gidiyor? Gitmeden önce mutlaka araştırın ve öyle gidin. Baktıklarınız, gördükleriniz daha anlamlı olacak. Kars'ta bir kahveye girip bir bardak çay ya da bir fincan kahve için. Girdiğiniz kahvede Karslılarla sohbet etmeyi ihmal etmeyin. Ben de bir kahvede çayımı yudumlarken yaşlı bir amcayı dinliyorum. Sarıkamış şehitlerini ve Ahmet Muhtar Paşa'yı anlatıyor teatral yeteneğiyle. Bu topraklarda ne acılar yaşanmış, ne şehitler verilmiş ve aşıklar kahvesi. Aşıklık geleneğinin devam ettiği bir şehir Kars. O güzel ezgilerinin yanında aşık atışmalarını kaçırmayın. Kim Ziroğlu Mustafa Bey. Zor iklim şartlarında yaşamak kolay değil elbette. Ama insanoğlu iklime uyum sağlamanın yolunu daima buluyor. Şimdi Cemal Süreyya'nın tanımıyla gökyüzünü hırpalayan Kars Kalesi'ne doğru gidiyorum. Lapa lapa kar yağıyor ve taş köprüden yürüyerek kaleye doğru yol alıyorum. Yanımda Kars'ta

yaşayan tanıdıklarım var. Bu şaşırtıcı kenti hep birlikte geziyoruz. Kars'ta şehrin dışına doğru çıkarsanız ya da ilçelerine giderseniz kaz sürüleriyle karşılaşabilirsiniz. Tabii ki bu mevsimde değil. Çünkü kazlar karın ilk yağdığı günlerde kesilip temizlenip tuzlandılar. Ben de bu akşam güzel bir kaz yemeği yiyeceğim. Etinden yemek, tüyünden yastık, yorgan, hatta mont, teleklerinden çocuklar için düdük yapılan kazın hiçbir yerini israf etmiyor Karslılar. Değerini biliyor. Bu güzelim Serhat şehrimizden yarın döneceğim. Sabah erkenden kalkıp Ebul Hasan Ali El Harakani'nin türbesini ziyaret edeceğim. Ardından peynirlerimi alacağım. Seyahatin alışveriş kısmını da ayrı severim. Aklıma Artun Ünsal'ın kitabı geldi. Kitabın adı Süt Uyuyunca. Ne güzel bir isim değil mi? Peynirleri anlatıyor. Bu kitapta Kars'tan beyaz peynirin yenik düştüğü şehir diye bahsediyor. Kars kaşarı, Kars gravyeri, Kars tulumu, Kars çeçili, Kars saçağı. Birbirinden leziz peynirlerden hem evime hem de arkadaşlarıma hediye olarak alacağım. Tadı çok güzel, size de öneririm. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Süleyman'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare'yle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Bekledim yıllarca, lakin gelmedin ey nazlı yar. Sen de Leyla, ben de Mecnun olmak istidadı var. Gelmesin eyyamı harın, bitmesin artık bahar. Sen de Leyla, ben de Mecnun olmak istidadı var. Rakım Elkutlu'nun Hüzzam makamındaki şarkısıyla selamladık bu gece sizleri. Muzaffer Birtan'ın yorumundan dinledik eseri. Eserin başında da Necdet Yaşar'ın tamburla yaptığı Hüzzam Taksimi dinledik. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim bu bir saat içerisinde siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizler için Hüzzam ve Kürdili Hicazkar makamında eserler hazırladım. Dinleyeceğimiz ikinci Hüzzam eser Bimen Şen'in bir bestesi. Filiz Çaturoğlu'ndan dinliyoruz. Bilmem ki sen beni ne zaman şad edeceksin. Mahşerde mi dilşad edecek, güldüreceksin. Ben anlıyorum, sen beni berbat edeceksin. Böyle gülerek, eğlenerek öldüreceksin.

Nahit Hilmi Özeri'nin güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Hüzzam şarkısını Koray Safkan'dan dinliyoruz. Gönül bu, ne durur ne de söz dinler. Sevmeden yapamaz, severken inler. Bihude ettiğin bunca yeminler. Sevmeden yapamaz, severken inler.

Güftesini Rahmi Duman'ın yazdığı, Saadet'in kaynağın Hüzzam şarkısını Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim. Ülfetim var nice yıldan beridir gamla benim. Dönerim bekle beni sen diyiver, dönme yine. Bir ümit sun ne olur kalbime bir damla benim.

ait bir şarkı. Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan dinliyoruz. Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında. Hicran yanıyor aşk yerine kalp ocağında. Bir sır gibidir bu sesi hala dudağımda. Hicran yanıyor aşk yerine kalp ocağında.

Mustafa Nafiz Irmak'ın sözlerini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hüzzam şarkısını Münip Utandı'dan dinliyoruz. Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Bir gölge gibi ruhunun altında belirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem.

Şeniz Güneş'i Hüzzam makamında bir türkü de dinliyoruz şimdi. Akşam oldu yine bastı kareler, gitme yavrum seni aslan pareler. Delik deşik sinemdeki yareler, ayrılık şerbetini sensiz içemem.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Kürdili Hicazkar makamında eserlerle devam ediyor. Hakan Güngör'ün kanunla yapacağı taksimin ardından güftesini Rüştü Şardağan yazdığı Cevdet Çağla'nın Kürdili Hicazkar şarkısını Bekir Ünlü Ataer'in yorumundan dinleyeceğiz. Şimdi hatırda mıdır aşıkın alan acaba? Kim onun artık o gül ruhine hayran acaba?

Sıradaki şarkımız yine Cevdet Çağla'nın bir bestesi. Şiir Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Ah eden kimdir bu saat kuytuda? Sustu bülbüller, hıyaban uykuda. Şimdi ay bir servisim indir suda. Esme ey bad, esme. Canan uykuda.

Zekai Can Kardeş'in güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Küdli Hicazkar şarkısını Mustafa Erses'ten dinliyoruz.

okşa biraz, kalbine bastır. Sinemde o sevda gününün neşesi de olsun. Öp, sev, beni sar, okşa biraz, kalbine bastır.

Güftesini Mustafa Nafi Zırmağan yazdığı Cevdet Çağlar'ın Kütlü Hicazkar eserini İnci Çayırlı'dan sunuyoruz. Gelmiyorsun, yakıyor bağrımı hicranın eli. Bu gönül neyle avunsun, a güzeller güzeli. Hasretin kalbime saplandı yüzün görmeyeli. Beklerim gittiğin akşamları avare deli. Bu gönül neyle avunsun, a güzeller güzeli.

Muazzez Abacı'yı Hafız Yusuf Efendi'nin Külli Hicazkâr şarkısında dinliyoruz. Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri, anlaşıldı yok imiş sende sadakat eseri. Dil pesendim bu mudur ehli vefanın hüneri, anlaşıldı yok imiş sende sadakat eseri.

Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz. Bana yaklaş, deli gönlüm yine sensiz olamaz. Yüreğim her seferinden daha sevdalı bu yaz. Ne çıkar saçlarımın kırları artmışsa biraz.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın akşam yine TRT Antalya Radyomuz'dan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece dinleyeceğimiz son Kürtli Hicazkar eser yine Cevdet Çağla'nın bir bestesi. Güfte Rüştü Şarda'ya ait Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Nur salkımızın, gül ki bahar bahtın ayansın. Sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın. Cansın, cana kansın, aranan bir heyecansın. Sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın. Hoşçakalınız.

Yıldızlar Altında sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Ve yaz işleyen teknik yönetmenimiz mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 14 Temmuz Salı bugün ve saat 13.28 programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün yine çok başarılı bir kadın konuğumuz var. Kendisini stüdyomuzda ağırlamaktan çok mutluyuz. Enerji uzmanı kendisi, aynı zamanda kimya mühendisi ve kooperatifçi Doktor Figen Ar bizimle birlikte olacak stüdyomuzda. Ve onunla özellikle kadın kooperatiflerinden bahsedeceğiz. Türkiye'de bu açıda neler yapılıyor? Acaba hangi çalışmalar var? Şu an durum nedir? Bunlardan bahsedeceğiz ama özellikle de kendi hikayesini konuşacağız. Çünkü onunki aslında bir manada biraz dibe vurup sonrasında yüzeye çıkma ve ardından birçok kişinin de elini tutup o yüzeye çıkarma hikayesi. Kanserli Dans Derneği Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Figen Ar, bu alandaki çalışmalarını da dinleyeceğiz. Ve acaba tüm bunlarla ilgili bu hayat hikayesinde neler var? Hepsini konuşacağız. Ailece başladı. Doktor Figen Ar stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi kooperatifçilikten bahsedeceğiz. Hatta Aile Bakanlığı'nın bir projesi vardı. Sonlandı. 30 ilde kadın kooperatiflerine kooperatifçilik eğitimi verilmişti. Neden bu kadar önemseniyor? Bundan bahsedeceğiz ama sizin kendi hikayeniz çok ilham verici aslında. Siz bu kooperatifçilik hikayesine gelene kadar bambaşka bir yerdeyken hayatınız bir kırılma noktası yaşıyorsunuz. Sonrasında bu kooperatifçilikle tanışıp buradan ilerlemeye devam ediyorsunuz. Gerisini sizden dinleyelim.
1: Çok teşekkürler tekrar. Aslında 1998'den başlamak isterim. Hı hı. Yıl 1998. O zamanlar Enerji Bakanlığı'nda çalışıyorum. Bakanlığımızı ve ülkemizi temsilen Japonya'da bir kursa davet edildim. Bir proje kapsamında 16 ülkeden 16 mühendis vardık. Bir enerji verimliliği projesiydi. Ve 16 kişiden, 16 mühendisten tek doktoralı ve kadın mühendis bendim. Japonlar inanamadılar. Türkiye'den geliyorum. Mühendisim, kadınım, bir de doktoralıyım. Çok şaşırmışlardı. Ben de onlara çok şaşırdım.
0: Neden ki bu doğal değil,
1: evet,
0: mi bizim için?
1: Bizim için çok doğaldı. Hı hı. Onlara çok şaşırdım. Neden? Çünkü bana dediler ki bizde daha yeni yeni kadın mühendisler oluyor. Ama bizde binlerce mühendis, hakim, doktor, hekim, yani sanatçılar, hı hı, öğretmenler, o kadar çok vardı ki o yıllarda bile. Binlerce kariyerli kadınımız vardı. Ve ben o zaman hakikaten çok şaşırdım. Bunu tek bir kişiye borçluyduk. Atatürk'e borçluyduk.
0: Evet.
1: Ve Türk kadını çok ayrıcalıklıydı. Anadolu kadını çok ayrıcalıklıydı. Ve biz bunun farkında değildik. Ben o anda fark ettim bunu. Ve bu farkındalığımı da her yerde söylüyorum. Biz hala farkında değiliz ne yazık ki. Türk kadını çok ayrıcalıklı. Anadolu kadını çok başarılı, çok becerikli ve çok ayrıcalıklı. Ama bir lidere ihtiyaç var. Bunu da ilerleyen süreçte anladım. Yıllar geçiyor bu arada. Rahmetli anneannemi ve babaannemi anmadan edemeyeceğim. Onlar da birer Anadolu kadını. Her ikisi de 7'şer dönüm arazilerini işleyip 4'er çocuk okutmuşlar tek başlarına. Müthiş kadınlardı ve ben onların izinden giden bir kadın olarak, hı hı, hep bir şeyler yapmam gerekir, bir şeyler yapmam gerekir. Bu arada bir rahatsızlık geçirdim. Kemoterapi, radyoterapi almadım ama o kelimeyi duymak, hala söyleyemiyorum.
0: Evet, evet.
1: O kelimeyi duymak beni 2 sene hayatımı benden aldı. Daha sonra Kanserli Dans Derneği'nin bir grup psikoterapisine gide gele gönüllü psikoloğumuz Sibel Cesur Akyonak ve başkanımız Sevil Gürkan sayesinde tekrar hayata döndüm. Ama hayata dönerken birilerinin hayatına dokunmayı hedefledim hep. Tam bu aralarda bir gün telefonum çaldı. Bir bey beni arıyor ve diyor ki, Figen Hanım, ben Balatarım ilçe müdürü. Sizin projelerinizi takip ediyorum. Burada bir köy var. Kadınları çok çalışkan. Onlar için bir proje yazar mısınız? Dedim ki, yazmam mı? Anadolu kadını tabii ki yazarım. Ve araştırdım.
0: Bu işte aslında ayağınıza gelen bir fırsat.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bir anda karşınıza çıkan güzel bir sürpriz aslında. İşte hayat bu noktalarda birazcık kırılmaya uğruyor. Birazcık buralar değerlendirildiğinde güzel yönleri akabiliyor. Siz o anda, ben daha yeni kendi hastalığımdan kurtulmuşum, ben işte yapamam, ya da ben nasıl yapacağım, bu kadar büyük bir şeyle nasıl uğraşacağım deseydiniz, oradan o kırılma noktası yaşanmayacaktı. Ama siz dört elle sarıldınız ve böylesi güzel projeler ortaya çıktı. Buyurun.
1: Hiç düşünmedim dedikleriniz. Hiç aklıma gelmedi bunlar. Ve zaten de düşünmüyorum. Artık onlar geçmişte kaldı ve bitti.
0: Evet.
1: Dedim ki, yapmam mı dedim ya. Anadolu kadın tabii ki yazarım. Hemen araştırdım. Kalkınma Ajansı'nın bir çağrısı açıktı. Yerel ürünlerin ticarileştirilmesi. Proje kafamda belirdi. Köydeki hanımlar yerel ürünler yapacaklardı. Bir tescilli markamız olacaktı. Ve ulusal uluslararası bu ürünleri pazarlayacaktık. Bundan 10 sene önce, daha bu kooperatifler falan çok yaygın değilken. Ama bunu herkes düşünebilirdi. Projemizin biraz daha özellikli olması lazımdı ki desteklensin. Dedim ki, elektriğimizi güneş enerjisinden sağlayacağız. Atıklarımızdan solucan gübresi yapacağız. Tekrar tarımda kullanacağız. Bu arada daha sıfır atık projesi başlamamış. Böyle bir konsept yarattım. Ve dedim ki Tarım İlçe Müdürü'ne, ben köydeki kadınlarla buluşmak istiyorum, tanışmak istiyorum. Bir gün ayarlandı. Hanımlar, 20 tane hanım bir evde toplandılar. Ben de böyle büyük bir heyecanla gittim onlara. Size anlattığım gibi anlattım. İşte ürünler yapacaksınız, pazarlayacağız, çok güzel ambalajlarımız olacak, bir markamız olacak falan. Beni dinlediler, dinlediler. Dediler ki, biz yapamazdık. Ah, neden dedim. Biz projene binmezdik. Biz şimdiye kadar hiçbir şey satmadık. Biz hiç para kazanmadık. Biz yapamazdık dediler. Dedim ki, siz dedim evde çalışmıyor musunuz? Çalışıyoruz. Tarlada çalışmıyor musunuz? Çalışıyoruz.
0: Neler neler yapıyorsunuz? Evet, işte maksat kendine inanmak.
1: Hayvanı var hepsinin. Hayvanlarınıza bakmıyor musunuz? Bakıyoruz. Hepsi torun torba sahibi olmuş. Torunlarınıza, çocuklarınıza bakmıyor musunuz? Bakıyoruz. Hepsi kayınvalide olmuş. Kayınvalideyle oturuyorlar. Kayınvalideyi hoş tutmuyor musunuz? Tutuyoruz. Dedim ki, siz her şeyi yaparsınız. Anadolu kadınısınız. Yaparsınız. Yapar mıyız? Yaparız. Biz böylelikle başladık. Projemiz desteklendi. Projemiz ödüller aldı. Ulusal, uluslararası ödüller aldı. Ve şu anda yapamazdık diyen kadınlar birer fabrikatör. Bulgur fabrikamız var.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet. Bana diyorlar ki, ilk zaman tabii basında çok ilgi gösterdi o dönem bize. Yazılı ve görsel basın. Bana diyorlardı ki, Figen Hanım, ne olur bizi konuşturma, sen konuş. Ben de istiyorum ki hani onlar sahibi, onlar konuşsun esas. Hani ben orada geçiciyim. İş onların işi. Yalvarıyorlardı. Ne olur bizi konuşturma. Sonra aradan biraz zaman geçti. Bana diyorlardı ki, Figen Hanım, şu kanaldan aradılar. Senin gelmene gerek yok. Biz hallederiz.
0: Orada da
1: evet, evet. Çok özgüvenleri gelişti. Zaten istediğimiz buydu. Ve bana şey demeye başladılar, Figen Hanım, biz ne iş olsa yaparız. Şehirli kadınlar bizim yaptığımızı yapamaz ama biz ne iş olsa yaparız. Yapar, Anadolu kadını yapar.
0: Evet, evet. Sadece işte böyle birazcık bir

0: ateş yakmaya ihtiyaçları var. Kesinlikle, bir kıvılcıma, kesinlikle. Birazcık desteğe, evet. Biraz yaparsın denilmesine. Çünkü hep yapamazsın denilerek büyütüldükleri için ne yazık ki birazcık buna ihtiyaçları var. Onun haricinde yapmama olasılıkları yok zaten, kesinlikle.
1: Kesinlikle, çok da güzel anılarımız var, vaktimiz varsa.
0: Buyurun,
1: bir
0: buyurun.
1: Tanesini de anlatmak isterim. İşte projemiz başladı, devam ediyoruz filan. İşte fuarlara katılıyoruz, yarışmalara katılıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir yarışmasına katıldık. Proje yarışması. Hı hı. Bizi ödül törenine davet ettiler. Şimdi projede öyle bir bütçemiz yok. Paramız da yok. Beni davet ettiler ama ben dedim ki biz 7 kişiyiz. Tek başıma gelmek istemiyorum. 7 kişi geleceğiz. Buyurun dediler. Halbuki herkesin CEO'larını, büyük firmaların CEO'larını çağırıyorlar. Paramız yok, ne yapacağız? Hemen kalkınma ajansına gittim. Dedim ki biz böyle böyle bir yarışmayı herhalde kazandık. Ödül törenine davet edildik. Ama bütçemizi yazmamıştık, böyle bir şey öngörmediğimiz, hı hı, için. Acaba bütçeler arası kaydırabilir miyiz? Fuarlara falan katılalım diye ben bütçe yazmıştım. Tamam Figen Hanım dediler. Dedim ki ben dedim ama tek başıma gitmek istemiyorum. Bütün hanımlarla birlikte gitmek istiyorum. Tamam Figen Hanım dediler. Dedim ki ama ben hanımları uçakla götürmek istiyorum. Tamam Figen Hanım dediler.
0: Güzel.
1: Ne istiyorsan yapabilirsin dediler bana. Ben tekrar Ankara Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Neyse biz uçakla gittik. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin o konferans salonunda ödülümüzü aldık. Ayakta alkışlandık. Dönüyoruz. Şimdi uçakta giderken demişlerdi ki Figen Hanım biz cam kenarında oturmayalım. Niye? Korkarız. Neyse tamam dedim. Ama check-in'i ben yapmıştım. Hani şöyle hepimiz aynı düzlemdeyiz. Hı hı. Şimdi birine ben oturdum. Birine bir genç arkadaşımız var. O oturdu. Hani birine mutlaka biri oturacak. Neyse kıpır kıpır kıpır kıpır ben onları anlatmıştım. Böyle işte bulutların üstüne çıkacağız, ince gibi sahiller göreceğiz, çok hoşunuza gidecek filan diye. Ama tedirginler, hani biri oturdu biri kalktı filan. Uçak havalandı, çok hoşlarına gitti. Bu sefer böyle böyle bakmaya başladılar camdan.
0: Kenarda oturmak isteyecek değil mi?
1: Neyse dönüyoruz, evet. Dönerken dediler ki Figen Hanım biz cam kenarında oturalım. Aa tamam dedim. Ama ben sizin her zaman yanınızda olamam. Kimliklerinizi hazırlayın. Ankara'ya gidiyoruz. Bize cam kenarından yer verin dedim. Hı-hı. Deyin dedim. Neyse ben de böyle geriye çekildim. Onları izliyorum. Herkes yerini aldı. Uçağa bindik. Ben de Kamil Hanım'ın yanına düşmüşüm. Bana şey yok. Cam kenarı yok.
0: Evet.
1: Uçak havalandı. Kamil Hanım bana dedi ki Figen Hanım köye gidecek, arabaları sattıracak, uçak aldıracak.
0: Evet, bayağı hayaller, evet. Gerçekten bulutlara ulaşmış.
1: Ay dedim ki evet. Aa dedim çok güzel ama kim sürecek dedim. Hemen ellerini şöyle yaptı. Ben sürerim. Sürer Anadolu kadını. Hı hı. O imkanı verin, o uçağı da, evet, kaldırır.
0: Evet.
1: Böyle bizim yurdumuzun insanı. O yüzden de çok mutluyum onlarla birlikte.
0: Ne kadar
1: birlikte.
0: Güzel hatıralar
1: bu bunlar. Anıları yaşamış
0: gerçekten
1: olmaktan.
0: Çok güzel. Onların hayatlarına, evet, dokunmuş olmanız ne kadar özel. Belki onlar başkalarının hayatlarına dokundu, böyle zincirleme devam,
1: kesinlikle,
0: etti.
1: Kesinlikle. Bir de köyde lise vardı. Liseyi bitiren kızlar evleniyorlardı. Ama biz projeyi yaparken şey diyorlarmış, biz de Figen abla gibi üniversiteye gideceğiz, biz de köyümüzde proje yapacağız diye. Ve o dönem 3 hanım üniversiteye gittiler. Birisi uzaktan bitirdi, 2 genç kızımız da hem de Ankara'nın dışında bir üniversitelerde okuyup döndüler. Birkaç sene önce birisi beni aradı. Dedi ki Figen abla ben Halk Bankası'nda işe girdim. Senin sayende diye. Bu çok mutluluk verici
0: çok,
1: bir şey.
0: Çok. Bir şey.

0: önemsiyoruz, böyle hikayeleri anlatmayı da çok seviyoruz. Şimdi kooperatifçilik deyince nedir bu kadar önemi kooperatifçiliğin? Bundan çok bahsedilir, hatta günü bile vardır. Kooperatifçilik kolu vardı mesela biz, evet, ilkokuldayken. Evet. Neden bu kadar önemlidir kooperatifçilik, ne dersiniz?
1: Şimdi kooperatifçiliğin temeli dayanışma. Dayanışma ruhu, dayanışma kültürü. Aslında bizde var olan bir kültür bu. Hı hı. Bizde imece kültürü vardır. Unuttuğumuz aslında bir kültür. Kooperatifçiliğin temeli bu, imece. Geçenlerde İsviçre'de bir toplantıya gidiyordum. Oranın konsolosluğunda görevli bir akrabama dedim ki, beni bir kooperatifçiyle hani buluşturur musun o dönemde? Bana dedi ki, Figen abla nasıl bir kooperatif istersin? Dedim ki, yani bir üretici kooperatif. Burada her ürün bir kooperatif tarafından üretiliyor dedi. İçtiğimiz sudan giydiğimiz ayakkabıya kadar her şey kooperatifler tarafından üretilir dedi. Ki Migros'ta İsviçre'deki bir kooperatifin işletmesidir. Yani bütün dünyada çok önem verilen bir işletme türüdür kooperatifçilik. Hı hı. Tek başına yapamadığınız bir işi bir araya gelerek yapma kültürüdür aslında. Bizim için neden önemli? Türkiye, hı hı, için çok çok önemli ve çok geç kalınmış bir çaba. Bizim kırsalda kadınlarımız çok emek sarf eder. Tarlada, sofrada, hayvancılıkta, her alanda çok emeği vardır. Ama bu emeklerin karşılığı ekonomiye yansımaz. Kooperatifçilik bu yüzden önemli. Kırsaldaki kadın emeğini ekonomiye yansıtmak için kadın kooperatifleri çok değerli. Biz 30 ilde Aile Bakanlığı'nın bir projesinde görev aldık. Hı hı.
0: Evet, ondan 5, da bahsedelim. 6,
1: evet, arkadaşımla birlikte eğitmen olarak görev aldık. Orada ben şunu görüyordum. Kadınlar çok becerikli. Ama şimdiye kadar bir sosyalleşememiş, bir emeği görünür kılınmamış. Bu kooperatifler sayesinde çok güzel açılımlar olduğunu gördüm. Diğer yandan özellikle doğuda bir erkek ortamına çıkamıyor kadın. Mesela şunu anlatayım size. Bir sınıfta, yani eğitim sırasında bir hanım eşi ve oğluyla birlikte geldiler. Tık tık kapıyı çaldı beyefendi. Ben de hani buyurun dedim. Şöyle bir baktı, kafasını uzattı, baktı hani erkek var mı diye bakıyor. Baktı herkes kadın. Tamam dedi, gir dedi karısına. Ben kendisini de davet ettim. Hani buyurun siz de dinleyin. Hı hı. Girmedi. Neden? Çünkü erkek varsa karısını sokmayacak oraya. Bir de böyle bizim ne yazık ki gelenek mi diyeyim, alışkanlık mı diyeyim, ne diyeyim.
0: Kadınları kısıtlayan çok şey
1: çok
0: var.
1: Çok şey
0: hayata
1: var.
0: Hayata, evet, karışmasını ne yazık ki engelleyen çok şey var.
1: Evet. Şunu demek istiyorum, kadın kooperatifleri burada da çok önemli rolü var. Sadece kadınlar olduğu için beyler güvenip gönderiyor. Beyler hani gözü arkada kalmadan, halbuki göz arkada kalacak da bir şey yok,
0: evet,
1: da
0: evet.
1: İşte kültürümüz mü diyeyim artık, anneanneler mi, böyle bir de yapımız
0: kadınlar
1: var.
0: Kadınlar da birbiriyle
1: bizim
0: daha iyi anlaşıyorlar ve birlikte çok fazla aslında şey paylaşıp çok da ortaklaşa o sorunların üzerinden gelebiliyorlar, değil mi?
1: Evet, kadınlar çok becerikli, başarılı ama amatör bir ruhumuz da var. Hı hı. Profesyonelleşemiyoruz. Umuyorum ki profesyonel olarak bu kadın kooperatifleri daha da güçlenir. 30 ilde Aile Bakanlığı'nın bir projesi kapsamında verilen eğitimler yaklaşık 10 bin kişiye dokundu. Kadın erkek. Erkekler için de ayrı programlar, hı hı, vardı. Çok değerliydi. Ama yeterli mi? Elbette yeterli değil. Daha profesyonel kadın kooperatiflerinin yönetimi için çok daha fazla projelerin yapılması lazım. Çok değerli çabalardı. Çok farkındalığı yüksek çabalardı. Ama daha da ileri götürülmesi gerektiğini, hı hı, düşünüyorum.
0: Bu eğitimlerden sonra peki bakıldı mı, nedir durum? Gerçekten bu eğitimlerden sonra kadın kooperatiflerinde bir gelişim oldu mu?
1: Evet, muhtemelen Aile Bakanlığı böyle bir çalışma yapmıştır. Çok eminim yaptığından, çünkü çok değerli bir proje yönetimi.

0: idari ekip vardı. Onun dışında güzel olan bir şey, biz bu kooperatifçilik eğitimlerinde eğitmen olduğumuz için bana uluslararası bir teklif geldi ve o uluslararası teklifte ben kadın kooperatiflerini uluslararası bir proje dahilinde sürdürülebilir kooperatif olmaları için bir çalıştay hazırladım. İstanbul'da yapıldı bu çalıştay ve Türkiye'nin 45 ilinden 45 kooperatifin kadın başkanlarını davet ettik. Ve proje yöneticisi Litvanyalı bir hanımdı. Bana şaşkınlıklar içinde sen bu kadar akıllı kadını nereden bu kadar kısa sürede buldun diye bana öyle sormuştu. Dedim ki bizim kadınlarımız zaten hepsi akıllı. Evet. Hepsi çok akıllılar. Ve sonrasında da Sürdürülebilir Kooperatifler platformumuz var. Orada da onların zaten gönüllü mentoruyum ben bütün kadın kooperatiflerinin. Platformumuzda da onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Geçen gün Gülgönen Kooperatifi'nin başkanı Nazire Çin beni aradı. Gece saat 1'e çeyrek var.
1: Harika.
0: Evet. Ve dedi ki Figen Hanım bir bize kurum destek olmak istiyor. Bir proje istedi. Ne yapabiliriz? Hemen biz saat 2'ye kadar, gece 2'ye kadar biz ona bir proje tasarladık el birliğiyle.
1: Şahanesiniz ikimiz. Vallahi. Böyle, daha nice güzellikler var. Vallahi yardımımızın süresi yetmedi. Yaptıklarınızı anlatmaya.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Umarız tekrar konuk ederiz. Umarız bu güzel işler devam eder ve tüm bu güzel kadınlara dokunmaya devam edersiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim bu fırsat için. Çok sevgiler.
1: Enerji uzmanı, kimya mühendisi, kooperatifçi Doktor Figen Ar bizimle birlikteydi. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı ve yaz işleyen teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi, Gazi Radyo İstanbul, bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.
0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1966-67 sezonu 17 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Beşiktaş 6-0'lık Eskişehir Spor galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Topun ağlarla tam 7 kez buluştuğu Göztepe-Vefa maçı en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Beşiktaş ligi 45 puanla zirvede bitirdi. Fenerbahçe 43 puanla ikinci, Galatasaray 41 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Lubia Spajić yönetimindeki siyah beyazlılar 32 maçta 16 galibiyet, 13 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri tam 44 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü. Galatasaray 53 golle sezonun en skorer takımı oldu. Göztepe 47 golle ikinci, Beşiktaş ise 44 golle üçüncü oldu. Topu ağlarla tam 18 kez buluşturan Karşıyaka tablonun sonunda yer aldı. İstanbulspor, Karşıyaka ve İzmirspor alt lige düştü. 1966-67 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Rakip fileleri tam 18 kez havalandıran Ankara gücünden Ertan Adatepe gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısı yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında irade bizim, zafer bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. 15 Temmuz başlı başına bir kahramanlık destanıdır dedi. Bakan Göktaş 15 Temmuz'un hakikati hafızalara kazıyan bir tarih olduğunu söyledi. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu hamlesine CHP sözcüsü Müslüm Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, dernek başkanı Haluk Levent'in kendi hesabı üzerinden para transferi yaptığını belirtti. Basak raporlarında Çetin'in Yelizkaya'ya 210 milyon liranın üzerinde para gönderdiği tespit edildi. İlker Çetin ayrıca Levent'in talimatıyla aldığı nakit paraları ise Yelizkaya'nın hesabına yatırdığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs seyahatlerinde kendi hesabı üzerinden 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu aldığını ifade etti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ merkezli 5 ilde 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 23'ü çıkarıldığı hakimlikçi tutuklandı. 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti. İstanbul Valiliği liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak birinci olan öğrenciler için ödül töreni düzenledi. Vali Davut Gül son 3 yılda LGS'de 500 tam puan alarak İstanbul'daki liselerde eğitim gören 1370 öğrencinin burs programından yararlandığını belirtti. Bu yıl tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte burs alan öğrenci sayısının yaklaşık 1700'e ulaşmasının beklendiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın güney bölgesine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı. Bölgemizde gerilimi daha da tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması çağrımızı yineliyoruz denildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın Türkiye saatiyle 23'te başladığını duyurdu. Trump geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. İlk açıklamasında Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyleyen Trump saatler sonra ücret almaktan vazgeçtiklerini açıkladı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarda şiddetleniyor. ABD, İran'ın Keşm ve Kiş adalarıyla Ahvaz kentine hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da yanıt olarak Körfez'deki Amerikan üslerini vurduklarını açıkladı.

Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya müthiş bir futbol ortaya koydu. Yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi de bugün belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

geçirmeli. Senle anlar olmalı. An dediğinde acı olmalı. Aşk olmalı. Tutku olmalı. Kanatsa da ruhunu sensiz olmamalı. Kalp kalbe değdiğinde ruh ruha, an o an olmalı. O zaman işte sende olmalı. An sen olmalı.

0: bir helikopteri gördüm. MİT'in tam üstündeydi ve atış ediyordu MİT. Personelinde aşağı doğru.
1: Bazı geceler vardır.
2: Eğer Tanju Koyun olursan vururum!
1: Bir milletin bir kez daha destanlaştığı tarih 15 Temmuz 2016.
3: İlk olarak hemen stüdyoda bulunan bir televizyondan bulduğumuz haber kanalını açıp onun önüne bir mikrofon koyup bir kısmımız hızla depoları açtırıp bayrakları çıkartıp Ankara Radyosu'na bayrak asarak
1: darbeye, bildirinin okunmasına direnen radyo Ankara Radyosu. Direnen Radyo Ankara 15 Temmuz Çarşamba 15.07'de TRT Radyo 1'de, 19.40'da TRT Türkü'de.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın baba emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Doha'ya gitti. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. 15

5 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır uyarısı yaptı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında irade bizim, zafer bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. 15 Temmuz başlı başına bir kahramanlık destanıdır dedi. Bakan Göktaş 15 Temmuz'un hakikati hafızalara kazıyan bir tarih olduğunu söyledi. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu hamlesine CHP sözcüsü Müslüm Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, dernek başkanı Haluk Levent'in kendi hesabı üzerinden para transferi yaptığını belirtti. MASAK raporlarında Çetin'in Yelizkaya'ya 210 milyon liranın üzerinde para gönderdiği tespit edildi. İlker Çetin ayrıca Levent'in talimatıyla aldığı nakit paraları ise Yelizkaya'nın hesabına yatırdığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs seyahatlerinde kendi hesabı üzerinden 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu aldığını ifade etti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ merkezli 5 ilde 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 23'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. İstanbul Valiliği liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak birinci olan öğrenciler için ödül töreni düzenledi. Vali Davut Gül son 3 yılda LGS'de 500 tam puan alarak İstanbul'daki liselerde eğitim gören 1370 öğrencinin burs programından yararlandığını belirtti. Bu yıl tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte burs alan öğrenci sayısının yaklaşık 1700'e ulaşmasının beklendiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın güney bölgesine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı. Bölgemizde gerilimi daha da tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması çağrımızı yineliyoruz denildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz geriliminde tansiyon düşmüyor. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın Türkiye saatiyle 23'te başladığını duyurdu. Trump, geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. İlk açıklamasında Boğaz'dan geçen ticari gemilerden ücret alacaklarını söyleyen Trump, saatler sonra ücret almaktan vazgeçtiklerini açıkladı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarda şiddetleniyor. ABD, İran'ın Keşm ve Kiş adalarıyla Ahvaz kentine hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da yanıt olarak Körfez'deki Amerikan askeri üslerini vurduklarını açıkladı.

Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya müthiş bir futbol ortaya koydu. Yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi de bugün belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş iyi. Ege'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda sabah güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava az bulutlu, rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre, görüş iyi.

yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zaferin Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

üretmek cesaret ister. Emek ister, sabır ister. Türkiye için üreten, iş dünyasının temsilcilerini konuk ettiğimiz Üreten Türkiye her Perşembe saat 15.10'da TRT Radyo 1'de.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Cüneyt Kaya. Cüneyt Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.

0: efendim.
1: Cüneyt Hocam, sizinle bugün modern felsefeyi konuşalım ama modern felsefe ve geleneksel kültür bağlamında Babanzade'yi konuşalım. Babanzade Ahmet Naim'e biraz temas edelim. Kim bu Babanzade Ahmet Naim? Bizim Osmanlı felsefesine, düşüncesine kattığı şey ne? Buradan açılalım isterseniz.
2: Teşekkür ederim. Rica ederim. Ahmet Naim Bey bizim son dönem düşünce dünyamızın önemli isimlerinden birisi. Sadece felsefeyle ilgili değil. Aslında Osmanlı son dönemindeki o üç akım derler ya, Batıcılık, Türkçülük, İslamcılık. Bunlardan İslamcılığın önemli fikir adamlarından birisi. Mehmet Akif Ersoy'un en yakın arkadaşıdır. Vefat ettiği zaman Ahmet Naim Bey, Akif'in çok duygulandığını, çok üzüldüğünü anlatır kaynaklar. Uzun yıllar birlikte çalışmışlar. Nerede? Sırat-ı Müstakim Sebil-ül Reşat adlı İslamcı düşünürlerin bir arada olduğu o dergide yazılar yazmış Ahmet Naim Bey. Ahmet Naim Bey Galatasaray Lisesi mezunu. Aslen Süleymaniye, bugün Irak topraklarındaki Süleymaniye kökenli, babanzade, baban aşireti dediğimiz bir aşiretten ilk eğitimini oralarda alıyor, Bağdat'ta alıyor. Sonra Galatasaray Sultanesi'nde okuyor. Sonra mülkiyeden mezun oluyor ve bürokratik marif nezaretinde, hariciye nezaretinde bürokratik görevler alıyor. Ancak tabii çok iyi derecede Arapçası var ve çok iyi derecede Fransızcası var. Ve bütün bu resmi eğitimlerinin yanında da dışarıdan klasik kültürü, medrese kültürünü özel hocalardan okuyor. Akif de hakeza böyledir. Arapça dışında Farsçayı ve diğer İslami ilimleri dışarıdan hocalardan öğrenmişlerdir. Ahmet Naim Bey de böyle bir isim. Daha sonra özellikle Emrullah Efendi'nin marif nazırı olduğu dönemde bir Darülfünun, yani üniversite reformu yapılıyor. O reform neticesinde Ahmet Naim Bey de felsefe şubesine, felsefe bölümüne, yeni kurulan felsefe şubesine hoca olarak atanıyor. Aslında şey olarak, köken itibariyle bir felsefe geçmişi yok Ahmet Naim Bey'in. Daha çok dil, Arapça üzerine çok ciddi bir müktesebatı var ve erken dönem yazıları klasik Arap şiirini Türkçe'ye çevirmek üzerine yoğunlaşmış. Dergilerde o tür şeyleri var, yayınları var. Arapça öğretimiyle ilgili materyaller kaleme alıyor falan. Ama Emrullah Efendi'nin ısrarıyla diyor ki, sen eski kültürü de biliyorsun, gayet iyi Fransızcan var, yeni kültüre de çok kolay hakim olabiliyorsun, dolayısıyla ben seni psikoloji hocası yapıyorum diyor. Felsefe şubesine, felsefe bölümüne. Babanzade Ahmet Naim bu açıdan çok ilginç birisi. Hangi açıdan diyeceğiz? İçine girdiği işi ciddiye alan ve o işi en üst düzeyde bir kalitede eserler ortaya koyarak gerçekleştiren bir isim. Psikoloji hocası olunca oturuyor, Fransızca kaynakları dikkate alarak ders kitapları yazmaya koyuluyor. Çünkü materyal yok elde.
1: Doğru.
2: Üniversitede ders okuyacaksınız.
1: Fransızca bilmek çok önemli, çünkü o dönemde biliyorsunuz Fransız etkisi çok fazla.
2: Kesinlikle. Ve oturuyor felsefe öğrencileri için psikolojiye giriş kitapları yazıyor. Bunlar Fransızca kaynaklardan derlemeler. Ancak basit derlemeler değil. Şöyle ki, Babanzade Ahmet Naim geleneksel kültürü çok iyi bildiği için modern felsefeyle geleneksel felsefenin uzlaştırılabileceğini veya bir arada yürütülebileceğini düşünen bir isim. Ve yazdığı eserlerin, oluşturduğu, kaleme aldığı eserlerin hepsinde geçen kavramlar, neyse diyelim ki işte imajinasyon kavramı geçiyor. Buna hemen bir dipnot düşüyor. Bunun bizdeki karşılığı nedir? Bazen sayfalar süren dipnotlarda açıklamalar getiriyor. İslam dünyasında, İslam felsefesinde, kelam, tasavvuf geleneğinde, neyse bunun bir karşılığı varsa şayet, bunu uzun uzadıya anlatarak bir tür geçmişle şimdi arasında bir köprü kurmaya çalışıyor. En son tercüme olarak kaleme aldığı bir mebadi felsefeden İlmün Nefs diye, Latin harflerine de aktarıldığı o eserde Fonsègue isimli bir Fransızdan yaptığı bir tercüme, 2000 kadar dipnot var. Ve bütün bu dipnotlar, dediğim gibi, kavramların Türkçe karşılıklarının ne olabileceği ve bunun İslam kültüründeki karşılığının ne olduğuna dair uzun uzun mütalaalar. Bunun için oturuyor, İbn Sina'ları okuyor, kamusları, sözlükleri karıştırıyor, kelam geleneğini karıştırıyor vesaire. Bütün bunları kaynaklarıyla birlikte de veriyor. Onun bu

0: bahsettiğim eserin başına yazdığı önemli bir giriş var. O girişte meşhur bir sözü vardır. Diyor ki bu yeni felsefe dediğimiz, bu modern felsefe dediğimiz şey aslında klasik felsefenin yeni bir şekle dönüştürülmüş hali. Problemler aynı problemler. Tarih boyunca aynı problemler. Dolayısıyla bu problemleri modern felsefede yeni bir şekilde, yeni bir formda ele alıyoruz. Bu ikisinin arasındaki sürekliliği bizim sağlamamız lazım. Neyle sağlayacağız? Terimlere nasıl karşılık bulacağımızla bunu sağlayacağız. Burası stratejik bir şey Ahmet Naim. Kendisi zaten ıstılahat-ı ilmiye encümeni dediğimiz, yani modern felsefe ve bilim terimlerine Türkçe karşılıkların nasıl bulunması gerektiğine dair kurulmuş bir heyetin, komisyonun üyesi. Ziya Gökalplerle, Rıza Tevfiklerle beraber çalışıyor. Ahmet Naim Bey orada diyor ki eğer diyor bu felsefe dediğimiz şey bizde nevzuhur bir şey olsaydı, yani geçmişte bizde felsefe diye bir şey olmayıp da yeni bir şey olsaydı, oturur 2-3 öğretmen Fransızca kavramlara Türkçe karşılıklar bulurdu, ders kitaplarını buna göre yazarlardı ve bu şekilde herkes ne yapabilirdi, bu kavramları öğrenebilirdi. Ama felsefe bizde nevzuhur bir şey değil diyerek oradan kavramlara dair önemli bir şey söylüyor onu.
1: Ve geleneksel felsefeyle modern felsefeyi
0: birleştiriyor.
1: Evet. Hocam bir müzik arası verelim, devam edelim. Erkan Uğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan dinliyoruz. Beklerim selamın seher zamanı. Buyurunuz.

0: Efendim Cüneyt Kaya hocamızla Babanzade Ahmet Naim'i konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun hocam, size bırakayım sözü.
1: Bu terimlerin, modern terimlerin Türkçeleştirilmesi konusunda Ahmet Naim Bey'in şu cümlesi önemlidir. İşte felsefe bizde yeni bir disiplin değil, bilhassa medrese müfredatı içerisinde, kelam kitaplarının içerisinde iyice yedirilmiş bir şekilde güçlü bir felsefi terminoloji var. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey diyor, onun tabiriyle vaz-ı cedid değil, keşf-i kadimdir bu aşamada. Yani tutup da kavramlara olmadık yeni karşılıklar bulmak yerine keşf-i kadim, yani geçmişte, geleneğimizde ne vardı, bu kavramların karşılığı olarak bunu keşfetmemiz lazım. Bizim öncelikle yapmamız gereken şey budur diyor terminoloji açısından. Çünkü ona göre yeni felsefe, modern felsefe, eski felsefeyle diyalog haline gelebilecek bir
0: hocam,
1: şeydir.
0: Bu çok müthiş bir hizmet bence. Yani evet. Hakikaten o keşfi kadim dediğimiz şey,
1: evet,
0: geçmişten onu çıkarıp bugüne bağlamak,
1: evet,
0: orayı kaynaştırmak çok
1: önemli.
0: Müthiş bir hizmet hakikaten.
1: Onun dediği, yani verdiği örnek şudur mesela, bilgi meselesi diyor. Bilgi meselesi geçmişte de bilgi meselesiydi, bugün de bilgi meselesi. Biz tutup, evet, da burada sanki yepyeni bir meseleymiş gibi buna hiç geçmişi dikkate almadan yeni karşılıklar bulmak, onun tabiriyle benliğimizi ikiye bölecek şizofrenik bir şeye yol açar diyor. Halbuki bizim geçmişte güçlü bir felsefe ve bilim kültürümüz var, geleneğimiz var. Bugün cari değil, ayrı bir mesele. Geçerliliğini sürdürüyor, sürdürmüyor, ayrı bir mesele. Ama orada bir şey var, kültür var, bir birikim var. O birikimden bunu çıkartıp, keşfedip bunu modern olanla, yeni olanla diyalog haline getirmemiz gerekiyor. O açıdan bu temel ilke çerçevesinde Babanzade Ahmet Naim'in bilhassa bilgi meselesi, epistemoloji meselesine, psikoloji meselesine dair felsefeyle ilgili ciddi çalışmalar yaptığını ve o felsefe literatürünü, modern felsefe literatürünü Türkçe'ye aktarırken çok hassas davrandığını görüyoruz. O hassaslık belki pek çok çağdaşında olmayan bir hassaslık.
0: Peki hocam, bu hassasiyetle bu yaklaşım Türkiye'de kendine has bir felsefe geleneği ortaya çıkardı mı?
1: Maalesef çıkartamadı.
0: Mesela orada
1: çıkartamadı.
0: Ha, çaba olmuş olabilir mesela. Sizin, evet, üniversitenizde bu manada çaba sarf eden ta Nihat Kekli'ye kadar mesela,
1: tabii, tabii,
0: gelmiş bir şey var. Yani, evet, geleneksel onu ortaya çıkarmak.
1: Çıkartmaya çalışan ama çok kesintili şeyler. Bir de dille alakalı, yani o dildeki kesintiler, dildeki ne diyelim boşluklar gün geçtikçe büyüyor. Yani hem o kültüre ulaşma konusunda psikolojik bariyerleri aşmak zorlaşıyor, yeni bariyerler çıkıyor.
0: Ha, o bariyer meselesi mühim mesela.
1: Çok mühim. Psikolojik bariyerler.
0: Evet, bunlar, evet. Yani mesela bir yenileyelim her şeyi, batılılaşalım derken bütün bunların ortadan kaldırılması gibi bir şey yaşamış bu ülke.
1: Tabii ki.
0: Kolay değil, evet, ama önemli.
1: O bariyer sadece seküler insanlarda yok. Yani bu kültüre bir değer atfeden, doğru, insanlarda da var.
0: Doğru, doğru.
1: Yani bu kültüre diyelim ki söylem düzeyinde bir anlam yükleyen insanlar da diyorlar ki ya o geldi geçti. Orada çok bir şey yok. Veya orada bir şey varsa da diyelim ki tarihin belli dönemlerini parantez içine alarak daha erken dönemlere gidip orada bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla o tırnak içinde böyle bir selefi
0: hocam,
1: bir tavır.
0: tehlike diyenler de var yani.
1: Tehlikeli diyenler de var.
0: Şey, bir hakikaten İslam dünyasında,
1: evet,
0: tedirgin edici hale getirilmiş bir kavram.
1: Evet, evet. Pek çok geleneksel toplum açısından söylenebilecek bir şey bu. Dolayısıyla o bariyerleri geçip o kültürle temas etmek, ona hem değer vermek, oradan bir şeyleri alıp buraya taşımak çok büyük bir külfet gerektiriyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yetişen bir öğrenciyi oraya yönlendirmek, oradan onu elde edebileceği formasyonu kazandırmak da o kadar basit değil. Bu ne bileyim yani ilahiyat okuyanlar açısından bile dediğim gibi o bariyerler her zaman bir şekilde karşımıza,
0: evet,
1: durabiliyor.
0: Evet, içeriden.
1: Yani. İçeriden bariyerler de var.
0: Yani.
1: Babanzade Ahmet Naim'le ilgili şunu da söyleyeyim. Babanzade Ahmet Naim bu felsefi birikimi ve geçmişi yanında aynı zamanda Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 tane siparişi vardır biliyorsunuz. Akif'e bir Kur'an meali siparişi verilir. Elmalı Hamdi Efendi'ye bir tefsir siparişi verilir. Ahmet Naim Bey'e de Tecid-i Sarih dediğimiz Hazreti Peygamber'in hadislerini bir araya getiren meşhur bir eserin Türkçe'ye tercümesi görevi verilir. Ahmet Naim Bey bu görevi üstlenir. Onun için oturur bir hadis çalışır ve bir ciltlik bugün modern Türkçe'de yazılmış en önemli hadis usulü metnini kaleme alır. Hala çok önemli bir metindir. Ondan sonra tercümeye başlar. Tercümenin belli bir kısmında bir cildini çıkartır yanlış hatırlamıyorsam. Belli bir kısmında tercüme sürerken hasta namazı kısmını onunla ilgili hadisleri tercüme ederken bir secde sırasında namaz sırasında ruhunu teslim eder. Allah 1934'te.
0: Çok büyük bir hizmet etmiş. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben Allah teşekkür razı olsun. Ederim. Çok sağ istifade olun. Ettim şahsen. Allah ilminizi bereketlendirsin. Amin. İnşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Efendim Profesör Doktor Cüneyt Kaya hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Türkiye'nin ortak sesi TRT Radyo 1'de Günaydın Türkiye ile yeni güne merhaba diyoruz. Bugün 15 Temmuz 2026. Milletimizin iradesine sahip çıktığı, birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiği 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. 15 Temmuz, Türk milletinin hafızasında derin izler bırakan, cesaretin, fedakarlığın ve milli iradenin en güçlü şekilde sergilendiği gecelerden biri oldu. Aradan tam 10 yıl geçti. Ancak o gece yaşananlar, gösterilen birlik ve beraberlik ruhu ilk günkü canlılığını koruyor. Milletimiz vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarken yazdığı kahramanlık destanı, gelecek nesillere aktarılacak önemli bir miras. Milletimiz o gece tek yürek olup hain darbe girişimine karşı koydu. Şehitlerimiz bu toprakların bağımsızlığı uğruna canlarını feda etti. Gazilerimiz de büyük bir cesaret ve fedakarlık örneği göstererek tarihe adlarını yazdırdı. Bugün onlara duyduğumuz minnet her zamankinden daha güçlü. ...15 Temmuz aynı zamanda millet...

olmanın anlamını bir kez daha hatırlattı. Farklı düşüncelere sahip milyonlarca insan ortak bir değer etrafında buluştu. Söz konusu vatan olduğunda birlik ve beraberliğin gücü her türlü zorluğun üzerine çıktı. O gece ortaya çıkan dayanışma ruhu Türkiye'nin ortak hafızasında silinmeyecek bir yer edindi. Ve bunun bir neticesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Bu sene İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz'u yad edeceğiz. Bu tema, milletimizin kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığını ve birlik içinde elde ettiği zaferi simgeliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yurt genelinde kapsamlı anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek programlarla 15 Temmuz ruhu yeniden yaşatılacak, milli hafıza canlı tutulacak. Bu kapsamda her ilde kurulacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma çadırları vatandaşları bir araya getirecek. Video gösterimleri, dijital içerikler, bilgi panoları ve anı defterleriyle ziyaretçiler hem o geceyi yeniden hatırlayacak hem de duygu ve düşüncelerini gelecek nesillere duyurma imkanı bulacak. Yine 81 ilde düzenlenecek sancak koşuları, demokrasi nöbetleri, konserler, tiyatro gösterileri, spor etkinlikleri ve fidan dikimleri birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren anlamlı buluşmalara dönüşecek. Her etkinlik ortak hafızamızı yaşatmanın ve milli değerlerimizi geleceğe taşımanın önemli bir parçası olacak. Başkent Ankara'da ve İstanbul'da gerçekleştirilecek özel programlar da yıl dönümüne ayrı bir anlam katacak. Anma törenleri, dijital gösteriler, ışık ve drone gösterileriyle şehitlerimizin aziz hatırası yaşatılacak. 253 şehidimizi temsilen 253 Türk bayrağından oluşan simgesel bir anma alanı ise o gecenin unutulmaması adına güçlü birer sembol olacak. Bu yıl dikkat çeken çalışmalardan biri de Milli Hafıza Projesi. 15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz anlayışıyla hazırlanan bu proje, özellikle gençlerin katkılarıyla milli hafızanın güçlenmesini hedefliyor. Çünkü tarih ancak hatırlandıkça ve doğru aktarıldıkça geleceğe ışık tutabiliyor. Anma etkinlikleri yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Yurt dışında düzenlenecek panel ve programlarla da 15 Temmuz'daki demokrasiye sahip çıkma mücadelesi uluslararası platformlarda anlatılacak. Böylece milletimizin ortaya koyduğu kararlılık ve dayanışma ruhu dünyanın farklı noktalarında da paylaşılacak. Bu anlamlı yıl dönümünde TRT'de hazırladığı dizi, televizyon filmi ve belgesellerle radyo programlarıyla 15 Temmuz'u farklı yönleriyle anlatacak. Bu yapımlar hem hafızaları tazeleyecek hem de gelecek kuşakların yakın tarihi daha iyi anlamasına katkı sağlayacak. Aradan geçen 10 yıla rağmen değişmeyen tek gerçek, milletimizin gösterdiği cesaret, birlik ve dayanışma. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bu topraklara duyulan sevginin, milli iradenin ve kardeşlik ruhunun daima yaşamasını diliyoruz. Çünkü güçlü bir millet olmanın en önemli şartı, ortak değerlerine sahip çıkmak ve o değerleri gelecek nesillere aynı inançla aktarabilmek. Değerli dinleyicilerimiz, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde hazırladığımız programımızı TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan ülkemizin dört bir yanındaki siz kıymetli dinleyicilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımıza emek veren arkadaşlarımızı da bu vesileyle sizlere tanıtmak isteriz. Programımızı Adil Güzel hazırladı. Ses kayıt masasında Ercan Yaşar görev aldı. Mikrofon başında ben Ahmet Oğuz Gözel bulundum. Bu anlamlı günde vatanımız, bayrağımız ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz gecesinde ortaya çıkan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun daima yaşaması dileğiyle programımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızın odağında 15 Temmuz var. O gece yaşananları, milletimizin gösterdiği kararlı duruşu ve demokrasiye sahip çıkma iradesini farklı yönleriyle değerlendireceğiz. Bugüne özel yaptığımız söyleşilerde hem o geceye dair yaşananları hem de 15 Temmuz'un bugün taşıdığı anlamı ele alacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına Aykut Kuşkaya'nın seslendirdiği 15 Temmuz adlı ezgiyle başladık. Şimdi ise Esat Kabaklı'nın sesinden dinliyoruz. Bu bayrak.

TRT Radyo 1 frekanslarında GAP Diyarbakır Radyosu'nun hazırladığı Günaydın Türkiye programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugünkü ilk konuğumuz Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Zuhal Akmeşi. Kendisiyle 15 Temmuz'un 10. yılında medyanın üstlendiği sorumluluğu ve milli birlik ruhuna katkısını konuşacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında konuğumuz Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Bülent Erantepli olacak. 15 Temmuz'un tarihimize bıraktığı izleri, milletimizin gösterdiği kahramanlığı ve o geceden geleceğe taşınan milli birlik ruhunu birlikte değerlendireceğiz. Söyleşilerimize geçmeden önce TRT arşivinden 15 Temmuz gecesine uzanacağız. Darbe girişimi sırasında TRT'de yaşananlara tanıklık edeceğiz. Ardından 15 Temmuz gazisi Mehmet Ayaz'ın o gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde milletin iradesine sahip çıkarken yaşadıklarını aktardığı kısa röportaja yer vereceğiz. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür sözleriyle hafızalara kazınan o cesareti ve kararlılığı kendi ifadeleriyle bir kez daha hatırlayacağız. Ama önce kısa bir müzik arası verelim. Azer'in söylüyor, çırpınırdı Karadeniz.

0: Şimdi 15 Temmuz gecesine tanıklık eden TRT arşivinden o unutulmaz anıları dinliyoruz.
1: Adım Mehmet Ayaz. Trabzon Oflu'yum. 15 Temmuz günü. Birinci köprünün yolu kapalı olunca ikinci köprüye girdik orada. Yeğenimle beraberdim. O esnada birileri orada darbe oluyor, darbe kardeşim tarzında bir şeyle karşılaşınca arabadan indim ve süratle köprüye doğru yöneldim.
2: Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz.
1: Buradan geçemezsiniz. İşte köprü kapandı. Ordu yönetime el koydu. Geçeni burada öldürecekler. Ölecek deyince orada işte bu 15 Temmuz'un şey olan sloganlarından olan insan bir kere ölür, adam gibi ölür. Açın kardeşim biz geçeceğiz falan filan dedim.
2: İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür.
1: Köprüyü açtılar, karşıya geçtik. Orada herhalde mahşer bu dedim. Genç bir çocuk vurulmuş yatıyor şehidimiz. Onun yüzüne baktım.

0: Oğlum şehit oluyorsun dedim. Kelime-i şehadet getir. Meryem mi yemiş ama acısı yok. Yüzüme gülerek böyle baktı. Orada ölümüne inanılmaz bir mücadele verdik. O 5 tane kamyoneti o insanlar hep bir araya gelerek sağa sola kaktırdık. Ve 2 tane tırın anahtarını bulduk. Onlar oradan açınca işte saat 5-5.30 gibi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü açmış olduk. Karşında silahlı asker kıyafeti giymiş eşkıyalar var falan. Ama Allah o gece bizden ölüm korkusunu aldı, onlara verdi. Onlar da ellerinde silah olduğu halde onların bacakları titriyordu korkudan.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: Andan itibaren inanılmaz derecede bir insan seli oluştu. Orada çok rahatladık. Sabah saat 5'e doğru trafiği açtık. Sabah 8.30 gibi de 9 gibi de işte her şeyin yoluna girdiğini, bu kalkışmanın bastırıldığını falan öğrendik. Böyle eve geçtik. Çocuklarımın yanına gittiğimde hep birbirimize kenetlendik ve herkes ağlıyordu. Mutluluktan ağlıyordu. Oğluma ilk sarıldığımda o vurulan çocuk aklıma geldi. Ona sarılıyor gibi hissettim kendimi. İnanılmaz bir duyguydu. İnanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşadık ve ağladık. Bir takım insanlar bu ülkede 15 Temmuz'a tiyatro yakıştırmasını yaptılar. Ama 15 Temmuz bir ülkeye ihanet kalkışmasıdır. İnsanları öldürdüler. İnanın o gece o mermi seslerini 2 yıl 3 yıl kulaklarımdan hiç gitmedi. Allah bir daha böyle bir geceyi bu memlekette, bu milletimize yaşatmasın diyorum. 15 Temmuz'u özellikle unutmamak, unutturmamak lazım. Gençlere anlatmak lazım.
2: Kanalımızda bir bildiri okunuyor.
3: Tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur.
4: Böyle girdi darbeci askerler TRT'nin sesini kısmaya, ekranını karartmaya. Sokakta tanklar, ellerinde silahları vardı. Saat gece 23'tü. Basın özgürlüğünü hiçe sayan darbeci askerler önce TRT nizamiyesinde nöbet tutan iki güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Ardından askerlerin sayısı bir anda arttı. Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı vardı hedefte. Amaçları korsan bir bildiri yayınlamaktı.
3: Gerekirse vurma talimatı aldıklarını ifade ettiler.
5: Eğer karşı koy olursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim.
4: TRT stüdyoları basıldı. Korku dolu anlar işte tam da o anda başladı.
3: Yere yat, yere yat diye bağırdılar. Asla ve asla hareket etmeyeceksiniz. Başımızı kaldırmamıza bile müsaade etmediler. Gerekirse vurma talimatı aldıklarını ifade ettiler.
4: Önce ışıklar karartıldı, sonra yayın durduruldu. Halkın sesi kısılmıştı. TRT yayın yapamıyordu. Ve korsan bildiri.
3: Komutan diye ifade edilen kişi üzerini değiştirdi, kamuflaj elbisesini değiştirdi. Üniformasını giydi. Okuyacaktı, nasıl okuyacağını bilemedi.
4: Sonra o titrek ses geldi ekranlara. Binlerce insanı TRT'ye çağırırmışçasına yardım istiyordu.
3: Yönetime el koymuştur.
4: O yönetime el konuldu diyordu. Halk çağrısına cevap vermek için yola koyuldu. Onlardan önce özel harekat polisleri geldi TRT'ye. Didik didik arandı kampüs. Kurumdaki darbeci askerler etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Sonrasındaysa halkla kol kola girdiler. Milli iradeye birlikte sahip çıktılar. Darbeci askerler halkı korkutmak için sık sık havaya ateş açtı. TRT geri alınmıştı. Yayına devam edildi. Ancak nöbet devam etti. Halk demokrasiye sahip çıktığı gibi TRT'yi hem stüdyolarında hem de yayınlarında yalnız bırakmadı.
2: Başladı. Hepimizin yüreği ağzına geldi. Askerler TRT'mizi bastı.
4: Halkın kanalında halk stüdyodaydı. Hep bir ağızdan tekbir getirdiler.

0: TRT Radyo 1'de Günaydın Türkiye devam ediyor sevgili dinleyiciler. 15 Temmuz gecesi yaşananlar aradan geçen 10 yıla rağmen hafızalardaki yerini koruyor. O gece medyanın üstlendiği sorumluluğu, kamu yayıncılığının önemini ve o gecenin milli birlik ruhuna nasıl katkı sağladığını Profesör Doktor Zuhal Akmeşe ile konuştuk. Şimdi o röportajımıza kulak verelim. 15 Temmuz 2016 gecesi zamanda, iletişim tarihine, medya sorumluluğuna ve toplumsal hafızaya kazınan kritik bir eşik olarak hafızalarımıza yerleşti. O gece Türkiye'de milyonlarca insan olup biteni anlık olarak televizyon ekranlarından, radyolardan ve dijital mecralardan takip etti. Bilgiye hızlı, doğru ve güvenilir erişim yalnızca bireysel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda toplumsal bir direnişin de temel unsuru haline geldi. O geceden sonra tabii ki medya kuruluşlarının o gece sergilediği yayıncılık refleksi, kamu yayıncılığının sorumluluğunu ve kriz anlarında doğru bilginin ne kadar hayati olduğunu da bir kez daha ortaya koydum. Aradan 10 yıl geçti. Bugün geriye dönüp baktığımızda 15 Temmuz iletişim ve medya açısından da derslerle dolu bir dönüm noktası olduğunu da görüyoruz elbette. Konuğumuz Dicle Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Zuhal Akmeşe, kendisiyle o gecenin medya boyutunu, kamu yayıncılığının rolünü ve milli birlik ruhunun iletişim aracılığıyla nasıl güçlendiğini ele alacağız. Sayın Akmeşe, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum. Merhabalar Ahmet Bey.
0: Merhaba efendim. Özellikle tabii 15 Temmuz gecesi biraz önce de bahsettiğim gibi derslerle dolu bir dönüm noktasıydı aslında. O gece iletişim açısından baktığınızda milletimizin ortak bir bilinç ve dayanışma ruhuyla hareket etmesinde medyanın nasıl bir katkısı oldu?
1: Siz süreci gayet güzel özetlediniz. Biz bu noktaya iletişim bilimi açısından baktığımızda aslında kriz dönemlerinin en temel özelliğinin belirsizlik düzeyinin hızla arttığı dönemler olduğunu ifade edebiliriz. Bu tür zamanlarda insanlar ne olduğunu, hangi gelişmelerin yaşandığını ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşılabileceklerini öğrenmek isterler. Bu nedenle medya sadece haber aktaran bir araç değil, aynı zamanda kriz iletişiminde temel aktörlerinden biri olarak değerlendiriliyor. 15 Temmuz gecesinde de televizyon, radyo, dijital mecralar aracılığıyla bir bilgi akışı vardı ve bu devam etti. Toplumun gelişmeleri takip edebilmesine imkan sağlayan bir süreçti bu. Bu anlamda iletişim literatüründe buna kamusal bilgi dolaşımının sürdürülmesi kavramıyla ilişkilendirmemiz mümkün. Bilgi dolaşımının kesintiye uğramaması belirsizliği azaltırken yanlış bilgi ve söylentilerin de etkisini arttırıyor. O akışın devamlılığı aslında o belirsizliği ortadan kaldırdı diyebiliriz. Özellikle medya kriz anlarında toplumsal iletişimin sürekliliğini sağlayan önemli kurumlardan biri olarak da ifade ediliyor. Bu anlamda 15 Temmuz gecesi o belirsizliğin ortadan kaldırılması, insanların doğru bilgiye rahat erişebilmesi ve o güven duygusunu hissetmesi açısından kritik bir rol oynadı diyebiliriz.
0: Evet. Şimdi Cumhuriyet sonrası ülkemizde tabii periyodik olarak belki de demokrasi darbelerle biraz sınandı. Ve bu süreçte de her darbe sürecinde böyle bir darbeye teşebbüs edildiğinde önce TRT gibi kurumlar önce ele geçirilmeye çalışıldı. TRT 15 Temmuz gecesi de zorlu şartlarla karşı karşıya kaldı ve buna rağmen kamu yayıncılığı görevini başarıyla sürdürdü. Sizce bu duruş toplumun doğru bilgiye ulaşması ve birlik duygusunun güçlenmesi açısından nasıl bir önem taşıyor?
1: Son derece kritik bir önemde, zaten siz de çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Burada aslında öne çıkan kavram kamu yayıncılığıydı. Takdir edersiniz ki kamu yayıncılığının temel amacı kamu yararını esas alarak doğru, teyit edilmiş ve güvenilir bilgiyi toplumla buluşturmak. TRT'de o gece aslında o olağanüstü dönemde bu sorumluluğu ön plana çıkardı ve bu sorumluluk bilinciyle hareket etti. Olağanüstü dönemlerde bu sorumluluğun daha da önem kazandığını hepimiz biliyoruz deneyimlerle geçmişe baktığımızda. Çünkü insanlar aslında sadece bilgiye erişmek için haber kanallarını ya da işte yayın kuruluşlarını takip etmiyor. Güvenebilecekleri bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. TRT'de kamu yayıncılığı yapan bir kurum olduğu için ve etik, objektif ve doğru bilgiyi hedef kitlesiyle buluşturmak için var olan bir kurum olduğu için o gece o haberlerin ulaştırılması son derece kritik bir önem taşıyordu.
0: Evet. Tabii medya tarihe notlar düşer sizin de bahsettiğiniz gibi. Peki aradan geçen bu 10 yılın ardından 15 Temmuz'un iletişim dünyasına kazandırdığı en önemli değerler sizce ne oldu?
1: Bence iletişim dünyası açısından belki de en önemli kazanım kriz dönemlerinde doğru bilgiye erişimin ne kadar hayati olduğunun daha güçlü biçimde anlaşılması oldu bu süreçte, bu deneyimde. Son 10 yılda dijital iletişim ortamı

0: hızlı değişti. Önemli ölçüde bir değişim gösterdi. Doğrulama gazeteciliği, yanlış bilgiyle mücadele, medya okuryazarlığı ve dijital kriz iletişimi gibi alanlar daha fazla önem taşımaya, kazanmaya ve ön plana çıkmaya başladı. Artık kriz iletişiminin biz sadece televizyon veya radyodan ibaret olmadığını biliyoruz. Biliyorsunuz ki artık sosyal medya, mobil iletişim ve dijital platformlar da sahada var ve bunlar sürecin birer ayrılmaz parçası haline geldi. Bu nedenle aslında günümüzde iletişim yönetiminin çok kanallı ve bütüncü bir yaklaşımla ele alındığını söyleyebiliriz. Bu anlamda en önemli kazanımın işte bu kriz dönemlerindeki doğru haberciliğin ne kadar hayati olduğunu anlamamız olduğunu ifade edebilirim belki.
1: Evet. Sizce 15 Temmuz'da ortaya çıkan birlik ruhunun ve ortak dayanışma bilincinin gelecek nesillere aktarılmasında medya ve iletişim alanına nasıl görevler düşüyor? Dedik ya biraz önce tarihe notlar düşer medya diye. Nasıl görevler düşüyor
0: toplumsal
1: medya?
0: Toplumsal bileğin oluşmasına evet. katkı sunar. Evet. evet. Belki de bu soruya iletişim bilimi açısından daha spesifik bir noktadan bakmamız gerekiyor. Bence medyanın en önemli görevi toplumsal belleğin güvenilir biçimde oluşturulmasına ve korunmasına katkı sunması. Çünkü toplumlar sadece yaşadıkları olaylarda değil aslında. O olayların nasıl kayıt altına alındığı, nasıl anlatıldığı ve gelecek kuşaklara nasıl aktarıldığıyla da ortak bir hafıza oluşturuyor. Yani sadece orada kayıt altına aldığımız bir görsel ya da yazılan bir köşe yazısıyla sınırlı değil aslında. Bütünsel bir bakış açısıyla ve bütünsel bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu noktada medyanın asıl görevi aslında olayları sansasyonel bir dille yeniden üretmek değil. Belki doğrulanabilir bilgiye dayalı, etik ilkelere uygun ve tarihsel kayıt niteliği taşıyan içerikler üretmesi. Bunun için de şunu söyleyebiliriz. Bu konularla ilgili bu yaşanan olağanüstü durumlar ya da işte kriz dönemleriyle ilgili belgeseller, arşiv çalışmaları, sözlü tarih projeleri ve akademik araştırmalar bu sürecin bütünleyicisi ve tamamlayıcısı. Bunlar aslında sürece önemli katkılar sağlayabilecek potansiyelde olan aktörler. Bunun yanında ne diyebiliriz? Yeni kuşakların sadece bilgiye ulaşmaları değil, hani sohbetimizin yine başında da ifade ettik. Bilgiyi evet çok rahat artık erişebiliyoruz. Bir sürü dijital platform var, bir sürü kanaldan anlık olarak biz milyon bilgiye ulaşabiliyoruz. Ama çok enformasyon bazen yok enformasyona dönüşebiliyor. Önemli olan ulaştıkları bilgiyi eleştirel bir biçimde değerlendirebilme kapasitesine de sahip olmaları. Bu çok kritik önemde. Bu nedenle ben yine bir eğitimci olarak medya okuryazarlığının ve dijital okuryazarlığının önemine vurgu yapmak istiyorum. Bu anlamda belki medya okuryazarlığının güçlendirilmesi, güvenilir kaynak kullanımının teşvik edilmesi ve dijital ortamlarda bilgi doğrulama kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu iletişim alanının en temel sorunlarından bir tanesi.
1: Sayın Akmeş'e katılımınız ve aktardıklarınız çok kıymetliydi. Çok çok teşekkürler efendim. Bir mesajınız varsa onu da rica edeceğim sizden, ardından tamamlayacağız söyleşimi.
0: Teşekkür ediyorum. Belki de son olarak dinleyicilerimize birkaç konuyu özetleyecek cümle sarf etmek istiyorum müsaadenizle. Aslında bugün bilgiye ulaşma noktasına biraz önce de ifade ettiğim gibi hiç zorlanmıyoruz. Yani hiç olmadığı kadar kolay hatta. Çünkü bir sürü farklı platform var, erişebileceğimiz bir sürü kaynak var. Ancak hani doğru bilgiye ulaşmak her zamankinden çok daha fazla dikkat gerektiriyor ve çok zor. Bu nedenle hepimizin güvenilir kaynakları takip etmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim. Bilgiyi paylaşmadan önce doğrulanması ve medya okuryazarlığını günlük hayatımızın bir parçası haline getirmemizin büyük önem taşıdığını söyleyebilirim. Çünkü sağlıklı bir toplumun temelinde sadece güçlü iletişim araçları değil, aynı zamanda bilinçli medya kullanıcıları da var. Bunu belki aşılamamız gerekiyor. Ve son cümlem olarak da şunu söylemek istiyorum. İletişim sadece haber üretmek de değil, güven üretmek aslında. Güvenin olduğu yerde sağlıklı bir bilgi dolaşımı olur. Sağlıklı bilgi dolaşımının olduğu yerde ise toplumsal dayanıklılık güçlenir. Bu nedenle iletişim alanında en temel sorumluluğumuz doğruluğu, etik ilkeleri ve kamu yararını her koşulda önceleyen bir iletişim kültürünü güçlendirmek. Benim söyleyeceklerim bunlar.
1: Sayın Akmeş'e çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim konuğumuz Dicle Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Zuhal Akmeş'eydi. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Ve sözü müziğe bırakıyoruz. Mustafa Yıldız Doğan'dan dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de 15 Temmuz'u tarihi açıdan değerlendireceğiz. Aradan geçen 10 yılın ardından o gecenin yakın tarihimizdeki yerini, milletimizin gösterdiği cesareti ve fedakarlığı, milli birlik ruhunun nasıl güçlendiğini ve bu önemli tecrübeden geleceğe hangi değerlerin taşındığını konuğumuza sorduk. Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Erantepli ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi birlikte dinliyoruz. 15 Temmuz 2016 Türk milletinin hafızasına kazınan milli iradenin, demokrasiye bağlılığın ve vatan sevgisinin tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gece. O gece milyonlarca vatandaş canı pahasına sokaklara çıkarak devletine, bayrağına ve geleceğine sahip çıktı. Aradan tam 10 yıl geçti ancak o gece yaşananlar, gösterilen cesaret ve fedakarlık sadece bir dönemin değil Türkiye'nin tarihi hafızasında da önemli bir dönüm noktası olarak yerini koruyor. Bugün programımızda 15 Temmuz'un tarihi boyutunu, milletimizin ortaya koyduğu kahramanlığı, milli birlik ruhunu ve bu önemli geceden geleceğe taşınması gereken değerleri konuşacağız. Konuğumuz Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Erantepli olacak. Sayın Erantepli, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim, öncelikle 15 Temmuz'u tarih açıdan nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Aradan geçen 10 yılın ardından bu geceyi Türkiye'nin yakın tarihinde nasıl konumlandırmak gerekir?
1: Evet, 15 Temmuz 2016 ve bugün itibariyle 15 Temmuz 2026. Milletlerin tarihinde kırılma noktalarının yıl dönümleri, 10 yıl, 25 yıl, yarım asır, bir yüzyıl. Bunlar daha anlamlı anma şeklinde geçmesi gerekir. Bu bağlamda da biz 15 Temmuz 2016'nın 10. yılını idrak ediyoruz. Şimdi tarihi olaylar tabii ki kendisinden önceki birçok olayın sebebi olarak ortaya çıkar. Ve o olayı tarihe mal eden de aslında onun doğurduğu sonuçlardır. 15 Temmuz 2016 bu hain darbe girişimi de bu bağlamda ele almamız gerekir diye düşünüyorum. 15 Temmuz'a giden yol neydi? 15 Temmuz'da işte FETÖ diye daha sonradan adlandırılan sözde bir cemaatin aslında bir uluslararası bir projenin bir parçası olarak Türkiye'de bu 15 Temmuz'un kilometre taşlarının döşendiğini görüyoruz. Tabii ki bu bağlamda uluslararası konjonktürde işte 1980'de Afganistan'ın Sovyet işgaline uğraması, buna karşı işte bir yeşil kuşak projesi, yine 1980'lerin ikinci yarısında işte yeni yüzyıl projesi, Büyük Orta Doğu projesi, tabii ki günümüzde yani 2026 dünyasında da Orta Doğu'sunda da yaşananları gördükçe bunların ne kadar anlamlı olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Neydi bu projelerin temeli? Bu projelerin temeli işte 1991 Birinci Körfez Savaşı'nda ABD Başkanı Baba Bush, Büyük Bush'un sözü de vardı. Tanrı Krallığı'nın koşullarını hazırlıyoruz. Yani burada arzu edilen, hedeflenen şey o yeni yüzyıl projesinde, Princeton Üniversitesi'nin hazırladığı yeni yüzyıl projesinde bir Siyonist bir krallık kurmak. Ve bu anlamda da tabii ki bu İslam coğrafyasında da bu işte Yeşil Kuşak Projesi, ılımlı İslam Projesi, İbrahimi dinler, bunlar hep işte bu dediğimiz FETÖ yapılanmasının kullandığı jargonlar, dinler arası diyalog. Evet. Burada yapılmak istenen şey şuydu aslında, bir evangelik bir Müslümanlık yaratmak. İşte FETÖ dediğimiz yapılanma aslında dini bir cemaat gibi gösterilen bu yapılanmanın temelinde bu vardır. Yani Siyonizme hizmet eden bir yapıdır bu ve bu yapıda da tabii ki Türkiye çok önemli kilit bir noktadadır. Evet. Yani bu arz-ı mevutun gerçekleşmesi için.
0: Şimdi bu süreçte tabii 15 Temmuz'u ayıran noktalardan bir tanesi de milletimizin gösterdiği cesaret, fedakarlık ve aslında dayanışmayı tarihsel açıdan da yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda 15 Temmuz gecesini bu gözle de bakmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Neler söylersin?
1: Periyodik darbelerin, periyodik diye nitelendirilebilecek bu darbelerden farklı bir yere koymak lazım 15 Temmuz'u. 15 Temmuz'da birçok şey değişti. Yaşananlar birçok şeyin geri dönülmez bir şekilde değiştiğini gösterdi. Daha önce yaşanan darbelerde şöyle ya da böyle toplumun bir kesimi tarafından

0: bundan destek görüyordu. Fakat 15 Temmuz'da millet buna topyekun karşı çıktı. Hem millet hem Türk ordusu. Buna topyekun karşı. Bu daha önce yaşanmış bir olay değildi.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda millet iradesine sahip çıktı. Meşru bir yönetimi devirme teşebbüsüne karşı ne oldu bu millet? Hangi meşrepten, hangi mezhepten, hangi etnisiteden gelirse gelsin Türk milleti topyekun tankların önüne yattı. Bu daha önce yaşanmış bir olay değildi. Ve bu yaşananlar, yani milletin demokrasiye, iradesine sahip çıkma ifadesi, canını ortaya, 251 tane şehit verdik. Evet, bunların evet. Hepsi çok dramatik hadiseler. Yani bunlarla birlikte artık şu değişti. Kırılma noktasıdır 15 Temmuz 2016. Artık bu coğrafyada, bu ülkede bir darbenin olmasına, güç yoluyla meşru bir yönetimin değiştirilmesine Türk milleti karşı çıkacaktır. Yani ben sonuçları itibariyle aslında 15 Temmuz'u 1915 Çanakkale savaşlarıyla çok benzeşleştiriyorum. Millet olmak bir olmak demektir.
1: Evet.
0: Bir olduğumuzda bütün dünyaya ve kendimize gösterdik ki, kendimiz de bunu gördük ki, yedi cihan bir araya gelse bu milletin beli bükülmez. Çanakkale'de biz bunu gösterdik. İşte 15 Temmuz'da da biz bir olduk. Bu anlamda sonuçları itibariyle benziyor. Çanakkale savaşları dünya tarihinin akışını değiştirdi. 15 Temmuz'da hem bizim içeride artık geri dönülmez bir şekilde bir kırılma noktasıdır, bir kilometre taşıdır. Dünya tarihinde de kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Şimdi şu yaşadığımız olaylara bir bakalım. Gazze'de yaşananları, Filistin'de yaşananları, İran'a yapılan saldırıları. Bunların hepsinin arkasında hedeflenen şey belli aslında. Yani bunu artık herkes görüyor. Bu Türkiye'siz olamazdı. Yani 15 Temmuz başarılı olması gerekiyordu bu Arz-ı Mevut'un gerçekleşmesi için.
1: Evet.
0: Siyonizmin Orta Doğu'daki kesin hakimiyetinin, emperyalizmin kesin hakimiyetinin gerçekleşmesi için. Bu açıdan da artık bu planların ya da bu projelerin yeniden tasarlanması gerektiği ve bu tasarlanmada da Türkiye'nin mutlaka hedefe konması gerektiğini görüyoruz. Yani dünya tarihinin de akışını değiştirmiştir. Tarihi olaylar dediğimiz gibi sonuçları itibariyle ancak tarihe konu olurlar. İlerleyen 10 yıllarda biz 15 Temmuz'un sonuçlarının çok daha anlamlı olduğunu biz tarihçiler kavrayacağız ve tarih kitaplarına böyle geçecektir.
1: Evet efendim, çok önemli. Bahsettiğiniz gibi birçok

0: fedakarlığın toplumsal hafızamızdaki yeri çok önemli. Bu süreçte aradan geçen 10 yılın ardından sizce 15 Temmuz'dan geleceğe taşınması gereken en önemli tarihi miras nedir?
1: Benim 43 yıl meslek hayatımda, 43 yıl boyunca Çanakkale'yi her fırsatta konuşurken hep şunu söylerim. Bu millet dara düştüğünde Çanakkale ruhunun ipine sarılacak. Çanakkale ruhu dediğimiz, biraz önce ifade ettiğim gibi, bir olmak demektir. Yani bu millet ne zaman dara düşse işte birbirine kenetlenir. Yani biz bunu işte 2023 Maraş depreminde gördük, 99 depreminde gördük, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gördük, 15 Temmuz'da gördük. Yani 15 Temmuz da aslında bir Çanakkale ruhu gibi bir kardeşlik ruhudur aslında. Ve geleceğe inşa ederken de yine bu 15 Temmuz ruhuyla, bir olma ruhuyla devam edeceğiz. Yani gelecek yıllara taşınacak 15 Temmuz'un mirası bu bir olma duygusudur.
0: Sayın Eren Tepli, çok çok teşekkür ederiz efendim. Katılımınız çok değerliydi. Vermiş olduğunuz mesajlar çok kıymetli. Çok teşekkürler, çok sağ olun.
1: Ben de teşekkür ederim. İzniniz olursa son kez 15 Temmuz gazilerimizi minnetle, şehitlerimizi de rahmetle anmak istiyorum. Tüm milletimizin 15 Temmuz'u daha anlamlı bir şekilde tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkürler efendim. Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden öğretim görevlisi Bülent Erantepli konuğumuzdu. Kendisiyle 15 Temmuz'un toplumsal hafızamızdaki yerini konuştuk. Teşekkür ediyoruz tekrar ve devam ediyoruz. Şimdi Nilüfer'in sesinden Memleketim şarkısıyla biraz soluklanalım.

Ve böylece bugünkü birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında milletimizin ortaya koyduğu cesareti, kararlılığı ve demokrasiye sahip çıkma iradesini konuştuk.

O gece sokaklara çıkan milyonların bıraktığı en büyük miras, birlik, beraberlik ve ortak bir vatan bilinci oldu. Bu hafızayı diri tutmak, yaşananları unutmamak ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin sorumluluğu. Bu topraklarda özgürlüğü ve demokrasiyi korumak için verilen mücadelenin değerini bilerek, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. TRT Radyo 1 frekanslarında GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Adil Güzel hazırladı. Ses kayıtta Ercan Yaşar ve mikrofon başında ben Ahmet Oğuz Gözel. Bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. 15 Temmuz'un 10. yılında o gece ortaya çıkan güçlü dayanışmayı, milletin kendi geleceğine sahip çıkma iradesini ve zor anlarda sergilediği metaneti yeniden hatırladık. Bu topraklarda bağımsızlık ve özgürlük için verilen mücadelenin değerini bir kez daha anarak, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygıyla yad ederek ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi Anadolu Sigorta.com.

0: Pazartesi.com.tr'de. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklamlar.
2: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Bahçeli FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında ülke genelinde etkinlikler düzenleniyor. Anma programlarının merkezi bugün Başkent Millet Bahçesi olacak. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Ankara'da aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 kişi tutuklandı. ABD-İran cephesinde karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti'de düzenlenen siyasi ve hukuki önleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumuna yazılı mesaj gönderdi. Darbe girişiminin püskürtülmesiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açıldığını vurguladı. Erdoğan, tarihi kazanımları koruyarak Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştırmakta kararlı olduklarının altını çizdi. Yeni 15 Temmuz'un yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çekti. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin içeriden çökertilmek istendiğini söyledi. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı.
2: 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
1: AK Parti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden Bu Vatan Kimin şiirinin de yer aldığı paylaşımda hain darbe girişimine ait görüntülere yer verildi. Paylaşılan mesajı milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkmak uğruna ortaya koyduğu mücadeleyi saygıyla anıyoruz notu düşüldü. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz denildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında ülke genelinde etkinlikler düzenleniyor. İletişim Başkanlığı'nın etkinliklerinde irade bizim, zafer bizim teması vurgulanıyor. Anma programlarının merkezi bugün Başkent Millet Bahçesi olacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek etkinliğe binlerce kişinin katılması bekleniyor. Ankara ve İstanbul dahil bazı illerde düzenlenecek fotoğraf sergileri, dijital deneyim alanları, anma yürüyüşleri ve hafıza projeleriyle demokrasi mücadelesi vatandaşlarla buluşturulacak. İstanbul'da Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 15 Temmuz Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu programı dolayısıyla köprü çift yönlü geçişlere kapatıldı. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D100 yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevki ve D100 Kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkiinde de trafik akışı sağlanamayacak. Köprü ve bağlantı yolları saat 15'te yeniden trafiğe açılacak. Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak. Üsküdar Meydanı'nda tüm gün entelasyon ve Taksim Meydanı'nda deneyim alanları oluşturulacak. Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde görsel yansıtma, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drone gösterisi düzenlenecek. Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde de İletişim Başkanlığı tarafından etkinlikler olacak. Anma programları yalnızca Ankara ve İstanbul'la sınırlı kalmayacak. İletişim Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işbirliğinde İrade Bizim, Zafer Bizim temalı 10 tren hafta boyunca Türkiye'nin farklı güzergahlarında sefer yapacak. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda 81 ilde kurulacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma çadırları vatandaşlara o gece yaşananları yeniden hatırlatma imkanı sunacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. FETÖ'nün Türk milletinin yarınlarına kastettiğini söyledi. 15 Temmuz'da göğsünü siper eden kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. Milletin darbe girişimine karşı ortaya koyduğu duruşa dikkat çekti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın düzenlediği programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Destici, Türkiye'nin 10 yıl önce bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldığının altını çizdi. FETÖ'cü darbecilerin hain kalkışmasının üzerinden 10 yıl geçti. O karanlık gecede 112 acil çağrı merkezine gelen aramalar ilk kez TRT tarafından 100 yılın çağrısı belgeseliyle gün yüzüne çıkarıldı. Belgeselin tanıtım filmini TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı paylaştı. Sobacı her çağrı tarihi bir kayıt, bir tanıklık dedi. 100 yılın çağrısı belgeseli bugün TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde TRT ortak yapımı Son Sefer filminin gösterimi yapıldı. FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı Atatürk Havalimanı'ndaki kahramanlık destanını anlatan Son Sefer filmi büyük beğeni topladı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, 15 Temmuz'da milletimizin vermiş olduğu mücadelenin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz dedi. Programa Şehit Murat İnci'nin kızları da katıldı. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu hamlesine CHP sözcüsü Müslüm Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 kişi tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya dönen Hüseyin Can Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, dernek başkanı Haluk Levent'in kendi hesabı üzerinden para transferi yaptığını belirtti. Masak raporlarında Çetin'in Yelizkaya'ya 210 milyon liranın üzerinde para gönderdiği tespit edildi. İlker Çetin ayrıca Levent'in talimatıyla aldığı nakit paraları ise Yelizkaya'nın hesabına yatırdığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs seyahatlerinde kendi hesabı üzerinden 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu aldığını ifade etti. Hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verebilecek. Böylece yargılama süreçleri kısalacak. İdari yargıda ise bu yıl için konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek. AK Parti'nin 30 maddeden oluşan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. Birinci bölümü üzerinde görüşmelerin tamamlandığı teklife göre avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle katılabilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca noter evrakının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek. Teklifte IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı düzenleme de bulunuyor. Buna göre suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli dolandırıcılık başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere yarı oranda indirim yapılacak. Böylece mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için de adım atılıyor. Buna göre yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak. ABD-İran cephesinde karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.

ABD'nin kullandığı Ürdün'deki Azrak üssünü füzelerle hedef aldı. Kuveyt'te İran İHA'larına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi. Kuveyt ordusu İran saldırılarında 4 askerin yaralandığını açıkladı. Bahreyn'de de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı daha önce duyurulan İran'a yönelik ablukanın yürürlüğe girdiğini açıkladı. Orta Doğu genelinde 20'den fazla ABD savaş gemisi ve yüzlerce askeri uçağın faaliyet gösterdiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uygulanacağını ancak boğazın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. Geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. Daha önce boğazdan geçen gemilerden %20 oranında ödeme alacaklarını söyleyen Trump bunun iyi bir fikir olmadığını açıkladı. Bu kararı Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirdiğini söyledi. İran devrim muhafızları ise ABD'nin saldırganlığı sona erene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ'ye karşı devlet hafızasının diri tutulması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında ülke genelinde etkinlikler düzenleniyor. Anma programlarının merkezi bugün Başkent Millet Bahçesi olacak. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 kişi tutuklandı. ABD-İran cephesinde karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. ABD ordusu İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya müthiş bir futbol ortaya koyduğu yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi de bugün belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Mason Greenwood transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertlilerden kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada oyuncu ve kulübü Marsilya ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. İngiliz yıldız için kulübüne 3 eşit taksit halinde 39 milyon avro bonservis ödeneceği açıklandı. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Leandro Trossard İstanbul'a geldi. Kulüp başkanı Serdar Adalı ile birlikte özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki oyuncuyu siyah beyazlı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlar ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Çankırı, Konya 30, İstanbul, Amasya, Van 29, İzmir, Manisa, Antalya 35, Muğla 36, Burdur, Çanakkale 33, Bursa, Kırklareli 31, Hatay 32, Malatya, Mardin 36, Siirt 38, Diyarbakır 40, Erzurum, Eskişehir 28, Kars

0: Trabzon 27 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Polatlı Yunak yolunun 60 ile 68. kilometreleri arasında çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
12: Uçarsın bu fiyatlara. Acil.
3: Reklamlar.
13: Güvenli yolculuk.
14: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Lastik değiştirmenin en önemli adımlarından bahsetmek istiyorum. Lastik değiştirme noktası. Yıllar önce başından geçen bir olayı anlatayım. Otoban emniyet şeridinde aracının sol arka lastiğini değiştirmekte olan bir sürücü gördüm. Sürücüye sağ şeritte ilerlemekte olan bir araç çarptı. Sürücü ağır yaralanmıştı. Aracınızın lastiğini değiştirme işlemini güvenli bir noktada yapmalısınız. Öncelikle lastiğinizin patladığını hissettiğiniz anda dörtlü flaşörlerinizi yakın ve aracınızı kademeli olarak yavaşlatın. Patlak bir lastik jant üzerinde hasar görmeden düşük hızda birkaç yüz metre ilerleyebilir. Dolayısıyla güvenli noktayı hemen bulmalısınız. Şehir içindeyseniz en yakın otoparkı yoksa tenha bir yolu seçin. Asla viraj içi veya kör tepe arkası gibi bir yer seçmeyin. Bu bölgelere hızla gelen araçlar size çarpabilir. Yokuş tercih etmeyin. Aracınızın lastiğini düz bir zeminde değiştirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde kriko ile kaldırdığınız araç ileri veya geri hareket ederek düşebilir. Değişim için seçtiğiniz zemin sert olmalı. Toprak gibi yumuşak bir zemin üzerinde kriko aracın yükü ile gömülecek ve aracı kaldıramayacaktır. Otoban veya şehirler arası yollardaysanız emniyet şeridinin en geniş bölümünü seçin. Eğer soldaki lastikleri değiştirmek için yeterince alan yoksa durmayın. Uygun bir yer bulana kadar yola yavaş bir hızda, dörtlü flaşörler açık devam edin. Güvenli yolculuklar.
13: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Berkay Digeç, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 15 Temmuz Çarşamba ve gündemin başlıkları ise şöyle. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 10 yıl önce bugün FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişimi aziz milletimizin iradesiyle akamete uğratıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla Türkiye genelinde kapsamlı anma programları gerçekleştirecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları ard arda 4. günde de devam ederken Trump, anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız ve ben yeter diyene kadar vurmaya devam edeceğiz tehdidinde bulundu. İç politikada öne çıkan başlıklar.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Saat 7.55'i gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. İrade bizim, zafer bizim manşeti atılmış bugün. FETÖ'cü hainlerin savaş uçakları, tanklar ve atılan bombalarla başlattığı başarısız darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da devletle el ele veren Türk halkı kendi iradesinin üzerinde bir güç tanımadığını herkese gösterdi. Tam 253 şehit verildi. FETÖ 15 Temmuz 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi içine gizlenmiş, askeri hiyerarşi dışında hareket eden unsurlarıyla darbe girişiminde bulundu. Savaş uçaklarından atılan bombalar, helikopter, tank ve silahlarla hedef gözetilerek açılan ateş sonucunda 253 vatandaş şehit düştü. 2196 kişi yaralandı. Çatışmalarda 34 darbeci ise ölü olarak ele geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı, Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında kaleme aldığı makalede şunları vurguladı. 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. O gece Necip milletimiz ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistleri ve onların işbirlikçilerini tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. En büyük gücümüz, birliğimiz. 15 Temmuz dolayısıyla bir makale kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir diye yazdı. Balonlar bayrakla havalandı. Nevşehir'de sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Şehit Ömer Halis Demir posteriyle havalandı. 25 milyarlık 4 ahbap haberini de aktaralım. Aylık gelirleri 20 bin ila 38 bin TL arasında değişen Haluk Levent'in en yakınındaki 4 isim 25 milyar lira.

lirayı aşan para transferleri yaptım. Masak bu rakamlar için izaha muhtaç dedi. Polis böyle götürdü. Haluk Levent'in Bursa'daki bir dinlenme tesisinde polis tarafından gözaltına alındığını gösteren görüntüler ortaya çıktı diyor. Hürriyet gazetesi bir de fotoğrafa yer verilmiş. Yarışı kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni salsın, Özgür Özel mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı partide kal çağrısına yanıt verdi. Grup toplantısında konuşan Özel, bilmiyorum, duymuyorum diyerek değil, siyaset iddia ile olur dedi. Buradan açıkça söylüyorum, açık açık ister 1.950.000 üyemizde istifa edenleri geri çağıralım ve 2 milyon üyemizde ister son bıraktığın 1.200.000 üyemizle ikimiz genel başkanlık yarışına girelim. Kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın. Sayın Kılıçdaroğlu, çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum. %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum diyor Sayın Özgür Özel. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti 100 yıl bile geçse ihaneti unutmayacağız. Onlar 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı vatanı korumak için bir an bile düşünmeden canlarını feda etti. Direnişleriyle tarihe geçen şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz ihanetin 10. yılında sabaha konuştu. Bizde bu iman varken hainlere asla geçit vermeyiz. İrade bizim, zafer bizim. Tüm Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olup meydanlara koşacak. 81 ilde İrade bizim, zafer bizim temasıyla etkinlikler düzenlenecek. Şehitlerimiz dualarla anılacak. Başkan Erdoğan 18'de Başkent Millet Bahçesi'nde halkla kucaklaşacak. Boğaz'da tekneler kortej oluşturacak. Drone ve mapping gösterileriyle görsel bir şölen sunulacak diyor Sabah gazetesi. Ve Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşeti ise 15 Temmuz direnişinin 10. yılı, darbeyi yendik, prangayı kırdık. Darbeler dönemini kapatan 15 Temmuz direnişinin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasını 253 şehit vererek önleyen Türkiye, yurt içi ve dışındaki vesayet odaklarını da bitirip prangalarını kırdı. Türkiye, geçen 10 yılda Suriye'den Karabağ'a, Doğu Akdeniz'den Libya'ya tarihi başarılar kazandı. Ekonomimiz küresel şebekeyi püskürttü. İş dünyası temsilcileri 15 Temmuz'un ardından geçen 10 yılda Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen üretim kapasitesini ve ihracatını artırdığını vurguladı. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Türk iş dünyası üretim gücüne vurulmak istenen darbeye de geçit vermedi. Kararlılıkla toparlanmasını bildi. Her türlü ekonomik sabotaja da dayanıklı bir şekilde karşı durdu dedi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Milli direniş 10 yaşında manşeti atılmış bugün akşam gazetesinde. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına milletin verdiği cevap Türkiye'yi uçurumun eşiğinden döndürdü. Tarihe geçen destansı gecenin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesi Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen milyonlar, milletin üstüne bomba yağdıran hainleri canı pahasına durdurdu. 253 vatandaşımız şehit düştü, 2734 vatandaşımız gazi oldu. Yeni yapılanma girişimleri deşifre edildi. Operasyonlarla hareket alanı daralan FETÖ, esnaf, kadınlar ve öğrenciler üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştı. FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin İstanbul'da bugüne kadar 14 iddianame hazırlandı. 308 kişiye dava açıldı. Şehitlikler yine gurur ve hüzün dolu. 15 Temmuz'da şehit düşenlerin mezarları hain kalkışmanın yıl dönümünde yine vatandaşların akınına uğradı. Yakınlarını kaybedenler mezarların önünde dua etti. Gözyaşlarını tutamadı. Şehitler yine hüzün ve gururla anıldı. Suikasta FETÖ izi haberini de aktaralım. Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafına yer verilmiş Adalet Bakanı Gürlek, şüpheli helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında zanlılar arasında FETÖ iltisaklıların olduğunu söyledi. Türkiye gazetesinin bugünkü manşeti ise FETÖ'nün %80'i dağıldı. Firari terörist ihanetin 10. yılında örgütün parçalanışını anlattı. Kamuoyunun yakından tanıdığı firari

0: öğrendiği FETÖ'cü örgütün büyük oranda eridiğini, tabanda çok büyük öfke ve isyan olduğunu, üst kısmınsa lüks içerisinde yaşadığını söyledi. Yukarıda mafyatik bir yapı oluştu. Bunlar mağduriyet algısı oluşturmak için tabandakilerin daha fazla eziyet çekmesini istiyor. Gülen İsrail'e laf söyletmezdi. Bülent Ecevit istediği için ABD'ye gitti. Örgüt mensupları ateist oluyor. Kalkışma bir erken doğum operasyonuydu. Benim gibiler olanlara bakıp iyi ki başaramamışız diyor firari FETÖ'cü. O gece İstiklal Harbi gibiydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı. O gece Necip milletimiz ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi. En düşük emekli maaşı 23.552 TL. Türkiye Gazetesi bu haberi de ilk sayfasına taşımış. Düzenleme komisyondan geçti. Emekliye 3.552 liralık fark yolda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu en düşük emekli aylığını 23.552 TL'ye yükselten teklifi kabul etti. Yasa Meclis Genel Kurulu'nda onaylanıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. SSK ve Bağkur emeklilerine ödenecek 3552 TL'lik zam farkı tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak. Trump karar değiştirdi. Hürmüz'de para yok, ABD'ye yatırım var. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerden alınması planlanan %20'lik geçiş ücreti yerine Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşmaları yapılacağını, İran'a deniz ablukasının sağ süreceğini duyurdu. Gazete turumuzun son gazetesi, nasıl bir ekonomiye geçiyoruz? YİTAK limiti arttı, kullanım hızlandı. Stratejik nitelikteki sektörler ve döviz getirici üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla uygulamaya konulan yatırım taahhütlü avans kredisinde limit 500 milyardan 750 milyara yükseltildi. Bu kapsamdaki kredilerde de bu yılın başından itibaren hızlanma dikkat çekti diyor haberde. Programda limit 250 milyar lira artışla 750 milyar liraya çıkartıldı. Düşük maliyetiyle öne çıkan yatırım taahhütlü avans kredisi programı kapsamında asgari 1 milyarlık projelere azami 5 milyar TL kredi sağlanıyor. Gazete turumuzu noktalıyoruz, ara vereceğiz ve aranın ardından gündemi konuklarımızla değerlendirmeye başlıyoruz.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ankara stüdyolarından sunduğumuz gündem programında ilk bölümde konuğumuz Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Değerli.
2: Teşekkür ederim. Günaydın.
1: Günaydın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere milli iradeye sahip çıkanları saygıyla anıyoruz. Böyle başlıyoruz bugün programa. Elbette ki 15 Temmuz'un önemini konuşacağız. Öneminin daha çok duyurulması gerektiğini de inancımız tam. Zira baktığımızda dünyada savaş olmayan bir yer yok gibi de görünüyor. Evet. Farklı cephelerde farklı savaşlar yaşanıyor.
2: Bilhassa da Türkiye'nin çevresi.
1: Bilhassa da çevremizde, evet. Peki 15 Temmuz darbe girişimi engellenmeseydi ne olurdu soruları da aklınıza, evet, geliyor. Doğru. Tabii ki engellenmesiyle birlikte ortaya çıkan senaryoları da konuşacağız ama siz bir önemini değerlendirin istiyoruz.
2: Tabii biraz önce bir anma yaptınız. Buradan ben de bu anmayı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Tüm şehit ve gazilerimize buradan rahmet diliyorum. Türkiye çok büyük bir badire atlattı. Türkiye 1960'tan bugüne kadar bilinenin dışında bilinmeyen 17 darbe ve darbe girişimi atlatmış bir ülke. Bakın çok önemli bir rakamdır bu. Bunun içerisinde muhtıralar var. Bunun içerisinde muhtıralar dahi var. Bunların her biri darbe ve darbe girişimi olarak adlandırılabilir. Açık, gizli ki yani 1960, 70, 71... İşte 12 Eylül, 28 Şubat, o aralarda işte muhtıralar, ondan sonra da bugüne geldiğimizde de 10 yıl öncesi maalesef bu 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi. Tabii 253 kaybımız, binlerce yaralımız var, gazimiz var. Allah bir daha bu ülkeye böyle acılar yaşatmasın. Böyle bir kardeş kavgası denilebilecek bir ihanet çetesinin, maalesef kardeş demek de pek mümkün değil ama bir ihanet çetesini bir daha bu ülkeye Allah böyle şeyler göstermesin. Şimdi tabii buraya nasıl gelindi, oraya bir vurgulamak lazım. Bu mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin komünizmle mücadele kapsamında Truman'ın doktrini, yani 1945 sonrası Sovyet bloğuna karşı oluşturulmuş bir stratejinin Türkiye ayağında ve Orta Doğu ayağında komünizmle mücadele adı altında oluşturduğu mekanizmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durum. Yani Fethullah Gülen ve Fethullah Gülen hareketinin, tabi bunlar önce Nurcular, daha önce de işte Samanyolu grubu, Feza grubu, birçok isimle bunlar anıldı. Ve en sonunda da adı kondu Fethullahçı terör örgütü, ki doğru bir tanım. Evet, biz buraya 1950'lerden itibaren geldik. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Askeri yapılanma 1970'lerin ortalarında başladı. Silahlı kuvvetler içerisindeki yapılanma ve bu yapılanma Amerika Birleşik Devletleri ve NATO entegrasyonlu bir çalışma içerisinde yürütüldü. Bakın bunu da altını çiziyorum.

NATO ve Amerika Birleşik Devletleri entegrasyonu yürütüldü. Buradan yetiştirilmiş kadrolar burada bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve NATO'da çeşitli eğitimler alarak bu örgütlenmenin yaygın, gizli, çok gizli, yaygın hale getirilmesi ve yayılması noktasında ve sayının giderek artması noktasında önemli gelişmeleri böyle biz bir kilometre taşları olarak bunları vurgulamamız lazım. Her ne kadar her şurada geçmiş dönemde terörle mücadele, efendim irtica ile mücadele kapsamında bir takım ordudan veya çeşitli kurumlardan atılan subaya subay olsa da bu maalesef temizlenemedi ve biz 15 Temmuz'u yaşadık. Bugün bile hala operasyonlar devam ediyor. Bunu bir görüyoruz. Darbe başarılı olsaydı ne olurdu? Darbe başarılı olsaydı şu çok kesin, Türkiye bir parçalanmış ülke olurdu. Türkiye bugün Suriye, Irak gibi bir parçalanmış ülke olur. Bu kesin ve net. Bugün tamamen NATO'nun, burada biraz NATO'ya da vurgu yapmak istiyorum. NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi bağımsızlığını unutmuş, tam bağımsız bir Türkiye değil. Ve tamamen Amerika'nın ve NATO'nun güdümünde, onların adeta bir silahlı güç organı gibi, tabir caizi bir fedai kurum gibi, bir ülke gibi çalışan bir duruma sokulurduk ve ülke kesin parçalanırdı. Bunlar çok aşikar. Çünkü bunun örnekleri işte Suriye'de, Irak'ta bunlar yaşandı burnumuzun dibinde. Keza Gürcistan parçalandı. Bunları görüyoruz. Ukrayna'nın durumu ortada. Balkanlar ortada. Bir Balkanlaştırma politikası zaten Türkiye'nin üzerinde her zaman bunu bir risk olarak veya bize bir tehdit unsuru olarak bunu her zaman kullanırlar ve bu hakikaten bir risktir. Bu anlamda baktığımızda sonuç çok vahim olacaktı. Çok şükür ki bunlar olmadı. Darbe girişimi olduktan hemen sonra bir ay içerisinde Elbap operasyonunu yapabilmiş, Suriye'de çok ciddi harekat yapabilecek bir güçte bir ordunun hemen toparlanıp buralarda çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda pozisyon alması, bir çok büyük bir harekat düzenlemesi, bu bizim dinamik gücümüzü, milli birlik beraberliğimizi gösteren en önemli konuların başında geliyor. Ama buradan şunu çok iyi de hatırlamak lazım. Aynı Amerika Birleşik Devletleri darbede adeta el ovuşturdu. Aynı NATO darbede adeta el ovuşturdu. Yani biz bunları unutmuş değiliz. NATO burada NATO'nun 77 yıllık teşkilatın en önemli kırılma noktalarından bir tanesi olan Ankara Zirvesi yapıldı. Daha bir hafta olmadı. Dolayısıyla bu zirveden de biz önemli dersler çıkartıyoruz. Türkiye şöyle bir ülke değil. Efendim Trump Sayın Cumhurbaşkanı çok seviyormuş Türkiye, efendim çok yararlı işler yapmış, Sayın Cumhurbaşkanı çok faydalı işler yapmış. Hiçbirisinin anlamı ve ehemmiyeti yok. Türkiye'nin yine amiyane tabirle söyleyeyim, karnı bunlara tok, inandırıcılığı zaten ne NATO'nun, ne Amerika Birleşik Devletleri'nin, ne de Trump yönetiminin bir inandırıcılığı yok. Bunu zaten NATO toplantıları başlamadan önce Trump iner inmez F-35'ler katsaları kaldırılacak dedi, bir takım şeyler, ama giderken bambaşka bir Trump gördük. Ne katsadan ne F-35'ten söz etti. Söz etti de işte bunlar bana bağlı değil. İşte zaten olması için zamanı da yok. Bakın, bunları kaldırması için bir yasal düzenleme gerekiyor. İkincisi kongre kararı gerekiyor. Buna şu anda Trump'ın iç dinamikleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç dinamikleri buna şu anda pratik olarak müsaade etmiyor. Bir kere bu bir gerçek. Türkiye bunu bilmiyor mu? Çok çok iyi biliyor. Türkiye burada aslında bir gücünü göstermek istedi. Türkiye burada bir duruş gösterdi. Ben olmazsam, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün küresel dengelerin merkezinde, bölgesel istikrarın, ki bölge, Orta Doğu bölgesi bütün küresel dengeleri bozan bir merkez. Bunun merkez ülkesi Türkiye, küresel dengelerin olmazsa olmaz ülkesi Türkiye.

0: Benim gücüm de işte budur. Savunma sanayindeki gücüm budur. Ülkenin kalkınmışlıktaki gücüm budur. Demokrasideki gücüm budur demek için Türkiye bu zirveyi bu kadar önemsedi. Bunu da altını çizmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği silah hediyesi de çok manidardır. Avrupalıları gördünüz, o silahı tutmayı bile bilmiyorlar neredeyse. Çünkü o kadar uzaklaşmışlar. Düşünün ki kendi öz savunmasını yapmaktan aciz bir Avrupa topluluğundan, millet topluluğundan bahsediyoruz. Yani bugün askerlik, zorunlu askerlik ya da ülkenizi savunur musunuz dediğinizde bazı ülkelerde %20'lerde geziyor. Yani ama Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle bir bütün, bir birlik beraberlik içerisinde hareket edebilen, askeri gücünü, milli güç unsurlarını, kültürel gücünü, politik gücünü, ekonomik gücünü, demokrasi gücünü kullanabilen, milli güç unsurlarını tam manasıyla kullanabilen çok önemli bir ülke olduğunu Türkiye burada NATO zirvesinde bir anlamda tescil ettirdi. Daha doğrusu onlara kabul ettirdi.
1: Evet.
0: Ama Türkiye şunu unutmuş değil. O NATO meclis bombalanırken o NATO seyreden bir NATO'ydu. Hani nerede Suriye'de, Irak'ta terörle mücadelede benim ülkeme saldırılar olurken, benim ülkemde terörle mücadelede dış kaynaklı bir takım müdahaleler olurken siz neredeydiniz? Hani beşinci madde? Bakın bunları Türkiye unutur mu? Asla. Yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan darbe döneminde yapılan açıklamaları hatırlayın. Yani Fethullahçı terör örgütünün başarısını dört gözle bekleyen ama ne zaman iyi haber gelecek diye son derece ihtiyatlı açıklamalar yapan bir Amerika Birleşik Devletleri var veya NATO ülkeleri var. Veya terörle mücadelede Türkiye'yi bugün 40 bin insanımızın kanına mal olmuş, canına mal olmuş bir terör örgütünün bütün silahlanmasını NATO ülkeleri gerçekleştirdi.
1: Şu da bir gerçek, FETÖ elebaşının teslim edilmemesi de bence
0: kesinlikle
1: unutulmamalı.
0: Bu da çok önemli. Şimdi dolayısıyla Türkiye bunları bilmiyor, çok çok iyi biliyor. Türkiye burada gücünü ve vazgeçilmezliğini tescil ettirmiştir. Bu gerçeklerin de farkındadır. Buna ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne Dışişleri Bakanı'nın böyle son derece yani iyi niyetle açıklamalar ama etkisi olmayan ama Türkiye'nin gücünü göstermesi açısından önemli bir toplantıydı. Bu vesileyle de hem NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 15 Temmuz'daki duruşunu hatırlatarak oradan da bir zirve değerlendirmesine kısaca yapmış olduk. Evet.
1: Peki şimdi kısa bir ara verelim kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Telefon deyince vatan.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan

0: Sağlam Yaz Kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.23'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli bizimle ve telefon hattımızın diğer ucundaysa Mardin Artuklu Üniversitesi'nden doçent doktor Necmettin Acar bizimle. Sayın Acar hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk Sayın Yıldırım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki 15 Temmuz'u konuşuyoruz. Sizinle de değerlendirmek istiyoruz 15 Temmuz'u. Son dönemde Orta Doğu'da yaşananlar, İsrail'in saldırgan politikaları, işte Gazze'de yaşattıkları, Batı Şeria'da emellerine ulaşmak için çabaları, Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. Bir şekilde insanların evlerini, topraklarını bırakmalarını istiyor. Baktığımızda Suriye'de hala amaçları var İsrail'in ve her an Doğu Akdeniz'de bir plan içerisine girişebilir. Yanına ortaklarını da alma çabaları var. Dolayısıyla biz bir 15 Temmuz'dan geçtik. 15 Temmuz darbe girişimini çok şükür ki başarıyla atlattık. Ama başarısız olsaydık elbette ki diğer ülkelerin bizim üzerimizde de emelleri ortaya çıkabilirdi. Peki bu emeller neler olabilirdi? Ülkemizin karşıya kaldığı bu tehlikelerin boyutlarını sizinle de konuşmak isteriz.
2: Şimdi biliyorsunuz Sayın Yıldırım, devletler ilişkilerini, yani devlet arası normalde eşittir devletler ama aralarındaki ilişki ve münasebetler bir hiyerarşiye göre ilerler. Bu hiyerarşide temel belirleyici şey, yani devletin ulusal sistemde veya bölgesel sistemdeki bahsettiğim bu hiyerarşideki rolünü, yerini belirleyen temel husus onun sahip olduğu güç araçlarıdır. Yani bu silahdır, ekonomidir, doğal kaynaklardır, jeopolitik avantajlardır. Bu güç araçları devletleri hem ulusal sistemde hem bölgesel sistemde bir statüye yerleştirir. Şimdi 15 Temmuz darbe girişimi ve benzeri. Daha önce biliyorsunuz bir gezi olaylarını yaşadık biz. Ondan sonra bir 17-25 Aralık sürecini yaşadık. Bunlar da mini darbe ve istikrarsızlık planlarıydı. Bu tür istikrarsızlıklar bir devletin bölgesel sistemdeki veya küresel sistemdeki hiyerarşide yer aldığı pozisyonlar aşağıya düşmesine yol açar. Örneğin Suriye bölgesel sistemin önemli bir aktörüydü iç savaştan önce. Fakat iç savaş yaşadığı ciddi kırılganlıklar yaşadığı askeri kapasitesi, ekonomik kapasitesi ciddi anlamda aşındı, kurumsal kapasitesi aşındı ve bölgesel güç denkleminin dışına itildi. Dışına itildiği için bugün İsrail, Suriye'nin güneyinde kendine göre bazı toprakları işgal ediyor, zaman zaman bombalıyor ve ülkenin iç işlerine müdahale ediyor ve tehdit ediyor ülkeyi. Benzer şekilde Irak, işte 2000'li yılların başlarında önce 1. Körfez Savaşı, sonra 2. Körfez Savaşı'yla zayıfladı, parçalandı ve bölgesel güç denkleminin dışına itildi. Dışına itildiği için kendi petrol kaynaklarını nasıl kullanacağını, nasıl bundan gelir elde edeceğini, ülkesini nasıl yöneteceğini, anayasası nasıl yapacağına dair kararlar artık kendisi veremiyor. Bunu başka aktörlerle, bazen bölgesel bazen küresel aktörlerle müzakere ediyor ve onların inisiyatifi doğrultusunda bir hem iç politikada hem dış politika bir pozisyon izliyor. Dolayısıyla ben bu simülasyon üzerinden şöyle bir yorum yapmak istiyorum. 15 Temmuz darbe girişimi gibi bazı hadiseler, eğer bunlar başarılı olsaydı Türkiye iç politikada işte askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak ciddi bir zafiyet için düşebilirdi. Ve bu bölgesel güç denklemindeki rolünü Türkiye'nin geriye iter, zayıflatır. Ve çevremizdeki ülkeler, işte İsrail gibi, Yunanistan gibi, belki Rusya gibi veya İran gibi ülkeler, Türkiye'nin hem ana karası üzerinde hem bölgedeki hak ve menfaatleri üzerinde Türkiye'yi tehdit

0: kaybeden, zayıflatan bir pozisyona doğru ilerleyebilirlerdi. Bizim bölgedeki bazı ülkelerde bir takım ihtilaflı alanlarımız var. Örneğin Ege Denizi'ndeki statü gibi veya Boğazların Karadeniz'in statüsü gibi alanlarda zaman zaman ihtilaf yaşadığımız bazı hususlar var. Evet. Buradaki hak ve menfaatlerimiz komşularımız olan ülkeler tarafından tehdit edilebilirdi. Bu darbenin başarısız olması Türkiye'nin hem iç politikada hem dış politikada kendi hak ve menfaatlerini güçlü bir biçimde savunacağı bir caydırıcılık ortaya çıkardı.
1: Evet, şimdi 15 Temmuz'u konuşuyoruz ama bir yandan yönümüzü elbette ki ABD, İran'a doğru da çevirmekte yarar var Sayın Necmettin Acar. Şimdi İran'ın duruşu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarını artırması, dördüncü gece saldırılarını devam ettirmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bir açıklaması var. Anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız ve ben yeter diyene kadar vurmaya devam edeceğiz diyor. İstediklerini elde edene kadar Amerika Birleşik Devletleri durmayacak, durmak istemiyor. Ama İran'ın da misilleme saldırıları var ve İran'da Hürmüz Boğazı'nın hakimiyetini ele vermek istemiyor. ABD'ye teslim etmek istemiyor. Bu noktada anlaşma nasıl sağlanabilir? Bu süreç böyle devam mı edecek acaba?
0: Şimdi iki ülkenin maksimalist bir politika izlediğini söyleyebiliriz bölgesel meselelerde. İran kendisini hem Hürmüz Boğazı'nda hem Basra Körfezi'nde tek hegemon olarak görüyor. İlaveten Lübnan siyasetinde, Yemen siyasetinde, Irak siyasetinde ve kendi nüfuz alanlarını tesis etmiş geçmişte, buna Şeyh Hilal demiştik. Bunlar üzerinden taviz vermek istemiyor. Amerika açısından baktığımız zaman Amerika biliyorsunuz bu savaşa İsrail'in talepleriyle girmişti. Hatta kışkırtması provokasyonuyla girmişti. ABD kendisini İsrail'in güvenlik garantörü olarak görüyor. İsrail'in güvenliğini sağlamakla mükellef sayıyor ve İsrail'in güvenliği dediğimiz şey o kadar muğlak ki nerede başlayıp nerede bittiği de çok bilinen bir durum değil. Maksimalist bir güvenlik tarifi var İsrail'in. Bölgedeki bütün ulus devletlerin işte silah kapasitelerini, teknolojik üstünlüklerini, ekonomik gelişimlerini kendisi için bir tehdit olarak algılıyor. Dolayısıyla tarafların maksimalist bir takım talepleri var. Aralarındaki bu uyuşmazlık, ihtilaf, gerilim noktalarında ödün vermek, taviz vermek ve bir orta noktada buluşma konusunda taraflar hiç esnek değiller, çok katılar. Örneğin geçtiğimiz işte haftalarda bir mutabakat zaptı imzalandı. Bayağı da bir heyecan oluşturdu alan çalışanlarda. Bu savaşın biteceğine, gerilimin ortadan kalkacağına dair. Fakat mutabakat zaptında mutabık kalınan hiçbir konuda tarafların bir kesin bir uyumunun olmadığını görüyoruz. Örneğin Hürmüz bunlardan birisi, işte nükleer silahlar bunlardan birisi, işte tüm cephelerde savaşın duracağına dair beklenti ya da mutabakat maddesi bunlardan birisi. Dolayısıyla benim genel kanaatim İran ile ABD arasında 28 Şubat'ta yani bu yılın 28 Şubat'ında olduğu gibi yoğun bir çatışma dönemine dönmeyeceğiz. Ben böyle bir durumun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Fakat kalıcı bir barışın ve istikrarın olabileceğini de ben düşünmüyorum. Yani biz ne kalıcı bir barışa yakınız,
1: evet,
0: ne de yoğun bir çatışma dönemine yakınız. Uzun süren bir gerilimli dönemin içerisindeyiz. Taraflar zaman zaman birbirinin kapasitelerini yokluyorlar. Ufak çaplı yani 28 Şubat'la mukayese ettiğimiz zaman ufak çaplı bazı saldırılar, misillemeler düzenliyorlar. Ve bu misilleme saldırılarında belli bir eşiği gözetiyorlar. Yani birbirini provoke edecek, birbirini yoğun bir çatışmaya sevk edecek bir saldırganlık içerisinde değiller. İlaveten arada biliyorsunuz arabulucular var. Zaman zaman Pakistan, zaman zaman Katar, zaman zaman Türkiye gibi arabulucular. Tarafların yeniden yoğun bir çatışma dönemine dönmemesi için ciddi çaba gayret sarf ediyorlar ve meseleyi daha ılımlı bir atmosfere taşımaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kalıcı bir barıştan uzağız ama yoğun bir savaştan da uzağız.
1: Şimdi bu ifadenizden de yola çıkarak bu savaşın başlangıcında ABD'nin yanında İsrail de vardı. Peki şu anda İsrail'in durumu ne olacak? Yaptıklarıyla mı kalacak? Bir de bunu sormak isterim.
0: Şimdi İsrail maalesef küresel sistemde bir adalet yoktur. Yani devletler ve devleti yönetenler işledikleri cürümlerden, haksızlıklardan ötürü yargılanmıyorlar

0: adilane bir biçimde ve gereken yaptırımlara, cezalara çarptırılmıyorlar. Bugün İsrail, evet, ABD'nin küresel desteğiyle, hem hukuki hem diplomatik hem askeri desteğiyle bölgede bir haydut devlet şeklinde bir bakıma komşularının haklarını, ulusal çıkarlarını ihlal ediyor. Ağır insan hakları ihlalleri yapıyor. İşte Gazze'de bir soykırım yaptı. Benzer Lübnan'da yaptı. Hatta biliyorsunuz dün İsrail Savunma Bakanı Katz'ın bir açıklaması vardı. Gazze'yi yıkılmış halde görmek beni mutlu ediyor, bizi mutlu ediyor şeklinde bir açıklama yaptı. Yani yıkımdan, soykırımdan haz alan, zevk alan, bunu içselleştirmiş, yani bu politikayı bir varlık sebebi haline getirmiş İsrail söz konusu. Evet. Bugün Amerika'nın desteği sayesinde İsrail bu bahsettiğimiz hukuksuzluklardan ötürü küresel sistem tarafından cezalandırılmıyor. Hani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir takım kararları oldu ama buna rağmen İsrail'in hem devlet adamları, yöneticileri, hem İsrail vatandaşları, hem üst düzey yetkilileri dünyanın her yerinde serbestçe geziyorlar, tozuyorlar. Fakat tabii dünya hep böyle kalacak diye bir durum söz konusu değil. İki boyutlu bir değişimden bahsedebiliriz. Bir boyutu, bölgesel güç denklemi hep böyle kalmaz. Yani İsrail'in etrafında zayıf, İsrail'in müdahalesine açık devlet sistemlerinin varlığı kalıcı ve sürekli olmayacak. Zamanla bu devletler kendi askeri kapasitelerini inşa edebilirler, güçlü kurumlar inşa edebilirler ve İsrail karşısında güçlü bir caydırıcılık inşa edebilirler. Bunun en güzel örneği Türkiye. Geçtiğimiz yani 2000'li yıllara kadar askeri kapasitesi belli bir eşiğin altında kalan, dışarıdan gelecek silah sistemlerine bağımlı bir Türkiye vardı. Bugün artık neredeyse ürettiğimiz, kullandığımız silah ve mühimmatın %80'inden fazlasını yerli ve milli imkanlarla üretiyoruz. Güçlü bir ordumuz var. Veya küresel sistemde bir değişim ortaya çıkar. Biliyorsunuz Nazi Almanya'sı geçmişte çok büyük insan hakları ihlallerine imza atmıştı. Ve o günkü koşullarda hiç kimsenin bu Almanya'yı işte cezalandıracağını, bu Almanya'yı işte bir şekilde caydıracağını düşünmüyordu. Bugün başka bir sistemle karşı karşıyayız. Yani küresel sistemde bir değişim ortaya çıktığında İsrail'in mevcut pozisyonunu sürdürmesi elbette mümkün olmayacaktır. Benzer şekilde bölgesel sistem değiştiğinde, tekil olarak devletler askeri kapasitelerini yeniden inşa ettiğinde veya bölgesel devletler arasında bir pakt, bölgesel bir pakt ortaya çıktığında, bir güvenlik savunma örgütü ortaya çıktığında İsrail'in bölgedeki manevra alanı daralacaktır ve İsrail canı istediğinde Lübnan'a, canı istediğinde işte Suriye'ye, Yemen'e, Irak'a, İran'a saldıramayacaktır. Dolayısıyla bu günkü durumun geçici ve bir bakıma bölge gerçekleriyle bağdaşmayan bir durum olduğunu ben düşünüyorum. Uzun vadede bunu sürdürülemez bir politik olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Mardin Artuklu Üniversitesi'nden doçent doktor Necmettin Acar bizimle birlikteydi. Şimdi reklamlar, ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
3: herkese iyi gelecek. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Tarihleri arasında seçili klimalarda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
12: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Saat 8.38 Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli ile sohbetimize devam ediyoruz gündemde. ABD-İran gerilimini, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilimi bir de Sayın Güray Değerli ile konuşmak istiyoruz elbette. Tamam. Biraz önce Sayın Necmettin Acar ne kalıcı barış ne yoğun çatışma, uzun süren gerilimli bir dönemin içerisindeyiz dedi. Ben katılıyorum, yani çok sanki yerinde bir ifade gibi Sayın Necmettin Acar'ın ifadeleri, zira kalıcı barış sağlanacak gibi görünmüyor. İki taraftan da karşılıklı saldırıların devam edeceğine yönelik açıklamalar var. Yoğun çatışma olacak gibi de değil. Çünkü Hürmüz Boğazı odaklı ve gece yaşanan saldırıları görüyoruz. Sınırlı yaşanan saldırıları görüyoruz. Dolayısıyla bu süreç sürebilir ama ne kadar daha sürecek? Dünya ekonomisi bunu kaldırabilecek mi?
13: Şimdi hem enerji politik hem finans politik açısından ve savunma açısından baktığımızda, savunma sanayi ve savunma politikaları açısından baktığımızda burada bir statükonun oluştuğunu net biçimde söyleyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de hiç yokken birden ben buradan %20 geçiş ücreti alacağım diyiverdi.
1: Evet.
13: Bir anda Hürmüz'ü ele geçireceğim dedi. Harg'ı ele geçireceğim dedi. Hı hı. Basra'yı ele geçireceğim dedi. Büyük bir yığınak yaptı. Şimdi savaşın bundan vazgeçti. Vazgeçti ama fiili durum olarak halen orada ve halen buraları canın istediği zaman bombalıyor. İşte NATO zirvesindeyken bile buradan daha bitmeden yine ki oraya bir şöyle bir kısaca bir vurgu yapmak lazım. Evet. Türkiye ile İran'la karşı karşıya getirmek için de olağanüstü bir gayretin olduğunu hem NATO'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu çok net görüyoruz. Dolayısıyla buradan şuraya geleceğim. Daha buradan kalkmadan Hürmüz'ü, daha doğrusu İran'ı muazzam bir şekilde bombalayacağım dedi ve başlattı. Yani buradan buradayken bu açıklamanın yapılması dahi Türkiye'ye karşı hazırlanmış tuzakların bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
1: Evet.
13: Tabii bu açıdan baktığımızda Körfez ülkelerinden ben şimdi %20 gemi geçişlerinden vazgeçtim. Evet, bunun karşılığında ben Suudi Arabistan'dan, Körfez ülkelerinden getirelim, savaşın bedelini ve onları korumanın, kollamanın bedelini ben onlardan bir şekilde savaş tazminatı gibi geri isteyeceğim, alacağım gibi bir tavır içerisine
1: evet,
13: girdi.
1: Evet.
13: Fakat aynı İran hiçbir şekilde duruşundan asla ve asla taviz vermeyen bir yapıda ama yine de barış masasında kalma konusundaki ısrarını da sürdürerek İran duruşunu net biçimde ortaya koyuyor. Bir yandan da Körfez ülkelerinde Amerikan üslerine karşı Bahreyn'de, Kuveyt'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da ve Suudi Arabistan'da Burada da vekil güçleri kullanarak, tabii Yemen'deki vekil güçleri de kullanarak buradaki saldırılarını o da maksimum dereceye çıkarmış durumda. Maksimum seviyeye çıkarmış durumda. Ama biz bunları sadece Körfez ülkelerine yapılan saldırılar olarak görüyoruz. Halbuki Tel Aviv yanıyor. Bakın bunlar duyurulmuyor. Yani İran burada çok ağır bir şekilde balistik füzelerini kullanıyor. İran hala Tel Aviv'i bombalıyor. Bunlar hala konuşuluyor.

Konuşulmuyor derken işte savaşın en belki bilinen sonuçlarından bir tanesi savaştan önce gerçekler ölür. Bu bir gerçeklerin örtüldüğü bir savaş. Ama ne

0: stoklarında çok ciddi bir düşme oldu. Neredeyse ikinci bir savaşı yürütebilecek onu bile riske attı. Dolayısıyla bu süre zarfında da o toparlanma süreci içerisinde ki İran da bunu bir fırsat olarak değerlendirdi. Biraz daha yığınağını arttırdı. Biraz daha işte silah ve mühimmat sayısında olan çok hızlı üretimlerle bunları bütünlemeye çalışıyor. Baktığımızda yine bunun merkezinde bir enerji politiği, bir savunma politiği ve finans politiğinin olduğunu çok net görüyoruz. Savaşın temel sebebi de bu zaten. Ama ben buradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bizim pozisyonumuza bakmak istiyorum. Şimdi NATO'ya baktığımızda Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, NATO'nun en büyük ikinci gücü olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni veya Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolüne ilişkin hiçbir şey görmüyoruz. Hemen NATO zirvesinden hemen önce Macron'un Suriye Şam ziyareti vardı. Oradan buraya adeta kaçma kurtulma dediğimiz çünkü bombalamalarla ona uğurladılar. Daha doğrusu oradan kaçtı. Onu oradan adeta kaçırarak Türkiye'yi Ankara'ya getirdiler. Şimdi ama baktığımızda totale muazzam enerji politik anlamda bakıyorum. Totale çok büyük yetkiler, sınırlar tanınmış. Yeni petrol sahaları verilmiş, limanlar verilmiş. Lojistik şirketlerine Fransız. Öte yandan Kıbrıs konusunda, Doğu Akdeniz konusunda Fransa, İsrail, Rum kesimi, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan ittifakının NATO adeta destekleyicisi pozisyona girmiş. Böyle bir durum var. Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte bir Orta Doğu ülkesi pozisyonuna getirilmeye çalışılmış. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Türkiye Amerika'nın veya Amerika Birleşik Devletleri'nin, ki şunu da vurgulayayım bu arada, NATO artık bir siyasi örgüttür. Askeri örgüt olma sınıfını dışında bir siyasi örgüttür. Bunun da altını burada çizmek lazım. Dolayısıyla bu pozisyonda Türkiye her an kullanılabilecek askeri gücünü, her an Amerika Birleşik Devletleri'nin yedek gücü veya NATO'nun istenilen yer ve zamanda, onların istediği yer ve zamanda görev alabilecek bir pozisyonda tutalım. Ama Türkiye'yi Avrupa'nın silahlanmasında biraz bunun dışında tutalım. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'in dışında tutalım ama Karadeniz'i NATO'ya açalım. Türkiye'yi burada yine yok sayma var. Ve öte yandan İran'la Türkiye'yi de karşı karşıya getirelim. Şimdi bunlar çok ağır ve Türkiye'nin asla ve asla kabul etmeyeceği, ki burada Türkiye'nin toprak bütünlüğü, milli birlik beraberliği, Türkiye'nin federatif yapıya bölünmesi arzusu ve isteği, Osmanlı Milletler Topluluğu diye işte buradaki büyükelçi Barack Obama'nın yaptığı böyle sınırını aşan,
1: Tom Baran.
0: Ben düzeltiyorum, çok özür dilerim, Tom Baran, birbirinden böyle karışıyor bazen. Tom Baran yaptığı açıklamalar dolayısıyla Türkiye burada gerek Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, gerek enerji politiğinde, gerek askeri gücünün sınırlanması veya burada onların arzu ettiği yer ve zamanda, seviyede kullanılacak bir ülke olmadığını da Türkiye çeşitli şekillerde gösteren bir ülke. Ama bazı gerçekleri de görmek lazım.
1: Evet.
0: Bu gerçekler içerisinde Türkiye, Suriye içerisinde, Suriye'nin bu kadar Şara yönetimini destekleyen, Şara'yı bizzat koruyan bir ülke pozisyonunda olan Türkiye'nin Suriye'nin yapılanmasında çok daha büyük roller üstlenmesi gerekirdi. Bu bir. İkincisi, NATO'nun ikinci büyük ülkesi olan Türkiye'nin İran'la karşı karşıya getirilmemesi gerekir. Şimdi NATO'nun biz kanat ülkesiyiz. Ama biz kanat ülkesi olma durumunun ötesine bizi geçtiler. Kalkan ülkesi olma durumunun ötesine de geçtik. Biz doğrudan kendi topraklarımızdan İran'a saldırıya müsaade eden bir NATO ülkesi pozisyonuna, bir Amerikan müttefiki olma pozisyonuna getirilmeye çalışıyoruz. Türkiye bu konuda da son derece dikkatlidir. Bu tür oyunlara gelecek bir ülkede değildir. Burada evet, altını çizelim tabii.
1: Tam da sizin ifade ettiğiniz gibi, evet, NATO zirvesine geldiğinde

0: ABD Başkanı
1: Tabii.
0: Donald Trump şu ifadeyi kullandı. Ben olmasaydım Türkiye savaşa girebilirdi dedi. İran tarafında
1: Şimdi tabii
0: olabilirdi
1: bunlar emrivaki
0: açıklamasında bulundu.
1: son derece Türkiye'yi zor duruma koyan, zor duruma düşüren, bunu Suriye'nin parçalanması noktasında da aynı şeyi yaptı hatırlarsanız. Türkiye çok büyük roller üstlendi. Bu işi aslında Erdoğan başardı gibi
0: Evet.
1: son derece hadsiz, yersiz, manasız, mesnetsiz ve Türkiye'ye bir emrivaki durumuna sokacak ve bölgede bu ateşin ortasına atacak açıklamalar yapıyor. Neyse ki Türkiye bunlara karnı tok. Bu tür girişimlere, bu tür söylemlere tabii bir polemiğe düşmeden
0: Evet.
1: duruşuyla bunun cevabını verebilen bir ülke.
0: Sayın Güray Değerli, şu ilginç değil mi? ABD Başkanı karşısında biri dahi olmadan, yani bir Netanyahu'yu oturtamıyorum ama kimse olmadan dahi bir sanki satranç oynarcasına Orta Doğu'da hamlelerde bulunuyor.
1: Tabii.
0: Şimdi yeni bir açıklaması var. ABD Başkanı'nın 11 Eylül saldırılarının ardından ülkesinin Irak'ı işgal etmesiyle ilgili, açıkçası yanlış ülkeye saldırdılar, büyük hasara yol açtılar diyor. Yani
1: Evet.
0: sanki o kadar basit şeylermiş gibi
1: Öyle.
0: bunlar. Böyle saldırdık, ha, yanlışlıkla da saldırmış olabiliriz, hasara da yol açmış olabiliriz, ama orada yaşayan insanların ne duruma düştüğünün, işte yıllarca toparlanmaya çalıştığının kimse farkında değil.
1: Bakın Amerikan tarihinin çok önemli kırılmaları var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir Vietnam kırılması, iki Afganistan kırılması, üç İran kırılması. Arada Irak kırılmasını tek buradan araya koyalım. Irak kırılması. Nedir bu kırılmalar? Amerikan ordusunun çok ağır kayıplar verdiği, Amerika'nın zafer gibi sunduğu ama çok ağır hezimete uğratıldığı önemli kırılmalardır. Şimdi aynı şeyi bugün farklı bir şekilde ifade etmeye çalışıyor aslında. Biz bu savaşı niye yaptık? Bunu Tony Blair'ın ve Tony o dönemde Bush'un dönemi, hem Baba Bush dönemi hem Oğul Bush dönemi, bütün bunları hatırladığımızda burada Birinci Körfez Harbi, İkinci Körfez Harbi ve sonra Irak'ın işgali, sonra Suriye'nin parçalanması, ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi aynı döneme rastlayan işte 1980'den başlayıp 90'lar ta ki 2015-16'ya düzeltiyorum 2020'ye kadar Afganistan'daki hezimet. Şimdi de İran'ı yaşıyor. Şimdi buradan çıkmak için işte Venezuela'ya işte bir malum Maduro'ya karşı bir Venezuela'yı ele geçirdi. İran'a karşı bir hamle başlattı. Burada onurlu bir çıkış arıyor. İşte tutarsız açıklamalar, tutarsız davranışlar içerisinde. Baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin genel tablo içerisinde küresel hegemonya açısından büyük bir hezeyan ve panik içerisinde olduğu çok açık. Ama bu dönem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bir ateşe atma konusunda da son derece fütursuzca hareket ediyor. Bizim ulusal menfaatlerimizin doğrudan ulusal menfaatlerimizi ilgilendiren toprak bütünlüğümüz, sınır güvenliğimiz, Doğu Akdeniz'deki bilhassa Kıbrıs üzerindeki hak ve menfaatlerimiz açısından Karadeniz'deki varlığımız ve bir iç Türk Denizi olması açısından ve bunun ortadan kaldırılması, Montrö'nün ortadan kaldırılması, Türkiye'nin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, Yunanistan, İsrail, Fransa bu ülkelerin desteklenmesi, Türkiye'ye karşı Kalsa yaptırımlarının hala devam ediyor olması, F-35'in devam ediyor olması. Türkiye bunları görüyor, hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla biz yolumuza devam ediyoruz. Yola devam ederken güç oyunu her zaman bozar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün ordusuyla, milletiyle, duruşuyla bu gücünü göstermiş, tescil etmiş durumda. Bunlara da çok kulak asmıyor. Evet, bunlar bir gerçek. Bunlar belli bir mizansen, bir senaryo çerçevesinde oynanan oyunlar. Türkiye burada tehdidin nereden geldiğini çok iyi bilen bir ülke. NATO'nun da bu anlamda bir inandırıcılığı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin de böyle Trump'ın açıklamalarıyla biz Sayın Erdoğan'ı çok severiz, arkadaşız, şudur, budur.

0: veya Türkiye'yi ben şöyle seviyorum. Bunların hiçbir manası ve ehemmiyeti yok. Dolayısıyla Türkiye bugün savunma sanayiyle, ekonomik gücüyle, demokratik gücüyle, kültürel gücüyle, askeri gücüyle Türkiye büyük bir ülkedir. Ve bu bölgede küresel dengelerdeki rolünü pekiştirmiştir. Elbette ki tehdit altındayız, risklerimiz var. Ama bunlara karşı da durabilecek, bunları da bertaraf edebilecek potansiyel gücümüz çok şükür ki iri ve diri bir şekilde var.
1: Harika. Evet. Şimdi Doğu Akdeniz dediniz, bir de Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararı sizinle de konuşmak istiyoruz. Türkiye'nin 1974'teki işgalinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri başlığında bir karar metni var. Bu karar metninin içerisinde de Rum kadın ve kız çocuklarının cinsel şiddete maruz kaldığı yönündeki rapor kabul edildi. Yani inanılır gibi değil, akıl dışı iddiaların yer aldığı bu karar.
0: Peki, Kıbrıs Türkü'nün kabul tecavüze ediyoruz. Uğrayan, katledilen, soykırıma uğrayan Kıbrıs Türkü'nün bir yerde esamesi okunmuyor. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin bugün 32-37 ülke olduğu zannediyorum. Ki bunların hepsi çoğu Avrupa Birliği ülkesi. Dolayısıyla bunlar aynı zamanda sözde NATO ülkesi ama buraya işte gelip açıklamalar yapan, gelip giden, burada işte NATO'da ağırladığımız o ülkeler dönüşte kendi Avrupa Parlamentosu'nda da böyle kararlar çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla Batı'nın bu samimiyetsizliği ortada. Bunlar Türkiye açısından çok ciddi dersler alınabilecek. Türkiye açısından Avrupa Birliği'nin, NATO gibi askeri teşkilatların bu anlamda bizim menfaatlerimize dönük hiçbir şey yapmayacağının da çok net göstergesi. Evet. Bakın bunları olumlu açıdan değerlendirmek lazım. Bu bizim için bir dezavantaj değil. Bilakis bizi daha da güçlendiren, farkındalığımızı daha da arttıran ve güçlü olmamız gerektiğini adeta bize bir kez daha dayatan bir durum. Çok net.
1: Evet.
0: Ne NATO'dan, ne Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dönük bir dostane bir tavır, efendim Türkiye'nin hak ve menfaatlerine dönük bir tavır asla yok. Bilakis Türkiye'yi parçalamak, Türkiye'yi, çünkü çok büyük bir lokma, Türkiye tam bağımsız bir ülke. Onların istediği gibi bir ülke olmadığı için de parçalanmadan bu kadar büyük bir lokmayı da yutamayacaklarına göre, dolayısıyla bu tür kararlarla, bu tür efendim yıpratma politikalarıyla Türkiye zaten alışık bunlara, ama bir kez daha bunu biz tescillemiş olduk. NATO'nun sonuç kararlarında da bunu gördük. Avrupa Parlamentosu'nun bu kararlarında da bunları görüyoruz. Yarın Birleşmiş Milletler'de, hani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları Kıbrıs konusunda, hani Londra-Ankara anlaşmaları, hani yani bunlara baktığımızda hepsi Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler nerede? Yani baktığımızda Birleşmiş Milletler sözde Lefkoşa'da 50 yıldır orada duruyor. Ne yapmış? Rumları desteklemekten başka. Rum gelir arada sırada, her sene birkaç defa böyle bir, affedersiniz, ayranları kabarır. İşte bir sınır geçme şeylere, girişimleri olur. Adeta tokadı yerler, sonra geri çekilirler. Ama burada şunu unutmamak lazım. Kıbrıs bilhassa, buradan biz hep söylüyoruz. 2024'ten beri söylüyoruz bu mikrofonlardan, bu yayınlardan.
1: Evet.
0: Özellikle 2026 ve 2027 yılı Kıbrıs açısından çok çok önemlidir. Kıbrıs içerisindeki milli birlik, beraberlik bugün çok daha önemlidir. Ne yazık ki. Bugün Avrupa odaklı bir takım sivil toplum kuruluşları, Amerika Birleşik Devletleri odaklı, İngiltere odaklı bir takım sivil toplum kuruluşları, buna Öğretmenler Sendikası gibi, Memurlar Sendikası gibi kurumları da dahil ederek söylüyorum. Bugün tarih kitaplarından Türk direnişini, Türklerin soykırıma uğradığı savaşın hala izlerini taşıyan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Bunları adeta tarih sahnesinden silmek, Türkiye'yi işgalci göstermek, Rum'a kucak açmak, bu maalesef bunlar var.
1: Evet.
0: Ha, Türkiye bunlar olabilir. Ha, yani hıyanet maalesef böyle bir yapı var. Ama

0: tabii Türkiye bunlara da gerekli tedbirlerini alabilecek bir ülke, ama gerçekler, bu gerçekleri de bilmek, duymak ve farkında olmak lazım.
1: Evet.
0: Buna göre de son derece tedbirli, hazırlıklı ve caydırıcı olmamız gerekiyor.
1: Az bir süremiz kaldı
0: Evet.
1: ama gerçekten de komşularımızla iyi ilişkiler sürmemizi istemiyorlar. En azından İsrail'in istemediğini de biliyoruz açık açık. Haziran 2026'da İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar'ın girişimiyle İsrail kabinesi 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma önerisini onaylamıştı. Bu adım tabii Türkiye ve Azerbaycan'ın tepkisine de yol
0: Doğru.
1: açmıştı ve belirsiz bir süreyle askıya da alındı bu
0: Orada
1: karar.
0: Sayın Aliyev'in tabii bir takım girişimleri oldu. Çünkü İsrail-Azerbaycan ilişkilerini hepimiz biliyoruz, özellikle askeri boyutta ve İran'ın kuzeyden baskı altına alınması noktasında ve Azerbaycan içerisindeki Yahudi nüfusun, Yahudi kökenli Azerbaycan Türklerinin pozisyonunu da düşündüğümüzde, bu Aliyev burada bunu önemli bir güç olarak ve bu politikanın, İsrail'in Türkiye karşıtı politikalarında da geri adım atmasında da büyük etkisi olmuştur.
1: Evet.
0: Bunu da hatırlatmakta fayda var.
1: Çok teşekkür ediyoruz size
0: Sağ olun.
1: değerlendirmeleriniz
0: Ben
1: için.
0: teşekkür
1: Anka
0: ederim.
1: Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli bizimle
0: Sağ olun.
1: birlikteydi. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, ilk bölümü noktalayacağız. Biraz sonra haberler var ve ardından iç siyaseti konuşacağız. İç siyasette de NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş konuğumuz olacak. Şimdi haberler.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün Türkiye düşmanlarına taşeronluk yaptığını söyledi. Erdoğan, dün AK Parti'de düzenlenen siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumuna gönderdiği mesajda FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Ankara'da temaslarda bulunacak. Erdoğan öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek 15 Temmuz anma törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim başlıklı programa iştirak edecek. Devlete ihanete kalkışan FETÖ'cüler mahkeme salonlarında hesap verdi. Bugüne kadar 720.338 kişi hakkında işlem yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hainlerin yargılanması sonucunda cezaevlerinde 10.485 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Yurt dışına kaçan 33.827 FETÖ'cü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin hedefinde TRT'nin İstanbul'daki binaları da vardı. Harbiye Radyo Evi ve TRT Ulus Yerleşkesi'ni ele geçirerek kamu yayıncısı TRT'yi susturmak istediler. Ancak millet TRT'yi yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan vatandaşlar darbecilere geçit vermedi. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün hattındaki Amerikan hedeflerine karşı saldırı başlattığını duyurdu. Kuveyt ordusu İran saldırılarında 4 askerin yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran gemileri dışındaki tüm geçişlere açık olduğunu söyledi. Geçiş ücreti konusunda ise geri adım atan Trump, buna alternatif olarak Körfez'den gelecek yatırımları işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu adımına CHP sözcüsü Müslüm Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 kişi tutuklandı. Gözaltında bulunan 6 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya başarılı bir oyun ortaya koyduğu yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam belli olacak. İngiltere ile Arjantin yarı final mücadelesinde Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve TRT Tabii'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
3: Reklamlar.

0: Sigma ve Fujitsu su klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Reklamlar.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: Ekonomi,
1: arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar,
0: politika,
1: oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar,
0: spor,
1: ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış,
0: yaşam,
1: kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün.

0: aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.
2: Gündemde ikinci bölümde yeniden merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Saat 9'u 8 dakika geçiyor. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı. Başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere milli iradeye sahip çıkanları saygıyla anıyoruz. Elbette öncelikle 15 Temmuz'u konuşacağız. Ardından iç siyaseti de gündemi de değerlendireceğiz. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Akbaş günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
2: 15 Temmuz yayıncılık açısından da esasında çok önemli bir gündü. Kamu yayıncılığının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altı çizildi o gün. Siz neler söyleyeceksiniz?
3: Ayın darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti ama yani yaşadıklarımız aslında dün gibi.
2: Evet.
3: Yani hiç unutulacak gibi değil zaten. Türkiye'nin en uzun, yakın tarihinin en uzun gecesiydi. Ve milli iradenin bir zaferi söz konusu. Aslında hem Türk siyasi hayatına, aslında sadece Türk siyasi hayatına değil, dünya siyasetine de örnek bir süreçti bu. Bu darbe, FETÖ'cü hainlerin başarısız darbe girişimi. Aslında onun neden başarısız olduğu, çünkü Türk halkının orada müthiş bir refleksi. Dün gibi hatırımızda 10 yıl geçti ama hala o kaybettiklerimiz, şehitlerimiz nedeniyle, gazilerimiz nedeniyle acısını da hala yaşıyoruz. Ama bir anlamda da bir kahramanlık öyküsü olarak da anlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuya ilişkin önemli bir makalesi var.
2: Evet.
3: Yani Türkiye'nin en büyük sınavlarından biriydi belki de, yani 15 Temmuz 2016 gecesi. Yurdu dört bir yanında başlayan bir darbe girişimi söz konusuydu. Önce anlayamadık tabii ne oldu, ne oluyor. Herkes şaşkındı. Ankara'nın üzerinden geçen F-16'lar,
2: evet,
3: süpersonik patlamalar yaratarak korku salıyorlardı. Bir yandan işte o dönemin adıyla Boğaziçi Köprüsü tanklar tarafından tutulmuştu. Herkes ne oluyor acaba, bir terör saldırısı mı söz konusu diye sorgularken bir anda böyle bunun bir darbe girişimi olduğu ortaya çıkmıştı. Hı. Ve ardından Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesinde halkı sokağa davet etmesiyle birlikte halkın sokağa çıkması, halkın geleceğine,
2: evet,
3: sahip çıkması anlamında müthiş bir süreç yaşadık.
2: Çok
3: ve Ankara'nın ortasında o tankların geçişine engel olmaya çalışan o halk hala gözümün önünde.
2: Evet.
3: Canı pahasına o süreci durdurmak adına inanılmaz bir geceydi tüm Türkiye için, hepimiz için.
2: Siz o dönemde şimdi, de mecliste çalışıyordunuz, yine parlamento muhabiriydiniz, öyle değil mi?
3: Tabii ki. Ama ancak ne yazık ki o gece ben tatildeydim, yani 4 gün olmuştu tatile çıkalı, Ankara dışındaydık ve ilk hemen uçakta da dönüş söz konusu değildi.
2: Evet.
3: Bu nedenle bir otobüsle hemen Ankara'ya dönmüş ve görevimin başına geçmiştim. Ama mecliste neler yaşandığını tabii her yıl bunu tekrarlayarak, anlatarak,
2: evet,
3: o anı yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü o gün çok kritik noktalar vardı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte o dönemki adıyla ve şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü, Kuleli Askeri Lisesi, Atatürk Havalimanı, bu köşe başları direnişin köşe taşları olarak aslında tarih sayfalarına yazıldı ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık kalması darbecilere en büyük mesajdı o gün.
2: Evet.
3: Ve bunu sağlayan da o dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman. Ama sadece İsmail Kahraman değil, iktidarından muhalefetine 107 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi ve genel kurulun açık kalmasını sağladılar. Açık kalan genel kurul nedeniyle de meclis bombaların hedefi oldu. Tam yanlış hatırlamıyorsam 02:20 sularında ilk bomba düştü. Sonrasında helikopterle asker indirmeye çalıştılar. Bu yüzden Halk İlişkiler Binası'nın yakınına, şu an orada bir 15 Temmuz anıtı var, oraya bir bomba atıldı. Ama meclis polisinin de müthiş bir direnişiyle

0: asker indiremediler. Belki asker indirselerdi çok daha farklı bir durum söz konusu olabilirdi. Evet. Tankların girişine de izin verilmedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve o dönemki milletvekillerinde tabii kutlamak gerekiyor. Müthiş bir denenişe sahne oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi. O dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tabii çok sembol bir isim haline geldi. Çünkü tam kürsüdeyken o bomba düşmüştü ve o bombalara karşı müthiş bir isyanını, evet, tepkisini ortaya koymuştu Bekir Bozdağ'a. Böyle bir gece ama şimdi Oya Armutçu önemli bir bilanço toplamış aslında. Onu da vermek lazım. Yani şimdiye kadar 720.580 kişiye yönelik FETÖ ile ilgili adli işlem soruşturma ve yargılamalarda bulunulmuş. Bunun 83.836 kişiyle ilgili sürecin devam ettiğini söyleyelim. 636.744 kişi hakkında karar çıkmış. 127.102 kişi mahkum olurken 124.000 kişi beraat etmiş. Cezaevlerinde de şu an Sayın Adalet Bakanı Akın Gülen'in açıkladığı rakamı ifade edelim. Cezaevlerinde 10.484 FETÖ'cü şu an için bulunuyor. Ve toplamda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 fiili darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerinde karara bağlandığını da ifade edelim. İşte bu kadar büyük bir kitleyi ilgilendiren bir nokta, yani bu kadar 720.580 kişi, 1 milyona yakın kişi bu sürecin içinde yer almış gibi gözüküyor. Tabii beraat edenler de var, ona da vurgulamakta fayda var. Peki biz ne kadar ders çıkarttık diye aslında bir anlamda bu sorulacak olursa, ya da FETÖ hala çok ciddi bir tehdit olarak algılanıyor mu, Türk halkı buna nasıl bakıyor? FETÖ'nün Türkiye'de hala bir tehdit unsuru olduğunu düşünüyor musunuz diye bir soru soruluyor Türk halkına. Ve bu soruya Türk halkının %68.7'si evet cevabını veriyor. Yani FETÖ hala çok ciddi bir tehdit olarak Türk halkı tarafından algılandığını söyleyelim. Sayın Adalet Bakanı Akın Gülek de diyor ki FETÖ küresel ahtapotun kollarıdır diyor ve tabii şunu da vurgulayalım, FETÖ hala bir tehdit, evet. Önceki gün 81 ile bir operasyon da düzenlendi, evet, biliyoruz. 973 FETÖ mensubuna yapılan bir operasyon da bu. Bu noktada İletişim Başkanı Sayın Burhanettin Duran da 2702 hesabın, sosyal medyadaki hesabın, FETÖ'cü hesabın engellendiğini de ifade ediyor. Bir notta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçun'dan verelim. Emperyalizme hizmet eden, dini duyguları kullanan bir casusluk ve terör örgütü olarak nitelendiriyor FETÖ'lükçü terör örgütünü. Evet. Böyle bir aslında böyle bir organizasyonla karşı karşıya olduğumuzu da hiç unutmadan ve 15 Temmuz'dan da ders çıkartarak süreci yürütmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben.
1: Bir anlamda Sayın Mehmet Uçum'da aslında dış bağlantıları olduğunu ifade etmiş, casusluk ve terör örgütü diyerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinden söz ettiniz. O yazılı mesajda şunlar yazıyordu: hizmet diyerek, himmet diyerek, eğitim diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve canlarını feda eden 253 şehidin her birini rahmetle yad ediyor. Kahraman gazilere de şükranlarını sunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir program düzenlenecek. İsterseniz bu programın detaylarını da sizden dinleyelim.
0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de önemli törenler var. Bir sergi, tabii meclis şeref oyunda bir sergi hazırlığı vardı. O sergi bugün itibariyle sergilenecek. 15 Temmuz'un yarattığı o aslında tahribatın en önemli noktası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çünkü oraya atılan bomba hala şeref oyunun üstünde, ki o dönemki başbakan makamına çok yakın bir noktaya düşmüştü o bomba. Şu an Cumhurbaşkanı'nın makamı olarak kullanılıyor. Başbakanlık ortadan kaldığı için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tam da o noktaya düşen bir bombaydı ve o bombanın etkisini hala Türkiye

0: Hükümet Meclisi'ne gelenler görebiliyorlar. Yani öyle bir hainlik ki milli iradenin kalbinin attığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bile işte bomba atarak böylesi zarar vermeye kalktılar. Bugün bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne evet törenler var. Önce bir sergi, ardından da saat 15'te hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un hem de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı bir resmi tören gerçekleşecek. Ve sonrasında yine 15 Temmuz'la ilgili programlar sürecek. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan makalesinde bir de şu vurgu var. Aslında bütün siyasilerden gelen vurgular benzer şekilde, ama Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki 15 Temmuz'da Necip milletimiz ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini vermiştir diyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabi oradaki vurgu, yani ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere bir vurgusu, bir hayli önemli, bir hayli dikkat çekici olduğunu vurgulayalım.
1: İç siyasete tabi pazartesi günü kabine toplantısı vardı ve bu kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklamaları da dikkat çekiciydi. Sayın Cevdet Yılmaz'ın yeni anayasa çalışmalarına dair hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık açıklamasında bulundu. Bir yandan da baktığımızda hazırlıklar tamamlanıyor, ancak diğer partilerin de elbette desteğiyle birlikte bir anayasal çalışmanın tamamlanabileceği noktasında görüşü. Yine grup toplantıları vardı dün. Özgür Özel'in açıklamaları dikkat çekici. Bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde paralel yapı kurma gayesi taşıdığı yönünde eleştirisi vardı Özgür Özel'e. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Devlet Bahçeli'nin de grup toplantısında yaptığı açıklamalar var. Bir 10 dakikada belki bu konuları da konuşmakta yarar var diye düşünmek istiyorum. Size sözü bırakmak isterim.
0: Şimdi 15 Temmuz'a isterseniz çok kısa devam edelim, çünkü Sayın Bahçeli'nin de dün grup toplantısında vurguları bir hayli önemliydi. FETÖ tehdidi ortadan kalkmadı diyor Sayın Bahçeli.
1: Evet.
0: Bu vurgusu da bir hayli önemli. 15 Temmuz yalnızca tankların sokağa çıktığı, savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı, silahların milletimize çevrildiği bir ihanet gecesi değildir diyor Sayın Bahçeli. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yazdığı makalede o vurguladığı emperyalistlerin işgaline yol açacak bir süreçtir vurgusunun bir benzerini de Sayın Bahçeli dünkü grup toplantısında yaptı. Yani eğer 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbeciler başarılı olsaydı, bu emperyalistlerin Türkiye'yi işgal girişiminin bir ön safhası olacaktı diyor iki liderde. Hem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli bu anlamda bir hayli önemli. Evet, şimdi anayasa konusu Türkiye'nin çok uzun yıllardır gündeminde olan bir konu. Bu konuyla ilgili AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok ciddi bir kararlılığı var. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin 100 maddelik bir hazırlığı olduğunu biliyoruz ki bu hazırlığı da AK Parti'ye sunmuştu. Şimdi AK Parti'de nasıl bir çalışma yürütüldü? AK Parti'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında uzun soluklu toplantılar yapıldı. O toplantılar, o çok yoğunluklu toplantılardı bunlar. Artık o toplantıların sona erme sürecine girdiğini anlıyoruz. Bunu da Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından, Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından anlıyoruz. Demek ki AK Parti'nin kurduğu komisyon çalışmalarını tamamladı. Şimdi bir metne, tabii bir anayasal metne, bir öneri paketine ya da dönüştürecek bu. Ve ardından da muhalefetin kapısı çalınacak gibi duruyor bu anayasa konusuyla ilgili. Ama bunun öncesinde tabii siyasetin beklediği başka düzenlemeler de var. O da terörsüz Türkiye ile ilgili bir yasal düzenleme. Bu yasal düzenlemenin meclis kapanmadan önce, meclis tatile girmeden önce daha doğrusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesine kesin gözüyle bakıyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuya ilişkin bir talimatı var. Nasıl bir yasa olacağını aslında daha önceki yayınlarımızda da vurguladık. Bir kod yasa,

0: geçici bir yasa ve müstakil bir yasa. Yani PKK terör örgütüne yönelik bir geçici müstakil bir yasa devreye sokulmak isteniyor. İşte 10-11 maddelik bir düzenleme ama üzerinde hala çalışmalar devam ediyor. Ağustos ayına doğru sanki bu düzenleme gündeme gelecek gibi gözüküyor. Önce Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Sonrasında genel kurul gündemine gelecek. Neden? Geçici ve müstakil bir yasa diyoruz. Bir kod yasadan bahsediyoruz. Bunun en önemli nedeni Fethullahçı terör örgütü mensuplarının bu yasadan yararlanamaması. Sadece FETÖ değil tabii ki. Yani DAEŞ'le mücadele devam ediyor. DHKPC'yle mücadele devam ediyor. Diğer terör örgütlerinin mensuplarının bu yasadan faydalanamaması için geçici ve müstakil ve kendini fesheden bir terör örgütüne yönelik bir kod yasa devreye sokulacak önümüzdeki günlerde. Yani anayasadan önce sanırım bu konu biraz daha gündem maddesi olacak Türkiye siyaseti açısından. Evet. Bunun dışında tabii 12. yargı paketi şu an meclisin gündeminde. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili çok önemli bir düzenleme meclis gündemine verildi. 18 maddeden oluşan 15 yaşındaki 15 yaşında suç işlemiş yani katil olmuş bir çocuğa da artık müebbet hapis cezası verilebilecek. Çocuklarla ilgili cezaları ağırlaştıran yasa teklifi. Yani bu noktada tüm dinleyicilerimiz de buna katılacak. Toplum vicdanını çok ciddi bir şekilde yaralayan bir durum söz konusuydu. Evet. Trajik olaylarla gündeme geliyordu. Ve özellikle mafyanın, bu çetelerin çocuk yaştaki bu çocuklara bu suçları işletmesi nedeniyle bu büyük bir travmaya dönmüştü ve bununla ilgili çıktı sürüklenen çocuklarla ilgili bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir komisyon kuruldu. O komisyon çalışmalarını tamamladı. Önemli bir rapor ortaya koydu ki o raporda da bu yasal düzenlemenin mutlaka hayata geçmesi isteniyordu. Hatta bu AK Parti'nin son yaptığı kampta da tüm yönleriyle değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuyla ilgili bir sunum yapılmıştı. Ve o sunumun ardından da bu yasa teklifinin Cumhurbaşkanı'nın tabii talimatlarıyla bu yasa teklifinin meclise sunulması kararlaştırıldı ve artık meclis gündeminde suça sürüklenen çocuk kavramında değiştiğini vurgulayabiliriz. 18 maddelik bir düzenleme artık 15 yaşından 15'te 18 yaşındaki çocuklarda 12-15 yılken daha önceki böyle bir suç durumu söz konusu olduğunda 13 yıldan 18 yıla çıkacak hapis cezası böyle bir düzenleme. Bunlar tabii oldukça önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yer alıyor. Bir anlamda üniversiteden uzaklaşmış, daha doğrusu atılmış olanlar şimdi dün Milliyetin Komisyonu'ndan geçen düzenleme ile birlikte artık şimdi genel kurul gündemine gelmesini bekliyoruz. Bir af durumu söz konusu olacak. Bir yaş sınırı da söz konusu değil. 2022'de ve öncesinde çıkan aftan yararlanmamış tüm öğrenciler bu öğrenci affından yararlanabilecek. Ancak düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan geçtikten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını attıktan yani onayladıktan sonra ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra 4 ay içinde üniversitelere yani çıkan sundukları üniversitelere başvurmaları gerekecek. Eğer de o 4 ayı kaçırırlarsa bu haftan yararlanamayacaklar. Onu da vurgulayalım. Askeri hizmetini yapanlar içinse şöyle bir durum söz konusu. Şu an askerde oldukları için bu haftan yararlanamıyorlar ama askerden döndükten sonra 2 ay içinde üniversiteye başvurmaları durumunda bu haftan yararlanabilecekler ve kampüslerine, üniversitelerine geri dönebilecekler. Okul hayatlarını tamamlayabilecekler.
1: Komisyondan da geçti diye bir haber var. Üniversitelere öğrenci affı düzenlemesinin TRT Haber'in bir haberi sabah 6.50'de itibariyle güncellenmiş.
0: Dün itibariyle komisyondan geçti. Şimdi artık genel kurul gündemine gelecek düzenleme.
1: Sayın Akbaş, az bir süremiz kaldı, bir 3 dakika gibi. CHP bahsini açmak ister misiniz?
0: Yani CHP tabii kritik bir konu. Bu noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon yayınında yaptığı açıklamalar oldukça gündem maddesi oldu. Özellikle CHP'de kalma çağrısı yaptığı Özgür Özel ve arkadaşlarına ve Özgür Özel'den de dünkü grup toplantısında buna yönelik

0: aslında eleştiriler geldi. İlk kez Kemal Kılıçdaroğlu ismini de zikrederek buna yönelik tepkisini ortaya koydu. Ne dedi Özgür Özel? Kimse meraklısı değil dedi Yeni Parti'nin. Yeni Parti, AK Parti yargısıyla işte CHP'nin başına gelenlerin umudunu tükettiği halkın gündeme getirdiğini vurguluyor Özel. Yani o aynen tırnak içinde ifadesi bu yönde. Kılıçdaroğlu'na CHP'de kalmak için oylama çağrısı yaptı. Dedi ki işte 2 milyon üyeyle yarışalım. Kaybeden CHP'yi salsın dedi. O salsın ifadesi de o tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na söylediği bir ifadeydi. Onu linki grup toplantısı kullanması dikkat çekti. %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum dedi Özgür Özel. Böylece iddialı bir açıklamada bulundu. Bunun dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk ordusunu işgalci olarak nitelenen Avrupa Parlamentosu kararını çok sert bir dille eleştirdi Özgür Özel.
1: Evet.
0: Bunu iğrenç olarak nitelendirdi ve CHP olarak en sert biçimde bunu kınıyoruz, reddediyoruz ve lanetliyoruz ifadesi de bir hayli önemliydi. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun FETÖ, Özgür Özel'e destek veriyor, hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yok. Kim parti ayrılıyorsa işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hizmet eder vurgusuna yönelik tepkisini de zaten anlattım ama o tepki daha da devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi çünkü orada saflar iyice keskinleşti Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
1: Evet.
0: Şimdi peki ne oluyor? Son durum nedir? Dinleyeceğimiz onu da aktaralım. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne bir başvuru yaptı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ekibi. Peki niye bu başvuru yaptılar?
1: Çok kısa. 833
0: delegenin imzası sunulmuştu hatırlayacaksınız olağanüstü kurultay için. Ama CHP yönetimi bu olağanüstü kurultaya gidilmeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine şimdi Özgür Özel ekibi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne giderek bu delegelerin imzası tutuldu ama yerine getirilmiyor itirazında bulunarak Sulh Hukuk Mahkemesi'nden bir çağrı heyeti oluşturması istediler. Buna nasıl bir karar verecek Sulh Hukuk Mahkemesi göreceğiz hep beraber.
1: Peki.
0: Ama 20 Temmuz'dan sonra büyük ihtimalle Yeni Parti'de devreye girecek gibi gözüküyor sevgili Sinan.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz, kolaylıklar dileriz. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş bizimle birlikteydi. Yapımcımız bugün Muhammed Enes Yılmaz'da, teknik yönetimde Berkay Bigeç vardı. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Tarih 1940. Türk atletizminin zirveye çıktığı yıl. 11. Balkan Atletizm Şampiyonası'na İstanbul ev sahipliği yaptı. 5-6 Ekim günlerinde Fenerbahçe Stadı'nda düzenlenen organizasyona sporseverler büyük ilgi gösterdi. Yarışmalara milli sporcularımız damga vurdu. 200 ve 400 metre koşuda Melik Kotanca, 800 metrede Rıza Maksut İşman, 400 metre engelli koşuda Faik Önem birinci oldu. Yarışı ilk sırada bitiren 4x100 bayrak takımında Muzaffer Baloğlu, Fikret Taygun, Turan Çetinbaş, Melih Kotanca yer aldı. Melih Kotanca, Faik Önem, Muzaffer Baloğlu, Veysi Emre, Muhittin Akın, Fikret Taygun, Agop Yavru Tınmaz, Rıza Mahsut İşman, Şevki Koru ve Hüseyin Albayrak gümüş madalya kazanan sporcularımız oldu. 1940 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı sporcular aldı.

0: 6 altın, 10 gümüş, 5 bronz madalya kazandı. Ülke sıralamasında ise Türkiye 47 puanla zirveye çıktı. Yunanistan 42 puanla ikinci, Yugoslavya 38 puanla üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçta millilerimiz ilk Balkan şampiyonluğunu elde etti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bahar ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Yediğin an gelsin Sütaş ayran.
1: Reklamlar.
2: Arkası yarın.

Bir de Sandır 15 Temmuz 11. ve son bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, Mustafa Kutay Kırşehirlioğlu, Aziz Berk Avcı, Hamza Ali Erdinç, Arslan Ali Ekber Diribaş, Emir Eri Mehmet Can Özkenar, Nurullah Sait Çataldaş, Behçet Alper Yakıcı, Murat Şükrü Türen, Hasan Tolga Yeter, Gülşen Sema Kahriman, Hülya Esra Şaşmaz, Nebahat Esin Umulu, Aybala Özge Çeçen, Nurettin İskender Bağcılar, Fatma Sema Kahriman, Çağdaş Ömer Şerif Erzurumlu, Hikmet Taner Turan, Yunus Emrah Uslu.

Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın babası Murat, Güneydoğu Gazisi bir astsubaydır. Çağdaş'ın babası Ali komiser, Hülya'nın babası Hasan doktor olarak görev yapmaktadır. Bu arada İstanbul'da bir kışlada darbe yanlısı ve darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmaktadır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Çağdaş ve Hülya'nın aileleri darbe günü Kaan'ların evine misafir olur. Çok geçmeden darbenin yapılmakta olduğunu anlayan misafirler apar topar evden ayrılır. Kalabalık sokaklarda araçla ilerlemek mümkün değildir. Komiser Ali ve ailesi yanlarından geçmekte olan iki polis memuruyla yaya olarak yakınlardaki bir karakolun önüne gelirler. Burada bir tankın sivil bir kadını ezdiğine şahit olurlar. Galeyana gelen vatandaşlar tankın içine girerek darbeci subayı etkisiz hale getirip polise teslim eder. Diğer yandan o kalabalık içinde babasını arayan Kaan, Doktor Hasan'ın bir yaralının yardımına koştuğunu görür. Sevinç de onlara doğru koşarken bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkınlık içinde kalan Hasan ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür. Doktor Hasan'ın ameliyat ettiği Kaan kurtulamayarak şehit olur. Murat büyük bir hızla hastaneye ulaşır fakat Kaan'ın vefat haberini alınca baygınlık geçirir. Komiser Ali ve ailesi bulundukları karakoldan ayrılmak üzereyken bir polis memuru keskin nişancı tarafından vurulur. Keskin nişancının yerini tespit eden komiser Ali iki emniyet mensubuyla hainin peşine düşer. Aralarında çıkan çatışma sonunda keskin nişancıyı yaralı olarak teslim alırlar. Diğer yandan darbeci subaylardan ikisi rehin tuttukları odada darbe karşıtı Albay Mustafa'nın başında beklemektedir. Ancak darbecilerden göründüğü halde darbe karşıtı olan binbaşı Özgür, darbeci yarbayı etkisiz hale getirerek Albay Mustafa'yı kurtarır. Albay Mustafa derhal darbe karşıtı subaylarla temasa geçerek hainleri etkisiz hale getirmek için bir plan yapar. Buna göre darbe karşıtı subaylar iki cemseyle gelip önce kendisini alacaklar, sonra da darbeci subayların harekatı yönettiği odaya baskın yapacaklardır. Plan kusursuz işler. Fakat durumu fark eden darbeci subaylar gizli bir geçitten kaçmışlardır.

0: Aziz yarbayım, yine kaçırdık elimizden haini.
1: Haklısınız Mustafa albayım. Ancak sabah kalmadan bütün hainlerin hak ettikleri muameleyi göreceğine inanıyorum.
0: Ben de inanıyorum buna. Hem de tüm kalbimle. Hadi şimdi siz görev yerlerinize dönün.
1: Ya siz komutanım?
0: Ben biraz hava alacağım aziz yarbayım.
1: Hayatta olmaz komutanım. Sizi yalnız bırakamayız burada.
2: Kusura bakmayın Mustafa albayım. Bir dakika bile ayrılmayız sizden.
0: Sizi anlıyorum arkadaşlar. Ben de olsam aynını yapardım. Lakin siz de beni anlayın. O hainle görülecek bir hesabım var.
1: Görülecek bu hesap sadece sizin değil, hepimizin hesabı. Onun için siz nereye, biz oraya.
2: İzin verin bu hesabı beraber görelim Mustafa albayım.
0: Bu biraz da benim şahsi meselem. O yüzden siz gidiyorsunuz, ben kalıyorum.
1: Ama komutanım.
0: Konu kapanmıştır aziz yarbayım. Bu size son sözüm, son emrimdir.
2: Yapmayın komutanım.
0: Konu kapanmıştır arkadaşlar. Varsa benim hakkım size helal olsun. Siz de bana hakkınızı helal edin.
1: Helal olsun komutanım.
2: Helal olsun komutanım.
1: Hadi arkadaşlar, dönüyoruz.

Bulunduğum ağaçlıklı yer iyi. Kimse beni göremez. Buradan başka çıkış da yok. Elbet buradan çıkmaya çalışacaksın Arslan Paşa. O zaman göstereceğim ben sana dünyanın kaç bucak olduğunu. Yapma be oğlum. Tamam. Tek kurşunu yere serdin diyelim ona. Ya sonra? Yaşatırlar mı sanıyorsun seni? Vazgeç bu davadan. Bak zaten darbe bastırıldı gibi. Hayır. Hayır, binlerce hayır. Vatan uğruna can vermeye yemin ettim bir kere. Dönüşü yok bu işin. Bekle. Uyanık ol. Allah'a yalvar ki o hain gelsin buraya. Gerisi çok kolay senin için. Silahını hazırla. Nefesini tut ki kimse duymasın seni. İşte geldiler. Dur bakayım. Nerede o hain? İşte. Görüyorum tam orada. Etrafında en az 15 kişi var. Olsun. Benim için fark etmez. Kafasını net olarak göreyim yeter bana. Rabbim yardım et bana. Bu vatana kumpas kuran haini kaldırayım ortadan.

0: Buldum onu. Kaçamaz artık. Koşun. Delik deşik edelim şunu.
1: Ya Rabbi, sana çok şükür. O hainden intikamımı almayı lütfettin bana. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden abdü ve Resulü.
2: Yakaladık seni albay. Biz de yetiştik Nurullah albayım. Ölmüş mü?
3: Ölmediyse de şimdi kesin olarak ölecek. Hadi hep beraber kurşun yağdıralım.

0: Geri dönmekte iyi ettik Aziz Yarbayım.
1: Mustafa Albay'ı yalnız bırakamazdık.
0: Çatışma sesleri kesildi. İnşallah geç kalmamışızdır Yarbayım.
1: İnşallah binbaşım. İnşallah.
0: Dikkat ettiniz mi komutanım? Etrafta bir sessizlik var.
1: Haklısın Hamza binbaşım. Sanki ölüm sessizliği çökmüş buraya.
0: Az ileride bir karartı gördüm Aziz Yarbayım.
1: Nerede?
0: Şu tarafta komutanım.
1: Gördüm. Birisi boylu boyunca yatıyor. Koş Hamza, koş.
0: Aman Allah'ım. Mustafa Albay'ım bu.
2: Ne yapmışlar sana Albay'ım? Hainler, kalleşler. Kurşun değmedik yer bırakmamışlar. Geç kaldık Albay'ım. Koruyamadık seni. Rabbim şehadetini kabul etsin.

0: Paşam! Paşam ne olur aç gözlerini.
1: Paşamız nasıl Behçet albayım? Yarası ağır mı?
0: Paşamız gitti Nurullah albayım. Paşamız gitti.
1: Hayır Behçet albayım. Olamaz.
0: Çok yazık oldu çok. Ektiği tohumların meyvesini alamadan gitti. Ah, ah.
1: Ambulans arayın çabuk.
2: Emredersiniz komutanım. Alo, 112 acil mi? Az önce burada silahlı çatışma çıktı. Yaralı var, çabuk lütfen.
0: Ambulans gelmeden gidelim buradan.
1: Haklısın Behçet albayım. Yarın ne olacağı belli olmaz. Hadi arkadaşlar dağılıyoruz. Herkes başının çaresine baksın.
3: Ah yavrum. Ah kanım. Ne vardı ardım sıra gelecek? Nasıl vereceğim şimdi bu haberi annene? Ah.
4: Acınız çok büyük Murat Bey. Anlıyorum. Ne olur sakinleşin biraz. Yoksa Allah korusun size bir şey olacak diye korkuyorum.
3: Bana olanlar olmuş Hasan hocam. Daha ne olabilir ki?
5: Öyle demeyin Murat Bey. Evdekilerin size ihtiyacı var.
3: Biliyorum. Haklısınız. Ama elimde değil işte. Fidan gibi oğlum gitti benim. Canımın bir parçasını da götürdük giderken.
5: Kaan bizim de canımızdı Murat amca. Kardeş gibiydik onunla. Oh, çok zor Allah'ım çok zor.
4: Evdekilere nasıl haber vereceksiniz Murat Bey? Şimdiye kadar sizin evden gelen hiçbir telefonu açmadık. Ama vakit bir hayli ilerledi. Neredeyse sabah olacak.
3: Ah, başıma gelenler. Ne yapacağım ben şimdi? Vallahi kafam durdu benim. Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
4: İsterseniz birlikte gidelim size.

0: Ambulansla. Alıştıra alıştıra verelim haberi. Sonrası Allah büyüktür.
1: Derim ya Hasan hocam. Benim kafam durdu. Nasıl isterseniz öyle yapalım.
0: Güzel. Şimdi ambulansı arıyorum. Hazır olunca gideriz. Alo. Ben Doktor Hasan. Bize bir ambulans hazırlayın lütfen. Zaten hazır mı? Çok güzel. Geliyoruz öyleyse. Hadi buyurun çıkalım. Gülşen. Sen de yanına sakinleştirici almayı unutma.
2: Unutmam Hasan. Merak etme.
0: Murat Bey, ben sizin kolunuza gireyim. Birlikte çıkalım.
1: Ah.

0: Allah'ım çıldıracağım artık. Saat gece yarısını çoktan geçti. Hala bir haber alamadık.
1: Babamın da Kaan'ın da telefonlarına ulaşılamıyor.
2: Komiser Ali Bey'lere ulaştık sadece. Onlar da hiçbir şey bilmiyor. Ümitsizliği hiç sevmem ama şaşırdım kaldım işte. Çıkıp dışarıda arayayım diyorum. Ona da siz izin vermiyorsunuz.
0: Aman Nurettin babacığım aman. Bir de seni tehlikeye atamayız.
1: Annem haklı dedeciğim. Kaan'ı göz göre göre kaçırdık elimizden. İmkanı yok bırakmayız seni.
0: Koşun kapı çalıyor. Bizimkiler geldi. Ay inşallah. Siz miydiniz Gülşen Hanım?
3: Evet Nebahat Hanım. Benim. Girebilir miyim?
0: Ay kusura bakmayın. Bizde akıl mı kaldı? Buyurun buyurun. Ay şey gecenin bu vakti yalnız mı geldiniz? Doktor Bey yok mu?
3: Neredeyse gelir. Hah geldi bile.
0: Hoş geldiniz Hasan Bey. Koluna girdiğiniz adam. Aman Allah'ım. Murat bu. Ne oldu sana Murat? Çok perişan görünüyorsun. Oğlumuz nerede?
1: Kaan nerede baba?
2: Kaan? Oğlum mu?
0: Kanka kayboldu de. Yaralı de. Sakın başka bir şey deme Murat. Sakın.
2: Kaan? Abisinin yanında.
0: Gitti mi diyorsun Murat? Ay ben ne yaparım şimdi kadar kızım?
4: Benim yiğit kardeşim.
0: Niye bir şey yetmedi mi?

0: İnanmıyorum.
1: Müdür konuşmaya başladı.
2: Nasıl olur böyle bir şey?
3: Hikmet Hoca geldi kürsüye.
4: Programı o sunacak galiba.
2: Ne söyleyecek acaba?
5: Bir şey diyecek.
1: Anlamıyorum ki.
2: Anlamıyorum. Başımdan çok
5: üzüldüm. Bir dakika dinleyin çocuklar.
6: Sayın okul müdürüm, değerli idareci ve öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün 19 Eylül 2016 Pazartesi, yeni eğitim öğretim yılının ilk günü. İçinde bulunduğumuz konferans salonunda çok programlar yaptık. Fakat bugünkü program öncekilerden farklı olacak. Bunun sebebini hepiniz biliyorsunuz. Geçen seneki 9. sınıf öğrencilerimizden sevgili Kaan Vatansever bu yıl aramızda yok. Nerede olduğunu tahmin etmek zor değil. O şimdi cennette. Evet, sevgili Kaan'ımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilelebet, hür ve bağımsız olarak yaşayabilmesi için vatan topraklarını kanıyla suladı. Lütfen bağışlayın beni. Daha fazla devam edemeyeceğim. Mikrofonu okul müdürüm Yunus Türkmenoğlu'na veriyorum. Buyurun sayın müdürüm.

0: Değerli mesai arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bundan yaklaşık 2 ay önce, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Devleti'ni karşısına alan bir grubun hain kalkışmasına şahit olduk. Günün sonunda hainlerin kurdukları tuzak başlarına yıkıldı. Ben buradan sevgili Kaan yavrumuza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığımız okulumuzun adını Şehit Kaan Vatansever Anadolu Lisesi olarak değiştirdi. Bunun yanında şehidimizin sevgili ailesinin her zaman ve her konuda yanlarında olacağımızı bilmelerini rica ediyorum. Daha fazla konuşarak sizleri sıkmak istemiyorum. Her birinize en kalbi selam ve sevgilerimi sunuyorum.
1: Sayın müdürümüze teşekkür ediyorum. Şimdi duygularını öğrenmek üzere öğrencimiz Çağdaş'ı mikrofona davet ediyorum. Gel evladım.
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü ne desem yarım kalacak. Onu çok özlüyorum. Onsuz bir dünyaya alışmaya çalışıyorum. Son söz olarak Kaan'ın babası Murat amcaya seslenmek istiyorum. Murat amca, lütfen beni evladınız kabul edin.
1: Sevgili Çağdaş'a teşekkür ediyorum. Şimdi de öğrencilerimizden Hülya'nın duygularını alalım. Gel bakalım Hülya kızım.
3: Nasıl konuşurum bilmiyorum. Çok üzgünüm. Kaan'ı hayattayken son görenlerden biri benim. Bu benim için hem bir hüzün hem de onun ideallerini yaşatabilmem için güç kaynağı olacak. İyi ki seni tanıdım Kaan. Allah rahmet eylesin sana kardeşim.
1: Biliyorum, acıları çok taze. Buna rağmen aileyi temsil eden aramızda bulunduğu için Kaan'ın babası Murat Bey'e şükranlarımızı sunuyorum. Acılar paylaştıkça azalır derler ya, eğer kabul ederlerse Murat Bey'den duygularını dinlemek ve acılarına ortak olmak isteriz. Lütfeder misiniz Murat Bey?
4: Olur Hikmet Hocam, konuşalım.
1: Buyurun Murat Bey.
4: Sayın müdürüm, sayın hocalarım, Kaan'ımın sevgili arkadaşları, beni mazur görün. Duygularıma hakim olmakta güçlük çekiyorum. Onun için kısa konuşacağım. Oğlum Kaan'la gurur duyuyorum.

Ailemizde iki şehit, bir gazi var. Çok şükür. Gerekirse kalanlarımız da bu vatan uğruna canını vermeye hazırdır. Okulunuza yavrumun adı verilmiş. Çok güzel. Düşünenlere teşekkür ederim. Daha önemlisi nedir biliyor musunuz? Bu okulda okuyan her öğrencinin vatan için can vermeye hazır olduğunu bilmek. Evet. Evet, ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinize, öğretmenlerinize teşekkür ederim. Bu vatan sizin omuzlarınızda yükselecek. Sizden ricam, yarın büyüdüğünüzde ne iş yaparsanız yapın,

Şehit kanlarıyla korunan bu vatana faydalı olmak birinci amacınız olsun. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Amin.

Bir de Sandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 11. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz gününde başlattığı hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş meydanlara ve sokaklara çıkarak darbecilere karşı tek yürek oldu. Darbecileri ve silahlarına göğsünü siper eden millet demokrasi ve milli iradeye sahip çıktı. Halkın destansı direnişi sayesinde darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı. Hain darbe girişiminde 253 kişi şehit, 2700'den fazla kişi de gazi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 10. yılında çok daha güçlü ve kararlı bir Türkiye olduğu vurgusu da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı makalesinde, 15 Temmuz, milletimizin demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Ankara'da temaslarda bulunacak. Erdoğan, öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek 15 Temmuz anma törenine katılacak. Daha sonra da Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim başlıklı programa katılacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminin FETÖ elebaşının talimatıyla yapıldığı örgüt mensuplarının ifadesinde de yer aldı. FETÖ'cü eski albay Arif Kalkan o dönemdeki ifadesinde darbeyi Fethullah Gülen istedi, dedi. FETÖ'cü Kalkan, örgütle haberleşmek amacıyla Baylok'un yanı sıra benzeri olan Line programında kullandıklarını belirtti. Beştepe, 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ'nün öncelikli hedeflerinden biriydi. O gece binlerce Ankaralı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hainlere karşı savundu. Darbeciler külliyeyi ele geçiremeyince silahlarını burada toplanan halka yöneltti. F-16 uçaklarından atılan iki bombayla 31 kişi şehit, 188 kişi de gazi oldu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü de vuruldu. 51 polis şehit oldu. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla saat 3'ten itibaren trafiğe kapalı bulunuyor. Köprü ve bağlantı yolları etkinliklerin ardından saat 15'te yeniden trafiğe açılacak. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran gemileri dışındaki tüm geçişlere açık olduğunu söyledi. Geçiş ücreti konusunda da geri adım atan Trump, bunu alternatif olarak Körfez'den gelecek yatırımları işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusu gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali El-Zeidi ile Beyaz Saray'da görüştü. Zeidi, Amerikan askerlerinin 30 Eylül itibariyle Irak'tan çekilmiş olacağını açıkladı. Başkan Trump ise Amerikan petrol şirketlerinin Irak'a gireceğini belirterek Irak'tan çok petrol alacağız, dedi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlerin yöneldiği bazı turistik merkezler önlem amacıyla tahliye edildi. Yangının söndürülmesi amacıyla karadan ve havadan yoğun çalışmalar devam ediyor.

finalist belli oldu. İspanya başarılı bir oyun ortaya koyduğu yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam belli olacak. İngiltere ile Arjantin yarı final mücadelesinde Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve TRT Tabii'den canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesinde Sırbistan'da başlayacaklar. A Yıldızlar ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: Reklamlar.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Reklamlar.

0: Elifciğim, sofra hazır olmak üzere. Sen ne durumdasın?
1: Şimdi geliyorum anneciğim.
0: Arkadaşların da yoldadır. Elini çabuk tut biraz.
1: Geldim geldim. İşte buradayım. Bak, yeni aldığımız elbiseyi giydim. Nasıl? Yakışmış mı?
0: Çok yakışmış. Çiçek gibisin. Allah'ım nazarlardan saklasın seni. Gel bakayım şöyle. Arkadaşlarından önce ben kutlayacağım seni.
2: Of, doğum günü kutlu olsun Elif'im.
0: Daha dün gibi seni kucağıma alışım. Ama 10 yaşında kocaman bir kız oldun.
1: Büyüdüm artık. Sana daha çok yardım edebilirim.
0: Evet kızım. E hadi o zaman şu peçeteleri de sen yerleştir tabakların yanına.
1: Anne, hani ben büyüdüm ya artık.

0: Evet kızım, büyüdün.
1: Benim doğduğum o gece nasıldı? Artık anlatabilirsin bana, değil mi?
0: Peki. Madem istiyorsun. Gel. Gel şöyle oturalım o zaman. 10 yıl önce 15 Temmuz gecesiydi. Doğum sancılarım başladı. Babam ve halanla birlikte hemen yola çıktık.
1: Babam, halam, sen, bir de karnındaki ben.
0: Evet, bir de karnımdaki sen. Ama hastaneye yetişmemiz öyle kolay olmadı.
1: Neden anne? Arabamız yok muydu? Ya da taksi ya da otobüs. Hemen gitseydiniz ya
0: Dur
1: hastaneye.
0: kızım, dur, sabırlı ol. Her şeyi tek tek anlatacağım sana. Şehir o gece çok farklıydı. Biz hastaneye doğru yoldayken bir anda gökyüzünde çok alçaktan uçuş yapan uçaklar belirdi. Ne olduğunu anlayamadık. Ama devam ettikçe gördük ki yollara dökülen pek çok insan da bizim gibi merak ve telaş içindeydi. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışıyordu.
1: Neden insanlar bu kadar telaşlıydı ki?
0: Normalde arabaların gitmesi gereken caddelerde tanklar vardı. Araçların geçeceği köprülerde askerler. Ve kimseye geçiş için izin verilmiyordu.
1: Peki çok korktunuz mu anne?
0: Hayır kızım, hiç korkmadık. Sadece neler olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Çünkü askerler sokağa çıkan halka hiç de iyi davranmıyordu. Bir süre sonra radyo ve televizyonlardan öğrendik ki hain bir darbe girişimi yaşanıyordu. Yani milletin iradesine zorla sahip çıkmayı planlıyorlardı. Tabii önce milletin sesini, TRT'yi susturmaya çalıştılar. Çünkü tüm radyo ve televizyonları kendi amaçları için kullanacaklardı.
1: İnsanları kandırmak amacıyla yani.
0: Evet benim akıllı kızım. Amaçları tam olarak buydu. Ama halk buna inanmadı. Tam bu sırada radyo ve televizyonlardan Cumhurbaşkanımızın çağrısı duyuldu. Kararlı duruşu ve net sesiyle halkı meydanlara davet etti. İnsanlar sokaklara çıkmaya, bu darbe girişimine direnmeye başladı.
1: Peki ya siz? Hastaneye yetişebildiniz mi?
0: Baban ne yaptı, ne etti? Bizi sağ salim o hastaneye yetiştirdi. Ama
1: Ama
0: o da bu çağrıya kayıtsız kalamadı.
1: aslan babam benim hainlere karşı savaşmaya gitti, değil mi? Hem de bizim için.
0: Evet kızım, bizim için, ülkemiz için. Bana sıkıca sarıldı ve kararlı bir tavırla "Burada kalamam, gitmeliyim. Direnenlerle beraber olmalıyım," dedi. Gözlerimin içine bakarak "Sizi Allah'a emanet ediyorum. Ben gelmeden kızım doğarsa adını Elif koy. Elif gibi dik dursun," dedi.
1: Benim adımı babam koydu yani.
0: Evet kızım, ismin babandan bize bir hatıra. Hainlere karşı dik duran, eğilmeyen, direnen bir halkın o gece verdiği mücadelenin de bir hatırası aynı zamanda.
1: Kahraman babam benim. Bu ismi hep gururla taşıyacağım anneciğim. 10 yıl önce ne kadar da karanlık bir gecede dünyaya gelmişim ben.
0: Her karanlığın bir aydınlığı vardır güzel kızım. Aynı senin gibi. O gece vatanını seven, milletini seven herkes sabaha kadar büyük bir mücadele verdi. Hastanede bir yandan doğum için sancı çekerken, bir yandan da devlet yetkililerinin darbeye geçit vermeyeceklerini haykıran açıklamalarını dinliyordum. Büyük bir direniş gösterildiğini ve milletin mutlaka kazanacağını müjdeliyorlardı.
1: Doğru demişler, bak kazanmışız işte.
0: Milletimizin kararlı duruşu darbecileri alt etmeyi başardı. İşte o müjdelerin ardından sabaha karşı sen doğdun. O an sadece sen değil, yaşanan olayların ardından bir millet de adeta yeniden doğdu. Ben hem seni kucağıma almanın mutluluğunu hem de milletin kazandığı zaferin mutluluğunu yaşıyordum. Sokaklarda herkes sevinç içindeydi. Aynı benim gibi. O kadar güzeldin ki. Uzun uzun masum yüzüne baktım. Sarıldım, kokladım, öptüm seni.
1: Peki ya babam? Hastaneye gelince o da sevdi mi beni?
0: Baban hastaneye gelemedi. Evimize geldi. Bayrağı sarılı olarak. O gece şehit olan 251 kahramanımız gibi.
1: Bana bıraktığını söylediğin o kocaman bayrakla değil mi?
0: Evet kızım. Baban sana kocaman bir bayrak ve

0: paha biçilemez bir miras bıraktı. Bir ev ya da mal mülk değil. Çok sevdiği bu vatan topraklarını.
1: Bugün doğum günümü kutlamasak mı anne? İçim biraz buruk.
0: Olur mu hiç kızım? Bugün senin de benim de en mutlu günümüz. Hem sen doğdun hem de vatanımız hainlerden temizlendi.
1: Hadi anne. Daha çok işimiz var. Kutlamamız bitince hemen babama gidelim. Ona nasıl bir gurur ve özlemle ayakta olduğumuzu gösterelim. Tıpkı onun vasiyetinde olduğu gibi. Elif gibi dimdik. Anne, hem bu güzel elbisemi o da görsün, değil mi?
0: Ah benim güzel yavrum. Baban senin hiçbir elbiseni göremedi belki. Ama bu vatanın kolay kolay teslim alınamayacağını canıyla tüm dünyaya gösterdi.
1: Babamla gurur duyuyorum anne. O gerçek bir kahraman.
0: Sana son bir nasihatim olsun kızım. Sakın doğum gününü kutlamamazlık yapma. Çünkü sen herhangi bir günde doğmadın. Sen bize birlik içinde tek bir millet olmanın, vatanımız için canımız pahasına mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir gecenin sabahında doğdun. Karanlık geceler gelir geçer. Ama o geceden aldığımız dersler nesilden nesile zihinlerde yaşamaya devam eder. Sen de çekilen acıları ve kazanılan zaferi hiçbir zaman unutmadan bu önemli günü hep hatırla yavrum.
1: Hiç unutur muyum anne? Vatanımızın yeniden doğduğu bu büyük günü hiç unutmayacağım. Arkadaşlarıma da her zaman gururla anlatacağım.

Sevgili dinleyiciler, aziz milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, cesaretin ve fedakarlığın milletimizin ortak hafızasına kazındığı anlamlı bir gündür. Tarih boyunca istiklalinden ve hürriyetinden asla vazgeçmeyen aziz milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi de birlik ve beraberlik içinde hareket ederek devletine, bayrağına ve geleceğine sahip çıkmış, sergilediği cesaret, fedakarlık ve dayanışmasıyla hafızalara kazınan bir destan yazmıştır. Bu vesileyle vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Sevgili dinleyiciler, TRT Erzurum Radyosu olarak hazırladığımız özel yayınımızda 15 Temmuz'un anlam ve önemini farklı yönleriyle ele alacak, o gece yaşananları, milletimizin gösterdiği dayanışmayı ve hafızalarda yer eden kahramanlık örneklerini değerli konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bugün programı sizler için yapımcımız Azer Yılmaz Aydın hazırladı, teknik yönetmenimiz Taceddin Dolu ve spikeriniz ben Ömer Ergedik. Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz başlıyor.

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz yaklaşık 11'e kadar devam edecek. Peki neler olacak? Birazdan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız. Hava tahmin uzmanımızdan bugünün hava sıcaklıkları hakkında bilgi edineceğiz. Bölgemizden haberler köşemizde 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla Ağrı'da yapılacak etkinlikleri ve 15 Temmuz'un toplumdaki önemini konuşacağız. Konuğumuz Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ahmet Genç bizimle birlikte olacak. Güncel köşemizde ise birlikteliğimiz devam edecek. Van Gölü Aktivistleri Genel Başkanı ve Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Erdoğan Özel telefon hattımızda olacak. Gündem ve 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla irade bizim, vatan bizim bilinciyle oluşan milli iradenin önemi ve toplumda oluşturduğu etkileri, Erzurum'da yapılan etkinlikleri konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Sayın Esat Bindesen konuğumuz olacak. Şimdi Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile devam ediyoruz.
1: Hava durumu.
0: Hava tahmin uzmanı Sayın Nesrin Kaymak telefon hattımızda. Efendim merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş buldum Ömer Bey.
0: Bugünün hava sıcaklıklarına dair neler aktaracaksınız? Sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki. Bölge tahmini ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimiz ve bu illerimize bağlı bazı ilçelerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklarımız ise şöyle: Erzurum 28 derece, Erzurum'a bağlı ilçelerimizden Hınıs 32, İspir 33, Oltu 34, Pasinler 32 derece, Erzincan 32 derece, Erzincan'a bağlı ilçelerimizden Kemaliye 37, Refahiye 29, Tercan 33 derece, Ardahan 25 derece, Ardahan'a bağlı ilçelerimizden Göle 26, Posof 27 derece, Bayburt 27 derece, Bayburt'a bağlı ilçelerimizden Aydıntepe 30 ve Demirözü 29 derece olarak ölçülmesi bekleniliyor. Bölgemize dair benim aktaracaklarım bu kadar Ömer Bey.
0: Teşekkür ediyoruz Sayın Kaymak. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, bölgemizden Bölge Gündemi programında Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Sayın Nesrin Kaymak bugünün hava sıcaklıklarını aktardı. Birlikteliğimiz devam ediyor.
3: Yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

0: bölgemizden haberler.
1: Sevgili dinleyenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Ağrı'da da çeşitli anma programları düzenlenecek. Hem etkinliklerin ayrıntılarını hem de 15 Temmuz'un milletimizin hafızasındaki yerini Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ahmet Genç ile konuşacağız. Sayın Genç, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar sevgili Ömer Bey, Ağrı'dan selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz tüm TRT Erzurum Radyosu dinleyenlerine.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genç, öncelikle Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hangi etkinlikler gerçekleştirilecek diye soralım size.
2: Aslında gerçekleştirilecekten ziyade bir haftadır gerçekleştirilen birçok program var. Ağrı yaklaşık 10 gündür bu programlar ve etkinliklerle devam ediyor. Toplumun hemen hemen tüm kesimlerini kapsayacak bir şekilde programlar sürdü. İsterseniz bazı şeyleri sizlere anlatayım.
1: Tabii.
2: Öncelikle Erzurum Caddesi üzerinde tamamıyla kırmızı beyaza dönüştü. Her yer bayraklarla donatıldı. Yine Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından badminton, jimnastik, futbol, bocce, dart, tekvando, tenis ve judo gibi birçok alanda turnuvalar düzenlendi. Yine bugün 15 Temmuz sancak koşusu az önce tamamlandı. Yine şunu söyleyebiliriz, gençlik merkezinde gençlerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz için Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar ettiler. Yine dün İbrahim Çeşen Üniversitesi'nde programlar vardı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kortej yürüyüşü ve bisiklet turu düzenlendi. Yoğun bir katılım vardı. Ağrı Valisi Sayın Önder Bozkurt, yine İbrahim Çeşen Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlhami Gülçin de personel, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte bu kortej yürüyüşünü ve bisiklet turunu gerçekleştirdiler. Yine düneyin Ağrı İbrahim Çeşen Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Gürlük Günü dolayısıyla 15 Temmuz Çanakkale ruhunu yaşatan nene hatunları, şerife bacıları hesap edemediler başlıklı konferans düzenlendi. Konuşmacı olarak İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Müşaviri Hatice Atan katıldı. Bugün ise programlar devam ediyor. Saat 12.15'te yine Ağrı Merkez Camii'nde şehitlerimiz için mevlüt programı düzenlenecek. 19.30'da Milletin Zafer Yürüyüşü adı altında Abide Meydanı'nda başlayacak ve Millet Meydanı'na kadar devam edecek bir yürüyüşümüz olacak. Ve bugünün finali Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek törenle son bulmuş olacak.
1: Evet, Sayın Genç, 15 Temmuz'u yalnızca tabii bir anma günü olarak değil, toplumsal hafıza açısından da değerlendirmemiz gerekiyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Tabii ki ülkemiz gerçekten büyük bir badire atlattı. Yine milletimizin feraseti, birliği, beraberliği sayesinde biz bugünü yaşadık. Allah bir daha bu topluma böyle bir günü nasip etmesin. İçimizden hainlerin çıkması, içimizden şerefli Türk askerinin üniformasını, polisinin üniformasını giyen hainleri gördük. Mevlam bu millete inşallah bir daha kendi insanıyla sınamasın diyeceğim. Ağrı olarak bizler en büyük duruşlardan birini sergiledik. Parti ayrımı olmaksızın o gece DEM Partili belediyeden AK Parti'nin milletvekiline, sivil toplum örgütlerine, muhalif il başkanlarına kadar herkes Ağrı Valiliği önünde bir araya gelmişti. Büyük bir duruş sergilendi ve o günden sonra o birliği, duruşu 10 yıldır Ağrılılar her yıl 15 Temmuz'da Ağrı Valiliği önünde, bu yıl ilk defa Millet Bahçesi'nde bir araya gelerek sürdürmeye gayret ediyor. Bugün de inşallah bir haftadır devam eden etkinliklerin finalinde yine bir araya gelerek bu geceyi anmaya devam edeceğiz.
1: Evet, Ağrı'da 15 Temmuz'a tanıklık eden veya hafızalarda yer eden özel anılar var mıdır? Gazilerimiz var mıdır? Dinliyor musunuz onlardan?
2: Tabii ki, tabii ki. Yani şu anda bildiğiniz gibi Ağrı çok fazla göç eden, göç veren şehirlerin başında geliyor. Dolayısıyla İstanbul'da çok fazla gazimiz var. Ve onlardan bir tanesi de Eleşkirt'teydi. Dün şuna tanık olduk. Ağrı Valimiz Önder Bozkurt, Allah razı olsun, tüm şehitlerimizin evlerini birebir ziyaret etti. gazilerimizi evlerinde ziyaret etti. Yine şehitlerimizin bulunduğu mezarlıklara giderek dualar etti ve Kur'an-ı Kerim okundu. Yani onları dinlediğimizde zaten bizler o günün tesirini hafızalarımızdan henüz atamadık. Yani 10 yıl geçmesine rağmen belki düşman kuvvetleri olsa bu kadar bizi etkilemeyecekti ama içimizden birilerinin bu hainliği yapması, yani herkesin arasında olan, yaşayan, bizzat bildiğimiz, belki tanıdığımız insanlardan bu darbenin gelmesi belki biraz daha bizde hafızalarımızda kötü yer edindi. Çok şükür elhamdülillah bu vatan kimsesiz olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti birlikte olduğunda neler başarabileceğini tüm halkımıza gösterdi ve halkımız ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar ferasetli bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bizler de çok şükür ağır halk olarak bu darbe girişimine karşı ağır valiliğinin önünde toplanarak darbecilere net bir mesaj verdik ve vermeye de devam ediyoruz.
1: Evet, özellikle gençlerin 15 Temmuz'u doğru anlayabilmeleri için nasıl bir mesajınız olur Sayın Genç?
2: Evet, özellikle bu dönem yeni neslin hatırlamayanları, mesela o dönem 10 yaşında olan gençlerimiz şimdi 20 yaşında. Dolayısıyla o geceyi net bir şekilde hatırlamayabilirler. Bununla alakalı Ağrı merkezi ilçelerinde çok güzel fotoğraf sergileri yapıldı. Bizler de geçmiş yıllarda bu fotoğraf sergilerine katkıda bulunmaya çalıştık. Yine Türkiye'nin birçok şehrinde gazeteciler tarafından çekilen fotoğrafları Ağrı İbrahim Çoşen Üniversitesi'nde sergiledik. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gençlerin tamamının o gece neler yaşandığını görebilmesi için özellikle medya kuruluşlarına büyük görev düşüyor. Hem düzenlenecek olan konferanslarda özellikle gazilerimizin o geceyi anlatması, yine bu işi gören, bilen, akademik bilgilere sahip profesörler olur, doçentler olur. Yani akademisyenlerin bu geceyi anlatmaları, medya kuruluşlarında o geceyle ilgili görüntülerin olması, yine bütün il ve ilçelerde o gece yaşananlarla ilgili fotoğraf sergilerinin olmasını çok anlamlı buluyorum. Ve yeni neslin mutlaka 15 Temmuz'u bilerek o günün ruhuna uygun bir şekilde o günün yaşananlarını, şehitlerini ve gazilerini anarak geçirmesini umut ediyorum. Her okunan sela bizlerin, o geceyi yaşayanların tüylerini diken diken ediyordur. Yani gece 12'de okunan selayı mutlaka dinlemelerini ve o geceyi anmalarını ve imkanı olan Kur'an-ı Kerim'i bilen gençlerimizin, vatandaşlarımızın da mutlaka şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okumalarını, bilmeyenlerin ise en azından bir Fatiha-i Şerif'le şehitlerimizi anmalarını niyaz ediyorum.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Genç.
2: İsterseniz güzel bir haberle kapatalım.
1: Buyurun.
2: Yani 15 Temmuz'la ilgili bilgileri verdik. Bugün Ağrı için güzel bir haber aldık ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ağrı turizmi için beklenen haber geldi ve yıllar sonra diyeceğiz, Kapadokya'dan sonra ilk defa Ağrı'da sıcak hava balonu uçuşlarına resmi onay verildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ağrı'da, Doğu Beyaz ilçesinde, Ağrı Dağı eteklerinde bundan sonra sıcak hava balonu uçuşları yapılacak. Bununla alakalı onay geldi. En kısa zamanda turizme can suyu olacağını, terörsüz Türkiye sürecinden sonra bunun bölgeye geniş bir yansımasının olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Ağrı turizmine bu önemli katkı için emeği geçen herkesi kutluyoruz. Kolaylıklar diliyoruz bir kez daha Sayın Genç. Sağ olun.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Sevgili dinleyenler, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla Ağrı'da yapılacak etkinlikleri ve 15 Temmuz'un toplumdaki önemini konuştuk. Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ahmet Genç konuğumuzdu. Birlikteliğimiz devam ediyor.
3: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi, 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil,

0: Bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi, Gazi Radyo İstanbul, bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.
1: TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Tatvan Running Club ve Van Gölü Aktivistleri Derneği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İrade Bizim, Demokrasi Bizim temasıyla demokrasimize sahip çıkalım, doğamıza sahip çıkalım sloganıyla doğa temizliği gerçekleştirecekler. Doğamız ve ortak değerlerimiz açısından farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinliği konuşacağız. Konuğumuz Van Gölü Aktivistleri Genel Başkanı ve Van 100. Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Erdoğan Özel telefon hattımızda. Sayın Özel, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Hem TRT Erzurum Radyo çalışanlarına hem de bizi dinleyen herkese selam saygılarımı sunuyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, demokrasi bizim temasıyla, demokrasimize sahip çıkalım, doğamıza sahip çıkalım sloganıyla doğa temizliği gerçekleşecek. Bu fikir nasıl ortaya çıktı, neler söylersiniz, sizden dinleyelim.
3: Evet, teşekkürler. Özellikle ben bugünü almak istiyorum milli birlik ve beraberliğimiz için. Bir mihenk taşı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde özellikle yaşamını yitiren ve bu uğurda ciddi bedeller ödeyen milletimize başsağlığı ve minnetle anıyorum hepsini ve bugünün de bir daha yaşanmamasını diliyorum. Biz 15 Temmuz olması hasebiyle hem biliyorsunuz gençlere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Van Gölü aktivistleri olarak sürekli gençlerimizin eğitilmesi, gençlerimizin duyarlılığının arttırılması konusunda farklı çalışmalarımız oluyor. Çünkü gelecek gençlerimizin, bu ülke gençlerimizin, doğa gençlerimizin, bilinçli bir gençlik bu anlamda oldukça önem arz ediyor. Bizler de 15 Temmuz dolayısıyla hem bugün Milli Birlik Demokrasi Günü'nü hem de doğamızı her ikisini bir tarafa bir birlikte olacak şekilde bir etkinlik planladık. Tatvan'da yaklaşık 30 gencimiz bisikletli olarak şu anda yoldalar. Onları yola çıkardık. Yine Tatvan Mehmetçik Parkı dediğimiz Mehmetçik'in de burada anıyoruz. Orada bir plaj şeklinde bir sahilimiz var. Tabii burada Van Gölü'nün önemi de oldukça ön plana çıkıyor. Yaz aylarında yoğun bir şekilde biz doğayı da Van Gölü'nde aktif olarak kullanıyoruz. Yoğun olarak da kullanıyoruz. Maalesef çok da iyi kullanmıyoruz. Bu anlamda hem gençlerin bilinçlendirilmesi hem de bir farkındalık oluşturma hem bugüne özel olarak böyle bir etkinlik planladık.
2: Evet, çok önemli bir farkındalık çalışması elbette. Van Gölü çevresinde özellikle yürüttüğünüz temizlik çalışmalarında bugüne kadar nasıl sonuçlar elde ettiniz?
3: Evet, oldukça aslında olumlu sonuçlar da oldu. Van Gölü havzası yıllardır hem sivil toplum olarak hem de bölgemizdeki bu tarz etkinliklerle çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bizler de buna katkı sunmaya çalışıyoruz. İlk başladığımız 11 yıl öncesiyle bugün kıyasladığımız zaman hem nüfus artışı aslında artmasına rağmen aslında çevre bilincinde arttığını söylemek mümkün. Bir farkındalık oluşuyor gittikçe toplumda ve bireylerde bu anlamda bir artış olduğunu söylemek mümkün. Çünkü toplum bilincinden geçiyor aslında. Bilinç ne kadar yüksek olursa ilgili işte kurumlar olsun, yerel yönetimler olsun onların ilgisi de bu yönde artıyor. Toplumumuzda ciddi anlamda bir değişim bu konuda var. Van Gölü biliyorsunuz eşsiz bir yer, eşsiz bir mavilik. Korunması gerekiyor. Kapalı bir havza. İçine giren her bir dışarıdan attık işte çöp veya plastik veya farklı bir katı madde maalesef içinde kalıyor. Başka yere gitmiyor. Bu anlamda sürekli bizler de bu konuda hem çevre etkinlikleri bugünkü gibi hem özellikle okul döneminde, eğitim öğretim döneminde okullarda eğitimler

0: veriyoruz, farkındalık çalışmaları yapıyoruz, festivaller yapıyoruz. Aslında bütün festivallerdeki temamız da Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın. Burada bu mesajı veriyoruz. Aynı zamanda gençlerle birlikte çeşitli vakitlerde gölün özellikle bariz şekilde kirlenen yerlerinde bu tarz farkındalık faaliyetleri de yapıyoruz. Tabii bunun sosyal medyaya ve basına yansımasıyla bunu da görebiliyoruz. Etkileşimi de yüksek oluyor.
1: Evet.
0: Geçen bu anlamda olumlu bir gidişat var. Tabii ki yeterli değil. Hala bizim bilinç anlamında bunu çok iyi oturtmamız gerekiyor.
1: Evet, çevre bilincinin tabii küçük yaşlarda kazandırılması çok kıymetli. Özellikle siz dernek ve Van Gölü aktivistleri olarak yıl boyunca yürüttüğünüz başka çevre projeleri de var mı?
0: Evet, özellikle okullarda bu devam ediyor. Okullarımızda lise düzeyinde de bu anlamda etkinliklerimiz oluyor. Kış boyunca gençlere eğitimler veriyoruz. Buluşuyoruz onlarla. Yani her okulda gençlerle buluştuğumuz zaman ilk önce ne kadar önemli, kıymetli bir yerde olduklarını onlara anlatıyor. Özellikle Van Gölü Adası hem doğal yapısıyla hem tarihi kültürel anlamda oldukça zengin bir yer. Bunu anlatıyoruz. İlk önce gençlerin aslında burada neye sahip olduklarını bilmeleri gerekiyor. Ondan sonra da diyoruz ki evet, bu kadar zengin ve önemli, güzel bir yerde yaşıyorsunuz ama bir de bu zengin ve önemli yerimiz maalesef yine bizlerin eliyle, bizlerin kullanımıyla işte size artık ulaşamayabilir. Bu anlamda sürekli gençlerin bu farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Mesela onları sahille buluşturuyoruz, bazen kıyıyla buluşturuyoruz veya farklı etkinliklerde, bazen ağaç dikme etkinliklerimiz de oluyor. Onlarda da gençleri özellikle işin içerisine katıyoruz. Lise öğrencilerini, yine ortaokul öğrencileriyle birlikte onların birebir, yani sahilde ne olduğunu veya kıyıda ne olduğunu, bir çöpün, çöplüğün nasıl çirkin olduğunu birebir de gösteriyoruz. Hem görsel anlamda hem de pratik anlamda, özellikle bu iklim değişikliğine bağlı olarak mesela kuruyan göller var. Onları gösteriyoruz. Su yönetiminin ne kadar kıymetli olduğunu, israfının ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini. Bu anlamda sürekli çalışmalarımız oluyor. Yani sadece eğitimde olmuyor. Birebir onun pratize edilmiş halini de yapıyoruz. Sosyal medya anlamında içerikler üretiyoruz. Farkındalıklar oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Evet, çok önemli çalışmalar her biri. Tabii hem 15 Temmuz'un anlamına dikkat
0: Evet.
1: çekmek hem de doğayı korumak adına dinleyicilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
0: Evet, bu gün ve geçti ülkemiz kolay kazanılmadı, ülkemiz kolay kurulmadı. Birçok şehit kanı döküldü bu topraklara. Biz bu tür günleri her zaman almamız gerekiyor. Özellikle gençlere, çocuklara bunu aktarma noktasında. Minnettarız bütün milletimize, bu uğurda canını veren herkese minnet duygusu içerisindeyiz. Çok güzel bir vatanımız var. Bunu sahiplenmemiz hepimizin görevidir diyoruz.
1: Evet, Van'da da 15 Temmuz etkinlikleri oluyor mu efendim, anma programları?
0: Evet, anma programı hem Van'da hem Bitlis'te. Biz şu anda Bitlis tarafındayız. Buradaki işte bir etkinlik biz de yaptık bu anlamda. Valiliğimizin başkanlığında, önderliğinde birçok faaliyetler yürütülüyor. Çok kıymetlidir. Bugün gerçekten unutulmaması ve sürekli de anılması gereken önemli bir gün, tarihi bir gün bizim için.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz Sayın Özel.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: İyi günler, hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, Tatvan Running Kulüp ve Van Gölü Aktivistleri Derneği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İrade Bizim, Demokrasi Bizim temasıyla demokrasimize sahip çıkalım, doğamıza sahip çıkalım sloganıyla doğa temizliği gerçekleştirecekler. Doğamız ve ortak değerlerimiz açısından farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleşecek etkinliği konuştuk. Van Gölü Aktivistleri Genel Başkanı ve Van 100. Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Erdoğan Özel telefon hattımızdaydı. Birlikteliğimiz devam ediyor.
2: Bir helikopteri gördüm. MİT'in tam üstündeydi ve ateş ediyordu MİT. Personeli aşağı doğru.
3: bazı geceler vardır.
4: Eğer kantikoyun olursa vururum!
3: Bir milletin bir kez daha destanlaştığı tarih 15 Temmuz 2016.

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz güncel köşemizle devam ediyor. 15 Temmuz Milli Birlik ve bir Beraberlik Günü dolayısıyla irade bizim, vatan bizim bilinciyle oluşan milli iradenin önemi ve toplumda oluşturduğu etkileri Erzurum'da yapılan etkinlikleri konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Sayın Esat Bindesen. Sayın Bindesen, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenleniyor. Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümündeyiz. Öncelikle genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden?
1: Evet.
0: 15 Temmuz sizce nasıl okunmalı?
1: Evet, gerçekten 15 Temmuz aradan 10 sene geçmesine rağmen ama yine canlılığını devam ettiriyor. 15 Temmuz sadece bir gecenin hikayesi olarak okumak eksik olur. Çünkü o gece yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihine kazınmış çok önemli bir kırılma noktası oldu. Milletimiz o gece sadece bir darbe girişimini durdurmadı. Aynı zamanda bu ülkenin geleceğine ancak millet karar verir iradesini bütün dünyaya ilan etmiş oldu. Bu bir defa samimiyet burada ortaya çıkmış oluyor. Demokrasilerde iktidarlar seçimle gelir, seçimle gider. Bunun dışında hiçbir yöntem meşru değildir, sayılamaz. Silahın, tankın, uçağın, bombanın, millet iradesinin üzerinde görüldüğü hiçbir anlayış kabul edilemez. 15 Temmuz'u değerlendirirken duygular kadar aklı da devreye sokmalıyız. O geceyi anlamak kadar neden yaşandığını, bundan sonra benzer hadiselerin yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini de konuşmalıyız.
0: Evet. Tabii 15 Temmuz deyince hafıza kavramını sık sık vurgu yapıyoruz. 15 Temmuz neden toplumsal hafızada canlı tutulmalı?
1: Evet, biraz sözümüzün başında da dedik, hala canlılığını gerçekten devam ediyor. Çünkü milletler hafızaları kadar güçlüdür. Geçmişini unutan toplumlar geleceğini sağlam inşa edemez asla. 15 Temmuz'u sadece yıl dönümlerinde hatırlamak doğru da değildir. Bu tarih okullarda, üniversitelerde, akademik çalışmalarda, belgesellerde ve kültürel hafızada da doğru bilgilerle yaşatılmadır diye düşünüyorum. Çünkü unutulan acılar tekrar edilebilir. Bizim medeniyetimiz ibret almak üzerine kuruludur. Yaşananlardan ders çıkarabilirsek geleceğimizi daha sağlam kurabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle. Sayın Bindesen, 10 yıl oldu o gece. Millet el ele verdi, tankın önüne yattı, kurşuna kafa tuttu adeta. O gece millet neden bu kadar güçlü bir refleks gösterdi?
1: Evet, o gece millet neden bu kadar güçlü refleks gösterdi dediniz. Çünkü bu millet tarih boyunca bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Çanakkale'de aynı ruh vardı, Kurtuluş Savaşı'nda aynı ruh vardı. 15 Temmuz gecesinde de aynı ruh yeniden ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Mesela ben Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlıyorum. İşte ortaokul son sınıf o dönemlerdi. Barış Harekatı başladı. O zaman mesela Türkiye'de işte Ecevit iktidarı vardı. Sağ ve sol çok belirgindi. Ama bir savaş meselesi ortaya çıkınca milletin birliğini, beraberliğini ben ta o yaşlarda görmüş oldum. Her zaman bu milletin böyle bir hasreti var. Şimdi insanların siyasi görüşlerini bir kenara bırakarak ortak bir noktada buluştu o gün. O ortak nokta vatanın bölünmez bütünlüğü, devletin bekası ve milletin iradesiydi. Bence 15 Temmuz'un en önemli tarafı da bu.
0: Evet, tabii o gece her açıdan herkes bir şeylerin farkına vardı. Peki bunun acaba devlet tarafından düşündüğümüzde ne gibi sonuçlar elde etmiş oldu?
1: Evet, 10 senede çok önemli dersler çıkarıldı diye düşünüyorum. Devlet kurumlarında güvenlik anlayışı yeniden gözden geçirildi mesela. Kurumsal yapılanmalar yeniden değerlendirildi mesela. Milli güvenlik konusunda yeni tedbirler alındı. Ancak şunu da söylemek gerekir ki güçlü devlet sadece güvenlik tedbirleriyle de olmuyor. Olmaz da. Güçlü devlet hukukun üstünlüğüyle, güçlü kurumlarıyla, liyakat anlayışıyla ve milletine verdiği güvenle ayakta kalır. Devlet ile millet arasındaki güven bağı ne kadar kuvvetliyse ülkede o kadar güçlü olur.

0: Evet. Sayın Bindesen, özellikle gençlere 15 Temmuz'u nasıl anlatmak gerekir?
1: Evet, burası gerçekten çok önemli. Dedim ya, 10 senedir canlı duruyor. Bunun canlılığını devam ettirmemiz lazım. Şimdi gençlerimizi sloganlarla değil, bilgiyle yaklaşmalıyız gençlere. Onlara belgeler göstermeliyiz. O gece yaşananları doğru kaynaklardan anlatmalıyız. Demokrasinin ne kadar kıymetli olduğunu öğretmeliyiz. Çünkü demokrasinin değeri bazen ancak tehdit altında gidildiğinde anlaşılır. Hani insan bir şeyini kaybedince değerini daha çok anlıyor ya, işte
0: Evet.
1: o misal. Bugünün gençleri yarının yöneticileri olacak. Dolayısıyla tarih bilinci güçlü nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğu diye düşünüyorum.
0: Evet. Tabii o gece hayatını kaybeden şehitlerimiz var ve gazilerimiz var. Sağlık diliyoruz elbette gazilerimize, şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Evet, öncelikle bütün şehitlerimizi burada rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Onlar sadece kendi hayatlarını değil, ülkenin geleceğini de düşündüler. Hiç kimse canlı kolay kolay ortaya koymaz. Kıymetli kardeşim,
0: Evet.
1: bu konu bunun ancak vatan sevgisi yapar. Bunu ancak vatan sevgisiyle ölüme gidersin. Şehitlerimizin emaneti hepimizin omuzlarındadır. Onları anmak sadece törenlerle olmaz. Onların uğruna mücadele ettiği değerlere sahip çıkmakla olur.
0: Evet. Peki Türkiye bugün 15 Temmuz'dan sonra öyle bir gece yaşadıktan sonra
1: Evet.
0: şu an hangi noktada?
1: Evet, Türkiye bugün bölgesinde söz söyleyen önemli bir ülke halindedir, haline gelmiştir.
0: Evet.
1: Elbette her ülkenin olduğu gibi bizim de çözmemiz gereken meselelerimiz, sorunlarımız vardır. Ancak güçlü devletler sorunlarını demokratik zeminde çözen devletlerdir. Birlik ve beraberlik duygusunu koruyabildiğimiz sürece her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Çünkü bu millet tarih boyunca nice badireler atlatmıştır. 15 Temmuz da bence bunlardan biridir.
0: Evet. Tabii o gece tüm yurt millet nöbetleriyle her şehirde sokaklara döküldü. O gün Erzurum'da neler olmuştu?
1: Evet. Şimdi o gün İçişleri Bakanı Efkan Bey buradaydı. Biz polis evinin kapısında rastlaştık. Havaalanına gidecekti. Oradan da Ankara'ya gidecekti. Hatta uğurlarken dedi ki, arkadaşlar dua edin. Türkiye çok önemli noktalardan geçiyor demişti. Sonra işte bir İstanbul'da karışıklıklar, Boğaz'ın kapanması falan, sonra anladık ki bir kalkışma oldu. Ama Erzurum'da da millet hiç düşünmeden sokağa çıktı. Cumhuriyet Caddesi, Ana Baba günüydü.
0: Evet.
1: Şimdi bizim kolordu'da çok bir hareketlilik olmadı. Ama devletin bütün güçleri anında bir araya geldi. Erzurum valisi, emniyet müdürü, belediye başkanları, o dönemin hepsi bir araya geldi ve Cumhuriyet Caddesi'nde sabaha kadar bir nöbet tutumu oldu. Ve Erzurum'da zaten kimse çok fazla böyle eylemsel bir faaliyete girmedi ama mesela Vali Bey, o dönemin valisi şunu demişti. Dedi ki, işte aradılar bizi, işte buranın onlara göre valisi. Yani FETÖ terör örgütüne göre valisi, bizim valiyi arayarak gel teslim et, buraları bize teslim et ve çıkın gidin şeklinde demişti. Bunlar da asla öyle bir şey olmayacağını, yüreğiniz yetiyorsa gelin bizi teslim alın diye ifade ettiklerini biliyorum. Ama Erzurumlu da 7'den 70'e herkes dışarıdaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle daha çok insanlar sokağa çıktı ve bu işin Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da galibi bana göre millettir. Mesela Türkiye'de darbe girişimleri oldu, ihtilaller yapıldı ama hiçbirinde millet bu direnç göstermedi.
0: Evet.
1: Burada farklı bir olay vardı. Milletin Ömer Bey derin bir tarafı var derler. Hakikaten bu derin tarafı var. Vatandaşımıza bakarsın, okuma yazma belki bilmeyebilir. Hani belki cahil olarak da niteleyebilirsin ama hayır. Onun derin tarafı var. O derin tarafında her şeyi süzgecinden geçirebiliyor. Dolayısıyla o günün yapılmak istenen de o süzgeçten geçirdi. Ve bir cemaat olmasına rağmen, yani bizde Erzurum'da dini duygular güçlüdür.
0: Evet.
1: Böyle olmasına rağmen ama milletimiz hiç tereddüt etmedi.

0: etmedi, hiçbir ihtilalde veya kalkışmada göstermediği fiiliyatı 15 Temmuz'da gösterdi.
1: Ve günlerce sürdü vatan nöbetleri,
0: tabii,
1: aylarca
0: günlerce,
1: sürdü.
0: Evet. Selalar verildi.
1: Evet.
0: Yani o dönem cemaate, işte cemaat deniliyordu. Cemaatin ne olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu. İnsanlarımız da bunu çok net bir biçimde anladı. Şimdi bana göre cemaat dediniz mi? Ya cemaat çocuklarımıza veya işte halkımıza Kur'an rehberliği yapar, Kur'an öğretir.
1: Evet.
0: Yani İslam'ı anlatır. Yani cemaatin devletle işi yoktur. Devletle alakası olmaz. Devlete yerleşeyim, devlette bir yerlere geleyim anlayışı olmaz. Eğer böyle bir hareket varsa anlayacaksınız ki orada farklı şeyler gelişiyor.
1: Evet.
0: Bir büyüğümüz söylemişti. Ben de onu buradan söylemekte bahis görmüyorum. Dedi ki en iyi cemaat cami cemaatidir.
1: Camideki cemaattir.
0: Cemaat, evet.
1: Evet, Sayın Bindesan, tabii söz konusu vatan olunca insanların nasıl el ele verdiğini, seferberlik ilan
0: Evet.
1: ettiğini adeta biz o gece şahit olduk bu kahramanlık destanında. Ve her yıl tabii etkinlikler devam ediyor. Bugün de etkinlikler
0: Devam
1: olacak.
0: edecek, evet.
1: Ne gibi etkinlikler var Erzurum'da?
0: Evet.
1: Dilerseniz
0: Tabii ben
1: bugünkü
0: hemen söyleyeyim. Şimdi
1: etkinliklere
0: etkinlikler
1: de
0: cuma
1: bakalım.
0: gününden, geçtiğimiz cuma gününden itibaren
1: Hı hı.
0: başladı. Tüm şehitler adına Mevlid-i Şerif programları düzenlendi. 14 Temmuz'da ise sanat ve resim sergileri açıldı. Bunlar hep 15 Temmuz'la alakalı. Gazeteci arkadaşlarımızın çekmiş olduğu fotoğrafların, o gün yayın yapan gazetelerin nüshaları vardı. Onlar gezildi. Bir bilgi yenilemesi oldu, bir hatırlama oldu. Yine aynı gün tiyatro gösterisi ve resim sergisi yapıldı. Bugün de şehitlikler ziyaret edildi sabah saatlerinde. Sonra şehit ve gazi aileleri ziyaret ediliyor belki şu anda. Ve tüm şehitler adına yine Mevlid-i Şerif ve Hatim duası yapılacak Lalapaşa Camii'nde öğle namazını müteakip. Ve saat 20'de de akşam da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti tutulacak. Yani 15 Temmuz'da Erzurumlu nasıl sokağa çıktı, ülkesine, şehrine, memleketine sahip çıktıysa yine aynı şekilde bu nöbetin bir tekrarı olacak. Ve tabii en büyük şey de artık darbe girişimi etkisiz hale getirilmiş ve sabah namazında selalar verilmeye başlamıştı. Bu çok önemli bir şeydir. Aziyet abiyalarını da işte selalarla, minarelerden yapılan anonslarla vatandaş aziyet abiyalarına davet edilmiştir. İşte o dönem elinde satırı, kazması, küreğini alan gitmiştir canı pahasına. Yani bizim milletimiz kahraman bir millettir ve küllerinden her zaman, her daim ayağa kalkacak bir güce ve kudrete sahiptir gerçekten.
1: Kesinlikle çok haklısınız. O günkü gibi bugün de olsa bugün
0: Evet.
1: yine koşarız diyen
0: Hı.
1: yüz binlerce, milyonlarca insan var. Sayın Bindesen, son olarak dinleyenlerimize nasıl bir mesaj
0: Evet.
1: vermek istersiniz?
0: Şimdi şöyle diyelim. 15 Temmuz'u sadece geçmişte yaşanmış bir hadis olarak görmemeliyiz.
1: Evet.
0: Bu tarih bize demokrasinin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Milli olmanın ne demek olduğunu gösterdi. Birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Biz farklı düşünebiliriz. Farklı siyasi görüşlere de sahip olabiliriz. Ama söz konusu vatan olduğunda ortak paydamız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu topraklar kolay kolay vatan olmadı ki üstadım.
1: Evet.
0: Yani Kurtuluş Savaşı'na bakın. Yani küllerimizden yeniden kalkmışız.
1: Evet.
0: Ya hakikaten kolay kolay vatan olmuyor. Bugün huzur içinde yaşayabiliyorsak bunda şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti ve milletimizin feraseti vardır. Ben bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, dualarla anıyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Ve milletimize de lütfen uyanık olmayı, aklederek hareket etmemizi tavsiye ediyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Dualarınıza biz de ortak oluyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok
0: Çok
1: sağ olun.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla irade bizim, vatan bizim bilinciyle oluşan milli iradenin önemi ve toplumda oluşturduğu etkileri ve Erzurum'da yapılan etkinlikleri konuştuk. Gazeteci Sayın Esat Bindesen konuğumuzdu ve veda vaktine ulaştık. Azer Yılmaz Aydın hazırladı programı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Bir

0: Sonraki yayında buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Sevgili dinleyiciler, bazı tarihler vardır. Yalnızca takvim yapraklarında yer almaz. Milletlerin ortak hafızasında daima canlı kalır. 15 Temmuz'da Türkiye'nin yakın tarihinde milletimizin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu kararlılığın, vatan sevgisinin ve milli iradeye sahip çıkma azminin simgesi olarak hatırlanmaktadır. ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Geçmişte yaşananları hatırlamanın yanı sıra birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, ortak sorumluluk bilincinin ve demokratik değerlerin önemini gelecek nesillere aktarma günüdür. Bugün aynı zamanda şehitlerimizi rahmetle anma, gazilerimize minnetimizi ifade etme ve onların fedakarlığı

varlıklarını unutmama günüdür. O gece yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, milyonlarca vatandaşımız ortak bir bilinç ve sorumluluk duygusuyla hareket etmiş, milli iradeye sahip çıkmanın en güçlü örneklerinden birini ortaya koymuştur. Milletimizin gösterdiği bu kararlılık, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olarak hatırlanmaya devam etmektedir.

TRT Erzurum Radyosu olarak milletimizin ortak hafızasında önemli bir yere sahip olan bu günü, tarihi yönü, toplumsal etkileri ve bıraktığı izlerle ele alacağız. Yayınımız boyunca alanında uzman konuklarımızla değerlendirmeler yapacak, bölgemizin farklı noktalarındaki anma programlarından gelişmeleri sizlere ulaştıracak ve bu anlamlı günün ruhunu birlikte paylaşacağız. Bu vesileyle vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Bugün programımızı sizler için Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetmenimiz Taceddin Dolu, spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizleri.

Bölge gündemi programımızın hemen ardından saatlerimiz 11'i gösterirken Hayatın İçinden programında TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz başladı ve saatlerimiz 13'ü gösterinceye kadar da devam edecek. Peki bugün yayınımızda neler var, neler dinleyeceksiniz? Dilerseniz gelin hep birlikte akışımıza göz atalım. ...15 Temmuz Çarşamba gününe ait takvim yaprağımızı sizlerle paylaşacağız. Takvim yaprağımızın içeriğinde günün sözü ve tarihte bugün bölümleri olacak. Ardından birlikteliğimiz Hayatın içinden konu ve konuklarımızla devam edecek. Ve ilk başlığımız kültür sanat olacak. Ünlü mimar Sayın Ali Erkan Şahmalı bizlerle birlikte olacak efendim. Hayatı ve eserleri üzerine, özellikle önemli eserlerinden olan Doğu Anadolu Gözlem Evi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Saray Bahçesi'nde düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında şehit ve gazi ailelerinin hazırladığı el emeği tablo ve el sanatları ürünlerden oluşan sergiyi ve anma programını konuşmak üzere Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Salih Köse telefon hattımızda olacak. ...15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doçent Doktor Sayın Muhammed Gökhan Polatoğlu bizlerle olacak efendim. İrade Bizim, Cumhuriyet Bizim teması kapsamında Cumhuriyet dönemi ve darbeleri konuşacağız. ...15 Temmuz darbe girişimi sırasında tatil için bulunduğu İstanbul'da darbecilere direnirken omuriliği kırılan Gazi Sayın Rıza Demir telefon hattımızda olacak. Vatanı ve milleti için böyle bir mücadelede yer almanın gururunu irade bizim, vatan bizim şiarıyla yaşayan Sayın Rıza Demir 15 Temmuz gecesini bizlerle paylaşacak. Ve birlikteliğimize müziklerimiz de eşlik edecek. İşte onlardan biri ve Erol Köker seslendiriyor. Mert dayanır, namert kaçar.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Saatimiz 11.23'ü gösteriyor ve programımızda kültür sanat diyoruz. Ünlü mimar Sayın Ali Erkan Şahmalı stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Şahmalı merhaba, programımıza hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Efendim bugün hayatınızı, eserlerinizi ve özellikle önemli eserlerden biri olan Doğu Anadolu Gözlem Evi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz ve sizden dinleyeceğiz efendim. Dilerseniz söze mimarlık serüveniniz nasıl başladı? Sizi bu mesleğe yönlendiren temel motivasyon nedir? Ve kısaca sizi tanıyarak başlayalım. Buyurun lütfen.
2: Çok teşekkür ederim. 1979 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunuyum. Mimarlık serüvenim üniversiteye girmeyle başlamadı açıkçası. Çocukluğumdan beri bana alınmış bloklarla bina yapmaya başlayınca mimariye olan ilgim ciddi bir şekilde arttı ve o zamandan sonra hep mimar olmayı arzu ettim. İsteyerek, severek ve bilerek girdiğim bir üniversite oldu. Üniversitenin bana çok büyük bir katkısı oldu mesleki açıdan. Arkasından yüksek lisansı da orada tamamladım ve üniversitede kaldım. 8 yıl kadar üniversitede akademik olduktan sonra da kendi işimi kurarak dışarıda ağırlıklı olarak inşaat yönetimi danışmanlığı, özelde hobi olarak da mimarlığı yapmaya çalışıyorum. Hala da öyle. Bugüne kadar hep bu şekilde yürüttüm.
1: Biz de başarılar dileyelim efendim bu yolculukta size. Bir mimar olarak tasarım felsefenizi de merak ediyoruz efendim. Siz nasıl tanımlarsınız? Yapılarınızda estetik ve işlevselliği nasıl harmanlıyorsunuz?
2: Çok güzel bir soru. Çünkü genellikle mimarların yaptıkları eserlere dışarıdan baktığınız zaman gördüğünüz şekilde değerlendirirsiniz. Halbuki mimarlık sadece görsel bir sanat değildir, heykel, resim gibi. İşitsel hiç değildir. Ama bütün bu estetik kavramının içerisinde muhakkak bir fonksiyonellik vardır.

0: Yani sizden istenen, müşterinin sizden istediği fonksiyonları yerine getirebilecek bir düzenleme yapmanız ve bunu da estetik anlayışınızı içine katarak yapabilmeniz gerekiyor. Bunun çok önemli bir birleştirme olduğunu düşünüyorum. Tek başına estetik, tek başına fonksiyonellik mimarlık için çok geçerli bir şey değil.
1: Sayın Şahmalı, Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Doğu Anadolu Gözlem Evi projesine dahil olma sürecinizi de dinlemek isteriz.
0: Bu süreç bayağı uzun bir süreç. 1994 yılında aslında kapımın çalınmasıyla başladı ve Türkiye'nin çok değerli bir astrofizik profesörü, yan komşumdu. Benim Antalya'da yapılacak bir gözlem evine mimar bulmam istendi. Mimar olarak bana soruldu. Nedenine gelince benim çok yoğun çalıştığımı düşünüp zaman ayıramayacağını, çünkü çok küçük bir bina olacağını, mümkünse kendileriyle uyumlu çalışacak bir mimar aradıklarını söyleyerek başladı. O zaman ben de böyle bir mimarı çok iyi tanıdığımı ve kendimi aday olarak gösterdim. Ve serüven böyle başladı. Ama çok büyük bir adım olduğunu sonra fark ettim. Çünkü hiç de düşündüğüm gibi bir yapı olmadığını anladım. Olayın sadece bir mimarlık değil, sadece bir mühendislik değil, arkasında müthiş bir fizik bilgisinin, müthiş bir enerji bilgisinin gerektiğini anladım. Dolayısıyla çok zor bir serüvenin başlangıcı oldu ama bunda yılmadan devam ettim. İşin enteresan tarafı şudur, dünyada birçok gözlemevi var. Fakat bu gözlem evleri mimarlar tarafından tasarlanmaz. Hep mühendisler tarafından tasarlanır. Çünkü hiçbir zaman binalarda bir estetik kaygı yoktur. Fabrika yapar gibi yapılabileceği düşünülür. Ben açıkçası hiç görmedim, kayıtlarda da görmedim bir yaptığım araştırmada. Dolayısıyla kendimi bu anlamda da çok şanslı hissediyorum. Dünyada bir mimarın yaptığı gözlem evleri var.
1: Evet.
0: Onların hepsi de Türkiye'de.
1: Sayın Şahmalı, Doğu Anadolu Gözlemevi. Coğrafi konumu ve yüksek rakım 3170
0: 70.
1: metre değil mi efendim? Nedeniyle oldukça zorlu bir noktada yer alıyor. Bu zorlu coğrafyada çalışmanın mimari ve mühendislik açısından en büyük meydan okumaları neler oldu?
0: Çok haklısınız. Çünkü gözlem evleri zirvelerde yapılır. Dünyanın her yerinde böyledir. Ama her bölgede ve her zirvede yapılamaz. Bunun yapılabilmesi için dünyada seçilmiş bazı yerler vardır. Bunlar doğal bir seçilimdir. Yani insanların tercihi değildir. İşte Peru, Hawaii, Kanarya Adaları gibi yerlerde bilimsel amaçlı gözlem evleri ancak kurulabiliyor. Geriye kalan kısım, mesela Avrupa'da bu anlamda fazla bir gözlem evi bulamayabilirsiniz. Ama Türkiye bandında bu konuda, yani Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar ve Erzurum'un boylamından geçen bir bantta hiçbir gözlemevi yok. Biliyorsunuz dünya döndüğü için gözlemler sürekli olarak yapılmak zorunda olan bir şey. Dolayısıyla konum olarak Erzurum bu anlamda çok önemli. Zirvede yapılıyor çünkü hava katmanı ince, daha uzun, daha rahat bir gözlem yapabiliyorsunuz. Çevre ışığının az olması, ışık kirliliğinin olmaması gerekiyor. Hava kirliliğinin hemen hemen hiç olmaması gerekiyor. Bulutsuzluk gün sayısının çok yüksek olması gerekiyor. Yani kısacası çok önemli faktörler sizi etkiliyor. Ama en önemlisi erişilebilir olması. Yani havanın ve koşulların en iyi, gözlem için en iyi olduğu en yüksek zirveler, örneğin Ağrı Dağı'na asla yapamayız. Çünkü erişimi sağlayamayız. Lojistik anlamda da erişimi sağlayamayız. Bir kere bunların hepsi daha yer seçimindeki çok kritik unsurlardandı. Yer seçimi tamamlandıktan sonra binaların yapına geçtiğiniz zaman çok bilgi toplamak zorundasınız. Nitekim Erzurum'da da Antalya'da da Türkiye'de iki bölge var. Birisi Antalya Saklıkent, ikincisi de Erzurum Konaklı mevkiindeki zirve. Bu iki bölge Türkiye'deki bilimsel gözlem evlerinin bulunduğu yer. Bütün çalışmalar bu iki yerde yapılıyor. Buraların ulaşımı son derece kolay. Yükseklikleri itibarıyla coğrafi olmasa bile

0: meteorolojik koşulları çok ağır. Örneğin Erzurum'un 2000 metre yüksekliğindeki şehir içindeki sıcaklığını bile düşünseniz, bir 1170 metre daha yükseldiğinizdeki koşulları düşünün. Çok yüksek bir rüzgar hızı, çok fazla bir ultraviyole. Bu rüzgar hızını örneğin 240 kilometre bölü saatlik anlık bir rüzgar hızını mühendislik hesaplarına katmak zorundasınız. Bugüne kadar oluşmuş tayfunların ulaştığı ya da en şiddetli rüzgarların ulaştığı hızdan bahsediyorum. Tek şansımız bunlar anlık hızlar. Sürekli olsaydı böyle bir şey de yapma imkanımız olmazdı. Bunlarla baş edebilmek benim için gerçekten büyük bir mücadele
1: Evet.
0: konusuydu.
1: Efendim, projede kullanılan malzemeler seçilirken özellikle sürdürülebilirlik ve yerel iklim koşullarına dayanıklılık dengesi de arandı mı?
0: Kesinlikle. Çünkü çok soğuk, karlı çok yüksek kar olmasa bile karlı bir bölge olması, çok düşük sıcaklıklara kadar sıcaklığın düşmesi,
1: Bir de gece gündüz arasında sıcaklık
0: büyük
1: farkı
0: farklılıkların
1: büyük değil mi?
0: olması, bunların hepsi çok büyük unsur. Buna göre malzemeler seçebiliyorsunuz ama hata yaptığımızı da görüyoruz. Zaman içerisinde bunların hepsi değişiliyor, testler yapılıyor, tekrar yapılıyor. Yani ilk verdiğiniz karar her zaman iyi karar olmayabilir. Sürekli olarak bu işin üzerinde elinizin olması lazım. Ama en önemli unsurlardan biri gözlem evlerinin yaşam alanlarının ısıtılabiliyor olması.
1: Evet.
0: Gözlemin yapıldığı, teleskobun bulunduğu bölgelerin mekanın ısıtılmaması, tam tersine dış hava sıcaklığıyla eşit seviyede tutulması lazım.
1: Bir de
0: Yani
1: ısıtmayı yaparken aslında doğaya da dikkat etmek gerekiyor, çevreye de dikkat etmek
0: kesinlikle
1: gerekiyor, değil mi?
0: çevreye dikkat edeceğiniz gibi gözleme
1: Gökyüzüne
0: dikkat
1: de
0: etmek
1: dikkat
0: biraz daha
1: edeceksin.
0: bize
1: Evet.
0: önemli. Çünkü eğer bir sıvı ya da katı yakıt kullanarak binayı ısıtmaya kalksanız bir malzemenin yani enerji kaynağının lojistiği çok zor. İkincisi yaydığı emisyon ile yani baca gazıyla
1: Evet.
0: gözlem yapabilmeniz imkansız. Bu nedenle binanın neredeyse ısı kaybı yokmuşçasına yüksek bir yalıtımla yapılmış olması gerekiyor. Ama ısıtılabilmesi için de tek bir kaynağımız var. O da güneş. Yüksek ultraviyole olduğu için hem Antalya'da hem Erzurum'da yaşam alanlarının tamamı güneş enerjisinden pasif olarak yararlanılarak seralar içerisinde elde edilen sıcaklığın yaşam alanlarına alınmasıyla elde ediliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Dışarıda hava sıcaklığı artı 7-8 derecelerdeyken sera içerisinde yani cam arkasındaki sıcaklık 70 derecelere kadar çıkıyor. Bu sıcaklığı bina içine aldığınız zaman yaşam alanları çok rahatlıkla ısıtılabiliyor.
1: Evet. Sayın Şahmalı, bir bilim merkezi tasarlamak, standart bir kamu veya prestij binası tasarlamaktan ne yönleriyle ayrılıyor? Sizi bu projede en çok heyecanlandıran şey neydi?
0: Projenin kendisi gerçekten amaç burada o kadar ulvi bir amaç ki gerçekten uzayı izleyebilmek bilimsel gelişmeler için hep temel bir taş. Bunu sağlayan bir projede bir mimar olarak katkı verebiliyor olmak benim için en büyük bir gurur kaynağı. İkisi de gerçekten heyecanlandıran unsur. Bana herhangi bir büyük şehirde çok işte yüksek, geniş, büyük, mükemmel bir bina yapmaktan daha fazla heyecanlandırdı, daha çok benimsetti
1: Evet.
0: kendisini açıkçası.
1: Efendim, bir de geleneksel Türk mimarisi var. Geleneksel Türk mimarisi ile modern mimari yaklaşımlarını projelerinizde değerlendiriyor musunuz veya harmanlıyor musunuz? Burada nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, geleneksel mimariler daha çok kamu yapılarından ziyade konut alanlarında daha geçerlidir. Çünkü geleneksellik aile biçimlendiren bir şeydir. Kamu yapıları açıkçası daha fazla içeriğini yani binanın fonksiyonlarını yerine getirebilecek özelliklerdedir. Malzeme açısından yerellik son derece önemlidir. Bunların hepsini kullanmak zorundasınız. Yani benim şimdiye kadar yaptığım bütün eserlerde yerel malzemenin kullanılmasını sadece

0: gereken yerlerde yapmaya hep özen gösterdim. Antalya böyle bir yerdir.
1: Evet.
0: Hatta doğal taşlar bulunduğu yerdeki kazıdan elde ettiğimiz taşlarla yapıldı. Taş taşımadık oraya. Dış cepheler tamamen bundan yapıldı. Bunun gibi söyleyebilirim.
1: Evet. Efendim, Erzurum gibi tarihi dokusu çok güçlü olan bir şehirde modern bir bilimsel yapının yükselmesi kentsel kimliğe nasıl bir estetik değer katıyor sizce?
0: Enteresan bir soru. Açıkçası katmıyor. Bu tabii bunu baştan pat diye söylemek biraz zor oldu benim için ama gözlem evleri hemen hemen gözden ırak yerlerde
1: Evet.
0: yapılıyor. Yani kimsenin görmediği, ulaşamadığı çünkü özellik o. Işık kirliliği olmayacak, çevre kirliliği olmayacak ama ulaşılabilir olacak. Dolayısıyla şu anda baktığınız zaman konaklıya ancak otoyoldan geçerken dağın tepesinde ufak bir pırıltı olarak görebiliyorsunuz. Antalya'da da aynı şeydi. Oradaki biraz daha yakına gelindiği için oradaki kubbeyi camiye benzeterek oraya kadar gelip hatta yapının içerisinde namaz kılmak isteyen insanlar çıktı. Yani merak edip buraya niye yapmışlar diye gelen en derdi olsa var. Ama tabii ki ne kent dokusuna ne diğer şeylere uyabilmemizi beklemek çok
1: Evet.
0: zor. Çünkü coğrafi ve meteorolojik koşullar o kadar ağır ki ondan ziyade kendi içsel bütünlüğünü çözmek sanırım daha uygun olurdu.
1: Sayın Şahmalı, bizi dinleyen genç dinleyicilerimiz de var. Mimar adayları da var işlerinde tabii. Hayalleri var. Böyle büyük projelerde yer almak gibi özellikle. Genç mimar adaylarımıza neler söylersiniz? Bu tavsiyelerinizle sohbetimizi noktalayalım.
0: Mimarlık çok fazla bilgi ve görgü isteyen bir meslek. Bizim eğitimimizde
1: Dünyayı gezmek de önemli midir
0: onu
1: hocam bu anlamda?
0: kastettim
1: Evet.
0: zaten. Yani sadece bulunduğunuz bölge, bulunduğunuz ülke değil, dünyanın her yerini gezebilmek sizi bambaşka yerlere taşır. Çünkü farklı kültürlerden elde edeceğiniz bilgiyi sentezleyerek kendi yapılarınızda kullanabiliyorsanız kendi toplumunuza da bir katkıda bulunmuş olursunuz. Bu kültürel alışverişin en önemli unsurlarından birisidir ve mimarlık bu anlamda çok önemlidir. Sadece geleneksellik ve sadece yerellik de kalmamak gelişim açısından son derece önemli diye düşünüyorum. O anlamda da açıkçası biraz pahalıya patlayan bir meslek.
1: Evet.
0: İyi bir mimar olabilmek için bunları yapabilme gücünüzün olabilmesi gerekiyor. Umarım heveslenen mimarların moralini bozmak açısından değil ama o heyecanlarını da arttırmak açısından önemli bir noktadır diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Sayın Şahmalı, çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza konuk olduğunuz ve aktardığınız bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar dilerim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programımızda kültür sanat dedik ve ünlü mimar Sayın Ali Erkan Şahmalı stüdyo konuğumuz oldu. Hayatı ve eserleri üzerine özellikle eserlerinden olan Doğu Anadolu Gözlem Evi üzerine bir sohbet gerçekleştirdik ve birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Kenan Doğulu seslendiriyor. Ne yaparsan yap, aşk ile yap.

yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zaferin Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü programlarımız hem TRT radyolarında hem de TRT televizyonlarında devam ediyor ve devam edecek efendim. Bunu bir kez daha sizlere hatırlatmış olalım ve Hayatın içinden programımızdaki birlikteliğimize güncel köşemizde devam edelim. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Saray Bahçesi'nde düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında şehit ve gazi ailelerinin hazırladığı el emeği tablo ve el sanatları ürünlerinden oluşan sergiyi ve anma programını konuşmak üzere Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Salih Köse telefon hattımızda bizlerle birlikte. Sayın Köse, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü mesajınızla sohbetimize başlayalım isterseniz, buyurun.
2: Evet, hepimizin bildiği gibi hain darbe girişiminin 10. Yıl dönümündeyiz. Bu darbe girişimine karşı canını feda eden, ülkesinin birliği için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Kahraman gazilerimize uzun ömürler, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Hayata veda eden yine gazilerimize rahmet diliyoruz. İnşallah bu tür hain darbe girişimlerini bir daha Allah bize yaşatmaz diyorum.
1: İnşallah efendim. Sayın Köse, bu anlamlı sergiyi konuşalım isterseniz. Hazırlık sürecini ve amacını sizden dinleyerek başlayalım.
2: Evet. Şimdi Bakanlığımız, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik sanata teşvik ve sanatta yaşam programı hayata geçirildi. Bu programın amacı şehit yakınları ile gazilerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak, sanatsal üretim yoluyla kendilerini ifade etmelerini olanak tanımak ve bununla birlikte ruhsal dinginlik kazanmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen psikososyal bir faaliyettir bu sanata teşvik ve sanata yaşam programı. 81 ilde başlatıldı. İlimizde, Bayburt ilimizde de belediyemizle ortak bir protokol imzalayarak belediyemizin aile yaşam merkezinde yaklaşık 13 kursiyerimize 6 ay boyunca bu anlamda kurs verildi.
1: Evet. Sayın Köse, irade bizim, zafer

0: bizim teması bu yılki anma programlarında çok güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Bu temanın sergilenen el emeği eserlere yansıması nasıl oldu?
1: Şimdi kurseylerimizin ürettiği ürünler, usta öğrenciler tarafından gözetiminde ürettiği ürünler sergilenmesi amacıyla valiliğimiz saray bahçesinde bir sergi düzenlendi.
0: Evet.
1: El emeği, göz nuru eserler. Büyük ilgi gördü. Tabii tema olarak İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla birlikte olunca da halkımız ilgi gösterdi. Yoğun kalabalık oldu. Eserleri incelediler. Hatta bu eserlerden 4 tanesi seçilerek bakanlığımıza gönderildi. Bu 4 eser de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılacak sergide gösterime sunulacak, halkın gösterimine sunulacak. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu Hain Darbe girişiminin 10. yıl dönümüne de gelmesi, kesişmesi dolayısıyla daha da anlamlı oldu. Bu kurs sonucunda bu kursa katılan şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız da bu sanatsal etkinliklerden dolayı çok bir üretim olduğu için onlar da çok mutlu oldular. Tabii sergide kendi eserlerini görünce hem psikolojik olarak hem sosyal olarak da güdülendiler. İnşallah bundan sonra bu tür sergiler, kurslar devam edecek. Göz nuru, el emeği eserler sunulmaya devam edilecek.
0: Sayın Köse, tam da bu bahisle efendim, bu serginin hazırlanmasında veya ailelerimizin desteklenmesinde özellikle Bayburt Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü olarak çalışmalar yürütüyorsunuz. Şehit
1: Evet.
0: yakınları ve gazilerimizin rehabilitasyonu, sosyal hayata katılımı ve bu tarz sanatsal faaliyetlerle kendilerini ifade etmeleri süreçlerini müdürlük olarak nasıl destekliyorsunuz efendim?
1: Şimdi bu kurslar başlayınca, başladıktan sonra kursiyerlerimiz hem kurslarına devam ettiler hem de bizim psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından kendilerinin sosyalleşmelerine yönelik onlara tanışmanlık yaptılar. Yani hem burada bir kurs, sanatsal bir kurs, sanatın böyle birleştirici gücünden yararlanmak yanında aynı zamanda bizim uzmanlarımız tarafından da onlara bir hem psikolojik hem sosyal anlamda bir danışmanlık verildi. Bu çok anlamlı oldu. Yani sanatla Aile Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü'nün, Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün uzmanları sanatla birleşerek bir farklı bir model ortaya koydular. Yani hem sanatsal olarak bir destek oldu,
0: evet,
1: hem de sosyal ve psikolojik olarak bir destek sağlandı.
0: Sayın Köse, bu tür aslında faaliyetler aynı zamanda şehit ve gazi ailelerimizin arasındaki dayanışmayı, tanışmayı, sosyalleşmeyi de sağlıyor değil mi? Manevi bağlar daha da güçleniyor.
1: Evet, çok doğru. Zaten hani Bayburt küçük bir il. Şehit ailelerimize, gazilerimize ilgili sürekli bizim programlarımız var. Hani yemek programlarımız var, sosyal programlarımız var. Aileler zaten birbirlerini tanıyor ama tabii sanatın da birleştirici gücü olunca ailelerin birlikte zaman geçirmeleri, sohbet etmeleri, belli konularda konuşmaları onların sosyal olarak gelişmelerine büyük katkı sağladı. Hani bunu da biz gözlemledik, uzmanlarımız bunu da gözlemlediler. Zaten uzmanlarımız kurs boyunca sürekli onların yanında oldular. Bunu sizin söylediğiniz konuyu da bizzat onları destekleyerek yani ortaya çıkardılar.
0: Evet. Efendim, son olarak konuya ilişkin eklemek istedikleriniz varsa dileklerinizle birlikte alarak sohbetimizi noktalayalım istiyoruz.
1: Evet, ben tekrar bu hain darbe girişimini 10. yıl dönümü dolayısıyla canını feda eden bu ülkenin birliği için canını feda eden şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sizlere de bizlere bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler de teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programımızda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Saray Bahçesi'nde düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında şehit ve gazi ailelerinin hazırladığı el emeği tablo ve el sanatları ürünlerinden oluşan sergiyi ve anma programlarını konuşmak üzere Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Salih Köse bizlerle birlikte oldu ve birlikteliğimiz müzikle sürüyor. Uğur Işılak seslendiriyor. Benim adım Türkiye.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Arşiv kayıtlarımızda Cem Karaca seslendirdi. Ülkem Benim ve şimdi de Melihat Gülses radyolarınıza konuk oluyor. Marmara.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

0: Takvim Yaprağı.
1: 15 Temmuz Çarşamba, günün sözü Mehmet Akif Ersoy'a ait. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Tarihte bugün. Sevgili dinleyiciler, bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi, milletimizin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığıyla bertaraf edildi. O gece ülkenin dört bir yanında vatandaşlar, devlet kurumlarıyla omuz omuza vererek demokrasiye sahip çıkma iradesini ortaya koydu. 15 Temmuz, aziz şehitlerimizin fedakarlığını, gazilerimizin cesaretini ve milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu hatırlatan önemli bir gündür. Her yıl bu tarihte vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılır, gazilerimize şükran duyguları ifade edilir. Geçmişten aldığı güçle geleceğe yürüyen Türkiye'nin birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışını simgeleyen bu anlamlı günde demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmanın önemi bir kez daha hatırlanıyor. 15 Temmuz demokrasi

ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. ...12 Temmuz 1983'te yazar ve yönetmen Ahmet Üstel vefat etti, kendisini saygıyla anıyoruz. Roman yazarımız Esat Mahmut Karakurt, 15 Temmuz 1977'de hayata veda etti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Sevgili dinleyiciler, 15 Temmuz 1106'da Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan öldü. 15 Temmuz 1516 tarihinde ise Cezayir Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildi diyor. Takvim yaprağımızı burada noktalıyor ve birlikteliğimize müzikle devam ediyoruz.

0: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi, Gazi Radyo İstanbul, bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.
1: Birlikteliğimiz Türk sanat müziğiyle devam ediyor ve Muazzez Abacı, Segah bir eser seslendiriyor. Kapat gözlerini, kimse görmesin.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: ...15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doçent Doktor Sayın Muhammed Köken Polatoğlu bizlerle birlikte. Sayın Polatoğlu, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba efendim, hoş bulduk.
1: Sohbetimize 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü mesajınızla başlayalım isterseniz.
2: Evet, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü. 10. yılı. Tabii burada demokrasi ve milli birlik süreci bizim bilindiği üzere 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanıyla aslında başlamıştır. Yeni bir rejim ile birlikte yeni bir devlet oluşumu söz konusudur. Tabii cumhur kelimesi malumunuz üzere halk demektir. Arapça bir kelime olup halkın iradesini koyup yönetime egemen olması, hakim olmasıdır.
1: Evet.
2: Tabii Cumhuriyet tarihi ele alındığı vakit yaklaşık 100 küsür yıl, yani 100, 103. yılını kutluyoruz Cumhuriyetimizin.

0: bu arada. Cumhuriyet tarihi döneminde tabii ki çeşitli siyasi oluşumlar, partiler ve bu partilerle birlikte koalisyon dönemleri yaşanmıştır. Bu süreç içerisinde tabii demokrasiye karşı çeşitli darbeler, eylemler, hareketler meydana gelmiştir. 1960 darbesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk yaşadığı demokrasiye karşı meydana gelen bir karşı eylem olarak tarihteki yerini almıştır. Tabii 1923'ten 1950 yılına kadar tek partili bir hükümet rejimi iktidarda kaldı ve 1950 yılında yapılan seçimlerde Demokrat Parti iktidara geldi. 1960 yılına kadar yaklaşık 10 yıl boyunca ülkeyi yönetimsel bazda idare etti ve bu süre zarfında çeşitli tabii ki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olaylar meydana geldi. Tabii 1960 darbesine ilk darbe olduğu için biraz detaylandıracak olursak, 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti 1954 yılına kadar aslında çok parlak bir idari süreç yaşatmıştır Türkiye Devleti'ne. 1950-53 yılında yaşanan Kore Harbi ile birlikte aynı zamanda bir kıtlık süreci, bir kuraklık süreci meydana gelmiş ve bu iki olumsuz durum ekonomiyi ciddi manada sarsmış ve 1954 seçimleri ile birlikte Demokrat Parti bir oy kaybına giden süreci yaşayacaktır ve 1957 yılına gelindiği vakit oyunun %10'unu kaybettiğini görmekteyiz. Tabii bu süreç içerisinde 1958 yılında bir devalüasyon oluyor. Ve bu devalüasyon tabii halkı olumsuz yönde etkiliyor. Bununla birlikte çeşitli siyasi olaylar, askeri hareketlenmeler meydana geliyor. Bunlar içerisinde bilindik olanları söylemek gerekirse, Kayseri, Uşak olayları yaşanıyor. İsmet İnönü'nün ziyaretleri esnasında kendisine karşı bir takım provokatör eylemler meydana geliyor. Bununla birlikte çeşitli tutuklanmalar, basında çeşitli özgürlük karşıtı eylemler meydana geliyor. Ve nihayetinde 1960 yılına gelindiği vakit öğrenci olayları yaşanıyor. 555K dediğimiz 5 Mayıs 1960 tarihinde saat 5'te Kızılay Meydanı'nda bir öğrenci topluluğu tarafından protesto mitingi yaşanıyor. Ve bu Türkiye tarihinin ilk sivil itaatsizliği olarak demokrasi tarihimizin bir farklı adımı
1: Evet.
0: olarak
1: Ve
0: tarihe
1: sonrasında da
0: kazınıyor.
1: 27 Mayıs 1960'ta gerçekleşen ilk darbe.
0: Darbe.
1: Süremiz de kısıtlı olduğu için biraz daha hızlanacağız müsaadenizle.
0: Estağfurullah.
1: 12 Mart 1971

0: Süremiz de kısıtlı olduğu için biraz daha hızlanacağız müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: 12 Mart 1971 muhtırası var ardından ve hemen ardından 12 Eylül 1980 askeri darbesi. Türkiye'nin toplumsal yapısını, gençliğini ve entelektüel birikimini nasıl sekteye uğrattı? Biraz buraya değinelim istiyorum aslında.
1: Evet, tabii ki bir ülkenin aslında kalkınmasında eğitimin tabii ki başat rolü oynadığını biliyoruz. Bu süreçte özellikle çeşitli kutuplaşmaların yaşandığını görmekteyiz. Bu kutuplaşmalar özellikle öğrencilere yansıdığı vakit tabii işin boyutu değişiyor. 1969 yılında 6. filonun, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 6. filonun Türk kıyılarına gelmesi ve orada o filoya karşı yapılan eylemler içerisinde öğrencilerin de bulunması ve sağ sol çatışmalarının alevlenmeye, kıvılcımlanması ilk adımlarının başlamasıyla birlikte 1971 muhtırasına giden sürecin de kaldırım taşları döşenmiş oluyor. Ve 1971 yılında Cevdet Sunay'a bir uyarıda bulunuluyor ve bir teknokrat hükümeti kurulması yönünde beyanda bulunuyor ve Bülent Ulusu dediğimiz 1980 yılındaki Başbakan Bülent Ulusu dönemindeki bu teknokrat hükümetin aslında ilki Ferit Melen ile birlikte 1971 muhtırasında ortaya çıkıyor. Biraz sonra o konuya da değinebiliriz. Bu darbelerinin benzer tarafları
0: Evet.
1: nelerdir diye. Bu benzer tarafları içerisinde 1960 yılındaki darbede Milli Birlik Komitesi kuruluyor. Askeri junta dediğimiz darbe girişiminde bulunan grup tarafından. 1971 yılında ise yine Milli Birlik Komitesi'ne benzer bir komite ile birlikte muhtıra yürütülüyor. 1980 yılına gelecek olursak 1971 ile 80 yılı arasında yaklaşık 11 hükümet değişikliği yaşanıyor. Yani yılda bir defa hatta bir defadan fazla diyebiliriz. Ortalama çok düşük ve böyle olunca da bir siyasi istikrarsız süreci de meydana geliyor. Bununla birlikte yine 1973 petrol krizi yaşanıyor. Tabii bu ülke içerisinde ekonomik sıkıntıları gitgide artıracak noktaya, seviyeye ulaşıyor. Bununla birlikte sağ sol çatışmalar, öğrenci olayları giderek artıyor.
0: Evet.
1: Ve bu üç ülke içerisinde bir istikrarsızlık ortamı meydana getiriyor. Tabii demokrasi dediğimiz vakit bunu çözecek kurum, kişi halkın seçtiği ve o seçilen kişilerin oluşturduğu hükümetle birlikte oluşur ve o hükümet o problemleri
0: Çözüm orada
1: çözer.
0: bulunmalı,
1: Çözüm
0: değil mi?
1: orada bulunmalı.
0: Peki, sonrasında postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci var ki toplumsal mühendislik çabalarının ve inanç özgürlükleri bağlamında yakın tarihimizde özellikle birçok kırılmaya neden oldu. Ve sonrasında 15 Temmuz 2016 darbe girişimi. Geçmişteki 1960, 71, 80 klasik askeri darbelerinden ayıran en temel özellik sizce 15 Temmuz 2016 tarihini nedir?
1: Şimdi tabii 1960, 71, 80 süreçlerine baktığımız vakit 15 Temmuz'da kıyaslayacak olursak burada halk hareketi farklılığı oluşturan kısmı bence en dikkat çekici olan tarafı. Diğer mesela 1960, 80 darbesinde 71 muhtırasında hükümet yerine askeri bir juntanın idareyi ele aldığını görüyoruz. Ve 1961 Anayasası, 1982 Anayasası'nın hazırlandığını ve bu anayasaların referanduma sunulduğunu ve yüksek oranda da bir halk
0: Evet.
1: oyuyla o anayasaların kabul edildiğini görüyoruz.
0: Sayın Polatoğlu, tabii biraz önce ifade ettiniz geçmişteki darbeleri. İşte ekonominin hem dünyada hem ülkemizde ne kadar kötü olduğunu, bir dar boğazdan geçtiğini ve bunların neticesinde işte gençlerin bir takım

0: hareketlere katıldığını. Fakat 2016 yılına geldiğimizde bunun tam aksine bir tablo var. Nasıl? Duble yollar, savunma sanayinde atılan adımlar, ihracatta yeni rekorlar, üretimde yeni rekorlar. Yani koşan bir Türkiye var ekonomik açıdan. Diğer tablolardan çok farklı değil mi?
1: Burada mesela Cumhuriyet tarihinin geneline bakacak olursak bunu yani Türk tarihinin diğer geri süreçlerinde de görebiliriz. Ancak Cumhuriyet tarihi bazında ele alacak olursak gelişme süreçleri ile birlikte sıkıntıların da yaşandığı, başladığını görmekteyiz.
0: Durdurmak adına mı gelişiyor?
1: Mesela yani? Atatürk dönemi Türk kalkınma tarihinin yani nasıl diyelim her alanda
0: muazzam
1: muazzam
0: yapıldığı
1: işlerin
0: bir
1: yapıldığı bir süreçtir.
0: Evet. Ve yokluklar
1: 15
0: içinde.
1: 15 yıl içerisinde 1923'ten 38 yılına kadar gelen süreç içerisinde o kadar önemli işler başarılmıştır ki mesela sağlık olsun, hukuk olsun, eğitim olsun, sanayi olsun, farklı alanlarda o kadar temel kalkınma hamleleri yapılmıştır ki o hamlelerin neticeleriyle birlikte kalan ileriki süreçlerde üzerine yeni şeyler yapılarak Türkiye'nin, modern Türkiye'nin bugünkü şeklini almasında önemli bir paya sahiptir. Bu kalkınma süreçleri içerisinde çeşitli emperyalist güçlerin engellemelerinin olduğunu 100 yıllık süre zarfında görmekteyiz. Ve bu tabii bizim kalkınma fikrimizi, enerjimizi hiçbir zaman yıkmamıştır. Ve üzerine ilavelerle daha güçlü kararlılıkla bu kalkınma ve ilerleme enerjimizi her daim ileriye doğru taşımışızdır.
0: Allah
1: bu bizim
0: gençlerimizi,
1: milletimizin bir
0: milletimizi,
1: karakteridir. Evet,
0: ülkemizi korusun. Umuyoruz ki her şey ülkemiz adına, gençlerimiz adına güzel olur. Çünkü birçok değerimiz var ülkemizde. Ancak gençlerimiz bizim göz bebeğimiz, geleceğimiz, dünyamızı, ülkemizi onlara emanet edeceğiz. Ve yeni Türkiye'de, gelişen, büyüyen Türkiye'de hep birlikte mutlu ve huzur içinde, refah içinde yaşayalım inşallah. Sizin de son olarak dileklerinizle sohbetimizi noktalayalım istiyoruz.
1: Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet tabii. Mazisi birçok önemli olaylarla taçlanmış ve yapacağı, yaptığı her faaliyetle örnek olmuş bölgesine, dünyaya örnek olmuş bir devlet. Türk milleti tabii ki her zorluğun üstesinden gelmiştir tarih boyunca. Bundan sonra da yaşanmasını umut etmediğimiz zorluklar karşısında yine aynı azmi, kararlılığı yerine getireceğinden şüphemiz yok.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz aktarmış
1: ben
0: olduğunuz bilgiler
1: için. Ben teşekkür
0: ederim,
1: sağ olun Yıldır.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programımızda 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doçent Doktor Sayın Muhammed Gökhan Polatoğlu bizlerle birlikte oldu. İrade Bizim, Cumhuriyet Bizim teması kapsamında Cumhuriyet dönemi ve darbeler üzerine bir sohbet gerçekleştirdik ve birlikteliğimiz müzikle sürüyor.

Bazı geceler yalnızca tarihe değil, yüreklere de yazılır. Bir doğum günü, bir hatıra ve hiç unutulmayan anlar. Radyo tiyatrosu Elif gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TRT Radyo 1'de 13.50'de sizinle.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: ...15 Temmuz darbe girişimi sırasında tatil için bulunduğu İstanbul'da darbecilere direnirken omuriliği kırılan Gazi Sayın Rıza Demir telefon attığımızda bizlerle birlikte. Sayın Gazi, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba Yıldıray Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bize bu toprakları ve bağımsızlığımızı korumak adına sunduğunuz fedakarlık için şahsım ve dinleyicilerimiz adına size şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz gecesine dönmek istiyorum efendim, müsaadenizle. O
2: Buyurun.
1: Gece darbe girişimini ilk duyduğunuzda ne hissettiniz ve sokağa çıkma kararını nasıl aldınız, sizden dinleyelim lütfen.
2: Tabii ilk dakikalarda arkadaşlarımızla, yani İstanbul'da da eşimin rahatsızlığı dolayısıyla İstanbul'da bulunmaktaydım. Arkadaşlarımla bir kafede otururken Cumhurbaşkanımızın talimatında değil de İl Başkanı, AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın çağrısıyla tankların bizi almaya geldiğini, tüm halkımızı buraya davet ettiğini söylemesi üzerine biz yola çıktık. Tabii ki kim olursa olsun kanımızda bir delilik var. O gün vatan bayrak için sokağa çıkmanın düşüncesi, yani düşünmek bile bizim için bir eksiydi. O anda elimizden ne geliyorsa onu yapmanın derdine düşmüştük.
1: Peki biz, bir tatil günüydü Sayın Demir.
2: Evet,
1: ve kendinizi birdenbire vatan savunmasının tam ortasında buldunuz. O ilk anları bize anlatır mısınız?
2: Tabii ki ben İstanbul Taksim'de otururken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önüne kadar girebildik. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gittiğimizde Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önünde silah seslerini duyduk.

burada durmamız gerektiğini anladık zaten. O esnada silah seslerini duyduk. O esnada müdahale etme gereksinimi duyduk. Karşı tarafta İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tam karşı tarafında Hatta Alkışlası diye bir birlikleri varmış bunların. Oradan çıkan paletli tankları takip etmeye başladık. Bir tank, bir de paletli, birisinin içerisinde bir emniyet müdürü olduğunu iddia eden bir şahıs, arkasında da personel.

0: sadece küçük bir E5'in olduğu noktada çok büyük bir otoban olduğunu biliyoruz. O esnada sadece küçük bir noktadan sadece ambulansların geçişi için bir yol bırakmıştık. Ama tank ambulansın geçişi esnasında oradan tekrar kaçmaya çalıştı.
1: Evet.
0: Biz de tekrar peşine verdik, gittik. Haliç Bağlantı Köprüsü'nün olduğu noktada biz bunları son noktada durdurabildik. İlk durdurduğumuz esnada zaten beni tanktan attılar. Ayağımın altından bir kapak vardı. Personellerin oradan içeriye girip çıktıkları bir nokta. İstanbul Emniyet Müdürü, yani daha doğrusu emniyetten atılma şahıs bana vurması sonucu ben bariyerlerin içerisine düştüm. Olayın sıcaklığıyla, vehametiyle ne olduğunu anlamamıştık ama daha sonra kısa bir takipten sonra tekrar durdurduk. Sprel ve jeneratör yardımıyla tankın kapağını kestik. O esnada kapağı açtığımız esnada bana karışmayın ben emniyet mensubuyum diye bize ithamlarda bulunan şahıs, bu askeri bir tank, senin ne işin var? Askeri tankın içerisinde emniyet mensubunun ne işi var dememize rağmen yine bizim üzerimize gelmeye başladı. O esnada ben de üzerimdeki silah, hücum yeleği ve telsizini el koydum. Götürüp arabamın içerisine attım. Daha sonra biz durduktan sonra emniyet güçlerimiz geldi. Onların panzerlerine bunları aktardık. Ondan sonra tekrar yolumuza devam ettik. Tam hatırlıyorum, Ok Meydan sapağında yine aynı şekilde diğer kişilerle mücadele ettik. Ama o gece biz sadece üniformalı teröristlerle değil, yine içerimizdeki hainlerle Ok Meydan sapağında eli maskeli yüzü kapalı kişilerin insanların araçlarını durdurup, belediye araçlarını durdurup yağmaladıklarını gördük.
1: Evet.
0: Biz bunlarla da mücadele ettik.
1: Karanlık bir geceydi.
0: Tabii,
1: Sayın
0: sabahı
1: Demir,
0: karanlıktı.
1: darbecilere direnirken çok ağır bir yaralanma yaşadınız
0: Evet.
1: ve omuriliğiniz kırıldı. O
0: Evet.
1: yaralanma anı nasıl gerçekleşti, neler hissettiniz ve hastaneye nasıl ulaştınız?
0: Gece, yani o olaydan sonra arkadaşlarım beni hastaneye götürdü. Sabah saat 6'ya kadar hastanedeydik ama eşim, çoluğum, çocuğum hepsi İstanbul'da bir noktadaydılar. Onların yanına gitmem gerekiyordu. Tekrar onların yanına gittim. Daha sonra tedavim için orada, yani yaptıramayacağımı söyledim. Ben tekrardan memleketime dönmem gerektiğini söylemiştim.
1: Evet.
0: Daha sonra benim Erzurum'a getirdiler. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavimi gördüm. 2 yıl boyunca çelik korse taktım. 2 yıl boyunca bir iş yapamadım. Çok şükür vatanım için mücadele ettim.
1: Evet. Peki tedavi süreciniz nasıl geçti? Fiziksel ve ruhsal olarak bu denli büyük bir sakatlıkla mücadele ederken size en büyük gücü ve sabrı veren şey ne oldu?
0: Madalyam. Devletimin bana göstermiş olduğu teveccühle beni gazilik onuruyla onurlandırdı. Devletim için, bayrağım için, milletim için yapmış olduğum mücadele her zaman benim tedavimi hep ikinci planda tuttu. Çünkü bu konuda tevazu gösteremez. Vatanım için, bayrağım için elimden geleni yaptım.
1: Evet.
0: Erzurum'da olsaydım yani içim içimi yerdi ki vatan mücadelesinde neden en önde değilim diye. Allah bana bunu nasip etti. Vatanım için, bayrağım için gerekli mücadeleyi yaptığımı düşünüyorum. Bu
1: Vatanı ve
0: yüzden de
1: milleti için göğsünü siper etmiş, bu uğurda sağlığından ödün vermiş bir kahraman olarak, bugün dönüp baktığınızda yine olsa yine sokağa çıkarım dedirten o büyük vatan sevgisini bizlerle paylaşır mısınız?
0: biz Erzurum'un her toprağı şehitlerle dolu. Bastığımız her yerde bir şehit kanı, şöyle kanı var. Bizim geçmişten bugünümüze kadar da atalarımız, babalarımız, annelerimiz vatan sevgisiyle bizi yoğurdular. Okulda da aynı keza öyle. Bize vatan sevgisini öyle aşıladılar ki bugün olsa hiç tereddüt etmeden yine vatan için, bayrak için, millet için yine en ön safhada mücadele etmeye her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.
1: Evet. Tabii bir de gazi unvanı aldınız efendim.
0: Evet.
1: Sizin ve ailenizin hayatını nasıl etkiledi bu unvan? Bu unvanın omuzunuza yüklediği bir onur ve sorumluluk da var aynı zamanda, değil mi?
0: Evet, ben zaten ondan sonra şehit gazi aileleriyle şu anda Erzurum Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanlığı'nda yapıyorum. Hala daha görevimin bitmediğini, hala daha şu anda bile

0: şehit aileleri ve gazilerimize hizmet etmek için dernek başkanlığı yapıyorum. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm şehit ailelerimizle yakından ilgileniyorum. Yani gaziliğin vermiş olduğu gururu, onuru layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Tabii ki toplumumuzda Erzurum'da özellikle, tabii ki Türkiye'nin her tarafında bu şehitlerimize, gazilerimize saygılar, sevgiler her safhada gösteriliyor ama Erzurum'da beni de bir gazi sıfatıyla göstermeleri benim için çok büyük bir gurur.
1: Evet. Sayın Gazim, Sayın Demir, son bir dakika içerisindeyiz programımızda. Özellikle tabii bizi dinleyen genç dinleyicilerimiz de var. Onlara ne mesaj vermek istersiniz? Bu mesajı da sizden almak isteriz.
0: Tabii ki onlara söyleyeceğim tek şey, akıllarını kiraya vermesinler. Akıllarını satılığa çıkartmasınlar. Vatanlarına, bayraklarına, milletlerine sahip çıksınlar. Bizim şu anda onlara o kadar ihtiyacımız var ki yani hainlerden o koltukları vatanına, milletine, derslerine bağlı olarak çalışarak o koltukları onlardan geri aldık. Ama şu anda onların o koltukları doldurmaları çok önemli.
1: Evet.
0: Sanayide, teknolojide bizim onlara çok ihtiyacımız var. Onlar da geleceğin bir şehidi, bir gazi adayları. Vatanını, milletini seven, bayrağını seven her Türk gencinin gidecek bir noktası olmadığını söylüyorum. Vatanına, bayrağına sahip çıkmalarını söylüyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Biz ne İran gibi olabiliriz, ne Irak gibi olabiliriz, ne Suriye gibi olabiliriz, ne Afganistan gibi olabiliriz. Çünkü onların bir Ömer Halis Demirleri yoktu.
1: Evet.
0: Onlara öncelik gösteren bir liderleri yoktu. O yüzden diyorum ki bizim her safhada gençlerimize ihtiyacımız var. Akıllarını sakın sakın kiraya vermesinler.
1: Buradan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, siz gazilerimizi de minnetle analım. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: Sayın Demir programımıza
0: ediyorum.
1: Katıldığınız
0: çok sağ
1: için.
0: Olun, iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programımızda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tatil için bulunduğu İstanbul'da darbecilere direnirken omuriliği kırılan Gazi Sayın Rıza Demir telefon hattımızda bizlerle birlikte oldu ve darbe girişimi gecesi hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programıyla Azer Yılmaz Aydın, Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk. Başka bir programda buluşmak dileğiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında çok daha güçlü ve kararlı bir Türkiye olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Duran 15 Temmuz'un tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. FETÖ'nün bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz gününde başlattığı hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş meydanlara ve

0: sokaklara çıkarak darbecilere karşı tek yürek oldu. Darbecileri ve silahlarına göğsünü siper eden millet, demokrasi ve milli iradeye sahip çıktı. Halkın destansı direnişi sayesinde darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı. Hain darbe girişiminde 253 kişi şehit, 2700'den fazla kişi de gazi oldu. Beştepe 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ'nün öncelikli hedeflerinden biriydi. O gece binlerce Ankaralı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hainlere karşı savundu. Darbeciler külliyeyi ele geçiremeyince silahlarını burada toplanan halka yöneltti. F-16 uçaklarından ve uçak bombardımanlarından atılan iki bombayla 31 kişi şehit, 188 kişi de gazi oldu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü de vuruldu. 51 polis şehit oldu. Düşmanın bile yapamadığını yaptılar. Bundan tam 10 yıl önce FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hedef alması bu sözlerle hafızalara kazındı. Hain darbe girişiminde milli iradenin tecelligahı büyük bir yara aldı. Ancak milletvekillerinin iradesiyle darbeye en yüksek perdeden karşı çıkıldı. İktidar muhalefet ayrımı olmadan tüm milletvekilleri meclise koştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kalbine düşen 3 bomba Türk demokrasisinin sesini bastıramadı. 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin hedefinde TRT'nin İstanbul'daki binaları da vardı. Harbiye Radyo Evi ve TRT Ulus Yerleşkesi'ni ele geçirerek kamu yayıncısı TRT'yi susturmak istediler. Ancak millet TRT'yi yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan vatandaşlar darbecilere geçit vermedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin FETÖ elebaşının talimatıyla yapıldığı örgüt mensuplarının ifadesinde de yer aldı. FETÖ'cü eski albay Arif Kalkan o dönemdeki ifadesinde darbeyi Fethullah Gülen istedi dedi. Devlete ihanete kalkışan FETÖ'cüler mahkeme salonlarında hesap verdi. Bugüne kadar 720.338 kişi hakkında işlem yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hainlerin yargılanması sonucunda cezaevlerinde 10.485 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Yurt dışına kaçan 33.827 FETÖ'cü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında çok daha güçlü ve kararlı bir Türkiye olduğunu belirtti. Erdoğan, 15 Temmuz milletimizin demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir dedi. Her alanda FETÖ'nün kökünün kazındığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmanın önemine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteler için 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Yazısında milletimizin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o gece Necip milletimiz ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere tarihin en büyük derslerinden birini verdi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti. 15 Temmuz yalnızca hain darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. Artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe, küresel senaristlerin kirli oyunlarının asla karşılık bulamayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'yü devletin içine sızmış kanser hücresi olarak nitelendirdi. Hesap vermelerini sağlamak şehitlerimize en büyük borcumuzdur ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Ankara'da temaslarda bulunacak. Erdoğan öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek 15 Temmuz anma törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim başlıklı programa katılacak. AK Parti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden Bu Vatan Kimin şiirinin de yer aldığı paylaşımda hain darbe girişimine ait görüntülere yer verildi. Sosyal medyada milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkmak uğruna ortaya koyduğu mücadeleyi saygıyla anıyoruz notu düşüldü. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 15 Temmuz'un 10. yılına özel paylaşım yaptı. Sosyal medyada yer alan paylaşımında 15 Temmuz milletimizin milli hafızasına kazınmış bir direniş destanıdır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o gece ikinci kez gazilik unvanı aldığını ve tüm siyasi partilerin milletvekillerinin aynı çatı altında toplandığını hatırlatan Kurtulmuş, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anladı, kaydetti. Numan Kurtulmuş, Cenab-ı Allah milletimize bir daha böylesi bir ihanet gecesi yaşatmasın sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu destan milli iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir dedi. İletişim Başkanı Duran, sosyal medyada irade bizim, zafer bizim etiketiyle paylaşım yaptı. 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğine de dikkati çeken Duran, güçlü devletler yalnızca sahip oldukları imkanlarla değil, tarihine, değerlerine ve milli hafızasına sahip çıkan milletleriyle ayakta kalırlar dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bundan 10 yıl önce hain darbecilerin Türkiye'nin milli iradesi ve ekonomisine kastetmeye çalıştığını belirtti. O darbeyi başarıyla bozguna uğrattıktan sonra ekonomimiz dünyada yükselişini sürdürdü ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Bolat, Edirne Kapı Şehitliği'nde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz şehitlerimizi anma programında konuşma yaptı.
1: O meşhum gece bir avuç hain darbeci demokrasimize, milli irademize, vatanımıza, birliğimize, inancımıza ve ekonomimize kastetmişlerdi. Ama saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın milletimize olan çağrısı ve meydanlara koşun demesiyle aziz ve necip milletimiz meydanlara koştu ve helikopterle, tankla, savaş uçağıyla, ağır silahlarla o hain darbecileri püskürtmeyi ve onları bozguna uğratmayı başardık. O darbeyi başarıyla bozguna uğrattıktan sonra ekonomimizde de Allah'a şükür dünyada gerçekten emin adımlarla istikrarlı bir şekilde yükselişimiz devam ediyor. Son NATO zirvesi de Türkiye'nin dünyada ne kadar saygın, itibarlı, güçlü bir yere sahip olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
0: İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ile yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Çeşitli kentlerde düzenlenecek fotoğraf sergileri, dijital deneyim alanları, anma yürüyüşleri ve hafıza projeleriyle demokrasi mücadelesi vatandaşlarla buluşturulacak. İstanbul'da Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 15 Temmuz Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlenecek. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 3'ten itibaren trafiğe kapalı bulunuyor. Köprü ve bağlantı yolları etkinliklerin ardından saat 15'te yeniden trafiğe açılacak. Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde ışık gösterileri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de insansız hava araçları etkinlikleri düzenlenecek. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda ayrıca 81 ilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma çadırları kurulacak. FETÖ'cü darbecilerin hain kaldırılması.

kalkışmasının üzerinden 10 yıl geçti. O karanlık gecede 112 acil çağrı merkezine yapılan aramalar ilk kez TRT tarafından 100 yılın çağrısı belgeseliyle gün yüzüne çıkarıldı. Belgeselin tanıtım filmini TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı paylaştı. Sobacı, her çağrı tarihi bir kayıt, bir tanıklık dedi. Yüzyılın çağrısı belgeseli bugün TRT ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'sa Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün hattındaki Amerikan hedeflerine karşı saldırı başlattığını duyurdu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı Ürdün'deki Azrak üssünü füzelerle hedef aldı. Kuveyt ordusu da İran saldırılarında 4 askerinin yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. Orta Doğu genelinde 20'den fazla Amerikan savaş gemisi ve yüzlerce askeri uçağın faaliyet gösterdiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran gemileri dışındaki tüm geçişlere açık olduğunu söyledi. Geçiş ücreti konusunda geri adım atan Trump, buna alternatif olarak Körfez'den gelecek yatırımları işaret etti. İran devrim muhafızları ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırganlığı sona erene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusu gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali El-Zeydi ile Beyaz Saray'da görüştü. Zeydi, Amerikan askerlerinin 30 Eylül itibarıyla Irak'tan çekilmiş olacağını açıkladı. Başkan Trump ise Amerikan petrol şirketlerinin Irak'a gireceğini belirterek Irak'tan çok petrol alacağız dedi. Iraklı milislerin silahlarından arındırılmasını istediklerini belirten Trump, gerekirse Irak'ı korumak için bölgede olacaklarını vurguladı. Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlerin yöneldiği bazı turistik merkezler önlem amacıyla tahliye edildi. Bu çerçevede 1120 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Yangının söndürülmesi amacıyla karadan ve havadan yoğun çalışmalar devam ediyor. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde de orman yangını çıktı. Dursunbey ilçesi Adaören mahallesindeki zirai alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 kişi tutuklandı. Gözaltında bulunan 6 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya dönen Hüseyin Can Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi de ortaya çıktı. İlker Çetin, dernek başkanı Haluk Levent'in kendi hesabı üzerinden para transferi yaptığını belirtti. MASAK raporlarında Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in Yeliskaya'ya 210 milyon liranın üzerinde para gönderdiği tespit edildi. İlker Çetin, Haluk Levent'in talimatıyla aldığı nakit paraları ise Yeliskaya'nın hesabına yatırdığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs seyahatlerinde kendi hesabı üzerinden 1 ila 2 milyon lira tutarında kumarhane jetonu aldığını ifade etti. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında çok daha güçlü ve kararlı bir Türkiye olduğunu belirtti.

0: İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz'un tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya başarılı bir oyun ortaya koyduğu yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam belli olacak. İngiltere ile Arjantin yarı final mücadelesinde Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe futbolcu Mason Greenwood transferini resmen açıkladı. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada oyuncu Greenwood ve önceki kulübü Marsilya ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. İngiliz yıldız futbolcu için 3 eşit taksit halinde 39 milyon avro bonservis ödeneceğini açıkladı. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Leandro Trossard İstanbul'a geldi. Kulüp başkanı Serdar Adalı ile birlikte özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki oyuncuyu siyah beyazlı taraftarlar coşkuyla karşıladı. A Milli Erkek Voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Yurdun kuzey kesimleri ve Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki ve Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle. Ankara 30, İstanbul Van 29, İzmir, Edirne, Denizli, Adana 35, Bursa Sinop 31, Çanakkale 33, Aydın Adıyaman 39, Muğla, Elazığ, Mardin 36, Hatay, Erzincan 32, Kahramanmaraş, Kilis 38, Eskişehir, Erzurum 28, Bolu, Samsun, Kars 27, Giresun 26, Artvin 23, Şanlıurfa 40 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Polatlı-Yunak yolunun 60 ile 68. kilometreleri arasında asfalt yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak düzenleniyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde.

0: ve Migros uygulamasında.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Reklamlar.
4: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi Gazi Radyo İstanbul bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Bazı tarihler vardır toplumların hafızasında derin izler bırakır. 15 Temmuz'da Türkiye'nin yakın tarihinde unutulmayan günlerden biri olarak yerini aldı. O gece yaşananlar milli iradenin ve birlik olmanın önemini hepimize bir kez daha hatırlattı. Aradan geçen yıllara rağmen bugün unutmayacağız ve gençlerin de hatırlamasını sağlayacağız. 15 Temmuz'da o kutlu direnişte hayatını kaybeden şehitlerimizi biz de bir kez daha rahmetle anıyoruz ve bugün programımızda 15 Temmuz'un toplumsal etkilerini ve gelecek nesillere aktarılması gereken değerleri konuşacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ejder Okumuş konuğumuz olacak. Ailece başladım. Profesör Doktor Ejder Okumuş stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Feyza Hanım.
0: Son derece önemli bir gün, aradan şöyle bir bakıyoruz 10 yıl geçmiş ama yaşananlar taptaze, hepimizin hafızasında yer etti ve yer etmeye devam edecek. Hepimizin kişisel olarak yaşadığı birçok hatıra var. Ne yazık ki çok üzücü olaylar da var. Ne yazık ki hayatını kaybedenler var, gazi olanlar var. Şu an hala bunun olumsuz etkilerini yaşayanlar var. Biz de elimizden geldiğince bugünü zaten programlarımızda anmaya devam edeceğiz. Birçok program var TRT Radyo 1'de gün içerisinde, dinleyicilerimiz onları da dinleyebilirler. Biz de yayınımızda sizinle bu olayın birçok yönünü konuşacağız. Çünkü bu çok aslında yönlü bir olay. Tek bir açıdan bakmamak lazım. Bir yandan ailesel boyutları var, bir yandan psikolojik boyutları var, dini boyutları var, milli boyutları var. Çok boyutlu bir olay. Şöyle bir baktığımızda o güne neler söylersiniz? O gün neler yaşandı ve özellikle nelere dikkat etmemiz lazım o günkü yaşananlara bak.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii hala gerçekten 10 yıl önceki olayların duygusal baskısı altında tabii kalıyor insan. Hı hı. Duygu yoğunluğu altında kalıyor. Ben de öncelikle şehitlerimize

0: Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum, esenlik diliyorum ve tabii topyekün milletimize, halkımıza hayırlı uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz aslına bakarsanız öncesi ve sonrası diye Türkiye'nin tarihini, varlığını, bütünlüğünü esas alacağımız bir dönüm noktası. Siz başlarken hafızadan bahsettiniz. Türk toplumunun kolektif hafızasında, toplumsal hafızasında hem darbeleri, darbe süreçlerini, darbelerde, geçmiş darbelerde yaşanan olayları yeniden hafızasında canlandırdı bu olay. Hem de aslına bakarsanız birlik ve dayanışma içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi bu millete. Bu hakikaten çok önemliydi çünkü bir darbe girişimi, ama bu darbe girişiminin daha önceki darbelerden ve darbe girişimlerinden farklı yönleri vardı. Bu özellikle de bir yönünün çok önemli olduğunu ben düşünüyorum şahsen. O da halkın, Türk toplumunun algıladığı şekilde doğruydu bu algılaması. Devlete yönelen, devletin varlığına, bütünlüğüne, birliğine yönelen bir darbe girişimiydi. Küresel aktörlerin belki biçimlendirmek istediği, planladığı, programladığı, ama uydu aktörleri, Türkiye'deki uydu aktörleri hem de bir din adına, bir cemaat adına, maalesef dine karşı din diyebileceğimiz, belki konuşuruz, bir din istismarı hareketinin merkezinde olduğu bir harekete karşı bu millet bir bakıma kendi inancını, dinini, değerlerini, devletini, milletini, vatanını savunmak için meydanlara koştu. Kendini siper etti bu darbe girişimcilerine karşı, kötü niyetli insanlara karşı. Ve tabii ki bu esnada çok dehşet olaylar oldu. Yani bu öyle kolay bir şey değil. Biz şimdi rahatça konuşuyoruz. Yaşadık gerçi, hep birlikte yaşadık o süreci.
1: Evet.
0: Her birimiz farklı illerde, ama Ankara, İstanbul bu işi tabii çok daha yoğun yaşadı. Burada özellikle benim kanaatim insanımızın duyarlılığının, üst düzey duyarlılığının bir resmi ortaya çıktı. Çok önemli bence bu. Bütünlük içinde hangi görüşten olursa olsun, hangi ideolojiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun fark etmez. İnsanlar çıktılar ve bir anlamda varlık mücadelesi verdiler. Bu çok önemliydi. Ve tabii bu kolay olmadı. Yani çok 250'nin üzerinde can verdik, şehit verdik.
1: Ne yazık ki.
0: Ve gerçekten çok sayıda gazimiz var. Bir takım organlarını kaybeden gazilerimiz oldu.
1: Ve aslında hepimiz için çok travmatik bir geceydi ve sonraki gündü. Hakikaten
0: yani
1: hepimiz
0: ben
1: için.
0: Zorlanıyorum gerçekten. Yani çok zor bir geceydi. Tabii ki bir gece değil aslında bunun devamı.
1: Tabii.
0: Şimdi acaba ne gelecek? Nasıl olacak? Nereye varacak? Ve insanların aynı zamanda tabii tarih bunu henüz daha yazmadı bence. Tarih yazacak bunu. Yani tarih çok iyi bir şekilde yazacak. Çok önemli, yani kırılma noktalarından biri olarak yazacak. Dönüm noktası olarak yazacak. Gerçekten bir halkın, bir toplumun varoluşsal bir mücadelesinin örneğini gördü burada insanlık. Dünya bunu gördü. Bunu Batı aslında böyle tahmin etmiyordu. Şöyle düşünüldü. Yani bir grup çıkacak, darbe yapacak, hem de o halkın içinden, o halkın Allah rızası diye kendisine geldiğinde onunla muhatap olan, evlatlarını, her şeyini ona emanet eden bir halk, ama istismar edildiğini fark ettiğinde canhıraş bir şekilde kendini kurşunların, tankların, savaş uçaklarının önüne siper etti, attı. Bu çok önemli bir şey. Ve orada öyle kahramanlıklar sergilendi ki doğaçlama kendiliğinden bu darbecilere karşı, darbecilerin bütün silahlarına, tanklarına, uçaklarına karşı bir takım

0: doğal yöntemler geliştirdi. Şimdi bu çok önemliydi. Şimdi Kazan'daki bir çiftçinin kendi samanlarını, otlarını yakması, uçaklar kalkmasın diye. Bu müthiş bir olay bu. Yine tankların paletlerine altına yatması insanların. O paletlerin dönmemesi için bir takım teknikler geliştirmeleri kendiliğinden. Çok önemliydi gerçekten. Hassas, kritik, stratejik noktalara devletimiz için, milletimiz için önemli olan yerlere insanların gidip destek olması. Değil mi? Yığınlarla, yani hakikaten bütün devlet kurumlarının korunması için insanlar canlarıyla başlarıyla mücadele ettiler, canla başla. Kızılay, mesela Ankara'yı düşünüyorum. Ankara'da Kızılay çok önemli bir meydandı o gece.
1: Evet. Ki yine, ismi değişti zaten.
0: İsmi değişti.
1: 15 Temmuz, 15 Milli Temmuz, İrade Meydanı.
0: Milli İrade Meydanı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi müthiş bir kahramanlık gösterdi. Gerçekten saldırı altındayken çalışmalarına devam etti. Külliye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakeza. Büyük bir saldırı altında. İstanbul Atatürk Havalimanı biliyorsunuz çok ciddi bir saldırı altındaydı. Cumhurbaşkanımızın hayati tehlikesi vardı. Şimdi ailecek o darbe girişimi esnasında düşünebiliyor musunuz? Bu da ayrı bir cesaret örneği. Cepheyi terk etmemek. Şimdi kolay bir şey değil. İftiralar atılıyor. Batı medyası işte başka bir ülkeye kaçacak haberleri yapıyor. Almanya ile anlaşmış haberleri yapıyor. Rusya ile görüşmüş haberleri yapıyor vesaire. Ama bu iftiralar karşısında Cumhurbaşkanımız ailesiyle Türkiye'nin bu girişim karşısında sessiz kalmaması, halkımızın meydanlara çıkması, devletine, milletine sahip çıkması konusunda çok müthiş bir liderlik sergiliyor. Zaten toplum gerçekten bunu kendiliğinden bu darbeye karşı mücadeleye başladı. Ama Cumhurbaşkanımızın bütün Türk halkına duyurusuyla birlikte, meydanlara çıkın duyurusuyla birlikte, bu tabii ki insanları motive etti. Çok daha güçlü bir şekilde insanları oralara çıkardı. Ama en önemlisi Cumhurbaşkanı'nın çok iyi bir liderlik örneği sergilemesi. Bunu yaparken de gözünü budaktan kaçınmadan, esirgemeden, ailesiyle birlikte düşünün, yani bulunduğu yerden İstanbul'a, havalimanına gidiyor. Ve orada çok canhıraş bir mücadele var. İşte havalanın kontrol altına alması lazım. İnemeyebilir, gece havada saldırıya uğrayabilir. Bütün bunları göğüsleyerek cesur bir şekilde havalimanına iniyor ve orası kontrol altına alınıyor. Şimdi belki bunları yapmasaydı, bütün tabii bulunduğu yere saldırı düzenleniyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani çok önemli şeyler bunlar. Ve sonra halkla birlikte, halkıyla birlikte darbecilere karşı mücadele ediyor. Burada siyasi liderliğin çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Ama bütün bunlarla birlikte halkımızın, toplumumuzun bütün unsurlarıyla birlikte kendini bu darbecilere karşı siper etmesi çok müthiş bir olay.
1: Bu zaten yani bizim çok, milletimizin mayasında
0: bu,
1: var.
0: Bu çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten. Hatta burada şunu da ifade edeyim. Biraz da tabii gene de kritik yapalım. Tarihi bir olay çünkü. Çok önemli bir olay. Şimdi bizim milletimizin zaten geçmiş darbeler karşısında bazı yapamadıkları ile ilgili muhasebeleri vardı. Vicdan muhasebeleri vardı belki. Zorunluluktan kaynaklandı bu yapamamada belki. Ama bu onlara onu telafi etme imkanı da verdi tabiri caizse. Burada medyanın rolünü de unutmayalım. Ben şimdi medyanın çok güzel bir şey ifa ettiği kanaatindeyim. Rol ifa ettiği kanaatindeyim. Yani birkaç tane belki marjinal şeyi saymazsak bütün medya organları yekvücut oldu Türkiye'de. Tamamı hem darbecilerin saldırısına maruz kaldı.
1: Evet.
0: Hem de tamamı yek vücut aynı söylemle darbeye karşı çıktılar. Bu bence yani şeyi terk etmediler, bakın zeminlerini terk etmediler. Bulundukları konumu terk etmediler. Cephelerini terk etmedi. Hepsi kanallarına, binalarına sahip çıkmaya çalıştı. Yani bütünüyle, bütün aktörleriyle burada medyada tarihi yazdı. Çünkü başka bir yerde olsaydı belki böyle bir şey yapılmayabilirdi. Bunu da ben çok önemsiyorum. Yani medya boyutunun

0: konu 15 Temmuz konuşulurken, ele alınırken mutlaka altının çizilmesi lazım.
1: Ve bu da beklenmiyordu galiba.
0: Beklenmiyordu.
1: Bunu yapanlar bütün medyayı ele geçireceklerini ve istediklerini söyleyebileceklerini düşünmüşlerdi ki bekledikleri gibi olmadı.
0: Kesinlikle olmadı. Ya TRT'nin mesela kahramanlığını düşünün. TRT çok müthiş bir tepki koydu ortaya. Direniş koydu. Hı hı. Yani bu darbe girişimine karşı bence TRT'nin, diğer medya organlarının halkla birlikte bütünleşerek yaptığı şey bir devrimdi. Yani müthiş bir devrim örneğiydi bu. Evet. Ben böyle adlandırıyorum. Evet. Yani tamamen. Bir de dediğim gibi özellikle bir din istismarı, din sömürüsünü hissetti bu millet.
1: Evet.
0: Yani daha önce hep hizmet, din, cemaat gibi kavramlar üzerinden bu insanlara yaklaşan bir yapı, işte insanlar böyle bir yapının devlete baş kaldırması, darbe yapmasını tamamen kötü niyetli olarak okudular, doğru okudular ve istismar edildiklerini düşünerek çok daha güçlü bir şekilde tepki koydular ortaya. Engellediler de bütün güvenlik güçlerine, gerçekten bu milletin kahraman güvenlik güçlerine, gerçek güvenlik güçlerine destek olarak onlarla birlikte, bazen onların önünde, dediğim gibi tankların da önüne yatarak çok şehit verdik öyle ya.
1: Evet, evet.
0: Çok büyük bir asalet bu. Gerçekten büyük bir asalet. Yani bir insanın, bir milletin canını ortaya koyması öyle kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil yani. Hele geçmişte yaşanmış. Şimdi bizim bölgemiz, yani Orta Doğu'yu Türkiye'de dahil bir bütün olarak baktığınızda darbeler bölgesi. Yani pek çok darbe görüyor bu coğrafya. Bütün ülkelerde tek tek sayalım o süreçlerde. Geçmişe doğru son bir asır özellikle, hatta 50-60 yılı düşünün, hemen çevremizdeki ülke sürekli darbeler var. Türkiye'de bundan nasıl
1: inanır? Ne yazık ki çok acı sonuçları var bu darbelerin ve bunu biliyor
0: millet. Evet. Onun için de çok güzel, çok iyi bir hareket ortaya koydu. Her şeyiyle sahip çıktı. Üstelik burada vurgulanması gereken önemli bir şey de şu bence. Kendi inandığı kutsallarla birlikte bunu yaptı. Kur'an-ı Kerim, yani zaten ondan sonra meydanlarda Kur'an okundu.
1: Evet.
0: Dualar yapıldı. Hele o gece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi anlamda başkanın mesajlarını almalarıyla birlikte bütün din görevlilerinin camilere koşması, minarelere koşması ve salâ okuması, o belki ayrı bir başlıkta değerlendirilmesi gereken bir şey. Müthiş bir olay. Hem darbe karşıtlığını desteklemek anlamında, motive etmek anlamında, hem de bu toplumun, bu milletin derinliklerinde nelerin olduğunu ifade etmesi bakımından gerçekten çok çok önemli. Bütün bunların hepsini siz dediniz ya başlarken, çok boyutlu bir olay.
1: Evet.
0: Çok boyutlu değerlendirilmesi gerekiyor. Gerçekten de öyle. Bütün boyutlarıyla görmek lazım. Yani o bütün boyutlarını ele aldığımız zaman bu olayın darbe girişimcileri açısından, darbeciler açısından çirkinliğini, aşağılık olduğunu, ona karşı canlarını ortaya koyan insanların da, bu milletin de kahramanlığını, efsanevi kahramanlığını, destansı kahramanlığını daha net bir şekilde görürüz. Onun için bütün yönleriyle ele almamız lazım. Ve çok önemli şurası, bazı yazarlar da o zaman dile getirdiler. Konuşmalarımızda, yazılarımızda biz de hep bunları işledik. Devletin, milletin, vatandaşın malına hiçbir şekilde zarar verilmeden yapıldı bunlar. Bakın, bu çünkü bir savaş. Müthiş bir savaş var. Ama millet, halk hiçbir şekilde hiç kimsenin malına, mülküne zarar vermeden yapıyor bütün bunlar. Bu ne kadar değerli bir şey.
1: Evet.
0: Bakın, bazı gruplar vardır, zaman zaman işte eylem yaparlar. Dünyanın değişik yerlerinde ve Türkiye'de de oluyor bazen bu. Şimdi bu olaylarda bakıyorsunuz, ya inanır mısınız, milletin, devletin kaldırım taşlarına kadar her şeyi söküyorlar, yakıyorlar, insanların özel araçlarını yakıyorlar, zarar veriyorlar. Ama bu olayda böyle bir şey söz konusu olmadı. Yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi. İnsanlar duygusallıkla pek çok şeyi yapabilirlerdi. Ama burada rasyoneliteyi hiç kaybetmediler. Bunun nasıl büyük bir yanlış olduğunu, bunun kul hakkı olduğunu, devlete, millete zarar vermenin büyük bir yanlış olacağını biliyorlardı. Yani yanlışa karşı yanlışla cevap vermediler. Yanlışa karşı yanlış yapmadı bu millet.
1: Evet, bu kadar peki evet. çabuk hareket edebilmek, bu kadar çabuk bir olabilmek, o aynı yürekteki işte yangınla oraya koşabilmek, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bence bu bir mucize. Yani
1: evet, çok çabuk çünkü.
0: Bu halkın, şimdi bu milletin yazdığı, ortaya koyduğu bir mucize. Hı hı. Yani bu izahıyla ilgili belki çok şey söylenebilir ama bunun izahı öyle kolay değil. En önemlisi şu bence, insanlar hem o tarihten gelen, biraz önce söyledim, tarihten gelen o darbe süreçlerindeki daha fazla acaba rol alabilir miydik, daha çok aktör olabilir miydik o darbeleri engellemek için evet. sorusunun cevabıydı aslında bu aynı zamanda. Bütün darbelere karşı bir cevap da aslında bir duruştu. Aslında bu milletin bu duruşu bir medeniyet duruşuydu. Benim kanaatim. Büyük bir duruş yani.
1: Evet.
0: Bu büyük bir duruş. Çok korktu bu insanlar. Yani dediler ki biz
1: aynı şeyleri duramayız. Bir daha yaşayamayız.
0: Yaşayamayız ve bu devlet şimdi Türk halkı öteden beri devletine sadık bir halk. Devlet,
1: tabii ki.
0: Devlet başka bir şey bu halk için. Çok önemli bir mukaddes. Dolayısıyla bunu kaybedemeyiz diye düşündüler. Yani ve her şeyleriyle sokağa çıktılar. Bakın, o kadar ilginç hikayeler var ki, o kadar önemli hikayeler. Bir anne baba normalde bir kargaşa durumunda evladına, çocuklarına
1: aman
0: oturun
1: sakın
0: der.
1: Evden çıkma der.
0: Oturun der. Burada öyle olmadı. Burada ne duruyorsunuz oğlum, ne duruyorsunuz kızım? Hadi bakalım, meydanlara çıkıyoruz. Darbecilere karşı savaşacağız diye çıktı insanlar.
1: Evet.
0: Bütün maddi birikimlerinin gitmesi pahasına ürünlerini yakan insanlarımız oldu. Ve devletin vermek istediği desteği de kabul etmedi bu insanlar. Bak, bunlar büyük hikayeler. Ya ben Allah için yaptım dedi bu insanlar.
1: Evet, evet. Yani şimdi aile demişken hocam, aile açısından da çok önemli evet. bir yeri var değil mi? Siz bununla ilgili de bir cümle söylemiştiniz.
0: Ben şöyle görüyorum. Daha önce bunu işledim, çok da işledim. Bu olay, 15 Temmuz olayı, aile sahipleriyle aile sahibi olmayan insanlar arasındaki bir savaştı, bir mücadeleydi. Yani ailelilerle ailesizler arasında bir savaştı. Türk toplumu aile sahibi idi bu darbeye karşı çıkanlar. Ötekiler ailesizdi. Çünkü bu yapı, bu paralel yapı, bu küresel ölçekte örgütlenmiş, ki bu küreselliğin altına çiziyorum. Çünkü öyle hayal edilemeyecek kadar dünya çapında büyük örgütlenmeye sahip bir yapıydı bu yapı. Bu yapı aynı zamanda dinin bazı özellikle unsurlarını veya inanç esaslarını, daha doğrusu halk dindarlığının folk İslam diyoruz biz buna, halk dindarlığının bazı öğelerini istismar eden bir yapıydı. Özellikle de mehdicilik, mesyanik mehdici girişim diyoruz biz buna. Dünya çapında bir örgüttü bu manada. Dolayısıyla şimdi bu örgüt ne yaptı önce? Bu örgütü, bu yapıyı kurmak için gençleri ailelerden önce aldı.
1: Evet.
0: Gençleri ailesizleştirdi. Yani biz, sizin her şeyiniz biziz, aileniz biziz. Siz anne, baba vesaire onları bırakın, ikinci plana atın. Onlarla görüşmeniz, sık sık gitmeniz vesaire, hayır, buna gerek yok. Sizin her şeyiniz biziz dediler ve köleleştirdiler. Mankurtlaştırdılar adeta. Yani onların bütün dünyalarını, zihinlerini, akıllarını kendilerine bağladılar. Dolayısıyla aile diye bir şey kalmadı ortada. Ama bu şeye tam tersi, darbe girişimine karşı mücadele eden insanlarda, demin verdiğim örnek gerçekten önemli.
1: Ailecek
0: bir mücadele. Müthiş bir aile dayanışmasını gördük biz burada. Yani aileler şunu düşünmedi: ben oğlumu kaybeder miyim, evladımı kaybeder miyim düşünmedi. Şöyle düşündüler: benim evladım, oğlum şehit olsun bu yolda diye düşündüler. Bu çok önemliydi bence. Büyük kahramanlıktı. Aile vurgusunun da ben burada önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bir kez daha aile bu olayla birlikte bence her konuda bir millet için, toplum için merkezi önemde bir kurumdur. Bu bir kez daha ortaya çıktı. En temel değerimizdir aile.
1: Evet.
0: Yani onun için ona da işaret edeyim müsaade ederseniz. Cumhurbaşkanımız sık sık ailenin önemine işaret ediyor. sık sık nüfusa işaret ediyor. Yaşlanıyoruz uyarısı yapıyor. Bu çok değerli bir şey, çok önemli bir şey. Bunu varlığımız için söylüyor, geleceğimiz için söylüyor. Bu bir politik bir şey değil, bu

basit bir slogan değil yani. Hakikaten yaşlanıyoruz, yaşlanma. Buna dikkat etmemiz gerekir. Onun için sürekli bunu vurguluyor. Bu 15 Temmuz'da biz bunu gördük. Ve bunun altını çizmeliyiz. Bunları ısrarla eğitimciler, akademisyenler,

0: de din çünkü çok hassas bir konu.
1: Çok.
0: Çok hassas bir konu. Ve
1: dinin... Ve herkesin fikrinin olduğu, herkesin sahipsiz, dayatmaya çalıştığı bir
0: çok
1: konu.
0: Çok güzel. Sahipsiz.
1: Evet.
0: Din tamamen işte size Allah'ın, kaynakların belirlediği, bildirdiği bir şey ama herkes her din konusunda her şeyi konuşuyor, söylüyor, yazıyor. Dolayısıyla belki de popüler anlamda ve kitlesel anlamda birçok insanın istismar edilmesine de yol açabiliyor. Çünkü din, dedim ya, sahipsiz olduğu için din adına maalesef insanlar istismar edilebiliyor. Tarih boyunca bu böyle olmuş. Ya burada şu asla düşünülmemeli. Yani istismar ediliyor, öyleyse din kötüdür, olumsuz. Haşa, hiç böyle bir şey düşünülemez. Her şey istismar ediliyor. İstismar ediliyor diye doğru şeyden, değerden, güzelliklerden vazgeçebilir miyiz? Vazgeçemeyiz. Tam tersine onun doğrusunu yapmalıyız. Doğrusunu ortaya koymalıyız. Din de böyledir. Din bizim toplumumuzun, milletimizin temel asli dayanağıdır. Yani o olmadan olmaz. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla istismar boyutlarını ortadan kaldırmamız lazım. Bu da eğitim işi.
1: Evet.
0: Hem ailede hem de eğitim kurumlarında eğitim işidir hakikaten. Bu işin en önemli boyutlarından biri de bu. Bu hareket bunu gösterdi bize. Bu 15 Temmuz olayı bize bunu gösterdi. Hain darbe girişimi ve bu darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışanların zihniyet dünyaları bu halkın nasıl istismar edildiğini gösterdi. Burada tabii en önemli şeylerden biri de hangi görünümde olursa olsun teklif edilen şeylerin, insanlara teklif edilen şeylerin ahlaki olmaması durumunda reddedilmesi gerektiğini de gösterdi. Yani sizin çocuklarınızı istedikleri kadar bedava okutabilirler, istedikleri kadar onlara sizi memur yapacağız, sizi istediğiniz devlet kurumlarına yerleştireceğiz, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız demeleri durumunda bizim kesinlikle... Öncelik. Ahlak olmalı, güzel. Evet. Ve evet, kesinlikle böyle bir şey bizim çıkarımıza uysa bile reddetmeliyiz. Reddetmeliyiz ya. Şimdi soruların çalınmasından bahsediliyor vesaire. Ne çalınması ya? Ele geçirmişler yani, çalınmanın da ötesinde. Ele geçirmişler. Böyle bir şeyi ben nasıl kabul edebilirim diye sormalıyız. Evet. Yani kendi lehimize gibi düşünerek duygusallık etmemeliyiz. Çocuğumuza çok güzel gelecek vaadiyle bunlara kanmamalıyız. Canı cehenneme demeliyiz.
1: Evet. Yani kadar önemli.
0: Çok önemli. Ahlaki boyut çok önemli.
1: Evet.
0: Yani istismar eden varsa istismar edilen de sorumludur. Yani istismar. Burada biraz da kendimize de şeyi bakmalıyız ya. Dönüp
1: aslında
0: aynaya bakmalıyız.
1: Çok ders var. Çok hakikaten ders var. Evet. Biz de bunları konuşmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Dediğim gibi gün içerisinde TRT Radyo 1'de birçok program olacak. Birçok radyo tiyatrosu olacak. Dinleyicilerimiz onları da dinleyebilirler. Size de çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. Bizimle birlikte olduğunuz için 15 Temmuz'da.
0: Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Gerçekten iyi bir konu oldu. Güzel bir konu oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Sağolunuz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ejder Okumuş bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç'ti. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kınar'ya bir kez daha 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz sevgili dinleyenler. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: üzere. Sen ne durumdasın?
1: Şimdi geliyorum anneciğim.
0: Arkadaşların da yoldadır. Elini çabuk tut biraz.
1: Geldim geldim. İşte buradayım. Bak, yeni aldığımız elbiseyi giydim. Nasıl? Yakışmış mı?
0: Çok yakışmış. Çiçek gibisin. Allah'ım nazarlardan saklasın seni. Gel bakayım şöyle. Arkadaşlarından önce ben kutlayacağım seni.
2: Of, doğum günün kutlu olsun Elif'im.
0: Daha dün gibi seni kucağıma alışım. Ama 10 yaşında kocaman bir kız oldun.
1: Büyüdüm artık. Sana daha çok yardım edebilirim.
0: Evet kızım. E hadi o zaman şu peçeteleri de sen yerleştir tabakların yanına.
1: Anne, hani ben büyüdüm ya artık.
0: Evet kızım, büyüdün.
1: Şey, benim doğduğum o gece nasıldı? Artık anlatabilirsin bana, değil mi?
0: Peki. Madem istiyorsun. Gel, gel şöyle oturalım o zaman. 10 yıl önce 15 Temmuz gecesiydi. Doğum sancılarım başladı. Babam ve halanla birlikte hemen yola çıktık.
1: Babam, halam, sen, bir de karnındaki ben.
0: Evet, bir de karnımdaki sen. Ama hastaneye yetişmemiz öyle kolay olmadı.
1: Neden anne? Arabamız yok muydu? Ya da taksi, ya da otobüs. Hemen gitseydiniz ya hastaneye.
0: Dur kızım, dur, sabırlı ol. Her şeyi tek tek anlatacağım sana. Şehir o gece çok farklıydı. Biz hastaneye doğru yoldayken bir anda gökyüzünde çok alçaktan uçuş yapan uçaklar belirdi. Ne olduğunu anlayamadık. Ama devam ettikçe gördük ki yollara dökülen pek çok insan da bizim gibi merak ve telaş içindeydi. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışıyordu.
1: Neden insanlar bu kadar telaşlıydı ki?
0: Normalde arabaların gitmesi gereken caddelerde tanklar vardı. Araçların geçeceği köprülerde askerler. Ve kimseye geçiş için izin verilmiyordu.
1: Peki çok korktunuz mu anne?
0: Hayır kızım, hiç korkmadık. Sadece neler olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Çünkü askerler sokağa çıkan halka hiç de iyi davranmıyordu. Bir süre sonra radyo ve televizyonlardan öğrendik ki hain bir darbe girişimi yaşanıyordu. Yani milletin iradesine zorla sahip çıkmayı planlıyorlardı. Tabii önce milletin sesini, TRT'yi susturmaya çalıştılar. Çünkü tüm radyo ve televizyonları kendi amaçları için kullanacaklardı.
1: İnsanları kandırmak amacıyla yani.
0: Evet benim akıllı kızım. Amaçları tam olarak buydu. Ama halk buna inanmadı. Tam bu sırada radyo ve televizyonlardan Cumhurbaşkanımızın çağrısı duyuldu. Kararlı duruşu ve net sesiyle halkı meydanlara davet etti. İnsanlar sokaklara çıkmaya, bu darbe girişimine direnmeye başladı.
1: Peki ya siz? Hastaneye yetişebildiniz mi?
0: Baban ne yaptı, ne etti? Bizi sağ salim o hastaneye yetiştirdi. Ama...
1: Ama?
0: Ama o da bu çağrıya kayıtsız kalamadı.
1: Aslan babam benim. Hainlere karşı savaşmaya gitti değil mi? Hem de bizim için.
0: Evet kızım. Bizim için. Ülkemiz için. Bana sıkıca sarıldı ve kararlı bir tavırla... Burada kalamam, gitmeliyim. Direnenlerle beraber olmalıyım dedi. Gözlerimin içine bakarak sizi Allah'a emanet ediyorum. Ben gelmeden kızım doğarsa adını Elif koy. Elif gibi dik dursun dedi.
1: Benim adımı babam koydu yani.
0: Evet kızım, ismin babandan bize bir hatıra. Hainlere karşı dik duran, eğilmeyen, direnen bir halkın o gece verdiği mücadelenin de bir hatırası aynı zamanda.
1: Kahraman babam benim. Bu ismi hep gururla taşıyacağım anneciğim. 10 yıl önce ne kadar da karanlık bir gecede dünyaya gelmişim ben.
0: Her karanlığın bir aydınlığı vardır güzel kızım. Aynı senin gibi. O gece vatanını seven, milletini seven herkes sabaha kadar büyük bir mücadele verdi. Hastanede bir yandan doğum için sancı çekerken... Bir yandan da devlet yetkililerinin darbeye geçit vermeyeceklerini haykıran açıklamalarını dinliyordum. Büyük bir direniş gösterildiğini ve milletin mutlaka kazanacağını müjdeliyorlardı.
1: Doğru demişler, bak kazanmışız işte.
0: Milletimizin kararlı duruşu darbecileri alt etmeyi başardı. İşte o müjdelerin ardından sabaha karşı sen doğdun. O an sadece sen değil, yaşanan olayların ardından bir millet de adeta yeniden doğdu. Ben hem seni

0: kucağıma almanın mutluluğunu, hem de milletin kazandığı zaferin mutluluğunu yaşıyordum. Sokaklarda herkes sevinç içindeydi. Aynı benim gibi. O kadar güzeldin ki. Uzun uzun masum yüzüne baktım. Sarıldım, kokladım, öptüm seni.
1: Peki ya babam? Hastaneye gelince o da sevdi mi beni?
0: Baban hastaneye gelemedi. Evimize geldi. Bayrağı sarılı olarak. O gece şehit olan 251 kahramanımız gibi.
1: Bana bıraktığını söylediğin o kocaman bayrakla değil mi?
0: Evet kızım. Baban sana kocaman bir bayrak ve paha biçilemez bir miras bıraktı. Bir ev ya da mal mülk değil. Çok sevdiği bu vatan topraklarını.
1: Bugün doğum günümü kutlamasak mı anne? İçim biraz buruk.
0: Olur mu hiç kızım? Bugün senin de benim de en mutlu günümüz. Hem sen doğdun hem de vatanımız hainlerden temizlendi.
1: Hadi anne. Daha çok işimiz var. Kutlamamız bitince hemen babama gidelim. Ona nasıl bir gurur ve özlemle ayakta olduğumuzu gösterelim. Tıpkı onun vasiyetinde olduğu gibi. Elif gibi dimdik. Anne, hem bu güzel elbisemi o da görsün, değil mi?
0: Ah benim güzel yavrum. Baban senin hiçbir elbiseni göremedi belki. Ama bu vatanın kolay kolay teslim alınamayacağını canıyla tüm dünyaya gösterdi.
1: Babamla gurur duyuyorum anne. O gerçek bir kahraman.
0: Sana son bir nasihatim olsun kızım. Sakın doğum gününü kutlamamazlık yapma. Çünkü sen herhangi bir günde doğmadın. Sen bize birlik içinde tek bir millet olmanın, vatanımız için canımız pahasına mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir gecenin sabahında doğdun. Karanlık geceler gelir geçer. Ama o geceden aldığımız dersler nesilden nesile zihinlerde yaşamaya devam eder. Sen de çekilen acıları ve kazanılan zaferi hiçbir zaman unutmadan bu önemli günü hep hatırla yavrum.
1: Hiç unutur muyum anne? Vatanımızın yeniden doğduğu bu büyük günü hiç unutmayacağım. Arkadaşlarıma da her zaman gururla anlatacağım.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta. Reklamlar.
5: Bir helikopteri gördüm. MİT'in tam üstündeydi ve ateş ediyordu MİT. Personelin de aşağı doğru.
6: Bazı geceler vardır.
7: Eğer kancıkoyun olursa vururum.
6: Bir milletin bir kez daha destanlaştığı tarih 15 Temmuz 2016.
8: İlk olarak hemen stüdyoda bulunan bir televizyondan bulduğumuz haber kanalını açıp onun önüne bir mikrofon koyup bir kısmımız hızla

0: depoları açtırıp bayrakları çıkartıp Ankara Radyosu'na bayrak asarak.
1: Darbeye, bildirinin okunmasına direnen radyo Ankara Radyosu. Direnen Radyo Ankara, 15 Temmuz Çarşamba 15.07'de TRT Radyo 1'de, 19.40'da TRT Türkü'de.

0: Fetüsüz Türkiye. Yazan Kemal Gümüş, Niyazi Dölek. Seslendiren Sinan Pekinton. Yapım Ankara Radyosu.
1: Bir ülke düşünün. Mühendisi var, fabrikası var, hayali var. Fakat her projesinde görünmez bir el bu hayallere engel oluyor. Bu el sıradan bir bürokratik direnç değildi. Devletin teknoloji üreten kurumlarına çökmüş, milli sırları düşmana servis eden, ülkenin savunmada ayağa kalkmasını bizzat hedef alan bir şebekeydi. Türkiye'nin savunma sanayine çökmüş bu el ortadan kalkınca hızlı bir kalkınma dönemi başladı. 10 yıllık bu süreç bir ülkenin nasıl alıcıdan üreticiye, bağımlıdan ihracatçıya dönüşebileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu dönemde Türkiye bir yıldız gibi parladı. ...2006 ile 2013 yılları arasında Türkiye'nin en kritik savunma kurumlarında çalışan mühendisler birer birer şüpheli biçimde hayatını kaybetti. Aselsan'ın değerli beyinleri açıklanamayan ölümlerle aramızdan ayrıldı. Çalışkan, başarılı, gayretli isimler. Hiçbir makul gerekçe yokken intihar süsü verilen ölümler. Aynı yıllarda en gizli bilgilerin sızdırıldığı bir dönem yaşandı. Bu sızıntının en ağır örneği ordunun en mahrem birimine uzandı. Soruşturma kayıtlarına göre örgüt, Genelkurmay'a bağlı Seferberlik Daire Başkanlığı'nı, yani bir asimetrik tehdit anında halkın direnişini örgütleyecek o gizli birimi hedef aldı. Dönemin başbakan yardımcısına yönelik sahte bir suikast ihbarı bahane edilerek Kozmik Oda olarak bilinen devlet sırrı niteliğindeki belgelerin bulunduğu odalara hukuksuzca girildi. Aranan bulunamadı. Ama asıl amaç hasıl oldu. Türkiye'nin savaş, işgal ya da olağanüstü hal anında alacağı tedbirler, uygulayacağı yöntemler artık düşmanın eline geçmişti. Bu bilgiler İsrail ve Amerika'ya sızdırılarak ülke adeta felç edilmek istendi. Bu engelleme yalnızca insanlara ve sırlara yönelik değildi. Projelere, teknolojiye, üretimin ta kendisine yönelikti. Tam o yıllarda projelerin içinde olan savunma teknolojileri analisti Arda Mevlütoğlu bizzat tanık olduklarını anlatıyor.
2: Evet, özellikle insansız hava aracı projelerinde çok somut yavaşlatmalara, engellemelere ben tanık oldum. Bu dönemde bazı projelerin olgunlaşmalarına rağmen devreye alınmamaları söz konusu oldu. Ve bu projelerin önemli bir kısmı terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, güvenlik güçlerinin doğrudan ihtiyacı olan, acil ihtiyacı olan unsurlardı, teknolojilerdi. Bunların çoğunlukla bürokratik gerekçelerle, teknik kisvesi altında bazı gerekçelerle geciktirildiklerini,

öğrencilerin çıkmaza sürüklendiklerini ve bazen de teknik olarak uygulanabilirliği çok düşük olan projeler için çok fazla zaman ve enerji sarf ettirildiğini gördüm. Bu bizzat kendi tanıklığımdır.

0: Bu engellemeler o dönemde sabotaj gibi görünmüyordu. Masadaki makul bir itiraz teknik bir çekince gibiydi. Gerçek ancak yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Savunma sanayinin başına geçen isim eski savunma sanayi başkanı İsmail Demir o anlardan birini anlatıyor.
1: Mesela bizim atağın kabullerinde ben görev başladıktan çok kısa bir süre sonra bir hafta sonra bizim ilgili daire başkanımız geldi. İşte atağın şartlı kabullerini yapacağız. Bir dizi şart var. O güne kadar şöyle olmuş böyle bir dizi konu gündeme gelmiş. Bunlar eksik bunu kabul etmeyiz gibi ama nihayetinde anlaşılmış. Bu eksiklerle kabul edilecek ve kullanılacak. Ben de o gün ne kadar daha önceden tabii savunma sanayi az çok takip ediyordum. Konunun ne kadar önemli olduğunu bildiğim için evet hemen ben imzalayacağım. Yeter ki bu işi devreye alalım ama daha sonra arkadaşlar anlattığında o süreçte şu var bu var diyen kişilerin daha sonra FETÖ'nün şu anda tutuklu olduğunu görünce bu bir örnek olarak aklıma geldi mesela şu anda.
0: Devletin mücadele etmek zorunda kaldığı engellerin boyutunu anlamak için tek bir örnek yeterli. Uçaktan, füzeden değil, basit bir piyade tüfeğinden söz ediyoruz. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank anlatıyor.
2: Türkiye'nin milli piyade tüfeği seri üretimden çıkıp ordumuzun envanterine 2017 yılında girebildi. Bakın bir füzeden bahsetmiyorum, uçaktan bahsetmiyorum, insansız hava aracından, tanktan bahsetmiyorum. Basit bir milli piyade tüfeği. Peki nasıl olur da bir milli piyade tüfeği 2017 yılına kadar bu kadar teknolojide gelişmiş, sanayide gelişmiş bir ülkenin ordusunun envanterine girmez? İşte o Türkiye'nin gelişmesini engellemek isteyen, bağımsızlığını engellemek isteyen o güruh sayesinde bir takım eller, bir takım zihniyetler maalesef Türkiye kendi kendine yetemesin, kendi lisansına sahip olduğu ürünleri kullanmasın diye bu işlere giriştiler.
0: Aynı el bugün dünyanın gıptayla baktığı insansız hava araçlarının doğuşunu da boğmaya çalıştı. Bir bombanın tek bir test atışı için bile en üst makamın iradesi gerekti.
2: İnsansız hava araçlarımızı silahlı hale getirirken bakın o araca kullanacağı bombayı bağlayıp günlerce gökyüzünde uçurdular ama bir şekilde ordumuzun içerisine yerleşmiş o hainler o uçakların o bombaları test etmesini engellemek için atış izni vermediler. Biz bunların hepsini yaşadık. Biz o zaman da bunlara müdahale ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman da iradesini gösterdi. Ama bu ihanet şebekesi ve ihanet anlayışı o kadar yaygındı ki süreçleri yavaşlattılar, geciktirdiler. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat vermesiyle Baykan'ın ürettiği TB2 insansız hava aracı üzerindeki bombayı test etmek için atabildi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunun talimatının bir başbakan tarafından mı verilmesi lazım? Bunun talimatının bir cumhurbaşkanı tarafından mı verilmesi lazım? Ama işte Türkiye'nin milli savunma sanayisinin önüne geçmek için süreçleri o kadar zorlaştırdılar ki, o kadar ihanet içerisine girdiler ki ancak böyle bir siyasi kararla bunların testleri başarılabildi.

0: Bu el Türkiye'nin teknoloji alanındaki kalbi olan kurumlara çökmüştü. Bu projenin doğumundan ölümüne kadar her aşamasını kontrol ediyorlardı. Gazeteci Nedim Şener anlatıyor.
1: Şimdi dolayısıyla Aselsan mühendisleri veya diğer Roketsan, Havelsan, bütün orada çalışanlar o tarihlerde, bakın, o kurumlar Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanması oralara da çökmüştü. Hiçbir projeye izin vermiyorlar. Zar zor dışarıdan finanse ettiklerinizi engelliyorlar. Eğer hasbelkader bitirebildiyseniz diyorlar ki bu olmamış, standartlara uygun diye sizi kesiyorlar. Daha baştan bir planlanmış.

kullanma aşamasından mühendisliğine, satın alınmasına kadar her aşamada çok etkililer. İşte 15 Temmuz'dan sonra bunlar temizlendikten itibaren bütün bu kanallar açıldı. Adeta o kanser hücreleri oradan çıkıp temiz kanın damarlar içine dolaşması sağlandı.

0: bu çöküşün nasıl örgütlü bir tavırla yürütüldüğü soruşturma kayıtlarına da yansıdı. Ülkenin en stratejik bilim kurumu TÜBİTAK'ta örgüt kadroları gizli bir disiplinle hareket ediyordu. Mensupları kod adı kullanıyor, örgütten olmadıkları izlenimi vermek için talimatla görüntü değiştiriyor, kurum içindeki herkesi fişlemek için bir istihbarat ağı kuruyorlardı. Marmara araştırma gemisinde dahi işe alımlar örgüte biat şartına bağlanmış, talimata uymayanların sözleşmeleri yenilenmemişti. Yani devletin beyin takımı olacak terör örgütü mensupları liyakate göre değil, örgüte sadakate göre seçiliyordu. 15 Temmuz savunma sanayi içinde bir milat oldu. FETÖ şebekesi kurumlardan temizlendiği an yıllardır frenlenen motor birden hızlandı. Savunma sanayinin başındaki isim İsmail Demir bu değişimi unutulmaz bir benzetmeyle anlatıyor.
1: 2016'dan sonra bizim ne kadar rahat çalışabildiğimizi görünce o zaman kendi biraz çektiğimiz işkenceler o. Yani bir şeyler var, o bir şeylerin kalkınca birden hani bir arabanızın böyle hani gaza basıyorsunuz çok gitmiyor, bir şey, arabada bir şey var ama birden bir arabanın çok iyi gittiğini görüyorsunuz. Öyle bir şey oldu. Hani o kılcalara kadar sinmiş o sürataktan görünen frenleme etkiliyordu demek ki. Çünkü 2016'dan sonra gerçekten bizim silahlı kuvvetlerle ilişkilerimize de bizim derken savunma sanayi müsteşarları, bisikliler, yani şirketlerimize vesaire o da başka bir boyuta taşındı. Yani
0: ne var ki bu atılım yoktan var olmadı. Frenin altında çoktan kurulmuş bir motor vardı. Bu motorun temeli 2004 yılında alınan tek bir kararla atılmıştı. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank anlatıyor.
2: Burada önemli bir tarihten bahsetmemiz lazım. 2004 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde o zaman Başbakanımız olan Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir karar aldı. Önüne getirilen hazır tedarik anlaşmalarının hiçbirisine imza atmadı ve dedi ki arkadaşlar eğer bu teknolojileri kendimiz geliştirmiyorsak bizim yol almamız mümkün değil. Dolayısıyla ben burada hazır alım anlaşmalarına imza atmıyorum. Gelin burada ihtiyacımız olan ürün neyse, kendi milli tankımız mı, kendi insansız hava araçlarımız mı, gelin bunları biz beraber kendimiz geliştirelim, üretelim, dışa bağımlılıktan kurtulalım. İşte o 2004 yılındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi aslında adeta bir devrimin başlangıcı oldu.

0: Bu karar sabırlı bir vizyonun ilk adımıydı. Yıllar içinde dışa bağımlılık geriledi, yerlilik adım adım yükseldi. Rakamlar bu sesli dönüşümün en açık kanıtıdır. İstihbarat ve güvenlik uzmanı Faruk Önalan anlatıyor.
1: Türkiye buna 2007'den itibaren karar verdi. Yani daha o zaman adı Milli Teknoloji Hamlesi olarak geçmiyordu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı kurulmuştu. O zamanlardan başladı geriden. Ama yine de dışarıya muhtaçtınız çünkü içeride yeterli teknolojiniz yoktu. Dışarıya bağımlılığınız %80'di, yerliliğiniz %20'ydi. Şu an yerliliğiniz %80'i geçti. Dışa bağımlılığınız %18, %19.

0: Kalkınmanın ve ilerlemenin temeli hazırdı. Devlet için eksik olan tek şey önündeki engelin kalkması ve kurulan tuzakların bozulmasıydı. 15 Temmuz devlete kurulan tuzakların bu tuzağı kuranların başına yıkıldığı ve milletin önündeki engellerin tümüyle kalktığı gün. Savunma teknolojileri analisti Arda Mevlütoğlu'nu dinliyoruz.
1: Bu bağlamda benim en çok dikkatimi çeken dönüm noktası 15 Temmuz hain darbe girişiminden neredeyse bir ay kadar sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyini gerçekleştirdiği harekattır. Bu çok etkileyicidir. Çünkü çok ciddi bir şokun, bir travmanın ardından Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri böylesine zorlu bir harekata girişmiş ve bunun altından da alnının akıyla çıkmıştır. Şimdi burada aslında bir kapasite, bir iradeyi görüyoruz biz. Milli teknoloji hamlesi dediğimiz şey de aslında teknolojiyi tercümeyle değil kendisi geliştiren bir iradenin var olması lazım.

0: Engeller kalktıktan sonra yıllardır bekleyen projeler birer birer hayata geçti. Ve aşamalı bir sıçramayla savunma sanayinde bugüne dek hayal edilen kabiliyetler envantere girmeye başladı. Sahadaki bu kabiliyet terörle mücadelenin denklemini değiştirdi. Eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok anlatıyor.
1: Hukuk içerisinde kalarak mücadeleyi devam ettirdiğimiz süreçteki en önemli terördeki makas değişimlerinden bir tanesi İHA ve SİHA'lardır. Türkiye özellikle benim hatırladığım dönemlerle alakalı dışarıdan parasıyla dahi İHA ve SİHA alamayan bir ülke durumundaydı. Vermiyorlardı bize. Almış olduklarımızda tamirata, tadilata, bakıma gönderdiğimiz İHA ve SİHA'larımızla bakımdan bile iade etmiyorlardı. Ne zamanki Türkiye İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldi, terörle mücadele doğrultuda çok büyük bir üstünlük kurdu. Şehit sayılarımız azaldı.

0: Bu 10 yılda Türkiye her stratejik alanda bir kilometre taşı dikti. Denizde TCG Anadolu bir insansız hava aracı gemisi olarak dünyada ilkti. Havada Kaan 5. nesil milli muharip uçak olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğini kurdu. Hava savunmasında siper ve çelik kubbe ülkenin semasını kendi sistemleriyle örmeye başladı. Bunlara Bayraktar Akıncı, Kızıl Elma, Gökbey ve TCG İstanbul gibi onlarca proje eklendi. Bir zamanlar parayla silah alamayan ülke, kıtaları aşan bir üne kavuşarak binlerce yıllık devlet aklının kısa sürede neler yapabileceğini dosta düşmana gösterdi. Bu atılım yalnızca silahla sınırlı kalmadı. Denizdeki egemenliğin, yani mavi vatanında teminatı oldu. Türkiye kendi sondaj ve sismik araştırma gemileriyle denizlerindeki enerji kaynaklarını kendi başına arar hale geldi. Enerjide bağımsızlığa giden her adımın bir zamanlar birer birer tıkandığı düşünülürse, bu hem ekonomik bir kazanç hem de egemenliğin somut bir ifadesiydi. Peki bütün bunlar neden bu kadar hayati? Çünkü bir ülke kendi silahını üretmediğinde o ülkenin ipi başkasının elinde olur. Ambargolar gizli ya da açık her an devreye girebilir. Yerleşmenin asıl getirisi işte bu bağımlılıktan kurtulmaktı. İstihbarat ve güvenlik uzmanı Faruk Önal'ını dinliyoruz.
1: Eskiden güvenlik bürokrasisi içinde Amerika'ya bağlı, dış kuvvetlere bağlı maalesef çok sayıda bizim insanlarımız vardı. İstihbaratımız dışarı destekliydi. Şimdiki gibi İHA, SİHA'lardan ya da uyculardan biz destek alamıyoruz. Amerika'nın verdiği istihbaratlar, İsrail'in verdiği istihbaratlar üzerinden hareket ediyor. Bize diyorlar ki Kabar'da şurada bir hareketlik var. Gidip bomboş dağı taşı bombalıyorlardı ama hiçbir şey yoktu. İstihbaratların çoğu yanlış çıkıyordu. Bunu kırmanın tek şeyi milli ve yerli olmak zorundasınız.

0: Bu atılımların karşılığı hem sahada hem dünyada görüldü. 2020'de 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan, Türkiye'nin geliştirdiği teknolojiyle dengeleri günler içinde değiştirdi. Aynı kabiliyet Libya'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin elini güçlendirdi. Bugün gelinen noktada tablo 10 yıl öncesiyle kıyaslanamaz bile. Bir zamanlar tek bir tüfeği yıllarca üretemeyen ülke artık havada, karada ve denizde kendi gücünü konuşuyor. Eski Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir anlatıyor.
1: Yani bugün havacılık alanına baktığımızda, hani uçak mühendisleri olarak yani gururla söylüyorum ki, evet, havacılık alanında 2014'e baktığınızda, 2026'ya baktığınızda yok. Güzel bir şey. Denize baktığınızda orada da işte denizaltı, fırkateynlerimiz, kuvvetlerimiz, çeşitli insansız deniz araçlarımız, karada tankımız geliyor, zırhlı araçlarımız var. Araç olarak yok, onların adedinin, performansının ve özelliklerin artırılması şu anda en büyük olaylardan bir tanesi.

yerli ve milli savunma sanayi Türkiye yüzyılı vizyonunun bel kemiğidir. Çünkü bu alan aynı anda üç şeye hizmet eder: güvenliğe, yüksek teknolojiye ve ihracat ekonomisine. Bir ülke kendi silahını ürettiğinde yalnızca sınırlarını değil, geleceğini de güvenceye alır. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin stratejik bağımsızlık ve yüksek teknoloji dili de tam bu vizyonu işaret ediyor. Bu, gölgesinden kurtulan bir milletin kendi göğünü kendi kanatlarıyla koruyan bir ülkenin hikayesidir. Bu, FETÖ'süz Türkiye'nin hikayesidir.

0: Reklamlar.
1: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

5 דקיקה. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yarımda duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişim.

iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yerenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz 5 kadın, 1 olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi, Gazi Radyo İstanbul, bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.
1: Radyo 1.

0: ise çağları aşar. Aradan 8 asır geçse de sözü tazeliğini koruyan, doğunun hayal dünyasını hikmetle, aşkla ve insanlık düşüncesiyle yoğuran isimlerden biridir Nizami Gencevi. Onun kalemi yalnızca şiir yazmadı. Bir medeniyetin estetik anlayışını, ahlakını ve insan tasavvurunu da inşa etti. Söz candır. Sözün kıymetini bilen için söz candan da değerlidir. İşte bu yüzden Nizami'nin eserleri yalnızca okunmaz, üzerinde düşünülür. Mahzenül Esrar'da hikmeti, Hüsrev şiirinde sadakati, Leyla ve Mecnun'da aşkı, Heft Peyker'de insanın iç yolculuğunu, İskendername'de ise ideal hükümdar fikrini anlatır. Onun bu beş büyük mesnevisi Hamse geleneğinin en güçlü örneği kabul edilmiş, yüzyıllar boyunca Türk ve İslam edebiyatını derinden etkilemiştir. Fuzuli'den Alişir Nevai'ye, Ahmedi'den Taşlıcalı Yahya'ya kadar pek çok şair onun izinden yürümüş, Nizami yalnızca Gence'nin değil, bütün Türk İslam medeniyetinin ortak hafızasına dönüşmüştür. Bugün Türk dünyasının ortak kültür mirasının en büyük isimlerinden birini konuşacağız. Ben Aleyna Malkoç, 7 İklim 1 Lisan'a bir kez daha hoş geldiniz. Bugün konuğum Fars Edebiyatı üzerine, Nizami Gencevi üzerine pek çok kıymetli çalışması bulunan hocamız Profesör Doktor Nimet Yıldırım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aleyna Hanım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam umarım...
1: Programımıza konuk ettiğiniz için.
0: Estağfurullah hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Umarım iyisinizdir.
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: İyiyim hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Bugün çok önemli bir konuyu, Türk dünyası edebiyatının ortak kültür hazinelerinden birini ve dünyadaki ilk Hamse sahibini aslında konuşacağız. Beş Mesnevi'den oluşan eser toplumunu yazan şairimiz Nizami Gencevi'yi konuşacağız hocam sizinle. Önce dinleyicilerimiz için sizden dinlesek, Nizami Gencevi kimdir? Onu Türk dünyası için, Türk edebiyatı için bu kadar önemli kılan sebepler nelerdir hocam?
1: Çok teşekkür ediyorum. Böyle çok anlamlı bir soruyla başlamak

0: Buyurun.
1: sorunuza cevap vermeye çalışayım. İyiliklerinle güneş ülkesine erişenlerden ol sen. Kendini sıkıntıya at, dostlarının esenliğini düşün sen. Yay sevgini her tarafa, sıcacık sevgi saç çevrene sen. Güneş gibi, ay gibi paylaş ışığını her tarafta sen. Bu dünya sadece bir an, başka bir değeri yok. Kulluğunu yap, kulluktan başka yanına kalacak yok. Nizami'nin eserlerinden bu üç beyitle başlamış olduk. Efendim Nizami Gencevi adından da belli. Genceli, Gence'de doğmuş ve Gence'den hiç çıkmamış. Çok güçlü rivayetlere göre. 1145 yılında Gence'de dünyaya gelen ve 1209 yılında aynı şehirde sonsuzluğa kanatlanan Azerbaycanlı büyük bilge, sufi ve dahi şair Nizami Gencevi hem lirik şiirde hem sufi ve hem de kahramanlık şiirleri türlerinde yaratıcı üstün bir yetenek. İlk şiirlerini söylediği günlerden günümüze dek eserleriyle hep doruklarda yer almış eşsiz bir dehadır. Sufiliği ve tasavvuftaki yüce makamıyla Şeyh Nizami olarak da bilinen Nizami, Azerbaycan ve Türk edebiyatlarında, Farsça yazılmış edebiyatta, bunlardan da öte bu sınırları aşarak dünya edebiyatlarında ilk kez kendisinin yarattırdığı veya oluşturduğu ve şiirlerinde kullandığı kelimeler ile özgün ve olağanüstü bir tarz yaratmıştır. Edebiyatta çok özgün bir yere sahip, özellikle Hamse, Beşli Mesnevi türünde en yüce makama erişmiş bir bilge şairin Beşli Mesnevilerindeki şairliğine, söz sanatlarındaki başarılarına, ifade tarzına, sözünün ve ifadelerinin gücüne erişen kimse asla olmamıştır. Başta Azerbaycan, Anadolu'muz, İran ve Hindistan olmak üzere çok geniş coğrafyalarda bu büyük söz ustasının eserleri elden ele dolaşmış asırlarca, geniş kitlelerce okunmuş ve büyük şairler tarafından örnek alınarak aynı ya da benzeri konularda, benzeri isimlerde eserlerinin beşine de çok sayıda nazireler yazılmıştır.
0: Kesinlikle hocam, ben de tam oraya gelecektim. Hamse sahibi dedik. Hamse bizim klasik edebiyatımızda aslında beş mesneviden oluşan bir eserler topluluğu.
1: Evet.
0: Anlatı barındırması sebebiyle aslında böyle bir günümüzün roman serisi gibi de, ama tabii nazımla yazılmış. Böyle biraz aslında buna benzetebiliriz diye düşünüyorum. Nizami deyince de hocam, dünyada ilk Hamse'yi kaleme alan kişi olduğu için aklımıza hep Hamse'si geliyor. Bu evet. Hamse'nin içinde yer alan beş mesnevi geliyor. Ve düşünün, hani Türk Edebiyatı'nın yine en büyük isimlerinden Alişir Nevai de bizim Türk Edebiyat sahasında evet. ilk Hamse'yi yazmıştı. O, Fuzuli, Ahmedi gibi pek çok isim de Nizami'den etkilenerek böyle mesneviler yazıyorlar. Bu onun Hamse geleneği, yarattığı Hamse geleneğinden ve Hamse'sinin içerisindeki eserlerden biraz bize bahsetseniz hocam.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi konuyu biraz daha açmış oldunuz. Çok geniş konu ama özetleyerek gideceğiz. Aslında Nizami'nin edebiyatta Hamse türünü, Beşli Mesnevi türünü yaratmasının yanında ancak bu eserlerin engin denizine dalanların anlayabileceği çok önemli özelliklerden biri de biraz önce değindiğim Nizami'nin Farsça'da, Fars dilinde oluşturmuş olduğu ve kendisinin ilk defa yaratmış olduğu bileşikler ve türemişler, bileşik ve türemiş kelimelerdir. Aslında Nizami'nin Hamsesini doğu coğrafyasına, bütün dünyaya yayan da gizli kahraman da bu ürettiği, kendi yarattığı kelimelerdir. Şöyle devam edelim isterseniz. Nizami'nin kendisinden sonra yazan şairler ile genel olarak doğu dünyası başta olmak üzere edebiyat ve şiir üzerindeki etkileri çok derin olmuştur. Özellikle romantik aşk konulu mesnevilerindeki özgün, üstün ve eşsiz özelliklerinden dolayı onu geride bırakacak birisi bir yana, onunla boy ölçüşebilecek bir yetenek bile olmamıştır. Sizin de belirttiğiniz gibi Nizami'nin günümüze kadar gelen eserleri Mahsen-ül Esrar, Hüsrev ve Şirin, Leyla ve Mecnun, Heft, Peyker ve İskendername'dir. Romantik mesnevi tarzının kurucusudur Nizami Gencevi. insanlığın yetiştirmiş olduğu

0: ender kişiliklerden biridir. Söz dünyasının güneşi, daha yaşadığı çağda eserleri mucize olarak kabul edilen büyük şair, şiiri doruklarına yüceltirken kendisinden önceki şairlerle karşılaştırıldığında öyle erişilmez bir makama erişmiştir ki kendisinden sonra gelen şairler yüzlerce bu beş mesnevisine nazireler yazmışlardır. Eserleri genelde aşk, kahramanlık ve didaktik konuludur. Örneğin İskender Namesi'nin birinci bölümü tamamen kahramanlık, hamasi şiirdir. İskender'in hükümdarlığını anlatıyor. Ama ikinci bölümü mesela İkbal Name'de onun daha çok sufiliğine, hatta onu peygamberlik makamına yüceltmiştir Nizami İskender'i. Bunlara değinir. Eserlerinin içeriğine geçelim isterseniz. Burada evet, ben tabii beş eserin tümünü de bu programda anlatma imkanımız yok. Belki daha sonraki programlarda devamını
1: kısa kısa duysak hocam biraz, hani bu evet, mesneviler neleri anlatıyor bize?
0: Evet. İskender Namesi'nden başlayalım. En hacimli eseri 10.516 beyitten oluşmakta. Bu İskender Name'nin iki bölümü var. Birinci bölümü Şerefname, ikinci bölümü İkbalname. 1201 yılında tamamlamış İskendername'yi Nizami. Burada aslında İskender hikayesi İslam kültürünün yaygın olduğu coğrafyalarda alabildiğine ün kazanmış, yoğun kitlelerce bilinen ve yaygınlığını sürdüren bir hikayedir. En eski çağlardan bu yana bu hikayeler bir taraftan halk hikayeleri tarzında hikayeciler, öğretmenler, hikaye anlatanlar tarafından köyde, kentte, farklı ortamlarda halk kitlelerine, hükümdar saraylarına, hükümdar ve emirlerine anlatılırken bir taraftan da yazıya geçirilerek sonraki kuşaklara erişmesi sağlanmıştır bu eserlerin. Aslında Nizami'nin İskender Namesi'nde gerçekte anlatmak istediği Farabi'nin Medine-i Fazıla eseri gibi bir erdem şehri yaratmaktır. İskender özelinde genel anlamda bir erdem şehri yaratma çabasındadır. Aslında İskender'in hayatı konusunda bilinen en önemli ve en ayrıntılı metin de Genceli Nizami'nin İskender Namesi'dir. Daha önce bildiğiniz gibi Firdevsi Şahnamesi'nin bir bölümünü Dastani İskender,
1: evet,
0: İskender Destanı adında İskender'e ayırmıştı ama 1500 küsur beyittir o eser. Biz onu ayrı kitap olarak da yayınladık. Fakat Nizami bunu 10.500 beyte çıkartarak çok geniş ve Doğu coğrafyasında belki de dünyada İskender'i anlatan en önemli kaynağı ortaya koymuştur.
1: Hocam tam bunlar... burada bir araya girmek istiyorum. Çünkü ben de sizin o eserlerinizi çokça okudum tez çalışırken. Yüksek lisans tezim benim de Çağatay Türkçesi bir İskender Name'ydi malumunuz. O yüzden evet, benim de en çok Nizami'nin ilgimi çeken eseri diyebilirim. Dediğiniz gibi Şehname'de de çok geniş bir kısım var. İskender Name olan, aslında İskender'in hayatını anlatan, maceralarını anlatan. Siz hocam Nizami üzerine, yani Nizami Şinas olduğunuz gibi malum Azerbaycan'da da Nizami Şinaslık Enstitüsü var Gence'de. Evet. Sizin orayla da çok temas halinde olduğunuzu da biliyorum. Ve ayrıca hocam siz Fars Edebiyatı'ndan işte Şehname başta olmak üzere çok değerli eserler, çeviriler yayımladınız. Biraz da sizin bu yönünüze de değinmek istiyorum programımız bitmeden. Bu çevirileri yaparken, bu çalışmaları bizim Türkçemize aktarırken nasıl bir yol izliyorsunuz? Biraz da bunları dinlesek sizden.
0: Şimdi efendim, benim çevirmeye çalıştığım, başardığımı düşündüğüm ve ülkemizde de edebiyat dünyası tanıdıktan sonra çok yoğun ilgi gören, bunların tamamı Farsça yazılmış klasikler. Bu eserler aslında benim çevirilerim ilk çeviriler. Mesela Şahname'nin Türkçemizde tam metin ilk çevirisi yoktu. Şahname'yi ben çevirirken 13 ayrı çok ünlü baskısından yararlandım. 13 baskı yaklaşık 8 yıl masamın üzerinde hep açıktı şeyleriyle birlikte. Burada tabii biliyorsunuz Şahname'nin dili çok özgün bir dil. Firdevsi Şahname'yi yazarken, yazma amacı daha doğrusu onu söylersek daha iyi olur. Firdevsi'nin Şahname'yi yazma amacı Araplar tarafından fethedilen ülkesinde İran'da İşte Farsçanın bir tarafa itilmesi, İran kültürünün bir taraflara, işte Avesta'nın yakılması, dini değerlerinin yok edilmesi.

0: tanesi. Bütün bunlardan çok etkilenen Firdevsi eski değerlerini, mitolojik değerleri, tarihi, törelerini, edebiyatlarını, dillerini, dinlerini ve her şeylerini derleyerek yaklaşık 30 yıl hazırlık döneminden sonra 30 yılda bunu yazmış ve yazdıktan sonra da şunu demiştir. Besi renc bordem derin salisi, acem zinde kerdem bedim parisi. Ben 30 yılda çok sıkıntı çektim ve acem ulusunu yani İranlıyı bu Parsi diliyle, Farsçayla dirilttim. Burada demek istediği şu, yok olmak üzere olan dilini Şahname'yi çok çekici içerikle hazırlayarak ulusuna Farsçayla sunuyor ve bunda Farsça dışında kelime kullanmamaya çabalıyor. Dolayısıyla tabi uzun konu ama şunun için söyledim. Bunu çevirmek de çok büyük çalışmalar gerektiriyordu. Özel, özgün bir Farsçayla yazılmış, şerhleriyle falan yaptık. Dolayısıyla bunları çevirirken tabi sadece Farsça bilmek de yetmiyor. İran'ın, o coğrafyanın, daha doğrusu bugünkü İran'dan daha geniş coğrafyaların kültürlerini, dinlerini, mitolojilerini, inançlarını, edebiyatlarını, eski dillerini, yeni dillerini, inançlarını, dinlerini, çünkü o coğrafyada çok yaygın ve çok zengin, çok taraftar bulan dinler var biliyorsunuz. İşte Zervanizm gibi, Mitraizm gibi, Mazdekizm gibi daha sonra Zertüştülük'ten türemiş. Bütün bunları bilmeden bu eserlere girmek çok zor. Dolayısıyla Şahname'de böyle büyük bir özveriyle çok şükür bu işi bitirmiş olduk ve Şahname şu anda 4 baskısını yaptı. İnşallah yakında 5.'yi yapacak.
1: Evet hocam.
0: Diğer eserlerden de söz etmemi ister misiniz birkaçından?
1: Tabii hocam, bir de şununla hemen araya da gireyim.
0: Buyurun.
1: Bu çalışmalarınız sebebiyle İran devleti tarafından da birçok kez ödüllendirildiniz ve oradaki çok önemli edebiyatçılarla, ilim adamlarıyla da temas halindesiniz. Bu yüzden bir kez daha bunu da dinleyicilerimize hatırlatmak istedim. Ayrıca hocam, dediğiniz gibi Şehname hem Türk edebiyatına da sirayet etmiş, zaten biliyoruz biz Arap ve Fars edebiyatlarıyla klasik devirde özellikle çok ilişki halindeydik ve İran'ın yani Fars edebiyatının temeli bugün bile aslında hala Şehname, yani Şehname hala bile onların bir temel kaynak metni hükmünde, yani bir ağacın kökü gibi, sanki bütün İran kültürü oradan çıkmış gibi diyebilir miyiz hocam, Hafız ve Şehname ile?
0: Elbette, aslında Şahname İran'ın, Arapların İran'ı ele geçirmesinden sonra unutulan dilleri, alfabeleri veya unutturulmaya çalışan bir takım değerlerini yeniden dirilten eserdir. Yani bir bakıma üzeri küllenmiş bir kor ateş Firdevsi tarafından 30 yıl çabalayarak yeniden alevlendirilmiş ve o yüzden Firdevsi bütün İranlılar tarafından

0: daha doğrusu klasik dönemler ve bugünü de içine katabiliriz. Doğu coğrafyasının, İslam dünyasının edebiyat dili olmasında sadece İranlıların katkıları yoktur. Yani Türk saraylarının yaklaşık 1000 yıl aynı bölgelerde komşu olarak yaşamış ki o coğrafyaların tümünü, İran coğrafyasının, bugünkü coğrafyasının çok önemli bir kısmını Gaznevilerden başlayarak Selçuklular ve Kaçarlar dönemine kadar Türkler yönetmiştir. İç içe geçen bir hayat. Dolayısıyla Şahname'nin doruğa çıkarmış olduğu veya daha doğrusu şöyle söylersek daha iyi olur. Firdevsi'nin Gazneli Mahmut dönemine kadar 652'den yaklaşık 1000 yılına kadar yeniden oluşan ve yeni Farsça dediğimiz dili, deri Farsçasını geliştirdiği, Firdevsi'nin geliştirdiği bu dili yükselten, yücelten ve yaygınlaştıran en önemli güçlerden biri de bizim Türk İmparatorluk saraylarımızdır. Ve bu konuda İranlı böyle gerçekten hakkını vererek konuşan bilim adamlarından birçoğu da Türklerin Farsçaya ve Fars edebiyatına 1000 yıl hizmetleri diye makaleler, kitaplarda bölümler yazmışlardır.
1: Kesinlikle hocam, kesinlikle öyle.
0: Üstadlardır. Mesela bunlardan birisi Celal Haliki Mutlak'tır ki geçenlerde rahmetli oldu. Bunun Şahname Şerhi var 9 cilt. Ben de çeviri yaparken temel kaynağım buydu. Bunun böyle bir makalesini okumuştum ve çok da gururlanmıştım. Yani bizim atalarımız Türkçemizi bazen bir tarafa, kelimelerimizin bir kısmını bir tarafa bırakma pahasına da olsa, bakın biz Arapçayı da Farsçayı da Araplardan ve Farslardan daha iyi biliyoruz ve daha iyi öğretiyoruz. Gittiğimiz her yere de imparatorluk saraylarımız dışında her coğrafyaya da bu dilleri götürüyoruz diyerek bu dilleri, özellikle din dili olarak Arapçayı, edebiyat dili olarak Farsçayı yaygınlaştırmada çok etkin roller oynamış.
1: Kesinlikle hocam. Hatta Nevai'nin yakın dostu büyük Fars şairi Molla Cami ve neredeyse evet, onu imrendirecek kadar, yani bizim şairlerimiz aslında kendi Türkçe kudretlerini, şiir kudretlerini başka dillerde bile gösterebiliyorlar diyelim. Ve böylelikle de aslında bu edebiyatlar arası etkileşim, ortak kültürlere de değinmiş olduk. Hocam, bugün sayenizde hem böyle genel hatlarıyla bir Nizami'yi sizden dinlemiş olduk, hem de hatta Fars edebiyatına ve biraz Şehname'ye, Firdevsi'ye de, yani temel metinlerine de değinmiş olduk. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz hocam.
0: İsterseniz bir şiirle bitirelim mi?
1: Evet hocam, sizden bir şiirle bitirelim
0: isterseniz. Madem İskendername'ye girdik, İskendername'nin ikinci bölümü, özellikle Nizami'nin İskender'e peygamberlik rütbesini giydirdiği, peygamberlik elbisesini giydirdiği ve Hiratname, akıl kitabı olarak da bilinen İkbalname'nin başlangıçtaki bir bölümünü Farsçası ve Türkçesiyle sevgili dinleyicilerimize ve sizlere takdim etmiş
1: çok
0: olayım.
1: Çok memnun oluruz hocam, buyurun.
0: Evet. Hırat her koca genci arat edid, zinami huda sazedan ra kilid. Hudayi hırat bahşi behrat nevaz, hemam na hırat mendra çare saz. Rehayi dihi bestegani suhen, tevana koni na tevanan kon. Nihan aşikara derun u burun, hırat ra be dergahi o rehnumun. Zidanisten akl ra naguzir, bozurgi ve danayiyeş dilpezir. Sezayi perestişi perestendera, tevella bedu mordevu zindera. Akıl nerede bir hazine bulsa, Tanrı'nın adını anahtar yapar ona. Akıl veren, akıllıları seven Tanrı, akılsızlara da çare veren Tanrı, sözlerdeki sırları açan Tanrı, güçlere güç veren Tanrı, açığı, gizliyi, içi, dışı bilen O, akla her zaman yol gösteren O, bu görkemli sarayın kemerlerini yücelten O, bu bezekli yerleri nakışlarla bezeyen O, akıl onu tanımak, bilmek zorunda, ululuğunu, bilgeliğini kabul etmek zorunda, egemenliği gözler önünde, hikmeti gizli onun, öven kişi söylemekten aciz yüceliklerini onun, tapanların tapmalarına yaraşan o, ölüye de diriye de sevgiyle yaklaşan o. Çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam ağzınıza Halim sağlık. Ben de üniversitede 2 yıl İmran Ay hocamdan Farsça dersi almıştım. O yüzden Fars şiiri, sineması, hatta müziği bana da çok zevkli geliyor. Sizden de bunları böyle, sizin bu bilgi birikiminizle dinlemek çok hoştu bizim için. Nizami'yi de konuştuk. Biraz

0: Fars edebiyatına da değindik. Ayağınıza sağlık hocam. Biz çok
1: Çok
0: mutlu
1: teşekkür
0: olduk.
1: ediyorum. Çok sağ olun. Nice güzel programlarda buluşmak dileğiyle. Selamlar, sevgiler.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. O halde artık veda vakti. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu saygıyla selamlıyoruz. Bu bölümde yalnızca büyük bir şairi değil, kelimelerle kurduğu medeniyeti konuştuk. Nizami Gencevi'nin eserleri bir kez daha gösteriyor ki gerçek edebiyat yalnızca yaşadığı zamanı değil, yüzyılları da aydınlatabiliyor. Asırlar önce Gence'de yazılan dizeler bugün hala Türk dünyasının ortak hafızasında yaşamaya devam ediyor. Kıymetli katkıları için Profesör Doktor Nimet Yıldırım hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yedi İklim Bir Lisan'da bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte Türkçenin, Türk kültürünün ve Türk dünyasının izini sürmeye devam edeceğimiz yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, başka programlarda, başka konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi iklim, bir lisan.

0: Nezaket mevsimi.
1: Gök kubbeyi sarsan o karanlık gecede bir milletin sığınacağı yegane kale, üzerine bastığı toprağın helalliği ve alnının akıdır, bunu öğrenmiş olduk. 15 Temmuz gecesi bu topraklar üzerinde yaşayanların birer geçici mukim değil, sarsılmaz birer muhafız olduğunu yedi düvele yeniden ilan ettiği gece oldu. İşte o gece sokaklarda tankların gürültüsünü bastıran o derin sessizlik aslında bin yıllık bir biz olma ahdinin, bir gönül sözleşmesinin meydanlarda kanla ve canla yeniden imzalanmasıydı. Vatanı sevmek, kapı komşusunun hukukunu, sokağının huzurunu ve evladını, adının hürriyetini kendi nefsinden, nefesinden daha aziz bilmektir. İşte biz bunu o gece istiklalin bedelini canıyla ödeyenlerden, korkuyu korkutan o devasa yüreklerden yeniden öğrendik. Meydanlara çıkan her bir can o gece tek başına birer şahsiyet kalesiydi. Sokaklara dökülüp vatana sahip çıkma çağrısı gelir gelmez kimse bir yarın hesabı yapmadı. Zira bu toprakların geleneğinde vatan söz konusu olduğunda tüm hesaplar biterdi. Hasbi olanlar geri kalırdı. Üstad Necip Fazıl'ın o meşhur hitabındaki gibi sağına ve soluna bakmadan ben varım diyebilen bir irade yükseldi o gece. Genç yaşlı fark etmeksizin, farklı fikirlerin, ayrı yolların, bambaşka hayat tarzlarının o devasa fırtınada nasıl bir tek limana sığındığını gördük. O gece izzet ve vakar, kaba kuvvet karşısında diz çökmedi. Aksine geçilmez olan vatanın topraktan, taştan, etten, kemikten değil, çelikten bir imandan yapıldığını herkese gösterdi. Mehmet Akif'in siper et gövdeni, dursun bu hayasız akın mısrağı, o gece bir defa daha kağıt üzerindeki bir şiir olmaktan çıktı. Köprülerde, meydanlarda ete kemiğe büründü. O gece anladık ki vatanı savunmak nezaketin bittiği yer değil, şahsiyetin başladığı yerdir. Haksızlık karşısında susmak karakterin iflasıdır diyen milyonlar, Akif'in gür sesiyle haykırdığı gibi zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem dedi ve direndi. Bir milleti millet yapan o en zor günde ayrışmayı elinin tersiyle itip birbirinin elini nasıl bir kardeşlik ruhuyla tutabildiği yücelikte gizliydi. Nazım Hikmet'in o meşhur tasvirinde dediği gibi dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizimdir. İşte o gece bilekler kan içinde, eller kenetli, yürekleri vatan aşkıyla dolu bir halkın toprağına nasıl mühür vurduğunu gördük hep beraber. Nazım'ın dediği gibi yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine diyebilmek için o ormanı yakmak isteyenlere karşı gövdemizi siper ettik. Bizim memleketimiz her çiçeğin kendi rengiyle açtığı ama köklerin aynı toprakta birbirine sarıldığı

0: devasa bir bahçe gibi. O bahçeye bir balta uzandığında gösterilecek tavır sarsılmaz bir direniş ve püskürtmeydi. Arif Nihat Asya'nın o meşhur seslenişinde dediği gibi, "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. O gece meydanları dolduran her bir fert bu bayrağı kendi canı pahasına kalbine dikti. İnsan bir başkasının acısını duyabildiği ve ortak bir ülküde buluşabildiği sürece haysiyetlidir. İşte o gece vatanı koşulsuz sevmek hepimizin sızısı, hepimizin ortak yarası oldu. Sokağa dökülen her ter, yazılan her kahramanlık destanı bu milletin ruh köküne ne kadar sadık olduğunun bir nişanesi oldu. Gelin o gecedeki birliği sadece zor zamanların sığınağı değil, her günümüzün ahlakı, her davranışımızın çıkış noktası, her kelamımızın adabı yapalım. Kıymetli dinleyenler, bu topraklarda yaşamanın bir adabı, bir usulü var elbette. Ve o edep, barışta incelikle kuşanmayı, ihanet kapıyı çaldığında hesap yapmadan öne atılmayı gerektiriyor. Ayrışmayı ve kavgayı, ötekileştirmeyi bir kenara bırakıp tek bir yürek, tek bir ses ve tek bir vücut olduğumuzu, o ruhu daima diri tutmanın boynumuzun borcu olduğunu haykırmamızdı. Zira bizi yıkmak isteyenlerin en çok korktuğu şey bizim o birbirimize olan hesapsız ve garetsiz ve sarsılmaz bağlılığımızdı. Bu bağlılık meyve veren bir ağacın dalları gibi birbirimize uzanmamızdır. O dallar ne kadar farklı yöne bakarsa baksın, rüzgar çıktığında aynı gövdede kenetlenirler. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, şehitlerimizin rahmetle, gazilerimizin minnetle anıldığı, birliğimizin ve milli nezaketimizin her daim diri kaldığı güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz gününde başlattığı hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında çok daha güçlü ve kararlı bir Türkiye olduğu vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı makalesinde 15 Temmuz milletimizin demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Ankara'da temaslarda bulunacak. Erdoğan, öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek 15 Temmuz anma törenine katılacak. Daha sonra da Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim başlıklı programa katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla külliyenin karşısında bulunan anıta çiçek bıraktı. Cevdet Yılmaz'a törende 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla gazileri eşlik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu destan, milli iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz ve sonrasında devletin ve milletin kurtuluş mücadelesi verdiğini söyledi. FETÖ'den ayıklanan devlet, tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde döndü dedi. Fidan, FETÖ'nün uluslararası kirli güç odaklarıyla işbirliği içerisinde olduğuna dikkati çekti. FETÖ ve benzeri odaklarla mücadeleye devam mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'un şan ve şerefle yazılmış bir tarih olduğunu söyledi. O gece büyük bir iman örneği sergilendi dedi. Bakan Çiftçi, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği yemekte hitap etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 10 yıl önce hain darbecilerin Türkiye'nin milli iradesine ve ekonomisine kastetmeye çalıştığını belirtti. O darbeyi başarıyla bozguna uğrattıktan sonra ekonomimiz dünyada yükselişini sürdürdü ifadelerini kullandı. Bolat, Edirne Kapı Şehitliği'ndeki Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz

Şehitlerimizi Anma programına katıldı. İstanbul 15 Temmuz şehitleri için tek yürek oldu. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi "İrade bizim, zafer bizim" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yürüyüşteydi. Ellerdeki Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı beyaza büründü. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Firari şüphelilere yönelik çalışmalar da devam ediyor. Balıkesir Dursun Bey ve Manisa Akhisar'da orman yangınları çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Van merkezde 25 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 5 milyar liralık hareketlilik tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı.

2026 Dünya Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Tarsus Adana Gaziantep Tag otoyolunun ilk 2 kilometresindeki Nurdağ ve Narlı kavşakları mevkiinde Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolundaki onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti yarından itibaren trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak düzenlenecek. Polatlı Yunak yolunun 60 ile 68. kilometreleri arasında asfalt yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi, Gazi Radyo İstanbul, bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.
4: Reklamlar.
5: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Reklamlar.

Sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri, saatlerimiz 15 onu gösterirken haber bülteninin hemen ardından hayata genç, dinamik ve umut dolu pencereden baktığımız Genç Yaşam programıyla bir kez daha huzurlarınızdayız. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün takvimler 15 Temmuz'u gösteriyor. Milletimizin iradesine, demokrasisine, özgürlüğüne ve en çok da yarınlara sahip çıktığı o tarihi ve destansı günün yıl dönümündeyiz. Bu vatanın geleceği, gençlerimizin özgürce hayal kurabilmesi ve bağımsızlığımız için canlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz bir saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onların o gece sergilediği cesaret ve sarsılmaz inanç, biz gençlerin yolunu aydınlatan en parlak meşaledir. Bizler de bugün genç yaşamda geçmişimizden aldığımız bu büyük güç ve sorumlulukla üreten, çalışan, değer katan ve geleceği inşa eden gençliğin sesini mikrofonlarınıza taşıyacağız. Kalplerimizde vatan sevgisi, zihnimizde yarınların umuduyla harika bir program sizleri bekliyor. Hazırsanız kulaklarınız TRT Radyo 1 frekanslarında olsun efendim. Bugün programımızı sizler için Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetmenimiz Muharrem Bilen ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizleri Mustafa Yıldız Doğan'ın seslendirdiği o muhteşem ezgiyle baş başa bırakıyoruz. Türkiye'm.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Programımızda birlikteliğimiz başladı ve birazdan stüdyomuzda konuklarımız da bizlerle birlikte olacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Proje Koordinatörü Sayın Beyza Nur Sarıgül ve Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Proje Koordinatörü Yardımcısı Sayın Merve Deligöz bizlerle olacaklar. 15 Temmuz'un diplomatik anatomisini ve 15 Temmuz darbe girişiminde medyayı konuşacağız efendim diyor ve sözü bir kez daha müziğe bırakıyoruz. Ege seslendiriyor, yaz aşkım.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, stüdyomuzda konuklarımız yerlerini aldılar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Genel Koordinatör Yardımcısı Sayın Merve Deligöz bizlerle birlikte. Yine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Proje Koordinatörü Sayın

0: Beyza Nur Sarıgül de programımızdalar. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bugün 15 Temmuz'un diplomatik anatomisini ve 15 Temmuz'da darbe girişiminde medyayı konuşacağız ve bu konular hakkında sizden bilgiler alacağız. Öncelikle dilerseniz sırayla sizi tanıyalım ve yine 15 Temmuz'a dair mesajlarınızla başlayalım sohbetimize.
1: Evet. Tekrardan merhabalar Yıldıray Bey. İsmim Merve. Diplomasi Araştırmaları Merkezi'nde genel koordinatörlük yardımcılığını yürütmekteyim. Lisans eğitimimi Erzincan'da tamamladım. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimini bitirdim. Şu anda da Büyükşehir himayemizde olan Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi'nin görevlilerinden biri olarak görevimi ifa etmekteyim. Öncelikle 15 Temmuz hakkındaki mesajımız bizim için çok kıymetli. Tüm Türkiye birbirine kenetlenmiş durumda. 10 yıl önceki kenetlenişi bugün de görüyor olmak, hem uluslararası düzende hem de bugün ülkemiz çapında bunu korumuş olmak çok kıymetli. Bugün bir slogan belirlenildi. İrade bizim, zafer bizim diye. Ben de bu mottoyla hareket etmek istiyorum. Bugün de irade Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve vatan da bizim, zafer de bizim. Şehidimiz, kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir, vatan hainini vurduktan sonra şöyle bir cümle benim zihnimde pekişmişti. Kişilikte Ömer, niyette Halis, davada ise Demir'dendi. Ömer Halis Demir gibi olmayı temenni ediyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu güzel dilekleriniz için. Ve Beyza Nur Sarıgül'ü de tanımak isteriz ve yine onun da mesajını almak isteriz.
2: Merhabalar öncelikle. Ben de Beyza Nur Sarıgül. Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'nda lisansımı tamamladım. Şu anda Türk Halk Biliminde yüksek lisans yapıyorum. Ders aşamasındayım. Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi'nde de kültürel diplomasi alanlarında çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ve akabinde başka projelere de bakıyoruz bu şekilde. Ben de 15 Temmuz hakkında ufak bir şeyler söyleyecek olursam şunları söyleyebilirim. Vatanımızın bağımsızlığı ve milli irademiz uğruna canını siper eden tüm 15 Temmuz kahramanlarımızı rahmet ve milletle andığımızı söylemek istiyorum. Demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkan o sarsılmaz birliği bugün bir kez daha radyolarımızın başında hep birlikte selamlıyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizin daim olduğu huzurlu yarınlara diyorum.
0: İnşallah biz de bu güzel dileklerinize katılıyoruz. Merve Deligöz, bize Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Diplomasi Araştırma Merkezi'nden bahseder misiniz? Ne zaman ve ne amaçla kurulduğu, ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Sizden dinlemek isteriz.
1: Elbette. İlk olarak Yıldıray Bey, 2015 yılında Erzurum Diplomasi Akademisi ismiyle kurulan bir eğitim merkezi. 10 yılını tamamladıktan sonra bu yıl olan 11. yılında Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi olarak bir düşünce kuruluşu olma hedefindeki merkez. Bizim merkezimizi Büyükşehir Belediye'miz himaye ediyor. Yönetim Kurulu Başkanımız, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ndeki Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Ergün Engin Beyefendi. Akademi danışmanımız ise Azerbaycan Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Cihangir İşbilir Hocamız tarafından yürütülmektedir. Merkezimiz tematik çalışmalar yapmakla beraber uluslararası ilişkileri güncel boyutta ele almayı hedefleyen bir merkez. İleri dönemlerdeki hedefimizde merkezimizde analiz tarzı, makale çalışmaları da dahil olmakla beraber düşünceler üretme yolunda ilerlemektir. Bizim tematik atölyelerimizde 7 farklı tema var Yıldıray Bey. Jeopolitik, ekopolitik, teknopolitik, teopolitik, kültür sanat, diplomasi tarihi ve Türk dünyası atölyesi olmak üzere tüm bu 7 temayı derinlikli bir şekilde uzmanlaşma yolunda ilerlemek kaydıyla ele alarak ilerletiyoruz.
0: Evet. Merkeze gençlerin ilgisini soracağım ben hemen size.
1: Elbette. Önemli bir merkez. Burası beni çok mutlu eden bir nokta. Çünkü tamamen daha çoğunluğuyla gençlere hitap eden bir zümreye sahibiz. Lise, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki 4 farklı kademeye de hitap edebiliyoruz. Merkezimizin İlk olarak ana teması lisans talebeleriyle başladı. 3-4 yıldır da lise talebeleriyle ilerlettiğimiz bir eğitim programı bu program. Bizler katılımcılarımıza, öğrencilere peki neler veriyoruz noktasındaki açıklamam ise şöyle olacak. Haftalık bizler 3 veya 4 gün

0: çevrim içi programlar yapıyoruz. Bu programlarda büyükelçilerimiz, uzman hocalarımız, araştırmacılarımızı konuk ederek belirlediğimiz temalarda akşam çevrim içi programlar yapmaktayız. Ayrıca okumalarını tamamlayan katılımcılarımızın da katılımcı sunumları gerçekleşiyor. Keza araştırmalarına da bir taraftan devam ettiklerini sizlere söyleyebilirim.
1: Evet, adresinizi de öğrenmek isteriz. Yeriniz nerede? Bütün bu faaliyetleri nerede gerçekleştiriyorsunuz?
0: Evet, bir binamız var. Şu an bir ufak tadilat gerçekleşiyor Mumcu tarafında Yıldıray Bey. Ancak şu an bizler koordinatör ekibi olarak İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezi'nde Ergün
1: Şehrin
0: Bey'in
1: merkezinde.
0: evet Ergün Bey'in başkanlığında çalışmalarımızı
1: Evet.
0: yürütmekteyiz.
1: Peki nasıl ulaşıyorsunuz gençlere? Çünkü hareketli ve geniş de bir kitleden bahsediyoruz, değil mi?
0: Evet, muhakkak bizler sosyal medyayı oldukça etkin kullanmaya çalışıyoruz. Yılda farklı programlar ilana çıkıyoruz. Mesela şu anda yaz programını icra ediyoruz. Kış programı, bahar programı, güz programı şeklinde üçer aylık ritmik programlarımız oluyor bizlerin. Çağrıya çıkıyoruz. Arkadaşlarımızı mülakatla eğitim merkezimize alarak hem diplomasinin temellerini hem de güncel faaliyetleri takip ederek süreci profesyonel bir şekilde ilerletmeye önem veriyoruz. Danışman hocamızın danışmanlığıyla Ergün başkanımızın da takibiyle.
1: Evet. Merve Deligöz, özellikle diplomasi dediğimizde hep böyle bazen şikayet ettiğimiz konular vardır. İşte gençler ilgilenmiyor. Gençlerin ilgi alanına girmiyor. Burada zannediyorum gençlerle uygun bir dille, bir iletişim dili oluşturabilmemiz ve onlara özellikle bunları aktarabilmemiz ve onlara özgür bir alan da açabilmemiz çok önemli, değil mi?
0: Muhakkak öyle. Diplomasi uluslararası ilişkilerde soft power olarak geçer, yumuşak güç. Çok güzel bir noktaya değindiniz Yıldıray Bey. Bizler de gençlere ulaşma noktasında o yumuşaklığa çok hassasiyet gösteriyoruz. Kelime anlamı veya pratikteki anlamıyla soft power olan bu yumuşak gücü bizler de beşeri sermaye olan kitleye karşı da kullanmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde de etkin kullanım gerçekleştiğinde hani dediğiniz bu hitap ediyor mu
1: Evet.
0: noktasını kırdığımızı düşünüyorum naçizane.
1: Çalışmalarınızı da konuşacağız. 15 Temmuz'a dair sohbetimiz devam edecek.
0: Evet.
1: Kısa bir müzik arasından sonra. İzel Çelik Ercan seslendiriyor ve bizi 90'lara götürüyorlar. Dönmelisin.

0: Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz gecesi sadece bir bina değil, bir milletin haber alma hakkı ve ortak hafızası hedef alındı. Hain darbeciler bomba ihbarı yalanıyla binaya süzülürken, sarsılmaz bir irade Harbiye'nin soğuk asfaltında destan yazıyordu. Susturulmak istenen hür sesin hikayesi, Gazi Radyo İstanbul, bizzat tanıkların anlatımıyla 15 Temmuz Çarşamba saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.
1: Değerli dinleyenlerimiz, saatimiz 15.36'yı gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Genç Yaşam programında Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Diplomasi Araştırma Merkezi'nden konuklarımız var ve merkezi tanıdık sohbetimizin birinci bölümünde. Yapmış oldukları çalışmalarla ilgili de kendilerinden bilgiler aldık. Merve Deligöz, 15 Temmuz'u biraz konuşalım istiyorum. Diplomatik anatomisi. Diplomatik anatomi dediğimizde öncelikle neyi anlamalıyız? Buradan başlayalım isterseniz.
2: Evet, anatomi bildiğimiz gibi Yıldıray Bey canlılarda daha çok gözlemleniyor. Fakat bizler bunu masaya yatırdığımızda coğrafyalar, ülkeler yahut devlet başkanları, temsilcileri 15 Temmuz gecesine hangi mercekten, hangi perspektiften bir bakış açısı sağladı, bunun değerlendirmesini yapma adına bu başlığı seçmiş bulunduk.
1: Evet, peki bu boyutuyla konuşalım mı o zaman 15 Temmuz'u? O gece neler yaşandı, dış dünya bunu nasıl gördü?
2: Öncelikle sizleri okyanus ötesine götürmek istiyorum. Konumuz Amerika Birleşik Devletleri. Dönemin başkanı Barack Obama ve yine dönemin dışişleri başkanı John Kerry elbette ki bir batı politikası olan wait and see, izle ve gör pragmatizmiyle hareket ederek tepkisiz kalmayı bu darbe girişimine karşı öncelik gördü. Akabinde bir itidal çağrısında bulunduğunu görüyoruz her iki liderinde ve tabii sabaha karşı ışıklar aydınlanınca artık Türkiye Cumhuriyeti'nin lehine gerçekleşen demokrasinin kazandığı bu gecede wait and see dediğimiz beklediler ve artık hangi taraf kazandıysa onun politikasını gütme hareketiyle seçilmiş hükümetin yanındayız çağrısını yaptılar. Keza yine dönemin başkanı Barack Obama kendi çağrısını açıkladığında bu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşseydi bu vakanın nasıl bir kıyımla olacağını hatırlatarak bir deprem niteliğinde olduğunu açıklamıştı. Fakat görüyoruz ki itidal çağrısında bulunmuşlardı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti hem millet olarak hem Türk Silahlı Kuvvetleri olarak polisimizle beraber radikal bir tutumla vatanını oldukça sahiplendiğini görüyoruz. Akabinde sizleri Avrupa cephesine taşımak istiyorum. Bu cephede bizler daha çok Almanya ve Fransa üzerinden gidecek olursak dönemin şansölyesi Merkel'in açıklamasında keza Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu tavır gibi Junta'yı kınama olayı bekleyip gördükten sonra hangi tarafın kazandığını gördükten sonra gerçekleşti maalesef ki. Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda da Yıldıray Bey o dönem olağanüstü hal ilan edildikten sonra da kamu kurumlarında gerçekleşen tasfiye ve yargı süreçlerinde de insan haklarına değindiler. Darbecilerin yargılanma sürecinde açıklamalarda bulundular. Yine Fransa'dan da bu tavırda bir açıklama görmüştük. Hemen konuyu Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir ülkenin idam cezasını geri getiremeyeceklerini ifade ederek açıklama yaptıklarını görüyoruz. Tabii ki bu noktada yine yanlı bir açıklama olduğunu sizlere ifade edebiliriz. Fransa'da daha da ileri gitti Dışişleri Başkanı ve şu açıklamayı yaptı. Erdoğan bu darbe girişimini muhaliflerini temizlemek için bir açık çek olarak kullanmamalı diyerek daha ileriye giderek bu şekilde bir açıklama yaptığını sizlere aktarabilirim. Sahada kan aktı. Türkiye Cumhuriyeti'nde 251 şehidimiz oldu. 2703 gazimiz var. Sahada kan akarken masada da artık devletler niyet okumasıyla bir takım açıklamalar gerçekleştirmişlerdi. Şimdi de rotayı kuzeye taşıyacak olursak Moskova. 2015 yılında bir uçak krizi vardı. Evet. Uçak krizine rağmen 2016 yılındaki hain darbe girişiminde Türkiye Cumhuriyeti'nde liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak anayasa karşıtı eylemlerin karşısındayız mesajını vererek küresel aktördeki güçlü liderlerden ilk güçlü mesajı veren lider olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Ve yine bu dönemde Batı ile Türkiye'nin ipleri oldukça gergindi. Putin bunu jeopolitik bir silah olarak da kullanarak iyi bir açıklama yaparak desteğini verdiğini ifade edebilirim Yıldıray Bey. Gönül coğrafyamız diyoruz. Biz Bosna Hersek, Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetleri gelecek olursak Kazakistan ve yine Katar Emiri bizlerin yanında oldukça ilk vakitlerde duran liderler oldu. Dönemin lideri, Bosna Hersek lideri Bakir İzzetbegoviç, Türk halkının, Cumhurbaşkanının ve seçilmiş hükümetin yanında olduğunu söyledi ve ilk resmi açıklama yapan devletlerden biri olduğunu Bosna Hersek'in sizlere ifade etmek isterim. Mercek şu an Azerbaycan'da. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün olduğu gibi 10 yıl önce de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hayli yanındaydı. Resmi mektup göndererek Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu 16 Temmuz günü ifade etmişti. 15 Temmuz günü de keza Cumhurbaşkanımıza destek taleplerini, destek mesajlarını iletmişti. Kazakistan'dan bahsetmek istiyorum. Dönemin Başkanı Nursultan Nazarbayev ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne devlet başkanı düzeyinde ziyaret eden, bu darbe girişimini kınayan ve devletimize destek verdiğini açıklayan liderlerden birisiydi. İlk resmi ziyareti de ülkemize kendisi gerçekleştirdi. Ve yine gönül coğrafyamız olarak adlandırdığımız coğrafyadan ve son olarak da bahsetmek istediğim ülke Katar Yıldıray Bey. 12 Temmuz günü kaybettiğimiz 3 gün önce cenazesi kaldırılan Şeyh Temim bin Hamed El Sani dönemin şeyhliğini yapıyordu. Katar emirliğini yapıyordu. Cumhurbaşkanımızı telefonuyla arayan ilk lider olduğunu bu anatomide sizlere ifade etmek isterim. İstikrarın muhafaza edilmesinde tüm gücüyle Türkiye'nin yanında olduğunu açıklayan liderlerden birisidir. Cumhurbaşkanımız da dün Katar'daydı. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte bir taziye için ülkede bulunduğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Ve yine uluslararası örgütlerden birisi olan 7-8 Temmuz tarihlerinde de ülkemizde zirvesi gerçekleşen NATO, o dönem Türkiye'nin ittifak içindeki önemini vurgulayarak destek mesajları verdiğini sizlere ifade edebilirim.
1: Evet, şöyle bir 10 yıl öncesine gittik. Çok
2: Evet.
1: teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bilgiler değerlendirmiş ve bunları bizlerle paylaştınız. Aslında böyle sisli, puslu havalarda değil mi? Nereden ne geleceği çok önemlidir. Bu açıklamalar da o yüzden, o nedenle kimden ne
2: Evet.
1: geldiğini bize hatırlattı ve çok kıymetli bir çalışmaydı. Sohbetimize yine devam edelim. Bir müzik diyelim, ardından devam edelim. Ayten Altman seslendiriyor. Memleketim.

0: yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zaferin Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.
1: Değerli dinleyenlerimiz, saatimiz 15.47'yi gösteriyor ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum Diploması Araştırmaları Merkezi'nden konuklarımızla sohbetimiz devam ediyor. 15 Temmuz'un diplomatik anatomisi üzerine konuştuk. Genel Koordinatör Yardımcısı Merve Deligöz'den bilgiler aldık ve şimdi de Beyza Nur Sarıgül bizlerle birlikte 15 Temmuz darbe girişiminde medyayı biraz konuşalım, değil mi?
2: Evet.
1: Çünkü çok önemliydi.
2: Şöyle, bunu konuşmak için öncelikle Türkiye darbeler tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de askeri darbeler tarihinde medya maalesef hep darbecilerle uyumlu hareket etmek zorunda kalmış.

ya da buna mecbur bırakılmıştı. Şöyle ki örnek vermem gerekirse 27 Mayıs 1960 darbesi radyodan Alparslan Türkeş'in okuduğu bildiriyle duyuruldu. 12 Eylül 1980 darbesinde ise yine

0: O gece ilk defa darbecilerin karşısında konumlandı ve sokaklara dökülen halkla birlikte hareket etti. Kritik eşik ise şunu söyleyebilirim. O gece TRT'yi işgal eden cuntacılar zorla korsan bir bildiri okutsalar da özel televizyon kanalları özellikle A Haber, NTV ve
1: İsim
0: CNN
1: vermezsek kurumların.
0: pardon
1: Evet, özel
0: tamamdır.
1: televizyon kanalları.
0: Yayına bağlanan Başbakan Binali Yıldırım ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhabiri cep telefonu aracılığıyla FaceTime üzerinden halkın meydanlara davet etmesi her şeyi değiştirdi. Teknolojinin gücünü de biz burada görüyoruz. Çünkü Türkiye'de yeni o zamanlar yeni aktifleştiren 4.5G teknolojisi, akıllı telefonlar ve FaceTime gibi görüntülü konuşma platformları sivil halkın elinde birer direniş mekanizmasına dönüştü. Medya sadece bilgi akışı sağlamadı o zaman bizim için. Sokağın direnişini canlı yayınlara, sosyal medya paylaşımlarıyla organize ederek darbe girişiminin akamete uğratılmasında başat güç oldu diyebilirim.
1: Evet. Bir de sosyal medya var tabii
0: Evet.
1: medyayı konuşurken değil mi? Sosyal medyanın gücü de çok önemli. Fakat asparagas da çok. Her şeye de inanmamak gerekiyor. Çünkü bilgi kirliliği de çok fazla. Sosyal medya da aslında iyi kullanıldı değil mi o dönem?
0: Evet, sosyal medyada iletişim başkanlığınca süreç daima iyi yönetilmeye çalışıldı. Ama tabii burada bir batı medyası etkisi vardı.
1: Onu ayrıca konuşacağız, soracağım.
0: Evet, algı yönetimi, yanımsalamalar vesaire yapıldı. Ama bunun dışında gerek bizim vakıf dernek, STK'larımız olsun, gerek bakanlıklar olsun, herkes elini taşın altına koymaya çalıştı sosyal medya sürecinde. Biz bunları da gördük. Dezenformasyonla mücadele kapsamında paylaşımlar yapıldı, içerikler üretildi. Bu şekilde
1: Evet, doğru
0: cevaplayabiliriz.
1: habere ulaşmak çok önemli.
0: Hı.
1: Peki dünyada, Batı'da nasıl yankı buldu? Batı medyası nasıl gördü olayı?
0: Onun için de şöyle söyleyebiliriz. Batı medyası ve siyasi unsurları maalesef bu süreçte demokrasi ve insan hakları sınavında sınıfta kaldı diyorum ben. Çünkü darbe girişimini antidemokratik, kanlı bir terör eylemi olarak sunmak yerine meseleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına indirgediler ve Erdoğan'ın düşüşü veya Erdoğan'ın rakipleri arasındaki bir güç savaşı olarak kurguladılar. Bir de bazı maskeler takıldı, işte Gülen maskesi ya da işte sivil bir hareket dendi bunun için. Bu kanlı girişimin arkasındaki yapılanmaya ısrarla sivil hareket ya da Gülen maskesi, Gülen hareketi demesi masumane tasvirlerle tanımlamaya devam etmesini bize gösterdi. Bu yaklaşım aslında Batı'nın oryantalist ve İslamofobik reflekslerinin de bir dışa vurumu diyebiliriz biz. Terör örgütü elebaşının işte New York Times gibi yerlerde makalelerinin yazılmasına izin verilmesi de bunlardan birisi diyebilirim. Sosyal medyadaki dezenformasyona örnek verecek olursam da yabancı basındaki bu yanlı tutum sosyal medyada da büyük bir dezenformasyon kampanyasıyla desteklendi. Örneğin geçmiş yıllara ait kaza fotoğrafları veya tamamen farklı ülkelerdeki görüntüler Türk askerinin boğazı kesildi gibi ifadeler asılsız iddialarla servis edildi. Türk halkının onurlu direnişi gölgelenmek istendi bir bakıma. Batı basınının bu tavrı iddia ettikleri gibi bağımsız ve özgür bir medya yapısına sahip olmadıklarını da bize gösterdi. Aksine küresel projelerin birer aparat olarak hareket ettiklerini açıkça ortaya koydu diyebilirim.
1: Evet, diplomatik dilden biraz önce bahsettik. Peki Batı basınında özellikle hani darbenin püskürtüldüğü anlaşıldığı andan itibaren orada da söylem değişiklikleri oldu mu?
0: Tabii az önce Merve arkadaşımız bir tabir kullanmış. Bekle ve gör de, değil mi?
2: Evet.
0: Bekle ve gör de işte beklediler. Hangi taraf kazanacak? Ona göre bir ivme alındı aslında. Kimin tarafında olacaklarına, darbenin gidişatına göre karar verdiler diyebiliriz
1: Evet,
0: bence.
1: Batı medyasında da aslında
0: Evet.
1: bunu görmüş ve yaşamış olduk. Tabii ülkemizin en kıymetli hazinesi gençlerimiz, siz dersiniz. Ve o gençlerimizi korumamız, muhafaza etmemiz gerekiyor, değer vermemiz gerekiyor. Bu değer için de onlara tarihi bağları da, bilinci de aşılamak gerekiyor, değil mi? Bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
2: Bu noktada ben Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir yükümlülüğü taşıdığını düşünüyorum. Beyza arkadaşımın bahsettiği bu medya olayı İletişim Başkanlığımız tarafından ve tüm bakanlıklar tarafından ve dahi uluslararası kamuoyunda anlatılması için de yoğun harcanan mesai de, ki biz buna diplomasi literatüründe kamu diplomasi diyoruz.
1: Evet.
2: Kamu diplomasi faaliyetini yürüterek oldukça millet, bayrak, devlet, demokrasi,

0: Ve bu demokrasiye karşı gerçekleştirilen junta veya demir bir yumruk sandılar kendilerini. Fakat biz bunu darbe olarak
1: Evet.
0: adlandırıyoruz. Oldukça ciddi çalışma yürüterek gençlere dokunduğunu düşünüyorum
1: Özellikle tabii
0: medyanın.
1: 15 Temmuz'un işte resmi tatili ilan edilmesi değil mi? Her yıl etkinliklerle anılması da bu anlamda çok önemli. Genç, yeni nesillere bunların aktarımı adına. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz Yıldıray Bey. Teşekkürler.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum Diplomasi Araştırma Merkezi Genel Koordinatör Yardımcısı Sayın Merve Deligöz ve yine Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Proje Koordinatörü Sayın Beyza Nur Sarıgül bizlerle birlikte oldu. 15 Temmuz diplomatik anatomisini ve yine 15 Temmuz darbe girişiminde medyayı konuştuk ve merkezi tanıdık, kendilerinden bilgiler aldık. Bize ayrılan bugünkü sürenin de sonuna vardık efendim. TRT Erzurum Radyosu'nda Genç Yaşam programıyla Elif Sucu, Muharrem Bilen ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk. Başka bir programda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Ankara'da temaslarda bulunuyor. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma törenine katılıyor. Daha sonra da Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim başlıklı programa katılacak. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Ankara'da özel bir alan kurdu. Kızılay Meydanı'nda İrade Bizim Zafer Bizim dijital zaman tüneli açıldı. Ziyaretçiler tünel içinde ilerleyerek ihanetin ilk saatlerinden milletin şanlı direnişine ve tam bağımsız Türkiye'ye uzanan yolculuğa tanıklık ediyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda şehitler için anma töreni düzenlendi, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, "O gece millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik," dedi. 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırlanan TRT içeriklerini de paylaşan Mehmet Zahit Sobacı, "15 Temmuz içeriklerinin sadece yayıncılık faaliyeti değil, vefa borcu olduğunu söyledi." İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'un şanla ve şerefle yazılmış bir tarih olduğunu söyledi. "Özgürce nefes alıyorsak şehitlerimiz sayesindedir," dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Karşıyaka mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenlendi. Hain darbe girişiminde şehit düşenler kabirleri başında dualarla anıldı. Meydanlarda, camilerde ve şehitliklerde düzenlenen etkinliklerde milli birlik ve beraberlik mesajı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, darbe girişimi sırasında canlarını siper eden gazilerle bir araya geldi. Milli iradeyi koruyan kahramanlara meclis çatısı altında teşekkür beratı takdim etti. Darphanenin 15 Temmuz hatıra parası tedavülde. Darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesinin 10. yılı anısına darphane tarafından özel tasarımlı 5 lira basıldı. Hatıra parada demokrasi ve milli birlik günü ibaresi yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ukrayna'ya gidiyor. Hakan Fidan temasları çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve birçok üst düzey yetkiliyle görüşecek. Görüşmelerde ekonomi, savunma ve enerji konuları ele alınacak. Hakan Fidan'ın temasları sırasında Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya'yı müzakere masasında yeniden bir araya getirmeye hazır olduğunu da vurgulayacak. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda yeniden ablukaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, boğazın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. İransa kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. Tahran, Hürmüz'de Amerikan güçleriyle sıcak çatışma yaşandığını duyurdu. Katliamcı İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Bölgede can kaybı 73.246'ya çıktı. Son saldırıda bir ev hedef alındı. Deir el-Velah kentinde aynı aileden anne, baba ve 6

0: yaşındaki kızları yaşamını yitirdi. Ailenin 4 yaşındaki oğlu Sami ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar.

0: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Ben İlker Uykal. Bugün de yine önemli bir konuyu kıymetli bir konuğumla konuşacağım. Önümüzdeki Kasım ayında malumunuz Türkiye çok büyük bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Bir iklim zirvesi. Her yıl farklı ülkelerde yapılan bu zirve şimdi Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve dünyanın liderlerinin katılacağı bu büyük zirvede iklim eylem planlarına dair politikalar anlatılacak, çağrılar yapılacak belki dünyaya ve tabii ki Türkiye'den verilecek mesajlar da son derece önemli. İşte bu mesajların neler olabileceğini ve Türkiye'nin bu noktada yaptığı çalışmaların bir kısmını en azından konuşmak üzere çok kıymetli bir konuğum var. Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Menaf Turan, aynı zamanda COP31 ofisi akademik danışmanı kendisi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağınızın tozuyla gelmişken hazır bu iklim eylem haftası kapsamında yapılan temaslar vardı. Sizler de katıldınız. Hem Londra'da toplantılar yapıldı hem Bonn'da. Yani dünyanın gözü aslında bu iklim zirvesinde bir taraftan ve Türkiye'nin de ev sahipliği yapacağı bu çalışmaların son durumuna dair bilgileri de sizden almak isteriz açıkçası. Hem bu iklim eylem haftası nasıl geçti? Dünyanın bu iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki tavrı ve duruşu nasıl? Türkiye nasıl bir mesaj verecek dünyaya?
1: Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii Londra son 100 yılın belki de en sıcak günlerini yaşadığı bir dönemde Londra'nın. Biz oradaydık ve COP31 Başkanımız, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum oradaki konuşmasında şunu söyledi. İklim değişikliğini anlatmaya gerek yok. Bizzat yaşıyoruz burada. Londra'da yaşıyoruz. Çünkü dedi ve konuşmasından alıntıyla atfen söyleyeyim. Dedi ki bu Londra'daki binaların çoğu eski. Siz bu binalara bir tadilat yapamıyorsunuz. Ama aynı zamanda da klima taktırmak gerekiyor artık. Çünkü o sıcaklığa göre hesaplanmamış bir mimarisi var. İşte somut olarak bizim iklim krizini yaşadığımız yer burası işte. O yüzden yani Londra'da bu iklim krizini biz bütün etkilerini görmüş olduk. Dünyanın başka taraflarında da benzer şeyler var. Ama galiba dünya şu noktayı artık aştı. Ya, iklim krizinin var olup olmadığının ötesinde iklim krizi artık bir verili bir durum olarak kabul ediliyor dünyada. Ve bu verili durum üzerinde değişen ve dönüşen dünyaya biz nasıl uyum sağlayabiliriz konuşmaya başladı. Londra İklim Eylem Haftası da tam da aslında bu işin göbeğinde olan bir şey. Geleneksel olarak her sene düzenlenen bir etkinlik bir hafta devam ediyor ve orada iş dünyası ağırlıklı olmak üzere bütün kesimler buralarda kendilerini ifade edebilecek mekanizmalar kuruyorlar ve o mekanizmalar üzerinden de dünyaya mesaj veriyorlar. Ama anladığımız şey şu, yani bizim yani gerçekten de işte seller oluyor, kuraklık var, işte bir sene yağmur yağar, ertesi sene yağmaz filan. Yani biz iklim krizinin var olduğunu ispat etmek adına artık bir şey yapmak durumunda değiliz. Çünkü yani olsa da olmasa da, hani bunu verili bir durum olarak söylüyorum, olsa da olmasa da dünya yeni bir yöne doğru gidiyor.

0: diyor. Yani nasıl ki pandemi dijital dönüşümü hızlandırdıysa iklim meselesi de, yani karşılaşmış olduğumuz şey de yeşil dönüşümü hızlandırıyor ve artık ikisi birbirini tetiklemeye başladı. İklim krizinin varlığı ya da yokluğu meselesi bir sonraki aşamada kaldı. Çünkü ortada şöyle bir gerçek var. Bizim 1,5 derecede tutma ile ilgili bir sorumluluğumuz var. Küresel sıcaklığı. Ve bunun üzerine her çıkması durumunda ise dünyada işte bir yerde daha fazla yağış alırsınız. İç Anadolu bölgesinde olduğu gibi. Bir yerde ise seller olur. Bir yerde kuraklık olur. Bir değişen bir dünya dengesi var. Ve bu dünya dengesinin insan eliyle ortaya çıkmış olması sorun. O yüzden de madem insanoğlu bu sorunu ortaya çıkardı, o halde biz bu sorunu giderebilecek hem yeni bir ekonomik bir model kuralım, hem de uyum ve azaltım politikalarını birlikte yürütebilecek küresel bir ittifak kuralım. Türkiye bu küresel ittifakın artık merkezinde ve iklim diplomasisinin yükselen bir gücü olarak Londra'da çok önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Üniversitelerden tutun en üst düzey bürokrasiye kadar, mesela Sayın Bakanımız İngiltere Kralı'yla da bir görüşme gerçekleştirdi. Dolayısıyla üst düzeyde bir platform olarak biz küresel iklim diplomasisinde COP31 başkanlığını çok net bir şekilde kendi lehimize çevirebilecek kapasiteye sahip. Biz de biz bunu Londra İklim Eylem Haftası'ndaki görüşmelerimizde Türkiye heyetine, yani COP31 başkanlığı heyetine olan ilgiye bakınca çok net bir şekilde görmüş olduk. Bu da bizim adımıza çok onur duyduğumuz bir süreç.
1: Bunu sadece iklim boyutuyla o zaman değerlendirmemek lazım. Türkiye'nin bir yükselen güç olduğu ve bölgesinde ve dünyada aynı zamanda söz sahibi bir ülke olduğunu oradaki o davranışlardan da siz çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir taraftan NATO zirvesi, bir taraftan COP zirvesi derken, iklim zirvesi derken Türkiye'nin çok ciddi bir ağırlığı olduğunu, hem bölgesindeki olaylarla alakalı söz sahibi olması, hem dünyadaki olaylarla ilgili söz sahibi olması Türkiye'nin bu pozisyonunu herhalde her geçen gün daha da güçlendiriyor, öyle değil mi?
0: Yani şöyle bir şey söylemek lazım. Eğer Türkiye diğer alanlarda bu kadar güçlü olmamış olsaydı iklim meselesiyle ilgili bu COP31 başkanlığını, hani alıp almama meselesini bir kenara bırakalım. Hani velev ki işte diyelim ki aldık biz COP31 başkanlığını, ama bizim söylemimizin gücü bu kadar yüksek olamazdı. Yani dolayısıyla bizim başka taraflardaki gücümüz aslında, yani dünyadaki yeni dönemde almış olduğumuz pozisyon bizi aynı zamanda iklim müzakerelerinde ve iklim konularında da besliyor. Her alanda olduğu gibi, hani pasaportu cebinize koyarsınız da bu pasaportun dünyadaki değerine bakarsınız ya. Türkiye pasaportu şu anda, her ne kadar işte bu vizeyle mizeyle ilgili takım şeyler söyleniyorsa da, Türkiye pasaportu şu anda dünyanın en değerli pasaportlarından birisi. Bunu bir gözlem olarak söylemiyorum, bunu verili bir durum olarak söylüyorum. Çünkü Türkiye şu anda bu bütün işlerin merkezinde yer alan bir ülke. Barış diplomasinin merkezinde, insani diplomasinin merkezinde, İklim diplomasisinin merkezinde, enerji diplomasisinin merkezinde, yani birçok alanda bu bütün diplomatik buluşmaların gerçekleştiği çok gerçekten de benzersiz bir yere sahip ve Türkiye bu konumunu çok iyi kullanıyor. Yani bunu da görüyoruz. Özgüven çok yüksek. Bakanlarımızın yapmış olduğu konuşmalar, görüşmeler, ikili görüşmelerden tutun diğer işte salon kürsü konuşmalarına kadar ki bütün bu alanlarda o yüksek özgüveni görebiliyorsunuz. Bir de bunu besleyen başka mekanizmalar var. Antalya Diplomasi Forumu'nda bu dile geldi. Sonra uluslararası sıfır atık zirvesi ve festivalimiz vardı. Forumu ve festivalimiz vardı. Orada da yüksek düzeyde bir katılım oldu. 4 milyona yakın insanın katıldığı bir etkinlik oldu. Öncesinde Bonn'da bir iklim eylem haftası düzenlendi ve Bonn'da Türkiye kendi eylem ajandasını COP sürecinde bugüne kadar en erken açıklayan ülke oldu. Ve eylem ajandası yüksek düzeyde kabul edildi. Bir de hedef koydu. Eylem ajandasına uygun, örneğin dedi ki elektrifikasyonda %35 hedefi 2035 yılına kadar, ondan sonra atık ve metan azaltımı ilişkisinde bir hedefini ortaya koydu. Yer yer yer azaltılması konusunda bir hedef koydu. 2030 yılına kadar bütün müfredatlarda gençlere ilişkin eğitim verilmesi konusuna yönelik bir hedef koydu. Bina tasarruf ve bina yalıtım sistemlerinde ve enerji tasarrufu konusunda 2035'e yönelik bir takım hedefler koydu. Ve bu hedefleri de tekrar Londra'da, yani Bonn'da hedefler koydu. Londra'da bu hedefleri tartışmaya açtı. Ve elektrifikasyon meselesinin dünyada ne kadar çok ilgi gördüğüne bizzat şahitlik ettim. Çok önemli bir şey.
1: O zaman iki ayaklı yürüyen bir aslında iklim diplomasisi söz konusu benim gördüğüm. Bir ayağında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yönetiyor. Zaten koordinasyon anlamında da öyle, ama diğer tarafında da bir de enerji kısmı var. Enerji Bakanlığı da bu anlamda. Zaten iki bakanımız da o temaslarda yer buldular gördüğüm kadarıyla. Hem iklim konusunda Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız hem de Enerji Bakanımız bu temasları yürütüyorlar. Hem elektrifikasyon konusu dediniz, hem yenilenebilir enerji konusunda da yine zaman zaman konuşuyoruz. Bu anlamda da Türkiye'nin çok yüksek bir potansiyeli var ve yeni dönemde de galiba bu yeni bir model olarak ortaya konacak gibi gözüküyor. Ve az önce söylediğiniz şey çok

0: dikkatimi çekti. Türkiye hem ajandasını hem yol haritasını anlatan ilk ülkeler arasında. Çok hazırlıklı gitmişiz. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkartılan iklim kanununun ve aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncü çalışmalarının da herhalde rolü vardır. Ne düşünüyorsunuz?
1: Ya şöyle görüyorum. Şimdi tabii bu liderimiz Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızın somut sonuçlar elde etme konusundaki tavrını biliyoruz.
0: Evet.
1: Aynı anlayışa sahip bir bakanımız var. Bakanımız da KOBOT bir başkanı oldu Sayın Murat Kurum. Şimdi dolayısıyla sahada somut sonuçları görebilmeye odaklanan bir vizyon ve o vizyonu hayata geçiren bir anlayış, bir irade. Şimdi dolayısıyla bu kadar çok hızlı olmasının nedeni aslında çok hızlı bir şekilde bu işlerin pratik sonucunu biz elde edelim. Bizim beklemeye tahammülümüz yok. Ne iş beklemez derler ya. Ya mesela deprem bölgesini 2 senede ayağa kaldırmış olan bir iradeden söz ediyoruz. Ve burada da uluslararası kamuoyundaki aktörler de bunu çok net bir şekilde söylüyorlar. Yani çok hızlısınız ve çok iyisiniz. Ya bunu bütün ikili görüşmelerde gördük. Örneğin Cambridge Üniversitesi'nde yine Sayın Fatma Varank Bakanımızın açılış konuşmasıyla oradaydık. Mesela Sayın Bakanımızın çizmiş olduğu, Fatma Varank Bakanımızın KOBS CEO'su olarak çizmiş olduğu vizyon oradaki üniversite camiasında, Cambridge Üniversitesi camiasında çok ciddi bir şekilde karşılık buldu. Hem dolayısıyla dünyanın dikkatle dinlediği, izlediği ve Türkiye'nin ağzından bu konuyla ilgili ne çıkacak diye merakla beklediği bir süreçteyiz. Bir başka şey daha söyleyeyim. İşte business meselesi var. Mesela finans ve business meselesi var. Bunu da Türkiye'de bu işi üstlenen Türkiye Odalar Borsalar Birliği oldu. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Londra İklim Eylem Haftası'nda çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Çok önemli katılımcıların olduğu, bütün aktörlerin neredeyse geldiği ve insanların yer bulamadığı, ayakta kalmak durumunda olduğu sıcak salonlarda ayakta kalmak durumunda olduğu bir etkinlik gerçekleşti. Ve bu etkinlikte de Türkiye kendi tezlerini çok net bir şekilde ortaya koydu ve bunlar kabul edildi. Türkiye şimdi enerjide tam bağımsız ülke olma hedefine doğru ilerliyor. Dolayısıyla bu süreç bizim için bir kaldıraç etkisi yaratabilir ve Türkiye hakikaten benim tahmin ettiğimden de çok daha fazla bir şekilde bu sürece hazır.
0: Peki işin tabii bir de ekonomik ayağı var hep söylediğiniz gibi. Yeni bir ekonomik model de ortaya çıkıyor galiba bu süreçlerle birlikte. Bir iklim ekonomisi, iklime duyarlı, çevreye duyarlı yatırımlarla birlikte aslında çok başka bir tablo karşımızda. Bütün alışkanlıklarımızı değiştireceğimiz, belki iş yapma şekillerini değiştireceğimiz, sanayinin de tabii buna ayak uydurmasıyla birlikte Türkiye'de farklı bir faza geçiyor sanki bu anlamda. Bunu nasıl görüyorsunuz? Türkiye başarabilecek mi bu konuyu?
1: Türkiye kesin başarabilecek noktada çünkü yine Sayın Bakanımıza referans da söylüyorum. Biz bir sanayi devrimini kaçırdık. Şu anda baktığımız zaman kaçırmış olmanın avantajlarını yaşıyoruz aslında. Yani Türkiye sanayileşmiş bir ülke olmuş olsaydı belki de bu iklim krizine en çok yol açan ülkelerden birisi olacaktı ve söz söyleyebilecek gücü yoktu. Ama Türkiye şu anda bunun hem mağduru hem de gelişmekte olan ülkeler açısından da bir öncü konumunda. Yani gelişmekte olan ülkelerin Türkiye aynı zamanda sesi. Türkiye yalnızca şunu kendi kalkınması meselesiyle uğraşmıyor. Çünkü sadece hani bir çölün ortasındaki bir bahçe yaratmıyorsunuz siz. Siz aynı zamanda yani çünkü orada çok fırtınalarla karşı karşıya kalırsınız. İçinde bulunduğunuz coğrafyayı da kendinizle birlikte taşırsanız o zaman daha mutlu bir süreç yaşarsınız. Yani yanınızdaki ülkeler istikrarsız olunca, Suriye istikrarsız olunca, Irak istikrarsız olunca ve bunlar iklim krizinden ya da ekonomik krizlerden çok etkilenecek olurlarsa bu sizi de etkiler. Türkiye bu bilinçte. Dolayısıyla kendisiyle birlikte o bütün ülkeleri de bu yeşil dönüşüme zorlama konusunda çalışma yapıyor. Bu yeşil dönüşümle ilgili en temel mesele de finansman meselesi. Ve Türkiye'nin şu anda üzerinde çalışmış olduğu konu gelişmekte olan ülkelere yönelik bir finansal mekanizma kurulabilir mi? Yani daha doğrusu kurulmuş olan mekanizmaları nasıl biz çalıştırabiliriz?
0: Çünkü Türkiye de bu işin mağduru olan bir ülke değil mi? Geçmişten bugüne hep Türkiye biz hem teknolojimizi geliştirelim hem iklimle mücadele konusunda ayak uydurabilmek için bir finansmana ihtiyacımız var ama siz bizi gelişmiş ülkeler arasında koyuyorsunuz ve bu anlamda yardım etmek durumunda kalan ülkelerden biri oluyoruz. Biz buna itiraz ediyoruz diyordu yıllardır Türkiye evet. Ve bu itirazlar neticesinde de farklı bir finansman modeli orada ortaya çıktı. Ben öyle hatırlıyorum, geçmiş dönemde o şekildeydi. Şimdi de bu yeni modelin belki de sürdürücüsü ülke Türkiye olacak o zaman sizin söylediklerinizden
1: çıkarttım. Tabii Türkiye var. Türkiye'nin yanında Çin de var. Onun da, o da gelişmekte olan ülke kategorisinde. Şimdi yükselen küresel ekonominin yükselen güçleri var. Şimdi bu dönemde şöyle bir şey yaşanacak yani tahmin ettiğim bir meseleyi söylüyorum. Türkiye bu Avrupa Birliği ile biz işte ihracatımızın %60'ına yakınını 45-60 arasında değişiyor dönemsel olarak gerçekleştiriyoruz. Avrupa bize diyor ki ben senin ürününü almayacağım diyor. Çünkü senin ürünündeki karbon ayak izini işte karbon piyasası kurulmamış henüz bunlarla ilgili hesaplamalar yapacağız filan. Dolayısıyla ben bunlardan vergi alacağım diyor. Türkiye de diyor ki ama diyor yıllarca sen beni mağdur ettin. Bir iç ses olarak söylüyorum bunu. Mağdur oldum ben. sanayileşme sürecine şey yapamadım filan. Düşük teknolojiyle ben kalkınmaya çalıştım. Sen bana diyorsun ki teknolojinin yeni döneme göre dönüştür. Tamam, ben dönüştüreyim ama benim bunu dönüştürebilecek bir finansman ihtiyacım var. Yani dönüşüm finansmanına ihtiyacım var. Bu dönüşüm finansmanını sağlayabilecek olan mekanizmayı sen kurmalısın. Yani fonlarla, teşviklerle, hibelerle, kredilerle, ama bunların koşulları da ağır olmasın. İşte bir kredi gönderiyorsunuz, bir hibe gönderiyorsunuz diyelim ki. Biz onlarla ilgili süreçleri 10 yılda ancak tamamlıyoruz. Çok hızlandırıcı bir mekanizma. Yani o yüzden küresel eylem hızlandırıcısı dediğimiz bir hızlandırıcı mekanizmanın da devreye girmesi gerekiyor. Bu süreçleri hızlandıracak. O açıdan böyle bir hani dönüşümün finansmanını sağlayabilirsek eğer, o zaman daha iyi olur kendi dışımızdaki diğer gelişmekte olan ülkelere de liderlik edecek şekilde. Sayın Bakanımız değişik dönemlerde işte ülkelere gidiyor. Çin'e işte gitmişti, başka ülkelere falan da gidiyor. Temaslarda bulunuyor. İkili görüşmelerde bulunuyor. Bunların tamamında yani hakikaten Türkiye'nin sadece sosyal medyadan takip ettiğinizde bile burada ne kadar hummalı bir çalışma olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama dönüşümün finansmanı Türkiye'nin üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi. Elektrifikasyon Türkiye'nin çok işine yarayacak olan bir mekanizma. Çünkü Türkiye fosil yakıtlara bağımlı olan ülkelerden birisi. Ve Türkiye fosilden çıkışı söyleyemez. Çünkü kendisi fosil ülkesi değil. Bunu da diğer ülkeler adına da bunu söyleyemez. Yani çok net bir şekilde de söylemiyor bunu. Ama elektrifikasyon meselesi üzerinden bu sürecin hızlandırılması konusunda etkili çalışmalar yürütüyor.
0: Evet, o anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması hususunda da çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İşte hem güneş enerjisi hem rüzgar enerjisi, burada da fosil yakıtların belki o üstünlüğünü biraz daha dengeleyecek bir çalışmada söz konusu. Şimdi tabii Türkiye bir taraftan da hem sıfır atık hem de tasarruf uygulamalarıyla da öne çıkan ülkeler arasında uzun zamandır dile getirilen ve bizim de geçmişten, çocukluğumuzdan hatırladığımız depozito sistemi şimdi yürürlüğe girdi 1 Temmuz itibariyle ve artık insanlar ellerindeki o işte pet şişeleri kurulan makinelerin içine atarak bir depozito sistemine dahil olacaklar ve hem ekonomiye katkı sunulacak hem de bir anlamda tasarruf yapılacak. Aslında Türkiye bu zirve öncesinde de yaptığı çalışmalarla, uygulamalarla biz çok hazırız ve biz öncü ülke olmak üzere de hareket ediyoruz mesajı da veriyor mu size göre?
1: Gönül isterdi ki hiç plastik kullanmayalım.
0: Tabii.
1: Evet, yani hiç o depozito makinalarına hiç ihtiyaç duyulmasın. Biz yani o tasarruf ilk başta başlasın ama İçinde bulunduğumuz çağ ne yazık ki buna izin vermiyor. İzin vermiyorsa yapacağınız en etkili şey, madem öyle, çünkü sıfır atığın ana felsefesi de bu, kaynağını azaltmak. Azaltamıyorsan ikinci aşamaya geçiyoruz. İşte o zaman ayrıştır ve bunu ne yap? Bunu ham maddeye dönüştür. Bu aşamada devreye giren bir şey. Yani Türkiye aslında bütün ön şeyleri zorladı. Plastiği azaltalım, işte naylon poşet meselesinde yaptı bu çalışmaları falan. Tasarrufla ilgili Türkiye çok şey yaptı. Ama bu, yani tasarrufu yine yönetmek lazım. Ama bu artık son noktaya, artık elimizden bir şey gelmiyor. Tamam mı? Yani bu verili bir durum. Bu bir hakikat. O halde bu şişeleri de biz tekrar ham madde olarak ekonomiye geri kazandıralım. Bunu o şekilde kullanmak gerekiyor. Depozito sisteminin Türkiye'de pilot bölge olarak Sakarya'da başlayıp şu anda Türkiye'nin tamamına yaygınlaştırılması Türkiye açısından çok inovatif bir şey. Bir yıl boyunca bu süreçte bir takım aksaklıklar olabilir. İşte makineler çalışmayabilir, yazılımlar çalışmayabilir, olabilir böyle şeyler. Çünkü her sistemi yeni kurduğunuzda ilk kez karşılaşabileceğiniz bir takım sorunlar olabilir. Ama Türkiye bu süreci o 7 ildeki denemeyle birlikte oradaki sorunları, pilot bölgelerde buradaki sorunları gördü. Yani bunu harekete geçirme konusunda bir tecrübeye sahip. Ama yine de tabii sonuçta elektronik bir sistem bu, dijital bir sistem. Yine de ben bu sürecin birkaç ayda olsa geçiş sürecinde bir takım sorunlar olabilir. Ama bunları hoş görmek lazım, bunları tolere etmek lazım. Ve Türkiye'nin buna hazırlanması konusunda da bütün herkesin destek olması lazım. Bu bir milli kaynak meselesi artık, yani ham madde. Kömüre sahip çıktığımız gibi, hani şimdi öyle diyoruz ya, ondan sonra bakıra sahip çıktığımız gibi, altına sahip çıktığımız gibi, bizim artık bunlara da bir ham madde olarak görüp bunlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Önemli bir çalışma. Türkiye birkaç yıldır buna hazırlanıyordu. Tebrik etmek lazım ve destek olmak lazım.
0: Evet, inşallah böyle tabana ciddi şekilde yayılır ve her vatandaş, evet, bu sorumluluk bilinciyle hareket eder.
1: Bir örnek vermek istiyorum. İlk bankamatik sistemi Türkiye'de devreye girdiğinde ben o zaman lise son sınıftaydım ya da üniversite bile geçecektim. 1990'lı yılların hemen başlarıydı. Toplumda mesela çok büyük bir şaşkınlık vardı o dönemde. Yani gidiyorsun, sıra beklemiyorsun, bankadan para çekiyorsun. İnanılmaz bir şeydi o zaman. Çok iyi hatırlıyorum. Ve o günlerden bugünlere geldik. Depozito sisteminde de bu başlangıç aşaması birkaç yıl sonra çok daha farklı bir yerde olacağımızı göreceğiz. Hı.
0: O alışkanlıklar ortaya çıktıktan sonra alışkanlıkları terk etmek de veya işte bırakmak da çok zor olur. Bu iyi bir alışkanlık işin açığı. Belki de dediğiniz gibi bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra insanların pet şişeyi çöp kutularına attığında ayıplandığını falan göreceğiz belki de. Böyle bir kültür ortaya çıkacak, yayılacak. İnşallah da böyle olur. Çünkü birçok sizler de Avrupa ülkesine gittiğinizde görüyorsunuz. Yani bir bilinç ortaya çıkacak.

0: kalktığında, bu bilinç içselleştirildiğinde artık o bir kültür haline geliyor. Biz birçok konuda bilinçli bir milletiz, işin açığı. Ama bazı konularda bir takım böyle ezberlerimizden vazgeçemiyoruz galiba. Özellikle de çevre hassasiyeti noktasında. Öyle ki aslında çok köklü bir medeniyetin mensupları olmamıza rağmen, çevreyle ilgili hassasiyeti çok yüksek bir medeniyetin mensupları olmamıza rağmen son dönemde biraz hoyratlık var sanki. Bu hoyratlıktan da kurtulmak gerekiyor bana kalırsa. Şimdi bu zirveden sonra tabii burada politikalar belirlenecek, politikalar ilan edilecek. Biraz aslında halkın dışında bir konu. Peki oradan verilecek mesajların halka yayılması nihayetinde bu politikaları hayata geçirecek olan her ne kadar kamu ise de burada faydalanacak olan da halk veya işte hayatlarına bir şekilde yansıtacak olanlar da insanlar. O yüzden insanlar bu iklim zirvesinden verilecek mesajları hayatlarında içselleştirebilecekler mi? Bu da bir zaman alacak bir süreçtir herhalde.
1: Ya şimdi toplumsal farkındalık çalışmaları yapmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Bunun bir kere ekonomik bir tarafı var. Yani bir, insanların en çok üzerinde durduğu konu. Yeni ekonomik bir model var. Bu modele hazırlanmak gerekiyor ve bu istihdam şekillerini değiştirecek. Teknoloji kullanımı değiştirecek. Gündelik hayatımızı değiştirecek. Yani basit bir işte dönüşüm makinesinin kurulması bile depozito sistemi için. O bile yer seçimini bile değiştiriyor. Şimdi dolayısıyla bir kere insanların bu işin ekonomik boyutuyla ilgili bilinçlenmesi gerekiyor. Ya da kendiliğinden bilinçlenecek. Mesela kredi almaya gidecek işletme. Bankadan kredi almaya gittiğinde kredi notunu hesaplarken o firmanın yeşil dönüşümle ilgili çalışmalarını bir karne notu olarak görecek. Performans notu olarak görecek. Bu bir. İkincisi gündelik hayatta vatandaşın karşılaşacağı meselelerde de bu yine bir şey ekonomik bir maliyet gerektirir. Dönüşümün maliyeti. Biz dönüşümün finansmanı diyoruz ama bir de dönüşümün maliyeti, dönüşememenin maliyeti var. Bu dönüşememenin maliyetinin de maliyetine de katlanmak gerekiyor. Ve bu Türkiye'nin artık kaldırabileceği bir yük değil. Bu işin ekonomik boyutu. Bir de vicdani ve insanı boyutu var. Şimdi etrafımızda işte orman yangınlarından kaynaklanan işte diyelim ki o ağaçların yanmasının ötesinde, ormanın yanmasının ötesinde ormanın içerisinde koskoca bir ekosistem var. Yani Allah'ın yarattığı canlılar var. O ağaçlarla birlikte o diğer canlıların, yani ağaçlar da canlı. O diğer canlıların yok olmasına hangi vicdan gözüm var? Ya da gözümüzün önünde insanların işte seller ve benzeri felaketlerle yok olmasına, ölmesine nasıl göz yumacağız?
0: Evet.
1: Bu da işin vicdani meselesi. Yani ekonomik meseleyi geçtik. Hı hı. Ama bir de insani mesele var, vicdani mesele var. Dolayısıyla bu bizi o sürece zorunlu götürüyor. Bir de bir üçüncü mesele belki. Sonuçta insan bir ülkede yaşamak ister. Bağımsız, özgür, hür bir ülkede yaşamak ister. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim devletimiz ve bize bu imkanları sağlamış olan bir devlettir. Bin yıllardan beridir de bir geleneğin temsilcisi olarak işte şu anda duruyor yeryüzünde. Güçlü bir devlet kurmak gerekiyor. Ya da bu devleti güçlendirmek lazım. Siz bu devleti güçlendirmezseniz gideceğiniz yer yok. O yüzden bizim bu toprakları yaşanabilir kılmamız gerekiyor. Bu da bizim gelecek nesillere bir borcumuz.
0: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve COP31 Ofisi Akademik Danışmanı Profesör Doktor Menaf Turan, sağ olun.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, böylece programı noktalıyoruz. Programı Yaşar Sarı Hasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Semahat Şallı ve Necmiye Şahin de programın sizlere ulaşmasına katkı sunan isimlerdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

0: Reklamlar.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir bakalım
3: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İstek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit.

0: Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.
2: Gazi Radyo İstanbul.
3: Radyonun korunması, savunması için geldiklerinde ilk ateş edildiğinde 3 arkadaşımızın şehit edilip diğer arkadaşların yaralanmalarına sebep oldular.
4: Mikserlerin yerinden oynadığını, kabloların çıkartıldığını ve yayınla ilgili bağlantılarımızın kesildiğini gördük.
5: O sırada benim elimdeki askere vur şunu dedi.
6: Kimsenin elinde bir silah yok. Taş yok, sopa yok, hiçbir şey yok. Tekbir çeken insanlar ve ellerinde sadece Türk bayrakları var. Ya dedim, ben vuruldum galiba dedim. Şöyle elime bir göğsüme şey yaptım. Elim göğsümün içine doğru girdi.

milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil.

Bir radyo binası düşünün. Koridorlarında Münir Nurettin'in yankısı, stüdyolarında Müzeyyen Senar'ın nefesi, haber odalarında bir ülkenin 90 yıllık sevinci ve kederi olan bir bina. Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz 2016 gecesi bu binanın kapısına gelen hain darbeciler sadece bir binayı işgal etmeye değil, bir milletin haber alma hakkını, ortak hafızasını ve hür sesini susturmaya geldiler. O gece susturulmak istenen sadece bir frekans değil, Türkiye'nin iradesiydi. Burası o sesin susmadığı yer. Gazi Radyo İstanbul.

İstanbul Radyosu'nun hikayesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan köklü bir yayıncılık hafızası taşır. Türkiye'de radyo, yalnızca sesin uzak mesafelere ulaşmasını sağlayan teknik bir imkan değildi. Aynı zamanda toplumun haberle, kültürle, sanatla ve ortak gündemle buluştuğu yeni bir kamusal alanın başlangıcıydı. Evlerde, iş yerlerinde, tarlalarda radyo açılır, şehirler, kasabalar, insanlar aynı sesin etrafında buluşurdu. Bir haber bülteninde ülkenin nabzı tutulur, bir türküde ortak duygular hatırlanır, bir spikerin sakin cümlesinde güven duygusu hissedilirdi. Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi de bu birikimin İstanbul'daki en güçlü mekanlarından biri oldu. Yıllar boyunca hem yayınların hazırlandığı bir bina hem de Türkiye'nin ses hafızasını taşıyan merkezlerden biri olarak yaşadı. Bu yüzden 15 Temmuz gecesi hedef alınan yer sadece bir radyo binası değildi. Haberin, sözün, hafızanın ve bir ülkenin birbirine ulaşan sesiydi.

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı. İstanbul ilk bakışta sıradan bir yaz gecesinin içine doğru ilerliyordu. Ancak saatler 22'ye yaklaşırken

0: Şehrin nabzı değişmeye başladı. Köprülerde askeri hareketlilik görüldü.
1: Tatbikat değil mi bu? Tatbikat. Herkes evine gitsin. Tatbikat.
0: Kısa süre sonra Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri askerler tarafından kapatıldı. Bu gecenin ilk büyük kırılma anlarından biriydi. Televizyon ekranlarına son dakika bilgileri düşüyor, telefonlar susmuyor, İstanbul'da olağan hayatın üzerine giderek büyüyen bir belirsizlik çöküyordu. Henüz yaşananların adı tam olarak konulmamıştı. Ama şehir sıradan bir geceden çıkmış, tarihe geçecek uzun ve karanlık bir gecenin eşiğine gelmişti.
2: Ciddi mi diyorsunuz?
1: Evet. Herkes evine gitsin.
0: Henüz kimse o gecenin nasıl bir sabaha varacağını bilmiyordu. Fakat İstanbul'un alışılmış sesi değişmişti. Trafiğin, kalabalığın ve yaz akşamına karışan şehir uğultusunun yerini belirsizlik, endişe ve yaklaşan bir kırılmanın ağır sessizliği almıştı. O gece İstanbul'un üzerinde sıradan bir geceye ait olmayan başka bir hava vardı. Aynı saatlerde Hassal Kışlası 6. motorlu piyade alayında bir ihanet planı devredeydi. Darbe yöneticilerinden iki hain bazı subaylara yıldırım harekatı, ellere ise terör saldırısı var, canlı bomba ihbarı var yalanını fısıldıyordu. Askeri araçlarla yola çıkan bir grup darbeci saat 22:20 sularında Harbiye'nin kalbine, radyo evinin önüne ulaştı. O sırada bina olağan bir gece görevindeydi. Girişte güvenlik görevlileri, içeride ise nöbeti, yayını, teknik takibi yani mesaisi devam eden TRT çalışanları vardı. Ta ki hain darbeciler bomba ihbarı bahanesiyle binaya girene kadar. Normalde yayıncıların, sanatçıların nezaketle girdiği o kapıdan bu kez ellerinde uzun namlulu silahlarla ihanet içeri süzülüyordu. O gece kapıda ilk ateşi ve ilk şoku karşılayan darbecilerin gerçek yüzüyle ilk yüzleşen isimlerden biri de binanın güvenliğinden sorumlu o görevliydi.
3: Ben Sezai Özdemir, 15 Temmuz 2016 tarihinde TRT İstanbul Radyosu'nda özel güvenlik olarak çalışmaktayım. Nöbetimi aldığımda güvenlik amirimiz tarafından radyo binamıza ihbar olduğunu bildirerek yazılı metnini bildirmişti. Ben de o arada danışmada görev yaptığımda diğer dışarıdaki arkadaşımı değiştirmek için gittiğimde Nizamiye'de askerlerin geldiğini ve dışarı çıkarak ne için geldiklerini sorduğumda ellerindeki metnini göstererek biz ihbar için geldiğimizi yetkililerimize bildirdiklerini söylediler. Havaya ateş açılarak hızlıca bizim içeri girmemizi sağladılar. Biz de içeri girdiğimizde tüm personelin aşağı inmesini, askerlerin eşliğinde katların dolaşılıp bizlere eşlik etmemizi söylediler. Ben ise bir grup askerle birlikte çalıştığım kurumda radyo, haber ve diğer nöbetçi arkadaşlarıma uyararak ihbar olduğunu ve bu ihbarın sonucunda bizlerin aşağı inmelerini istediklerini söylediler.
0: İçeri giren darbeciler özel güvenlik görevlilerinin tabancalarını, telsizlerini ve teçhizatlarını zorla topladılar. İşte o binadaki TRT çalışanları için zamanın durduğu

0: kapandı. Artık Harbiye Radyo Evi'nin koridorları yapımcıların, spikerlerin, teknisyenlerin değil, uzun namlulu silahlarıyla binaya yayılan darbecilerin ayak sesleriyle yankılanıyordu. Darbeciler sadece silahlarıyla değil, kurdukları psikolojik baskıyla da binayı esir almıştı. Çalışanlara, "Tamam, burada artık işiniz bitti. Hepiniz evinize dönün. Bundan sonra ülkenin yönetimi de bizde, kurumun yönetimi de bizde." diyerek binayı boşaltmaları için sert telkinlerde ve alçakça dile getirilen yalan ifadelerde bulunuyorlardı.
1: İlk başlayan darbe olduklarını hiçbir şekilde söylemediler. Sadece ihbarın olduğunu, kurumun tehdit altında olduğunu söyleyerek içeri girdiler. "Sizin kalmanıza gerek yok, biz idare edeceğiz" diye söylediler. Ben de rütbeli askere diyerek benim nöbetim olduğunu, sabaha kadar burada kalacağımı ve hiçbir şekilde binayı terk etmeyeceğimi söylediğimde yönetimin kendilerinde olduğunu söylediler. Benim ve diğer arkadaşımın silahlarını ben gelmeden önce almışlardı. Ben binayı ellere dolaştırırken aşağı indiğimde bana uyarı yaptılar. "Güvenlik, dur, işte üzerindeki silahı bırak." Ben de dedim hani nöbetçi olduğumu ve silahımı bırakamayacağımı söylediğimde "tekrar sana bildirmeyeceğiz" diyerek beni tehdit ettiler, hani vuracaklarını söylediler. Hiçbir şekilde binanın içerisindeyken darbeden bir haberimiz olmadı.
0: O gece orada görevin başında olan program yapımcısı Şebnem Doyuran ve meslektaşları için radyo evi artık huzurlu bir yayın merkezi değil, pencerelerinden kurşun seslerinin sızdığı, namluların gölgesinde bir esaret alanıydı.
2: Ben bir yayıncıyım. Radyoda yapımcılık yapıyorum. Yıllardır çalışıyorum. Fakat o tarihte iş yerime bir baskın düzenlendi. Ve sonra anlıyoruz ki bunun bir darbe kalkışması olduğunu. Bir şöyle anlatayım. Bir yayınım bitmişti. Bir diğer yayınım için Harbiye'deki odamda bekliyordum. Ve bilgisayarda çalışmalarımı yapıyordum. O esnada kapı açıldı. Kapı vurma sesi de yok. Açıldı kapı ve karşıma çıkan iki tane asker odama girmişlerdi. Ama yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Niçin askerler TRT İstanbul Radyosu'nda bulunuyorlardı? Dediler ki bana, "Bomba var ve binayı boşaltmanız gerekiyor." Tabii ki şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim ve "Binadan çıkmanız, terk etmeniz gerekiyor" dediler. Ben yayıncıyım, burayı terk edemem. Sonrasında yayıncı olduğumu duydular. "Bu yayını nasıl biz keseriz" dediler. Ve beni birinci kattaki odamdan çıkartıp ikinci kattaki stüdyoya götürdüler. O sırada yine başka bir şok geçirdim. Çünkü mikserlerin yerinden oynadığını, kabloların çıkartıldığını ve yayınla ilgili bağlantılarımızın kesildiğini gördüm. Ve sonrasında bizi danışmaya indirmeye karar verdiler. Danışmaya indiğimde haberden ve radyodan arkadaşlarımın olduğunu da gördüm. Burada bir kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını da sezinledim açıkçası. Ve bizi zorla tuttuklarını da fark ettim.
0: İçerideki bu vakur bekleyiş, dışarıdan yükselen "Vatan sana canım feda" sloganlarıyla birleşene dek sürdü. Harbiye'nin koridorlarında o gece program metinleri değil, milletin hür sesini koruma iradesi konuşuluyordu. Radyo binasının taş duvarları ardında bu ağır baskı yaşanırken dışarıda İstanbul'un sokaklarında bambaşka bir uğultu yükseliyordu.

0: Henüz içeridekiler namluların ucunda ne kadar süreceği belli olmayan bir esarete mahkum edilmişken, dışarıda milyonlarca İstanbullu için sıradan bir cuma gecesi saniyeler içinde bir tarih sahnesine dönüşmek üzereydi.
1: Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
0: Kimse ne olduğunu tam olarak anlayamıyordu. Sokaktaki vatandaş, pencerelerine koşan aileler ve televizyon başındakiler aynı merakın peşinde neler olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Sosyal medyada yayılan patlama ve silah sesi ihbarları, havada uçan jetlerin sonik patlamalarıyla birleşince şehir büyük bir belirsizliğin ve endişenin esiri oldu. Türkiye'nin kalbindeki bu sessiz çığlığı ve kafa karışıklığını dağıtan ilk somut ses saat 23.05 sularında televizyon ekranlarından yankılandı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bunun bir darbe değil, ordu içindeki bir azınlığın kalkışması olduğunu tüm dünyaya şu sözlerle ilan etti.
2: Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun iş başından gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu bilinmelidir. Bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecek. Vatandaşımın bunu bilmesini istiyorum. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Vatandaşlarımız sakin olsunlar ama asla ve asla bu ve buna benzer çılgınlıklara da müsaade etmeyeceğimizi bilsinler.
0: Artık yaşananların adı konmuştu. Bu açıklamayla birlikte sokağın nabzı bir anda değişerek belirsizliğin yerini kararlılık, endişenin yerini ise milli irade aldı. Dışarıda insanlar başbakanın açıklamasıyla gerçeği öğrenip meydanlara doğru ilk adımlarını atarken, Harbiye Radyo Evi'nde zaman namluların gölgesinde çok daha tehlikeli ve karanlık bir boyuta evriliyordu. Radyo binası artık bir yayın merkezi değil, namluların gölgesinde bir hapishaneye dönüşmüştü. Radyo evinde görevinin başında bulunan personelin bir kısmı binadan çıkarılmış, bir kısmı da binanın derinliklerinde alçakça alıkonulmuştu. Rehin alınanlar için artık radyo evi her köşesinde namlunun parladığı soğuk bir karargaha dönüşmüştü. O gece radyo evinde görevinin başında olan teknik yönetmen Serdar Çıplak da teknik odalara sızan ihanete ve cihazların başında yaşanan o ağır baskıya bizzat şahitlik etti.
3: Biz yayın yaptığımız ikinci kat, yayın stüdyolarının bulunduğu ikinci katta görev yaparken askerler gelmeden önce diğer stüdyoda görev yapan teknisyen arkadaşım bomba ihbarı olduğu için askerlerin arama yapacağı konusunda bizi bilgilendirdi. Biz de tereddüt ettik, baktık camdan. Dediğimiz doğru askerler geliyor. Geldiler. Tabii bir spiker, bir yapımcı, bir teknisyen olarak görev yaptım stüdyoda. Birkaç tane şarkıyı teknik olarak bağladıktan sonra stüdyoyu terk etmek zorunda kaldık. İkinci kattan giriş katına kadar getirdiler. Aşağıda biraz daha nezaketten uzak davranmaya başladılar. Daha sert konuşmaya başladılar. Tabii ifadeleri de buydu. Biz bomba arıyoruz, bomba ihbarı var. Önce dışarı çıkarttılar. Çıktıktan sonra bir arkadaşımızı rütbeli olduğunu bildiğim, daha sonradan öğrendiğim kişi Arkadaşımı çağırdı. Ben dedim ki komutanım, o bizim elemanımız, bizim ekipten çıktı. Bomba ile alakalı bir durumu yok dedim. O sırada emir gelirdi. Benim önümdeki askere vur şunu dedi. Biz de ya komutanım biz bir şey yapmadık. Bize niye ateş ediyorsunuz? Bize niye vuruyorsunuz?

0: çekiliyor, Türkiye'nin en köklü yayın hafızası karartılmak isteniyordu. Teknik masanın başındaki o her zamanki canlılık gitmiş, yerini posta seslerine ve telefonların susturulduğu ağır bir teknik kuşatmaya bırakmıştı. Saat 00:24'ü gösterdiğinde Harbiye'nin o ağır ve karanlık sessizliğini Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir sinyal sesi böldü. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir cep telefonu ekranından tüm millete sesleniyordu.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: Bu çağrı evlerinde nefesini tutarak bekleyen binlerce İstanbullu için bir emirdi. Artık kimse sadece bir izleyici değildi. Ellerinde sadece ay yıldızlı bayraklarla kimi Şişli'den, kimi Mecidiyeköy'den, kimi Taksim'den Harbiye'ye, İstanbul Radyosu'nun önüne akın etmeye başladı. Harbiye'ye yönelen vatandaşlar yalnızca beton bir binayı kurtarmaya değil, bir milletin sesine, haber alma hakkına ve ortak hafızasına sahip çıkmaya gidiyordu.
2: Harbiye'ye karşı omuz omuza! Harbiye'ye karşı omuz omuza! Harbiye'ye karşı omuz omuza!
0: O gece İstanbul Radyo Evi'nin önünde sadece hain darbecilerin açtığı yaylım ateşinin sesleri değil, bir milletin sarsılmaz iradesi de yankılanıyordu. Bu ateş çemberinin ortasında ellerinde sadece ay yıldızlı bayraklarıyla yürüyen binlerce yürek vardı. O isimlerden biri de Tarık Solak'tı. Harbiye Radyo Evi'nin işgal edildiğini duyar duymaz yola çıkmış, namluların karşısına dikilmişti.
3: 15 Temmuz gecesinde TRT Harbiye binası önünde 3 kurşuna vurularak gazi mertebesine erişmiş bir Türk vatandaşıyım. Kalabalık bir grup olarak biz Mecidiyeköy'e çıktık. Mecidiyeköy'de toplandık. Orada tabii kimse neyin ne olduğunu bilmiyor. Hepimizin elinde bir Türk bayrağı var. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Neyin nereden geldiğini bilmiyoruz. Sanki daha öncesinde bizlere ezberletilmiş sloganlar var ağzımızda. İşte İstanbul uyuma, ülkene sahip çık vesaire. Bir ton slogan atıyoruz ama sloganları nasıl öğrendiğimiz, nereden geldiği, dilimize bir anda nereden aşina olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz tabii ki. Polis memurlarının telsizinden şunu duyduk. Boğaz Köprüsü kuşatıldı, Boğaz Köprüsü'ne müdahale edin diye polis telsizinden anons geçirdi. Biz kalabalık grubu Boğaz Köprüsü'ne yönelttik. Sonra tam köprüye doğru giderken tekrardan bir telsiz anonsu geçiyor. Polislerle beraber yürüyoruz çünkü. Köprü kontrol altında, TRT Harbiye binası. TRT'yi işgal ettiler diye tekrardan bir anons geliyor. Biz bu anonsa istinaden dönüp TRT Harbiye binası istikametine doğru yürümeye başlıyoruz. Ama o yüzden öyle bir şey vardı ki o insanların kenetlenmesi, o manevi duygu, o ülkeme sahip çıkacağım duygusu, vatanıma zeval gelmesin duygusu bizi bir anda Mecidiyeköy'den Harbiye'de sonuçlandırdı. Öyle hızlı geldik ki hani sloganlar atıyoruz, bağırıyoruz, bayraklar elimizde, coşku var ama hani derler ya savaş Türk'ün düğünüdür diye. Gerçekten biz sanki düğüne gider gibi bir yanımız gülüyor, bir yanımız slogan atıyor. Bir yanımızda da şöyle bir şey var. Biz bu ülkeyi savunuruz ve kimseye de bırakmayız. Ben o gece bizim oflu arkadaşlarımızla beraber çıktım sahaya. O rahmetli oldu. Benden 10 dakika sonra vurulup şehit oldu. Fahrettin Yavuz rahmetli oldu o gece. Çocuklar vardı yanında, genç çocuklar. Onlara dedim ki, çocuklar dedim. En önde dedim bayrak açacağız dedim. Türk bayrağı açacağız dedim. Eğer dedim Türk askeriyse dedim Türk bayrağına dedim ateş açmayacaktır dedim. Ama dedim bunlar dedim teröristse dedim. Hepiniz dedim hakkınızı birbirinize helal edin dedim. Ölüme gideceğiz dedim. Biz tek bir çekerek yürümeye başladık. TRT binasına yaklaştığımız 100-150 metre kaldı. Karşıdan birisi dur diye bağırdı. Dur gelme. Yani karanlık çok yüzünün simasını seçemiyorsunuz ama böyle kamuflaj giydiği belli oluyor kişinin. Ben orada TRT binasının önünde küçük peyzaj

0: ağaçlar vardı. Onların aralarında bir de TRT'nin binasının içinde camların orada şahıslar görüyorum. Ama silüet, sadece karanlık olduğu için silüetlerini görebiliyorum. Ben size gelmeyin demedim mi kelimesine istinaden ben tekrardan ileriye doğru adım attım ve o esnada pat diye bir ses duydum. Ben tabii sıcağı sıcağını anlamadım ama omzuma böyle bir şeyin vurduğunu anladım. Omuzum geri gitti. Abi baktım kolumdan aşağı kan akıyor. Yanımda bir tane yaşlı amca var, o da bana bir şey anlatmaya çalışıyor. O bana baktı, ben ona baktım, amca dedim eğil. Eğil deyince adamın kafasına hamle yaptım, adamı çektim ve sol bileğimden tekrar bir mermi aldım. Ondan sonra zaten yaylım ateşi başladı. Yani saniselik bir olay da demeyeyim size, göz açıp kapayıncaya kadar üçüncü mermiyi aldım göğsümden. Ben yola gittiğimde yanımdaki arkadaşlarımı hep hatırlarım. Fahrettin nerede dedim. Kimse bir şey söylemiyor. Hani bizde öyle bir dostluk var ki. Dedim Fahrettin niye gelmiyor dedim. Hani ben vuruldum. Fahrettin'in gelmesi lazım dedim.
1: Gecenin gürültülü kalabalığında İstanbul Radyo Evi'nin önünde gökyüzüne üç yıldız yükseldi. Biri Fahrettin Yavuz'du. 36 yaşındaydı. Ve o gece 10. evlilik yıl dönümüydü. Diğeri Murat Demirci. Vatanı kurtarmam gerekiyor diyerek evinden çıkmış, milletin sesini savunurken şehit olmuştu. Ve bir diğeri, sınırları aşan bir kardeşliğin simgesi olan Fas uyruklu Cevat Mercun. 2 yıldır İstanbul'da yaşayan bu Türkiye aşığı genç, darbe haberini alınca Mecidiyeköy'den Harbiye'ye kadar yürümüş ve bu toprakların hürriyeti için canını feda etmişti.

0: Sabah saat 05 suları. İhaneti yönetenlerin telefonlarına kaçmalarını bildiren o kısa ve karanlık emir düştü. Artık kanlı ve alçak ihanet bitmiş, darbecilerin çirkin emelleri vatanını, bayrağını, milletini seven aziz halkın göğsünde paramparça olmuştu. Harbiye Radyo Evi'nin pencerelerinden o ana kadar halka ateş doğrultan namlular artık teslimiyetin işareti olarak sokağa fırlatılıyordu. Güvenlik kameraları az önce binanın efendisi olduğunu iddia edenlerin tüfeklerini pencerelerden atıp elleri havada birer birer binadan çıkışını kaydediyordu. Saatler 05.30'u gösterdiğinde polisin teslim ol çağrıları karşılık bulmuş, Harbiye'deki 7 saatlik o karanlık işgal darbecilerin kelepçelenerek emniyete götürülmesiyle sona ermişti.
1: Sabah geldiğimizde aşağı yukarı içeri giren askerden daha az sayıda askerin yerde yattığını, teslim olduklarını ve bunlardan ki elde edilen teçhizatlarını bizzat ben kendim Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettim, arabayla götürdüm. Güvenlik güçleri tarafından derdest edildiği oldu. Gördüklerim bunlar. Sabah radyo tekrar güvenlik güçleri polis tarafından teslim alanında onarmaya çalıştık. Yayına yanılmıyorsam saat ya 12 ya 1'de sinyalimizle başladık yayına radyoda.
0: 15 Temmuz gecesi Harbiye'de dökülen kanlar ve gösterilen eşsiz direniş bugün bu binanın her tuğlasında, her stüdyosunda bir onur nişanı olarak duruyor. İhanet edenler Türk adaleti önünde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla tarihin karanlık sayfalarına gömüldüler. Bugün Harbiye Radyo Evi'nin önünden geçerken duyduğunuz ses, o gece canı pahasına susmayan bir halkın mirasıdır. Programı hazırlayan Hilal Aksungur, teknik yönetmen Erol Doğu ve ben Sinan Pekinton. Burası Gazi Radyo İstanbul. Hafızamız diri, yayınımız sonsuza dek devam ediyor.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü teröristlerin yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürdüğünü söyledi. FETÖ kaynaklı tehdidin karantinaya alındığını ancak tehlikenin halen sürdüğünü belirtti. Tetikte olacağız, örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Erdoğan, meclisteki 15 Temmuz anma törenine katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'dan çıkarılacak derslerle bir daha Türkiye'nin yanlış yollara sapmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. Meclisteki 15 Temmuz anma töreninde hitap eden Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Hedefimiz yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir dedi. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda şehitler için anma töreni düzenlendi, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, o gece millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik dedi. 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırlanan TRT içeriklerini de paylaşan Mehmet Zahit Sobacı, 15 Temmuz içeriklerinin sadece yayıncılık faaliyeti değil, vefa borcu olduğunu ifade etti. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenlendi. Hain darbe girişiminde şehit düşenler kabirleri başında dualarla anıldı. Meydanlarda, camilerde ve şehitliklerde düzenlenen etkinliklerde milli birlik ve beraberlik mesajı verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ukrayna'ya gidiyor. Hakan Fidan temasları çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve birçok üst düzey yetkiliyle görüşecek. Görüşmelerde ekonomi, savunma ve enerji konuları ele alınacak. Hakan Fidan'ın temasları sırasında Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya'yı müzakere masasında yeniden bir araya getirmeye hazır olduğunu da vurgulayacak. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda yeniden ablukaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, boğazın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. İransa kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. Tahran, Hürmüz'de Amerikan güçleriyle sıcak çatışma yaşandığını duyurdu. Katliamcı İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Bölgede can kaybı 73.246'ya çıktı. Son saldırıda bir ev hedef alındı. Deir el-Belah kentinde aynı aileden anne, baba ve 6 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi. Ailenin 4 yaşındaki oğlu Sami ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun ilk 3 kilometresinde Gazi Osman Paşa ve Kemerburgaz kavşakları mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikametinde ulaşım yola monte edilen rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir il yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Enerjis.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.

0: tarihler arasında Braun Series 3 310BT elektrikli tıraş makinesi 2849 liraya, Dreo Air Purifier 337S hava temizleyici 4999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
4: Reklamlar.
5: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bu hafta ilişkiler üzerine birkaç kelam edeceğiz. Genelde zaten konuşuyoruz. Fakat iyi ilişki ne demektir? İyi ilişkiyi biz nasıl tanımlarız? İyi ilişkide neler vardır? Bunların üzerine konuşacağız. Biz ilişkileri konuşurken genelde olumsuz yönlerine çok bakıyoruz. Ve hep olumsuzluklar üzerinden şikayet ediyoruz. Beklentileri olumsuzluklar üzerinden ifade ediyoruz. Eleştirilerimiz bitmiyor. Suçlamalarımız bitmiyor. Ve hep sürekli bir yorum halindeyiz. Anlamaya çalışıyoruz. Haklı çıkmaya çalışıyoruz. Bazen de problem çözmekten ziyade süreci konuşarak farkında olmadan daha çok kendimizi dolduruyoruz. Ama biz bugün ilişkide olması gerekenler, iyi hallere bir bakacağız. Yani iyi ilişki nedir? İyi ilişkinin içinde neler vardır? Bir ilişkinin iyi olup olmadığını hangi güzelliklerden anlarız? Beraberlikte neler varsa o ilişki iyiye gider. Neler yoksa o ilişkiyi iyi

yapamaz gibi cümlelerle bu hafta devam edeceğiz. Öncelikle ihtiyaçlarımız var bizim. Hem fiziksel ihtiyaçlarımız var, hem duygusal ihtiyaçlarımız var. Maddi, manevi, sosyal ihtiyaçlarımız var. Yani ihtiyaçlar birbirimize çekilme sebepleri olabilir. İhtiyaçlar ve istekler bizim ilişkide kalmamızı belirleyen sebeplerdir. Öncelikle kendimizi iyi hissetmek isteriz bir ilişkide. Kendimizi güzel hissetmek, iyi hissetmek, güçlü hissetmek, olumlu hissetmek, bunların hepsi bizim için kıymetlidir. İstek ve ihtiyaçlara baktığımızda yara aldığımız konuların telafisidir. Yani bir ilişkide daha önceki beraberliklerde eğer çiftlerden biri aldatılmışsa bu ihtiyacını sadakat üzerine planlayabilir ve inşa edebilir. Yani bir sonraki ihtiyacı olan sadakat kısmını çok daha kuvvetli talep edebilir. Veya maddi yönden çok zorluk çekmişse bir önceki ilişkide, bir sonrakinde yine maddi beklentileri olabilir. Yani istek ve ihtiyaçlar bizim ilişki biçimimizi gerçekten etkiler. Zaman içinde de insanlar değişir, farklılaşır. Yani 40 yaşındaki bir insanın o anki ilişkide aradığı maddelerle 10 yıl önceki hali bir değildir. 20 yıl önceki hali bir değildir. Yani insanlar zaman içinde bir şekilde değişirler, değişime uğrarlar. Bu değişimlerde istek ve ihtiyaçlar da kendini farklılaştırır. İnsan değiştikçe istek ve ihtiyaçları da beraberinde değişir. Önemli olan insanın neyi, ne zaman, ne için istediğini bilmesi lazım. Bu istek mi, ihtiyaç mı onu ayırması lazım. Yani insan paşa keyfine ilişkiyi hırpalayabilir de, ilişkiyi bozabilir de. Burada insanın kendini fark etmesi ve tanıması çok önemli. İlişkinin adını koyabilmek için, ilişkide ne yaşandığını iyi anlayabilmek için, mümkünse adaletli bir şekilde yorumlayabilmek için önce insanın kendini tanıması gerekiyor, isteklerini bilmesi gerekiyor, zayıf noktalarını, kuvvetli yönlerini de yine bilmesi gerekiyor. Öncelikle birinci madde olarak bir ilişkide kendiniz olabiliyor musunuz ona bakın. Yani iyi bir ilişkide bu vardır. Olduğu gibi doğal haliyle, esprisiyle, ani tepkileriyle, bunu olumsuz anlamda söylemiyorum, ani tepkileriyle, doğal haliyle spontane konuşabiliyor mu? Doğal tepkiler verebiliyor mu? Doğal gülebiliyor mu? Doğal yorumlar yapabiliyor mu? Yani kendi olabiliyor mu? Eğer kendi olamıyorsa o ilişki soru işaretlidir. Yani bir ilişkinin iyi olmasının maddelerinden bir tanesi de insanın o ilişkide doğal olabilmesi, kendinin olabilmesidir. Kendin olabiliyor musun? Eğer kendin olabiliyorsan o ilişki iyi ilişkidir. Diğer bir madde ise onaylanma ve kabul görme ihtiyacıdır. Eğer o ilişkide kabul gördüysen, onaylandıysan, bu da ilişkinin iyi olduğunun işaretlerinden biridir. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Genelde onaylanma ve kabul ihtiyacında biz konuştuğumuzda farklı fikirlerde olmamak gibi anlaşılıyor. Hayır. Ben farklı bir fikirde olabilirim, eşim de farklı bir fikirde olabilir. Yani biz uzlaşamayabiliriz. Uzlaşmamayı da normal karşılamak lazım. Birinin tuttuğu futbol takımı başkadır, diğerinki başkadır. Bu başkalık sürtüşme ve ilişkinin kötü gitme sebebi olmamalıdır. Yine siyasi görüşte de farklılıklar olabilir. Yani bu normaldir, kastım bu değil. Kabul görme ve onaylanma dediğim şey fikir farklılığı değildir. Fikir farklılığı olabilir, aynı fikirde olmayabiliriz. Ama eşim beni beğeniyor, takdir ediyordur, beni başarılı buluyordur, ben de onu başarılı buluyorumdur. Onun dürüstlüğü, onun samimiyeti, karşılıklı emeğimiz benim yanımda kıymetlidir. Yani onaylarım. İlişkimde onaylanma ve kabul ihtiyacım gideriliyorsa bu da ayrıca güzel bir maddedir. İnsanların duygularını aktardığı bir dili oluyor. İnsanlar duygularını aktarırken kendi yetiştiği tarzda, gördüğü usulde beklentilerini de oluşturuyor. Yani duygu aktarımını yaparken bazıları gidip eşine hediye alabiliyor. O duygusunu belli etmek için, sevgisini, muhabbetini ifşa edebilmek için gidiyor güzel bir hediye alıyor. Bir başkası ne yapıyor? Güzel sofralar hazırlıyor. Bir başkası arayıp soruyor, belki dakikalarca konuşuyor, sohbet ediyor. Bir başkası geziyor, gezmeye çıkarmak istiyor, tatillere götürüyor. Yani herkesin eşine olan duygusunu sunma şekli çok farklı. Burada aynı dili konuşuyor olmak çok önemli. Gezmeyi seven biri eşine jest yapmak için tatiller planlıyor olabilir. Peki karşılık buluyor mu? Yani bu dili anlayan var mı? Diğer eş bu dili çözüyor mu? Bu çok önemli. Sofralar kurup eş
en güzel şekilde ağırlanıyorsa yine bu sevgi dilidir. Yani duygunun iletilme biçimidir. Yani hizmet

anlayışlarıyla karşı tarafa sunulan bir ifade vardır, bir muhabbet vardır. Peki bunu diğer eş fark ediyor mu? Yoksa sıradanlaştırdı mı? Kendine özel olduğunu fark ediyor mu? Çoğunlukla eşlere baktığımızda bu dili konuşamadıklarını görüyoruz. Yani duygu aktarımında herkes kendi tercihiyle, kendi bildiğiyle duygusunu aktardığı için karşı taraf bunu okuyamayabiliyor. Duygu okuryazarlığı dediğimiz şeyi becerebiliyor muyuz? Bu da çok önemli. Çünkü onaylanma ve takdir görme, kabul görme kısmında o dil çok önemli. O dili anlayabilmek, o dilin ne anlama geldiğini çözebilmek ilişkinin kalitesi açısından çok önemli. Diğer bir maddede tartışmayı biliyor muyuz acaba? Kriz anında ne konuşuyoruz? Tartışırken, çatışırken biz neler konuşuyoruz? 20 yıl önceyi mi konuşuyoruz acaba? Anda kalıp o problemi konuşabiliyor muyuz? Yoksa sen zaten böyleydin, 10 yıl önce de şunu yapmıştın, ailem bunu yapmıştı, kardeşlerim bunu yapmıştı diye kavga çok dallanıp budaklanıyor mu? Bu çok önemli. Eğer konuyu tartışabiliyorsanız o kadar kıymetlidir ki. Bu aynı zamanda masaya yatırıp konuşabilmek, iletişimde kalmak demek. Tartıştığınız şeyde de mutlaka bir neticeye varırsınız eğer tartışmayı kaliteli yapıyorsanız. Bu tartışmada diyelim ki siz fikrinizi söylediniz, hatta abarttınız ve kötü düşüncenizi de söylediniz. Karşıdaki dinleyen eş, gerçekten mi böyle düşündün? Yani ben onun farkında değildim, kusura bakma, öyle hissettiğini fark etmedim, benim niyetim asla o değildi diyebiliyor mu? Yoksa suçlamaya karşılık ağzının payını vermek için ağız dalaşına mı giriyor? Karşılıklı sürtüşmelere mi giriyor? Yani dinlerken nasıl dinliyorsunuz acaba? Ağzının payını vermek için mi? Üste çıkmak için mi? Haklı olmak için mi? Yoksa sorunu halletmek, gerçekten anlamak için mi? Bu da çok önemli bir madde. Biz kriz çözmeyi biliyor muyuz? Tartışmayı biliyor muyuz? Bu tartışmanın sonucunda doğru cümleleri kurabiliyor muyuz? Karşı taraftan istediğimiz cevabı almak, ihtiyacı gidermek için doğru cümlelerle kendimizi ifade edebiliyor muyuz? Sitemlerimizi, kızgınlığımızı ifade edebiliyor muyuz kısmı da çok önemli. İletişim becerisi eğer yüksekse gerçekten tartışma anında bile işe yarıyor. Yani insanlarla diyalogda olmak, ister evli olun ister olmayın, bir ömür bizim için kıymetli konu. Akrabamız, arkadaşlarımız, çocuklarımız, çevremiz, insanlarla yaşadığımız her şey iletişim becerisiyle çok alakalı. İletişim becerisinde konuşmak önemli olduğu kadar, hatta ondan daha fazla, konuşmadan daha fazla olarak dinleme çok önemlidir. Dinleyebilme, kaliteli ve çözüm amaçlı dinleyebilmek evliliği dinç tutan maddelerden biri. Yani karşıdaki beni azarlasa bile, karşıdakinden ben olumsuz cümleler duysam bile bir dakika sakin ol, konuşalım diyebilmeliyim. Bir dakika, ben meseleyi anlamak istiyorum demeliyim. Yani ortaya konulan cümleler bir anda kavgaya sebep oluyor mu? Suçlamalara, saldırganlığa sebep oluyor mu? Bu da önemli bir kısım. Diğer bir madde de akıl okuma, zihin okuma, niyet okuma. Yani bunun birkaç adı var zaten. Bunları da biliyorsunuz. Karşıdaki kişi hakkında bizler onu çok iyi tanıdığımızı iddia ediyoruz. Ben onu çok iyi tanıyorum hocam. Kesinlikle benimle ilgili hiçbir iyi niyeti olamaz. Bunu da yaptıysa şu sebeple yapmıştır. Eğer öyle yapıyorsa şunu düşünmüştür. Altında bir şey kesin vardır gibi cümleleri ben çok duyuyorum terapide. Bu sebepten dolayı insanlar zihin okuyarak, akıl okuyarak, fikir okuyarak yol aldığı sürece netice olmayacaktır. Çünkü ön yargı oluşturur. Ön yargılar da insanın ilişkilerini bozar. Zihin okumak, önden kendimizi şartladığımız için bir nevi kendimizi doldurmamıza da sebep olur. Karşı hakkında ön yargı vardır. Zaten olumsuzluk vardır. Zihin okuduğumuz için de onun her yaptığının altında bir alt metin ararız. Olumsuz bir şey yakalamak için olaya bakarız. O kişiyle de o niyetle konuşuruz. Bu da ilişkiyi kötü yapan maddelerden biri. Eğer zihin okuma yapmıyorsanız o da doğal süreçte artı olarak ilişkiye dönecektir. Diğer bir madde ise haklılık haksızlık konusu. Haklılık ve haksızlık konusu üzerinden giden tartışmalar inanılmaz büyür. Çünkü herkesin derdi haklı çıkmaktır. Bilinçaltının iki tane davası vardır. Bunu biz bilmeliyiz. Bir anda parlarız çünkü. Birincisi üstün çıkmak, İkincisi haklı olmak. Bunun ikisi için çabalar bilinçaltı. Bunu yoluna koyabilmek için benim kendi farkındalığım önemli. Yani haklı çıkmak üzerine bir diyalogdaysam karşımdakinin canını yakmak zorundayım. Onun ayıbını yüzüne vurmak zorundayım. Onu mahcup etmek, köşeye sıkıştırmak zorundayım. Çünkü haklı çıkmak derdindeyim. Eğer haklı çıkmak için bir ilişkiye giriyorsam, bir tartışmayı başlatıyorsam, orada karşı tarafın kalp kırgınlığı

kızgınlığı en belirgin şekilde ortaya çıkar, belki güvensizliğe sebep olur ve ilişki daha yüzeysel hale gelir. Yani haklı çıkmak uğrunda ilerlediğimiz yolda biz haklı çıkabiliriz, gerçekten de haklı olabiliriz ama eşimizi, sevdiğimizi kaybedebiliriz. İlişkimizi yaralayabiliriz. Diğer bir madde ise sorumluluk ve emek dengesi. Herkes sorumluluğunu alıyor mu ilişkide? Herkesin kadın ve erkek olarak rolleri aslında toplumda belirli. Bu toplumda belirlenmiş roller bizim ne yapacağımıza dair bir fikir verir ve rollerimizi oynarız. Rollerimizi gerçekleştiririz. Sorumluluk kısmı özellikle erkeklerde ekonomi kısmı, evin geçimi, kadınlarda da annelik, ebeveynlik ve evin düzeni şeklinde. Burada sorumluluk ve emeği paylaşım çok önemli. Yani ara ara birbirlerinin alanına girebilir eşler belli zamanlarda ama herkes rollerinde kalmalı. Yani sorumluluklarını yerine getirmeli, emek paylaşımı olmalı. Emek paylaşımında da işte dışarı işler erkeğin, içeri işler kadının şeklinde ama bunlar yer değiştirdiğinde de razılık olmalı. Yani eş hasta olduğunda diğeri yapabilir. Hanım çok rahatsız olduğunda yemekleri erkek yapabilir. Mesela erkeğin işten atılma durumları olabilir, işsiz kalma durumları olabilir. Yani bu durumlarda kadın evin geçimini yüklenebilir. Yani bu istisnai durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda emek dengesi, sorumluluk dengesi de değişebilir ama geçici bir süreçte. Yani insanlar sorumluluklarını ne kadar yerine getiriyor? Eşlerine ve çocuklarına ne kadar sorumluluk hissediyor? Maddi, manevi, sosyal alanda sorumlulukları nasıl? İş hayatındaki sorumlulukları nasıl? Neyi tolere ediyor veya edemiyor? Bunlara da bakmak lazım ama sorumluluk ve emek dengesi yerine oturmuşsa yine o evlilik iyi bir evlilik demektir. Güzel paylaşımlar sağlanmış demektir. Genelde kadınların hani çok duyarsınız, çocuk da yaparım, kariyerde yaparım şeklinde. Ama bu işlerin böyle gitmediğini de artık görüyoruz. Kadının sırtında binlerce yük var. Hem dışarı yoğunluğu, hem evin yoğunluğu, işler, çocuklar hepsi kadınları yorabiliyor. Biz kadınlara diyoruz ki lütfen yüklerinizi hafifletin. Ama asıl yük eğer iş ise burayı hafifletmekte fayda var. Yani kariyer yapayım ve çocuğumu da o arada büyüteyim deyince kadın çok fazla hırpalanıyor. Belli bir plan yapmak lazım. Belli bir zaman müsaade etmek lazım. Çocukla, evlilikle birlikte kariyer olmayabilir. Bunun için dengeyi sağlamak adına çocukların belli bir yaşa gelmesi gözlenmelidir. Genelde çocuklar kreşlere bırakılıyor veya bakıcılarda oluyor. Bu da bir tercih. Tamam, olabilir ama artık çocuklar 3 yaşında oyun terapisine giderek destek almaya başlıyorlar. Yani 3 yaşındaki çocuklar artık sorunlu, problemli, hırçın, uyku sorunları var, ağlama krizleri var, oyuncak kırmaları, kardeş problemleri, sayın sayabildiğiniz kadar. Çünkü artık anneler çocuklarının başında değil, aile başında değil, çalışma hayatında bir şekilde şartlar onu gerektirmiş. Bundan kaynaklı da başka sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sebepten dolayı mümkünse annenin eğer evliliği tercih ettiyse, evlenmeyi tercih ettiyse ailesini öncelik yaparak, çocuklarını öncelik yaparak kariyer sistemini düzenlemesi gerekiyor. Çünkü annesiz olmaz. Bir evin kadına ve anneye ihtiyacı var. Evde çocuklar olduğu sürece de bu gerçekliği göz ardı edemeyiz. Bu sebepten dolayı çocuğuna ve evine göre kendi çalışma sistemini düzenlemiş hanımlar da nispeten diğer kadınlara göre daha psikolojik yönden kuvvetli, daha düzenli ve daha huzurlu oluyorlar. Diğer bir madde ise kaygı ve kıskançlık durumu. Yani kaygıyı düşürebiliyor muyum ilişkimde? Çok yüksek kaygı olmadan ben bu ilişkiyi götürebiliyor muyum? Zihnimde kurmadan, büyütmeden, her davranışa bir yorum katmadan ben bu ilişkide sağlam davranışlar ortaya koyabiliyor muyum? Yine aynı şekilde kıskançlık çok ciddi bir problem. Başta söylenmeyle başlıyor, sonra baskı oluyor ve daha sonrasında da kısıtlamalar oluyor. Yani kıskançlığın olduğu bir ilişki hakikaten çok zor, zahmetli, sıkıntılı bir ilişkidir. Boğulan bir ilişkidir. İnsanların sürekli kontrolde olduğu bir ilişkidir. Kıskançlığın olduğu bir ilişki, ilişkiden çok eziyettir, işkencedir. Zaten kıskançlığın olduğu bir ilişkide mutlaka şiddet olur. Psikolojik şiddet olur, fiziksel şiddet olur. Bir şekilde konu şiddete döner. Dediğim gibi başlarda mızırdanma, sıkıştırma gibi başlar bu kıskançlık.
kıskançlık arkasından baskı oluşturur. Onun arkasından da konu şiddete döner. Kıskançlık konusunu halletmeniz lazım. Patolojik boyutta da olabilir ama bunu kıskanan kişinin halletmesi gerekiyor. Yani kıskanan kişi kendi kıskançlığını halletmeli. Çünkü kişinin kendisiyle alakalı bir konudur. Özgüven problemi vardır. Çok yüksek derecede değersizlik duygusu vardır. Öncelikle yaşadığınız kişinin güvenilir olmasını önemseyin. Güvenilir insanla yaşanılır. Ben bazen bana gelenlere soruyorum. Eşin güvenilir biri midir? Evet hocam, güvenilir diyor. Peki neyi kıskanıyorsun o zaman? Güvenilir bir insansa bu kıskançlığın sebebi ne? Ben ona güvensizlik duymuyorum, etrafa güvensizlik duyuyorum diyor mesela. Bu da ayrı problem. Bir insana ya güvenirsin ya güvenmezsin. Kontrol ederek, baskı oluşturarak, psikolojik şiddet uygulayarak, suçlayarak hiçbir şekilde insanları garantide, cepte tutamazsınız. Zaten ilişkilerin kötü gitme sebebinde cepte görme maddesi var. O nasılsa benim. Problem çıksa da, ben ona baskı uygulasam da, sıkıştırsam da, çok büyük krizler çıksa da benden ayrılamaz gibi düşünce ilişkiyi yokuşa sürer. Ve insan eşini cepte gördüğü sürece de saygı duymayabilir, sıkıntı verebilir, şiddet uygulayabilir. Yani istediği gibi davranır, istediği gibi davrandığınız zaman da ilişki bozulur. Kaygıyı düzenlemek ve kıskançlık kısmını da aynı şekilde düzenlemek çok önemli. Kaygının az olduğu, dengeli olduğu ve kıskançlığın da normal seviyede olduğu bir ilişki yine tadında, tuzunda bir ilişkidir. Diğer bir madde ise iyi ve kötü zamanda eşinizin yanında olabildiniz mi? İşten çıkarma olabilir, iflas olabilir, bir hastalık durumu olabilir. Yani her şey olabilir insanın hayatında. Bu durumlarda siz eşinize sonsuz destek verebilir misiniz? Suçlamadan, kızmadan, bahaneler üretmeden, ben yanındayım, insanlık halidir, olur böyle şeyler diye tolere edebilir misiniz? İyi zamanında da, terfi aldığında da aynı şekilde hem sevincini hem kaygısını, tedirginliğini paylaşabilir misiniz? Çünkü terfiler aynı zamanda kaygı üretir. Bir öncekinin yerinde olduğu için ondan daha iyi performans göstermesi gerektiği için ister istemez insanlar kaygılanır, iyi zamanda da tedirgin olabilir. Geldiği yeri kaybetmek veya kötü anılmak gibi tedirginliği de olabilir. Daha önce de dediğim gibi ilişkide acaba ortak dilleri var mı? Kalabalık içinde olabilir, arkadaş toplantılarında olabilir, tatillerde olabilir. Yani baş başa olmadığı zamanlarda da ilişkilerini zinde tutabiliyorlar mı? Kendilerine ait bir dilleri var mı? Esprileri var mı? Şakaları var mı? Yaşanmış bir şeyi şifreli şekilde birbirlerine hatırlatıp gülmeleri var mı? Yani orada bir sıcaklık var mı? Şimdi flört dediğimiz şey aslında. El ele tutuşmak, espri yapmak, şakalaşmak, göz göze bakabilmek. Uzun ilişkiler de biraz zor. Yani emek etmek istiyor. Biraz da iletişim becerisiyle alakalı. Çünkü süreçte çok yoğun yaşanılan bir tempo var. İş hayatı var, şehir hayatı var, çocukların problemleri var, çocukların sorunları var, eğitim problemleri, maddi krizler, borçlar. Burada eşler birbirini unutuyor. Bu sebepten dolayı da eşlerin birbirine emek etmesi gitgide zayıflıyor. Böyle bir şey olduğunda insanlar bir nevi akraba oluyorlar. Karı koca değil de akraba gibi, kuzen gibi, amca çocukları gibi sıradan yaşantıya geçtiklerinde farkında olmadan bir mutsuzluğa bürünüyorlar ve ilişkide sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Yani ilişkide çiftin kendine ait bir dili olmalı. Birbirlerini bakıştan da anlayabilmeliler. Bir cümleyi ne demek istiyorsun diye kavgaya dökmüyorsa eşler, yani onun ne için, ne zaman, nasıl dediğini anlayabiliyorsa o ilişki iyi bir ilişkidir. Flört edebilmek, birbirine olan ihtiyacı taze tutabilmek, o da çok önemli. El ele tutuşmaktan, göz göze gelmekten tutun, beraber film seyretmek, yürüyüş yapmak, espri yapmak, şakalaşmak, bunların hepsi cinsellik kavramı içindedir. Yani fiziksel buluşmanın haricinde gün içinde zaten o diyaloğun olması gerekir. Bunu da oturtmak için gerçekten emek etmek gerekir. İstek ve ihtiyaçlar dedik. İstek ve ihtiyaçlar bir şekilde bizim ilişkimizin yönünü belirler. İsteklerimiz ve ihtiyaçlarımızı ne için ve nasıl istediğimizi önce kendimiz bileceğiz. Daha önceki hayatımızda eksik olarak duyduğumuz
duyduğumuz bütün ihtiyaçlar duygusal ihtiyaçlardır çoğunlukla. Ha bunun fiziksel yönü de vardır ama duygusal ihtiyaçları gidermek için beklentimizi, kendi seviyemizi, kendi yorumumuzu da bilmemiz lazım. Zihnimizde ihtiyaç ve isteklerimize nasıl bakıyoruz, olaylara nasıl bakıyoruz bunları iyi bilmek lazım. Evet, bugünkü programımız iyi giden ilişkide neler olur, neler olmalı kısmıydı ve o maddeleri saydık. Mümkünse bunlara dikkat edin. Siz de bir bakın bakalım ilişkinizde davranış olarak, duygusal aktarım olarak nereler yerli yerince. Bugün de programımızın sonuna geldik. Ben mail adresimi veriyorum. zaman.getirdi@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Samahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin.

0: olarak şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Yediğin an gelsin Sütaş Ayran. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar.
4: Yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler. Devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar. Ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar. Ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Bugün de saat 18'e kadar sizinle birlikteyiz. Programımızı Işık Işık hazırladı. Teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün ilk konuğumuz telefonla bağlanacak yayınımıza Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar'la konuşacağız. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Acar sorularımızı yanıtlayacak. Sevgili dinleyiciler, Mustafa Çalkaya her hafta olduğu gibi bu hafta stüdyomuzda Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya.

0: Ayla da ormanlarımızdan konuşacağız, orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerden konuşacağız ve doğa sistemiyle ilgili bilgiler alacağız. Bugün 15 Temmuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti sevgili dinleyiciler ve bu darbe girişimi sadece milli iradeye değildi. O kara gecede Türkiye ekonomisi de hasar aldı demek mümkün mü? Darbeler ülkelerin ekonomik yapısını nasıl etkiler, bunları öğreneceğiz konuğumuz Sayın Acar'dan. Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Selvi Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ekonomiyle ilgili bilgileri almak isteriz sizden. Bu darbe girişimi sırasında ülke maliyesi ne durumdaydı? Ülkemizin ekonomik olarak dünyadaki yeri neydi? Ve bu hain darbe girişimi ekonomiyi etkiledi mi?
1: Şimdi tabii öncesi ve sonrasıyla da bakmak lazım. Tabii. Öncesi dediğimiz zaman 2010 yılıyla mesela başladığımızda şöyle süreçte Türkiye ciddi bir dezenflasyon dediğimiz bir sürecin içindeydi. Enflasyon tek hanelere inmişti. %6'lar seviyesinde bir enflasyon vardı. 2012 yılında faiz oranları tarihi Türkiye'nin son dönemdeki tarihi oranlarının en düşük seviyesindeydi. %4,5'tu 2012 yılında. Tabii 2013 yılında 27 Mayıs'ta başlayan gezi olaylarıyla birlikte 17-25 devam etti arkasından. 2014 yılında Türkiye faiz oranlarını birden 550 puan artırarak, baz puan artırarak %10'a çekti. Dolayısıyla enflasyon süreç, yani kontrolsüz bir sürecin içine düştük. 4,5 faizden 5,5 puan artırarak %10'a çıkıldığı anda tabii otomatikman Türkiye'nin o beklediği %2-3'lük enflasyon seviyesinden birden işte yeniden %15'lere doğru giren bir süreç başladı. Bu arada 2015 yılında Rus uçağını düşürdük. Rus uçağını düşürünce tabii 8 evet. milyon civarında olan turist sayısı otomatikman onlar da Türkiye'den çekilmiş oldu. Devlet politikası haline getirildi olay. Sebze meyve ihracatı yapanlar, Türk malı alıp Rusya'da satanlar, Rus ithalatçılar. Tabii onlar da malını Türkiye'den almaz oldu. Dolayısıyla 15 Temmuz'un öncesinde böyle bir yapı var. 15 Temmuz 2015'in yani Rus uçağının düştüğünden bir sene sonra gerçekleşti. Tabii bu darbe girişimi, hain girişim otomatikman ekonomide vurgun yapıyor ama moralleri bozuyor, güveni engelliyor, hukuki yapıyı etkiliyor. Orada tabii işletmeler birdenbire bunun etkisinde kalıyor. İşletmeler bu sürecin en önemli unsurlarından bir tanesi. Şöyle düşünün, 1000 kadar dershane, yurt, okul kapanıyor. Yaklaşık 750 civarında işletme kapanıyor. Bu işletmelerin çalışanlarıyla birlikte bir işsizlik söz konusu. Başta askeri ve polis olmak üzere güvenlik mensuplarından çok ciddi oranda görevden alınanlar oldu. Bunun yanı sıra diğer idari personelden de alınanlar, yani bu rakam 150 bin civarında bir rakam olarak telaffuz ediliyor. Ne olursa olsun bütün bunlar toplumda öncelikle güveni kırıp moralleri bozması açısından çok önemli. Çünkü artık insanlar ne olacağını, bir tedirginlik, hani kahve içtim, selam verdim, gazetesini aldım, kredi kullandım diyen herkes artık bir zanlı, otomatik zanlı durumuna düşüyor. Tabii bu içeride bu olaylar gelişirken yurt dışında da Türkiye'nin sürekli ve düzenli ihtiyaç duyduğu fon akışları, finansal akışlar da durdu. Türkiye o dönemlerde işte 120 milyar dolara yakın yabancı sermaye çekiyordu. Bu son dönemlere baktığımız zaman bunun yarısı kadar çekebiliyoruz. Yani ciddi anlamda uluslararası yatırımcı da Türkiye'yi beklemeye aldı. Beklemeye alması Türkiye'ye fon girişinin azalması anlamına geldi. Büyüme rakamlarına baktığımız zaman büyümeler %5-6-7 civarında büyüyorduk biz 2010 sonrasında 2016'ya kadar. Ama 2016 yılında %3 büyüdük. Tabii yılın yarısının kuvveti, öbür yarısında birden devlet destekleriyle ortaya çıkan toparlanma durumu bunu biraz iyileştirdi ama tabii bizim o 5-6-7 gücünden aldığımız bir etkiyi biz 2016'dan sonra kullanamaz olduk. 2017 yılında bildiğiniz gibi bir milli istihdam projesi başlattı hükümet. O dönemin hükümeti milli istihdam projesiyle birlikte işte bir işçi daha alan

0: Onlara özel vergi indirimleri, sigorta destekleri falan sağlandı. Bunlarla birlikte o zaman ekonomide böyle istihdamda da bir canlanma yaşandı. 1 milyon civarında kişi 2017 yılında istihdama kazandırılmış oldu. Bunun anlamı şu demek, yani o günkü nüfus bugünkünün 10 milyon altında olduğunu varsayarsak, biz 1 milyon kişiyi o gün istihdama katabilmiştik ama 2016 yılında 500 bin kişi istihdama katıldı, böyle düşünün. Bugün 2025 yılında, 26 yılında baktığımız zaman bu rakam 800 bini geçmiyor. Yani dolayısıyla 2017 yılında verilen ciddi devlet desteklerinin böyle bir olumlu etkisi görülmüştü. Ancak 2018'e geldik, bu sefer papaz krizi patlak verdi. Papaz kriziyle birlikte, hani bizim o 4,5'la başlayan 2012 yılındaki faizler 10'a çıkmış diye, bu sefer 14'e çıktı. Derken işte 24, yani bugünkü ekonomideki %36-37 seviyesindeki faizlere kadar geldik. Şimdi özü itibariyle hikayenin ortasında kalan 2016 aslında devam eden bir sürecin, olumsuz bir sürecin parçası olarak patlak vermiş oldu. Ama hükümet kendi teşvikleriyle ve destekleriyle bunu toparladı, tuttu. Ama bunu ne yaptık? Biz zamandan kaybettik. 5 sene geriden geldik, 6 sene geriden. Şu anda hala daha 2017 yılındaki o milli istihdam projesindeki istihdam seviyelerini yakalayamadık. O dönemdeki faiz seviyelerini yakalayamıyoruz. O dönemdeki enflasyon seviyelerini yakalayamıyoruz. Yani dolayısıyla bunlar hem uluslararası yatırımcının Türkiye'ye karşı olan güvenini olumsuz etkiliyor Selvi Hanım. CDS dediğimiz uluslararası, evet, risk primleri var. Risk primlerinin birdenbire fırlamasına sebep oluyor. Çünkü Türkiye güven vermeyen bir ülke. Ancak Türkiye'nin en önemli özelliği sürekli ve düzenli borç ihtiyacı içerisinde olan bir ülke. Bunu biraz borç ödemek için kullanıyoruz, biraz da dış ticaretin finansmanı için. Çünkü bizim ihracatımız ithalatımızı karşılamıyor. Dolayısıyla ihracatla ithalatın arasındaki bu 100 milyar dolarlık bir fark düzenli borçlanmayı bize zorunlu hale getiriyor. Biz onun için Türkiye düzenli fon girişine muhtaç bir ülke durumundayız. Bunun için de faizler düşük olması gerekiyor ki ülke içerisinde maliyetler yükselmesin, faizlerin yüksekliği enflasyona sebep olmasın. Ama gel gör ki bu 15 Temmuz'dan sonraki süreçte biz nispeten hem ekonomideki işletmelerimiz vasıtasıyla, hem milli istihdam projesiyle, hem de göstergeler üzerinde oluşturmuş olduğumuz sürekli ve sıkı takiple bu süreci çok fazla etkilenmeden atlattığımızı düşünüyorum. Çünkü istihdam bazında 150 bin kişi, işletmeler bazında 1000 kadar işletme ve 750 kadar da normal reel sektör aktörünün bu işletmelerin devre dışı kalması ekonominin çok fazla etkilenmediğini gösterdi. Ancak tabii hiçbir darbe arzu edilmez, hiçbir süreç arzu edilmez. Bu süreçleri aşmak için de biz 10 senedir mücadele veriyoruz, düşünün. Yani bugün geldiğimiz nokta itibariyle 10 sene öncenin o dinamizmini yeniden yakalamak istiyoruz. Yani ne kadar bizi etkilediğini aslında bu verilerle görmek mümkün. Bugün yaşadığımız enflasyon bugünün sorunu değil. Bugün yaşadığımız yüksek faiz ortamı da bugünün sorunu değil. Bunları hep geriden getiriyoruz. Gerideki yükleri getire getire bugün böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunun yanı sıra 2022'de Ukrayna krizi oldu. 2023'te bildiğiniz gibi 7 Ekim'de Gazze saldırısı oldu. İsrail Gazze'ye girdi. Bu arada deprem yaşadık. Hem İzmir'de deprem yaşadık, hem Kahramanmaraş'ta deprem yaşadık. Bu depremden etkilenenler için ciddi bir finansal akımlar gerçekleştirdik. Yani dert bir tane olsa sorunu çözeceğiz. Ama gördüğünüz gibi hem dış istikrarsızlıklar, hem ülke içerisinde yaşadığımız doğal afetler, aynı zamanda bu 15 Temmuz sürecinin de bir anda etkilerinden kurtulmayı da engel olmuş oldu. Ancak ne mutlu ki şu anda bunun etkilerini şu an hissetmiyoruz. Çıkmaya çalışıyoruz ama ekonomimiz ciddi anlamda yara aldı tabii.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Sayın Acar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi günler dileriz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Sağ olun.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar'la konuştuk. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bu darbe girişimi öncesi ekonomimiz ne durumdaydı? Ardından neler yaşandı? Ülke ekonomisine verdiği zarar neydi? Nasıl toparlanıldı? Kendi cümleleriyle paylaştı bizimle.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün son konuğumuz, sürekli konuklarımızdan biri Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya. Mustafa, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Kolay gelsin bu arada çalışmalarda da.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi yaz mevsimi gelince biz Avrupa'ya göre nispeten daha serin günler yaşıyoruz. Avrupa'yı düşündüğümüzde, kıyasladığımızda biraz daha ferah, yağışlı bir yaz dönemi geçiriyoruz. Zaman zaman serin havalar, geceler güzel geliyor, sonra sıcaklık artışı olup sonra yine dengeleyebiliyor. Bu arada da gözümüz kulağımız ya suda ya ormanda oluyor. Ormanlarımıza aman bir şey maalesef olmasın. Geçen yıllarda olduğu gibi büyük alanlar yanmasın. Bunun için de orman yangınlarıyla mücadelede bilinçlendirme çalışmaları yapıldığı gibi hepimizin hep dikkatli olması gerektiği de sık sık vurgulanıyor. Elzem olanı hiç çıkmaması.
1: Kesinlikle.
0: Ama maalesef maalesef bazen insan dahli olmasa bile işte elektrik tellerinden olabildiği gibi doğanın kendi içindeki döngüsünden de karşılaşabiliyoruz. Biz orman yangınlarıyla mücadele için ne yapıyoruz? Son adımlar neler?
1: Ben de sizin gibi aslında böyle konuyu biraz daha baştan alayım. El Niño etkisi Avrupa'da bu sene çok etkili. Birçok ülkede artık Fransa'da, İspanya'da hatta ölümler çok artmış durumda. Böyle bir de komik de bir tarafı var bu işin aslında bizim açımızdan. Çünkü Fransa Adana'ya döndü. Herkes
0: evet,
1: böyle
0: evet,
1: sokaklarda
0: evet,
1: artık su gördüğü yerlere insanlar giriyor o vaziyette. Tabii ki bunun orada bir baş edilesi bir durum var. Bunun etkisi böyle tabiri caizse rüzgarı Türkiye'de geldi sıcaklığın. Fakat biz o aşırı sıcaklıkları görmedik henüz. Bu sene çok şükür kışımız da iyi geçti. Çok aşırı yağışlı bir dönem geçti. Fakat şimdi sıcaklık demek sadece orman yangını akla geldiğinde sadece sıcaklık da değil. Onu da söylemekte fayda var. Belirli bir nem ve rüzgar çok etkili. Hele de yangın çıktıktan sonraki rüzgar, yani sıcaklıktan çok daha etkili. Eğer o yangın çıktıktan sonra rüzgar hızı artarsa ve yönü belirlenemez bir hale gelirse, bazen öyle oluyor, bu zaman da yangının müdahale ve söndürülmesi çok uzun zamanlar alıyor. Fakat Türkiye geldiğimiz noktada bu sene yapılan ormanla ilgili birçok Türkiye'de programlar da yapıldı.
0: Evet.
1: Ve hatta Türkiye bu know-how'ını dünyaya sattı ve tanıttı. Ben de oradaydım. Birçok dünyadaki örgütlerin, orman yangınlarıyla mücadele örgütlerinin, derneklerinin başkanları ve yetkilileri aslında nasıl yapıyorsunuzu bizden öğrenmek istediler. Sebebi de şu: biz dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ikinci ülkeyiz. Ve bunu İHA kullanmaktan, yani böyle ciddi ciddi kullanıyoruz. Şu anda bir hayal edelim Türkiye haritasını ve tepesine Türkiye haritasının böyle çeşitli noktalarına İHA'lar koyalım. Ve bu İHA'lar öyle İHA'lar olsun ki, öyle yerlerde olsunlar ki Türkiye'de orman yangını riski olan her tarafı aynı anda gözleyebiliyoruz şu anda canlı olarak.
0: Bu sabotaj ihtimalini de azaltacaktır. Çünkü rüzgardan
1: tabii
0: söz ettik ya, hep de rüzgarlı gündemi çıkar bu yangın haberleri de olmuş. Yalnızca bizde değil, Latin Amerika ülkelerinde
1: tabii
0: de.
1: Tabii ya da şöyle bir benim sorum var aynı minvalde. Bu orman yangınları hep de riskli olarak belirtilen bölgelerde mi çıkar? Çünkü ben mesela kendim de bu haritayı gördüm. Dedim ki bu haritayı kesinlikle saklamamız lazım. Bir vatandaşın riskli orman yangını bölgesine ulaşmaması lazım. Çünkü bu şu demek: o bölgede sıcaklık yüksek, nem oranı geliyor,
0: tabii,
1: rüzgar artıyor. Yani çok özür dileyerek söylüyorum, birisi bunu yapmak istediğinde adres gösteriyorsun. Yani o bölgelere çok fazla. Fakat dediğim gibi Türkiye çok güçlü. Bu senede 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracı, 25 binin üzerinde arazöz ve buradaki çalışanlarla, canı gönülden kendi canı siper ederek çalışanlarla orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bir de çok kısa bir senaryo çizmek istiyorum. Türkiye'nin teknolojik olarak geldiği yeri bir kez daha anlatmak ve altını çizmek adına. Diyelim İHA'lar bir yerde bir duman tespit etti. Öncelikle bu dumanın orman yangını mı, yoksa yani o kadar büyük bir duman mı, yoksa herhangi küçük bir duman mı olduğunu dahi yapay zeka ile anlaşılıyor. Ve o bölgede aynı sistem, o yapay zeka ile anlayan sistem bölgeye, ana bölgeye gönderiyor bunu, ikazı, ve oradan
0: sinyali, evet,
1: sinyalle birlikte çok hızlı bir şekilde bölgeye

göldeki araçlara ya da helikopterlere sinyal otomatik olarak gidiyor ve o yangın eğer ki orada müdahale edilmesi gerekecek ya da büyüyecek bir durumdaysa yaklaşık 11 dakika şu anda ilk müdahale süresi. 10-11 dakika içerisinde de yangın

0: Çok da bu sene kötü olmaz diyelim. Eylül-Ekim aylarında da öncesi ve sonrasıları da konuşuruz. Yani yanan alanlar
1: aman
0: ne
1: olur olduğu çıkmasın. Çünkü de... yalnızca ağaç yanmıyor, her şey yanıyor. Bir orman yangını çıktığında gelecek yanıyor. Oradaki toprak, oradaki canlıların hepsi çok acı. Umarım yaşamayız yine. Bu arada uzun yıllar konuşulan bir konu vardı. Bizim akışımızda yok ama aklıma geldiği için onu da soracağım. Şimdi orman yangınlarıyla Akdeniz ülkeleri çok mücadele ediyor. Yunanistan'dan İtalya'ya kadar. Kesinlikle. Özellikle sıcak havanın oralarda olduğu da aklımızda olursa, hani bir ortak filo girişiminden zaman zaman söz edilir ama bunun için hiç adım oldu mu?
0: Şimdi şöyle, biz
1: desteğe gidip geliyoruz, onu
0: evet,
1: biliyorum.
0: Hem biz gidiyoruz, Türkiye evet. Bu konuda yani çok bu Yunanistan örneğini vermek istiyorum özellikle, çünkü Yunanistan'a başka bir konuda olsa Türkiye'de Yunanistan'da birbirine destek verecek durumda değil. Fakat bu konuda Türkiye ve Yunanistan'da birbirine çok ciddi destekler sağlıyorlar. Tıpkı depremde olduğu gibi bizim ülkemizde, biz de onlar da bize, biz de onlara. Yani bu konu aslında destek veriliyor şu anda, fakat ortak filo noktasında ben onu zor olarak görüyorum. Çünkü herkesin ne kadar filoya katkıda bulunacağı, ne kadar kullanacağı gibi konular çok sıkıntılı. Ancak olması gereken bir durum mu diye düşündüğümü de kendimce, bence kesinlikle olması gereken bir durum ve bir noktadan yönetilmesi bütün bir bölgenin Akdeniz havzası olarak düşündüğümüzde çok daha etkili olacaktır.
1: İkinci konumuz Türkiye'nin doğa sistemi sevgili dinleyiciler. Doğa değil, yumuşak G yok orada. DOA sistemi, yani doğru biliyor muyum? Depozitosu olan ambalajlar.
0: Evet.
1: Nedir evet. O sistem? 1 Temmuz'da yürürlüğe giren nedir?
0: Şimdi öncelikle şöyle söylemek lazım. Burada ben yine böyle sokağın içinden bir başlamak lazım.
1: Tabii.
0: Biz hep aslında sokaklarda görürüz. İşte bu pet şişeler, cam şişeler, tenekeler ya da kağıtlar
1: çöpleri
0: toplanır.
1: Çöpleri doldurur yere atılmadıysa.
0: Yere atılmadıysa da sokaklara zaten en büyük problemimiz o. Çevre kirliliğini bir yana bıraktığımızda bunun evet. ekonomik değerinden bahsetmeye çalışıyorum evet. esasında. Burada bir ekonomik değer vardı. Ve bunlar evet o çeşitli toplayıcılar sayesinde toplanıp geri dönüşüm tesislerine götürülerek ekonomiye kazandırılıyordu. Fakat öyle bir yere geldik ki artık tüketim çok arttı. Mesela Ankara tabii ki de büyük şehirlerde artık musluktan su içme diye bir şey kalmadığı için pet şişeler...
1: Bu da ne acıdır?
0: O evet maalesef bambaşka bir yerde. Ben hala kendi memleketime gittiğimde Maraş'ta, artık son depremden sonra biz de içemiyoruz ama Kahramanmaraş'ta öncesinde hep musluktan su içiyorduk. Orada da artık içilmez hale geldi. Yani şu artık
1: büyük kentlerin en büyük sorunlarından biri bu.
0: Pet şişe ya da plastikle evet. kaplı şişelerle artık bir su tüketimi olduğu için bu çok fazla artmaya başladı. Ne oldu son tahlilde? Bu hem çevre kirliliğine hem de ekonomik bir zarara dönüşmeye başladı öte yandan. Şimdi öyle bir sistem geliştirelim ki bu hem çevre kirliliğini azaltsın, çevreyi temiz tutalım, hem de ekonomik olarak bir katkı sağlasın noktasına gelindiğinde işte depozitosu olan ambalajlar için bir sistem geliştirildi ve burada şu anda o pet şişeleri gidip bütün vatandaşlar tek tek attığında bunların karşılığında 1 lira gibi bir para veriliyor. Bunun çeşitli yöntemleri vardı esasında. Mesela başka ülkelerde hep anlatılır işte metro ya da ulaşım bileti ya da başka sağlık harcamalarında gibi verilen bir bütçe gibi bir bütçeler vardı. Bizde nakit olarak al, nereye harcarsan harca gibi bir sistem oldu. Bir kısıtı vardı. O da günde bir kişi 10 tane. Yani 10 lira diyelim aslında. 10 evet. atabiliyordu. Şimdi başka bir noktaya değineceğim. Evet, sistem çok güzel oldu. Forbes dergisi bununla ilgili bir araştırma yaptı. Amerika gibi ülkelerde çevre kirliliği ve ekonomiye zararı yüksek olan aslında buradaki durum. Yani Amerika dediğimizde bunu batılı ülkeler ve Amerika diye... Yani oralar çok mu kötü? Hayır, iyiler ama burada çevre kirliliği ve ekonomiye çok fazla zararı var plastik atıkların. Bu yöntem örnek gösterildi. Çünkü ikisini birden etkiliyor gibi. Fakat sonrasında biz geldiğimiz noktada ne durumdayız? 1 Temmuz'dan bu zamana kadar 15 gün geçti. Sistem çok hızlı çalışıyor bizde. Bütün bu depozito makinelerin önü dolu.
1: Kavga da olmuş.
0: Evden 10 tane şişe biriktirip de ya ben bunları çevreye kirletmemek için parasında da değilim. Hani diyen insanlar var. Ben bunu buraya atayım da hani bir geri dönüşüme gitsin. Diğer insanlar marketlere gittiğinde gördükleri yerde işte çeşitli belediyelerin de bazı noktalarında var. Sıra bulamıyorsun. Çünkü niye? Herkes şu anda adam getirmiş 500 tane, 200 tane, 300 tane bunu biz daha çok çevreden çok dedim ya ekonomik faydaya çevirdi vatandaşlar. Evet, bu bir yerde çok güzel temizleniyor. Hiç dışarıda pet şişe kalmadı.
1: Güzel, umarım daha da gelişir, sokaklarımız temiz olur, geri dönüşüme daha çok kazandırırız. Bu Dünya Kupası da var, aklıma neyi getirdi. Yurt dışında bir yerde görmüştüm, sigara izmaritlerinden bıkmış olmalılar ki iki pet şişe konmuştu üzerinden içeri atılabilecek şekilde. Birinde Ronaldo, birinde Messi yazıyordu.
0: Çok güzel.
1: Böylece herkes toplayıp sokakta bırakmayıp o pet şişelerin içine yerleştirmişti. Belki onlardan da kurtuluruz biz.
0: Yani işte bu maddi tarafı için çok güzel gidiyor.

0: diyelim. Herkes çok akın akın yapıyorlar ve bu işin sonunda 1 milyar dolarlık bir ekonomiye katkı bekleniyor. Bir yılda bu arada onu söylemekte fayda var. Fakat buna bir çözüm getirilecektir illa ki, yani bu kadar işin tabiri caizse maddi bir kazanca dönüşmesi söz konusu yani. Ve de bir tık böyle daha güzel bir nokta da var. Türkiye aslında bu makinelerde kendisi üretmeye başladı. Ve bu sanayimiz de gelişti. Zannediyorum ki yakında biz bu özellikle kardeş ülkelerimizde bu makineleri ihraç edip orada da bu sistemin kurulması için bir çalışma yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü ciddi bir bu konuda da bilgimiz ve yeteneğimiz oldu Türkiye olarak.
1: Kuru soğanı konuşmadan geçilmiyor programlar. Döndük, kesinlikle, dolaştık, geldik yine kuru soğana. Yiğit de muhtaç olmasın tabii.
0: Şimdi bizim aslında kuru soğan dediğimizde Türkiye'de en çok ben tarım haberlerinde et ekmek domates diyorum ama domatesin yanına böyle bir soğan da, kuru soğan da eklenir. Çünkü çiftçimizin en çok üretmekten zevk aldığı, ürettikten sonra zarar ettim demekten zevk aldığı, ürettikten sonra bir daha seneye üretirsem şöyle olsun, böyle olsun diye cümleleri kullandığı ürün kuru soğan. Şimdi diyorum ki...
1: Neden?
0: Şimdi nedeni şu. Bunu böyle rakamlar çok var elinde ama şöyle bir şey anlatacağım ilk başta. Aslında sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeceğim. Çünkü biraz daha vatandaşlarımızın neden işte bu neden sorusunun cevabı burada. Şimdi kuru soğanda bir destek var. Şu. Eğer ki siz 100 dönüm bir araziniz var. Burada rakamlara gerek yok. Kuru soğan üretiyorum derseniz size Ziraat Bankası o sene için bir kredi veriyor. Aynı arazide buğday üretiyorum derseniz o kredinin 1/5'ini alabiliyorsunuz. Şimdi burada çok bilinmeyen bir nokta burası, bakın.
1: Evet.
0: Bu sefer üreticiler ne yapıyor? Çiftçi kayıt sistemine giderken ben burada kuru soğan üreteceğim diyor. Sonrasında bir bakmışsınız aynı bölgede buğday üretiyor. Bu kadar büyük arazilerde il tarımın, ilçe tarımın, hele de hasat döneminde, ekim döneminde bunu kontrol etmesi mümkün mü? Mümkün ama bazen de gözden kaçıyor. Bu sefer ne oluyor? Şimdi sorun şuradan çıkıyor işte. Üretim planlaması diyoruz evet, ya da planlı üretim.
1: Evet.
0: Aslında Tarım ve Orman Bakanlığı planlı üretim kapsamında bunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki Türkiye'nin ihtiyacı bu kadar, üretim bu kadar, tamam. Bir bakıyorsun çok fazla üretim olmuş. Nasıl olmuş? Bundan olmuş. Bir bakıyorsun aslında üretimin yetmesi lazım bu sene olduğu gibi. Fakat %12-13'lük bir düşüş var. Neden? İşte çünkü bazı üreticiler böyle yaptığı için, bazı üreticiler çok fazla yağıştan dolayı ya da
1: gezi maliyeti meselesi.
0: Geçen sene 9 liraydı bakın marketlerde aşağı yukarı soğan. 7.95'e ben soğan gördüm geçen sene. Bu kadar ucuzken de insanlar bu sene üretmek istemedi. Çünkü diyorum ya işte üretirsem hani bir daha üretmeyeceğim diye yani böyle o üreticilerden. Bu sene geldiğimizde hemen soruna değineyim, fiyatlar uçmuş durumda. 70 liralar 80 liralar konuşuluyor ama ortalama 40-50 lira arasında üreticiden çıkış fiyatı. Peki maliyeti ne? 10 lira. Üreticiye maliyeti bu sene kuru soğan 10 lira maksimumunu söylüyorum. Kalemde anlatabiliriz ama ortalaması 10 lira. Sen 10 liraya ürettiğin bir şeyi 40 liraya 50 liraya satıyorsan üretici olarak, burada biz şimdi
1: market, daha aracı yok.
0: Markette de bize gelişi 60-70 lira şu anda. Şimdi vatandaş diyor ki kardeşim ben ne yapayım? Çok haklı. Çünkü bir diyoruz ki aracılar üstüne fiyat koyuyor. Üreticiler diyor ki bazen bizde değil sorun aracılarda. Şu anda da sen de üretici olarak. Yani ben buradan üreticiye sesleniyorum. Kusura bakmayın. Evet. Birçoğu diyor ki biz geçen sene zarar ettik. Bu sene de tamam, sen geçen sene kar edemedin ya da zarar ettiysen bu sene bu şekilde vatandaşın en çok tükettiği ürünlerden birisi olan soğanı 3 katına 4 katına üretim maliyetini satmak doğru mu?
1: Peki bu kalıcı olacak mı soğan ithalatındaki o 49,5'tan 5'e?
0: Hemen söylüyorum, bu Ağustos'un sonuna kadar soğan ithalatında hemen bir düzenleme yapıldı. 49,5 olan vergi, yani maliyeti diyelim, evet, vergi maliyeti %5'e evet, düşürüldü. %49,5 olan ve çok hızlı bir şekilde önümüzdeki hafta muhtemelen kuru soğan fiyatlarında hemen bir geri çekilme başlayacak. Ya bunu yapmasına gerek kalmaması lazım devletin. Evet, bu bir güç, ithalat, dış ticaret konusu bu anlamda bir güç. Ama yani ne gerek vardı kullanmaya diye düşünüyorum. Ama kuru soğan, biz bunu gelecek sene de konuşuruz, bir sonraki sene de konuşuruz, bir sonraki de sene de konuşuruz. Fakat durum şu anda bu. Tüketicilerde ben de diyorum ki yüksek fiyattan ihtiyacımız kadar alalım. Şu anda fiyatların geri çekilmesini bekliyorum. Çünkü ithal kararı geldi ve bu üreticilerimizde biraz daha planlı gitmekte fayda var diyorum üreticilerimize. Lütfen geçen sene böyle olduğu için bu sene böyle yapalım. Böyle olduğu için böyle yapalım demeyin. Biz tüketiciler arada maalesef ki burada zarar en çok biz görüyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz Mustafa Çalkaya.
0: Rica ederim.
1: Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Ve bugün de ekonomi günlüğünün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
4: Pilot Garaj Shop'a expertise.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a expertise.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Televizyon deyince vatan.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi.
4: İyi akşamlar. Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba. Demokrasi ve Milli Birlik Günü. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş genciyle yaşlısıyla meydanlara, sokaklara çıkarak darbecilere karşı tek yürek oldu. Tanklara, silahlara ve darbecilere karşı göğsünü siper eden milletimiz demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktı. O gece 253 vatan evladı şehit oldu. Şimdi başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri arkadaşımız Burcu Şengül Bektaş telefon hattımızda. Burcu merhaba, hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ederiz. Burcu, Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını senden dinliyoruz.
5: Elbette. Bugün Meclis Tören Salonu'nda 15 Temmuz anma töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da burada bir hitabı oldu. Şöyle dedi Erdoğan, üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir dedi ve tetik

0: birlikte olacağız mesajı verdi. Müteyakkız olacağız, örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da anma töreninde bir hitabı oldu. O da şöyle söyledi. Milletimiz 15 Temmuz sabahında darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne attı dedi. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye hedefi de vardı ve bu konuyla ilgili de terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından biri olarak inşa edeceğiz ifadesini kullandı. Programları bununla sınırlı değildi. Meclis Başkanı'nın 15 Temmuz şehitler anısına düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. 15 Temmuz şehitler anısına meclisteki karanfil bıraktı ve milletvekilleriyle birlikte bir fidan dikimi gerçekleştirdi. Ardından meclis şeref holüne geçti ve 15 Temmuz sergilerini açtı. Ne var bu sergilerde? 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi dijital gösterim sergisiyle meclisin 15 Temmuz gecesi üstlendiği tarihi yansıtan içeriklerde ziyaretçilerle buluşturulmuş oldu. Bir de gazilerle bir araya geldi Numan Kurtulmuş. Milli iradeyi koruyan kahramanlara meclis çatısı altında teşekkür beratı takdim etti. Diğer programlara da bakalım Ankara'daki. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik anıtına düzenlenen törene katıldı ve bu anıta çiçek bıraktı. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Çiftçi, devletimiz dimdik ayaktaysa şehitlerimizin sayesindedir dedi buradaki programda. Tabii o gece FETÖ'cülerin hedeflerinden biri de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ydu. Biz de burada bir şehitler için anma töreni düzenledik. Burada da Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı o gece millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik dedi. Ve 10. yıla özel çok sayıda içeriğimiz var biliyorsunuz. Bu içerikleri de paylaştı Mehmet Zahit Sobacı. Şimdi akşam 7'de 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programı yapılacak Başkent Millet Bahçesi'nde İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Sahne şimdiden Ay Yıldız motifiyle süslendi. Anma programı Mehteran Birliği'nin şehitler onuruna söylediği marşlarla başlayacak ve ardından da Eşref Ziya Terzi, Kıraç ve Fahir Atakoğlu sahne alacak. Saat 8'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi binası yüzeyine yansıtılan 3 boyutlu projeksiyon gösterileri yapılacak ve vatandaşlar da bu gösteriyi hem meclisin şeref kapısından hem de ana bina cephesinden izleyebilecekler. Son olarak önemli bir kanun çıktı.
1: Burcu, ona geçmeden önce sevgili Burcu, sen de aktardın. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla Türkiye genelinde kapsamlı anma programları gerçekleştirilirken 15 Temmuz destanı 10. yılında gökyüzünden raylara, meydanlardan havalimanlarına kadar tüm Türkiye'de yaşatılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde binlerce kişi bugün İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitler için yürüdü. Şimdi çok fazla sayıda tabii ki öğrenim hayatları bir şekilde herhangi bir nedenle sekteye uğramış kişilerin can kulağıyla dört gözle beklediği müjdeli bir haberle tamamlayalım. Seni dinliyoruz.
0: Elbette o haberi de verelim. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece daha önce üniversiteleriyle ilişkiyi kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek.
1: Hı hı. Burcu, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın bilgiler için kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar.
1: Telefon attığımızda TRT muhabiri Burcu Şengül Bektaş vardı. Ankara gündemini aktardı.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikte. Sayın Özkan, merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Feryal Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar tüm dinleyicilerimize.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özkan. 10 yıl önce yaşananlar ve sonrası. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla

0: FETÖ ile mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Gürlek, bugüne kadar 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 2026'nın ilk 6 ayında ise örgütün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Şimdi 10 yıl öncesinde yaşananlardan başlayalım ve 10 yıllık sürece dair bir değerlendirme sizden dinleyelim. Buyurun.
1: Teşekkür ederim Feryal Hanım. Öncelikle son söylediğinizi bir bağlama oturtmak isterim. Ben de bir katkı sunmak isterim. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek üstünde söylediğiniz gibi basın açıklaması yaptı. Ve bu 10 yıldır FETÖ terör örgütüyle ve 15 Temmuz darbecileriyle Türkiye'nin yargı boyutunda, hukuki boyutta nasıl hesaplaştığını aslında ortaya koydu. Ben bu rakamların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kuşkusuz çok büyük bir zafer günü bu, aynı zamanda bir kurtuluş mücadelesi. Çünkü 1971'den itibaren devletin kızıl damarlarına sızdırılmış bir ajan örgütünün darbe girişiminde bulunması ve aslında ülkeyi de içeriden işgal etme isteği demek olan bütün bu sürecin nihayete erdirildiği, bu örgütün sökülüp atıldığı tarihtir 15 Temmuz. Kuşkusuz şehitlerimiz var, hüzünlüyüz. Allah hepsine rahmet etsin. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Yani büyük bir minnet duyuyoruz. Ama bu çok büyük de bir zaferdir. Zafer günüdür aynı zamanda. Ve Türkiye ne sadece o akşam askeri anlamda, polisi anlamda ve kendi vatandaşlarıyla devlet ve millet bir arada darbeye karşı direnmedi. Darbe sonrası süreçte FETÖ terör örgütü denilen bu yapılanmanın, devlet içine sızmış olan bu devlet ajan örgütü yapılanmasının ve darbeye kalkışanlarla da yargıda hesaplaştı. Temiz bir süreç yaşandı, yargılama süreci yaşandı. Çok onların rakamları şimdi izninizle vereceğim. Ve hem FETÖ terör örgütü hem de darbe girişimi aydınlatıldı. Yani karanlık bir nokta kalmadı. O yüzden hani FETÖ'cülerin ve FETÖ'yü kullanan arkasındaki devletlerin, istihbarat örgütlerinin yaptıkları yanlarına kalmadı. O araç kırıldı. Onu da şöyle aktarayım. Şimdi 15 Temmuz darbesiyle ilgili olarak 289 farklı darbe davası açıldı. Bunlar olayların yaşandığı, suçların işlendiği bölgelere ayrılarak davalar açıldı. Ve bunlar sonuçlandı. Tamamı karara bağlandı. 1634 ağırlaştırılmış müebbet var. Ağırlaştırılmış şartlarda ölünceye kadar hapse tıkılmış olan darbecilerden bahsediyoruz. 1366 müebbet var. 1891'de süreli hapis cezası verildi bu yargılamalarda. Bu süreli hapis cezalarının bazıları süreleri dolduğu için, cezaları infaz edildiği için çıkanlar var. Ama nihayetinde darbeye bulaşmış olan herkesin yargı önünde hesap verdiği ve cezalandırıldığını bilmek, söylemek gerekiyor. Bu FETÖ terör örgütüyle ilgili de çok hızlı şunları söyleyeceğim. Siz aslında rakamı verdiniz. 720.338 kişi hakkında adli işlem yapılmış. Bunların 636.934 hakkında yargı kararı verilmiş. 127.200 kişi, 102 kişi mahkumiyet kararı almış. 124.743 kişi de beraat etmiş. Bu ne demek? Yani 124.743 kişinin beraat etmesi demek, FETÖ mensubu olmakla ilgili tutulan, aslında iddianame hazırlanan ama yargı süreçlerinde öyle olmadığına kanaat edilip beraat eden insanlar demek. Yani kuruyla yaş aynı yerde değil demek, çok titiz bir çalışma yapıldı demek ve Türkiye alnının akıyla FETÖ ile hesaplaştı demek. Bunlar çok, çünkü özellikle yabancı medya başta olmak üzere yargılama süreçlerinin işte bir intikam gibi geçtiği yönünde haberler ve manipülatif yayınlar olabiliyor. Öyle olmadığının da ortaya konması bakımından bu rakamlar çok önemli.

0: çok titiz bir yargılama süreci oldu ve Türkiye FETÖ'yle ve darbeyle yüzleşti, hesaplaştı. Bu kısmı önemli. Onun dışında da sizin vurguladığınız gibi aslında 10 yıl tarafıyla uzun bir süre, ama bir tarafıyla da özellikle çocuklarımızı, yeni yetişmekte olan gençleri düşününce onlar bu meselelere belki yeni duyuyorlar, yeni anlamaya, kavramaya çalışıyorlar. O yüzden onlar için de hani böyle izah etmek de gerekiyor hakikaten. İşte Türkiye'nin için böyle bir şey yaşadı. Demokrasi her 10 yılda bir kesintiye uğratılan bir ülkeyiz biz aslında. 1960'tan başlayarak 60'da, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta, sonra 27 Nisan'da 5 kez muhtıralar ve doğrudan darbeler marifetiyle milletin iradesinin askıya alınmaya çalışıldığı bir dönemler yaşadık. 15 Temmuz'da bunun son halkası oldu ve gerçek manada son halkası oldu. Çünkü öyle bir millet iradesiyle ve devlet refleksiyle karşılaştı ki bu darbeciler ve arkasındaki güçler. Yani bir kez daha buna cüret etme imkanları görünmüyor. Nitekim geçen hafta NATO zirvesi dolayısıyla da bütün batılı devletleri, devlet başkanları, hükümet başkanları Ankara'ya geldiler ve Türkiye demokrasisinin, ordusunun, savunma sanayinin, diplomasisinin, milletinin, meclisinin ne kadar güçlü olduğunu da burada kendileri görmüş oldular. Bunu hani NATO zirvesine 15 Temmuz'un 10. yılının perspektifinden de bir bakmak lazım. Bu geçen 10 yılda çünkü Türkiye kendisine darbe yapmaya cüret eden, terör örgütlerini destekleyen, onlara silah veren ya da ajan örgütlerine istihbarat vererek ya da manipüle ederek devlet içine de ilerlemesi sağlanarak bu darbeler marifetiyle Türkiye'yi yönetebileceğini, güdebileceğini zanneden devletler açısından çok sarsıcı bir gerçekle karşılaşma hali oldu. Hı hı. O yüzden de bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün biliyorsunuz Gazi Meclisimizde bir hitabı oldu.
1: Evet, çok önemli mesajlar verdi. Evet. Sayın Özkan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye yüzyılının önünü kesemeyecekler. 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Mesajını nasıl yorumluyorsunuz?
0: Evet, yani bu hani bir hakikat dile getiriyor. 15 Temmuz'la ilgili, yani bu darbe girişimiyle ilgili hem FETÖ ajan örgütünün hem de onları yönlendiren arkalarındaki güçlerin hesaba katmadığı bir şey vardı. Millet artık böyle şeylere tahammül etmiyor. Siyasi farklılıklarına, dünya görüşü farklılıklarına rağmen ki onlar ayrıştığımızı zannediyorlardı. Bir olarak vatanına, milletine, demokrasisine, cumhurbaşkanına, meclisine sahip çıkmak için insanlarımız sokaklara döküldü. Bir yaz günü, gece yarısı. Bunu işte Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürme kastıyla biliyorsunuz suikastler düzenlendi. Hem kaldığı otele hem sonra yolculuk esnasında F-16'larla Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağını takip ettiklerini biliyoruz. Kendisinin uçuş güzergahının CIA'nin gölge kuruluşları tarafından anlık yayınlandığını biliyoruz. Saatlerce darbe girişimin üzerinden saatler hatta günler geçmesine rağmen batılı başkentlerden bir açıklama gelmediğini biliyoruz. Uzun süre bunun şokunu yaşadıklarını da biliyoruz. Yani biz aslında bu darbenin arkasında kimler olduğunu az çok biliyoruz. Adlarını açıkça söylemesek de devlet de bunu biliyor, millet de biliyor. Ve milletin bu birliği, bütünlüğü, devletine, cumhurbaşkanına, iradesine sahip çıkması çok somut yaşandığı bir geceydi 15 Temmuz. Hı hı. Bugün de öyle. Bugün de farklı siyasi partilere oy veren, farklı dünya görüşlerine sahip olan Türkiye vatandaşları devlete, millete, vatana sahip çıkmak konusunda hala bir arada duruyorlar. Ama nihayetinde bu FETÖ bir toplum içine yerleşmiş ve güya muhalefet son dönemleri başta olmak üzere Türkiye'ye muhalefet ettiğini zanneden ve hali hazırda da işte

0: sığındıkları ülkelerde bu FETÖ'cü hainlerin dijital mecraları kullanarak Türkiye aleyhine manipülasyonlar yaptığı bir süreçteyiz. Yani 10 yıl geçti, Türkiye güçlendi, bunu FETÖ'yü devletin içinden kazıyıp attı, bununla hesaplaştı hukuk önünde. Bunları evet söylüyoruz, söylüyoruz ama bu öyle bir örgüt ki hiç etmiyor. Yeniden yapılanmaya çalışıyor, yeniden toplum içine, devlet içine sızmaya çalışıyor. Tekrar öğrencilere musallat olmaya çalışıyor. Daha dün itibariyle Adalet Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 1000'e yakın sayıda FETÖ'ye gözaltı kararı aldığını biliyoruz. Yani demek ki bu yapı, hapisten çıkanlar da dahil olmak üzere ya da kamudan atılanlar, bir şekilde yeniden örgütlenmenin yollarını arıyorlar. Yurt dışında olanlar da dediğim gibi zayıf halkaları eklenerek, özellikle Türkiye muhalefeti içinde, yani iktidara muhalefet ederken Türkiye'ye zarar verdiğinin çok ayırdığında olmayan isimler, kesimler, yapılar üzerinden tekrar Türkiye'ye üzerinde bir baskı mekanizması kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı bugün verdiği mesajların içinde özellikle bunun da altını çizdi. Hala lobi faaliyeti yürüttüğünü, Türkiye aleyhine medyada ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar dedi. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma operasyonlarını yürütüyorlar dedi. Yani bu konuya bir dikkat çekti. Toplum olarak bizim de bu konuda bir farkındalığımızın, kararlılığımızın olması gerekiyor. Çocuklarımızı, gençlerimiz özellikle bu melun örgütün nasıl bir yapılanmaya sahip olduğunu anlatmak lazım. Nasıl anlatmak lazım? Onların kelimeleriyle, onların dünyasına girerek anlatmak lazım. Çünkü bir kalemun gibi kılıktan kılığa giren, bulunduğu ortamın rengini alan bir kamuflaj ustası, bir iktidar yapılanması aslında bu. Hani biz milletin içinde örgütlenip, yuvalanıp devlete sızdıklarını biliyoruz, bize benzediklerini düşünüyoruz. Ama öyle olmadıklarını, bir istihbarat ağı tarafından yönlendirildiklerini unutmamak lazım. Hücretip yapılandıklarını ve devlet içerisinde bir paralel devlet oluşturduklarını ve bu güçle aslında 15 Temmuz'da da bir darbe işgal girişiminde bulunduklarını hatırlamak lazım. O yüzden teyakkuz halinin devam etmesi gerekiyor. Sakince, güçlüyüz ama hani bu dikkatimizin de dağılmaması gereken dönemlerdeyiz. Çünkü dünya yeniden kurulduğu bir dönem aynı zamanda. O yüzden her çatlaktan sızmak isteyeceklerdir. Bir ve güçlü kalmak, bütün kalmak gerekiyor Feryal Hanım.
1: 15 Temmuz 2016'daki bu hain darbe girişiminin karşısında millet iradesine sahip çıktı. Ardından demokrasi, değil mi? Demokrasi nöbetleri tutuldu. Evet, geceler boyunca sokaklardaydı halk. Son olarak bir cümleyle eklemek istediğiniz varsa alalım ve size veda edelim Sayın Özkan.
0: Teşekkür ederim bunun için. Evet, yani 15 Temmuz'u sabahına kavuşturduğumuzda çok şükür bütün darbecilerin hemen hemen ellerinin kelepçelendiğini ve yargıya teslim edildiği bir süreç yaşamıştık. Devam eden süreçte de hem firari FETÖ'cülerin yakalanması, yargı önüne çıkartılması konusunda hem de yeniden yapılanamaması için de emniyetin, yargının bu konuda devletin dikkatinin sürdüğünü görüyoruz bütün bu süreçlerde. Ama demokrasiye sahip çıkmak demek hani kendi irademiz, bizim irademizin üzerinde bir başka devletin, örgütün irade kuramaması, yani bağımsız olmamız demek, devlet olarak da fertler olarak da. O yüzden hakikaten hani bu elbette devlet üstünden bir beka meselesidir ama millet olarak da kendi varlığımızı, onurumuzu, kimliğimizi koruma meselesidir. O yüzden hepimizin aynı

0: dikkatle sahiplenmesinin gerektiği bir süreç bu.
1: Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Saygılar sunuyoruz. İyi çalışmalar.
0: Ben teşekkür ediyorum. Saygılar benden. Sağ olun.
1: Telefon attığımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Sayın dinleyiciler, şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi

0: İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Ajet. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Reklamlar.
7: Yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler. Devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar. Ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar. Ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

0: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Sayın dinleyiciler, bu bölümümüzde 15 Temmuz'u siyaset ve uluslararası ilişkiler boyutuyla ele alacağız. Telefon hattımızda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Şuay Nilhan Açıkalın hocamız bizlerle birlikte.

0: Sayın Açık Alın, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Feryal Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişimine, dünyanın tepkisini bir hatırlayalım mı Sayın Hocam başlarken söyleşimizi?
1: Elbette, çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle 15 Temmuz gününde hakikaten şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimize de bir kez daha geçmiş olsun diyerek başlayalım. 15 Temmuz gecesinde dünyanın verdiği tepki aslında uzun süre unutulacak cinsten değildi. Çünkü Türkiye'ye destek vermesi gereken ülkelerin neredeyse sadece o gece değil, bir hafta süren sessizliğinin arkasından verdiği tepkiler uzun bir süre hem Türk dış politikasında kırılmalara hem de uzun vadede ikili ilişkilere oldukça ciddi bir etki oluşturdu. Peki ilk kim Türkiye'ye destek açıklamaları yaptı? Hızlıca birkaç ülke sayabiliriz. Elbette ilk başta can kardeş Azerbaycan, Rusya ve İngiltere'den bahsedebiliriz. Sonraki günler ve saatlerde bu bağlamda Avrupalı ülkelerin çok geç tepki verdiği bir darbe gecesine tanıklık ettik. Ama ne olursa olsun onların verdiği bu geç tepkiye rağmen Türk halkı hakikaten bir olup hem milletine, vatanına, liderine sahip çıktı. Dünyada hiç tarihte örneği olmayan bir süreçle darbeyi geri püskürttüğüne de hep beraber tanıklık ettik.
0: Evet, şimdi az önce bahsettiniz siz de Türkiye'nin izlediği politika diye soracaktım. Türk dış politikasında bir takım kırılmalara ve ikili ilişkilerdeki gidişata etkileri oldu dediniz. Biraz bu konuyu açabilir miyiz? Neler söylersiniz?
1: Elbette 15
0: Temmuz Türk dış politikası için.
1: Evet, kırılma noktasını oluşturmuştu. Türk dış politikasında biz 15 Temmuz sonrası artık stratejik özellik döneminin başladığını söylediğimiz bir sürece de giriş yaptık. Tabii 15 Temmuz sonrasında terörle mücadele paradigmasının değiştiği bir Türkiye vardı. Özellikle terörü yerinde kurutma ve aslında bütün unsurlarıyla terörle mücadele eden bir Türkiye, dış politikada özellikle savunma sanayi unsurlarının yerli ve milli oranının arttırılması, bununla beraber de aslında uzun zamandır devam eden 360 derece dış politikanın da çok farklı bir bağlamda artık yeni bir sayfanın açıldığını gördük biz. Tabii bu noktada önemli bir şey daha var. Hemen şunu da hatırlatalım dinleyicilerimize. Lider diplomasi kavramının da burada biraz daha 15 Temmuz sonrasında çok daha öne çıktığını söylememiz mümkün. Sayın Cumhurbaşkanımızın o gece Türk halkıyla birlikte gösterdiği bu kahramanlık mücadelesi dış politika yapım sürecinde de bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımızı sürecin tam merkezine yerleştirmekle birlikte ikili ülke ilişkilerimizde ve çok taraflı ilişkilerde lider diplomasisi de önemli bir hal aldı. Bu noktada şunu söyleyelim, geçen 10 yıl içerisinde Türk dış politikasının bu değişen yüzü bir bağlamda bugün konuştuğumuz ve geçen haftada ev sahipliğini yaptığımız NATO'da da Türkiye'nin hem askeri kabiliyet kapasitelerinin güçlenmesine hem Türkiye'nin jeopolitik kazanımlar sağlaması açısından da en önemli sac ayaklarından birini oluşturduğunu söylemek mümkün.
0: Evet. Sayın Hocam, şimdi siz bir organizasyondasınız. Ben biliyorum. İsterseniz paylaşabilirsiniz de dinleyicilerimizle. Şimdi toplumsal hafıza nedir? Biraz da bu konu üzerine söyleşi yapmak isteriz sizinle. Neden önemlidir? Toplumsal hafızayı canlı tutmanın yolları nelerdir dediğimizde kuşkusuz sanat, spor, medya, eğitim ki gelecek kuşaklara aktarmak için, değil mi? Hafızayı çok önemli ve toplumsal hafızanın diri tutulmasının devletler için önemi nedir? Zira 10 yıl önce yaşanan bir durum söz konusu, ancak bizim bunu gelecek kuşaklara, değil mi, bilinçlenmeleri açısından aktarmamız da çok önemli. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz yayınlarla, sanatla, sporla, konserlerle, işte bir takım aktivitelerle. Bu konunun öneminden biraz bahsetmek isteriz. Neler söylersiniz bu bağlamda?
1: Oldukça önemli Feryal Hanım. Çünkü biz artık 15 Temmuz'un 10. yılını konuşurken FETÖ terör örgütünün maalesef son yıllar içerisinde yeni bazı yöntemler geliştirdiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi de siz de ifade ettiniz, toplumsal hafızayı hedef alan, aslında dezenformasyon çerçevesinde şekillenen bir yalan haber ve yalan bilgi oluşturma alanı. Çünkü çok normal, yıllar geçtikçe zaman içerisinde işte o gece yaşananlar, o gün yaşananlar diye söylediğimiz her alanda hafızanın zayıflama

0: ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla da başta FETÖ terör örgütü olmak üzere aslında bu bağlamda Türkiye karşıtı olan birçok terör örgütü de o gecedeki gerçekleri unutturmak, bilgileri saptırmak ya da bununla ilgili çok farklı bir illüzyonik çerçeve çizme konusunda ciddi bir sosyal medya propagandası oluşturmuş durumda. Elbette genç kuşakların bu hafızasının doğru ve taze kalabilmesi bu bağlamda toplumsal hafıza için oldukça kritik. Hani biz her 15 Temmuz'da şu söylemi çok tesadüfi ya da bilinçsizce yaptığımız düşünülmesin. Unutmamak ve unutturmamak için. Çünkü unuttuğunuz her gerçekliğin tekrarlanma riski var. Dolayısıyla da Allah göstermesin ülkemizde zorlu bir demokrasi tarihi yaşanmış olsa da maalesef daha önceki yıllarda darbelerle 15 Temmuz darbe girişiminin kendi halkımız tarafından hep beraber püskürttüğümüz bu sürecin artık ben Türkiye'de darbeler defterinin kapandığı bir olay olduğunu düşünüyorum. Ama elbette hafızamızı diri tutmazsak, doğru bilgiyle yanlış bilgiyi bu konuda ayırt edemezsek, o gece yaşananları doğru anlatamazsak maalesef bununla ilgili bir hafıza kaybı, bununla ilgili bir algı yanılsamasının içine düşmek noktasında yapılan hamlelerin kurbanı oluruz. Bu yüzden de toplumsal hafıza hele hele 15 Temmuz gibi olaylar için oldukça kritik. Yapılan dezenformasyon çalışmalarına karşı da çok dikkatli olunmalı.
1: Özellikle dezenformasyon konusunun altını çizdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konu. Özellikle günümüzde enformasyon çağındayız. Sosyal medyada veya işte geleneksel medyada her türlü dezenformasyona karşı son derece açık bir değil mi zihinle yönlendirilmeden berrak bir şekilde görmek gerekiyor. Medya okuryazarlığının da öneminin altını çizmiş olduk böylece. Şimdi Sayın Hocam, bundan 10 yıl önce millet iradesine sahip çıktı. Ardından demokrasi nöbetleri tutuldu. 10 yıl geçti ve bugün geldiğimiz noktada son olarak eklemek istedikleriniz günün anlam ve önemine dair ve bu 10 yılda neler yaptık, son olarak vermek istediğiniz mesaj nedir dinleyicilerimize?
0: Bu 10 yılda FETÖ terör örgütüne yönelik hakikaten çok önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Bir noktada da dün, bugün de İçişleri Bakanı ifade etti bunu. Örgütün önemli bir kısmı çökertildi. Ama biraz önce söylediğimiz dezenformasyon ve sosyal medya operasyonları yeni bir yöntem olarak kullanılmaya çalışılıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında bu sürece dikkat edilmeli. 15 Temmuz ruhunun ne olduğu belki unutturulmamalı. Bir Türk milleti için milli egemenlik her zaman çok önemli olmuştur. Zannediyorum ki dünyada hiçbir millet yoktur ki 21. yüzyılda böyle bir kahramanlık hikayesi yazsın. 15 Temmuz'da milletimizde gurur duyduğumuz, unutmadığımız, unutturmadığımız bir gün olarak hafızalarımızda her zaman kalmalı.
1: Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Saygılar sunuyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.
0: Çok teşekkürler,
1: diliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Teşekkürler. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şuay Nilhan Açıkalın bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Pilot Garaj Şoför
4: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın.

0: Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Reklamlar.
0: Gün Ötesi devam ediyor.
4: Saatimiz 18.42'yi gösteriyor. Telefon attığımızda gazeteci Mustafa Kartoğlu bizlerle birlikte. Sayın Kartoğlu, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kartoğlu. 15 Temmuz destanını konuşuyoruz. Neler söylersiniz 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları ve ardından geçen 10 yılı nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun.
5: Tabii 10 yılın geçtiği, üzerinden geçmiş olduğunu düşününce zamanın ne kadar hızlı geçtiğini de anlıyoruz. Zira biz bütün bu süreçleri aslında 10 yıldır FETÖ'yü konuşarak geçiriyoruz. Bu mücadelenin yerini bulup bulmadığını, gerçekten böyle bir tehditten kurtulup kurtulmadığımızı, aslında sadece bir darbeden mi yoksa işgal girişiminden mi kurtulduğumuzu tartışıp duruyoruz bugüne kadar. Hala ki geçtiğimiz haftada yapıldı FETÖ mensuplarının yeni yapılanma girişimlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çok doğru bir şey. Benim bununla ilgili söyleyeceğim 10 yıl içerisinde 10 yıl geçtikten sonra söyleyeceğim en önemli şey, benim açımdan en önemli şey lazımdı. Şu, biz FETÖ'yü başından beri bir daha olmasın, bir kazansın, iki tekrar yeşermesin ve olası yeni başka herhangi bir şekilde bir yapılanma, yani sivil devlet otoritesinin dışında o otoriteyi iyiliş edebilecek, o otoriteyi kullanabilecek, bir istismar edebilecek bir yapı oluşmasın. Böyle bir kurumsal mekanizma, bir denetim, bir alarm mekanizması oluşsun ve bu birincisi. İkincisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya bütün devletler nasıl nöbeti esas alıyorsa, yani silahlı kuvvetler, silahsız dijital kuvvetler nasıl 24 saat esasına göre çalışıyorsa ve o nöbet yerini bir dakika bile boş bırakmıyorsa, FETÖ ve benzeri, olası benzeri yapıların Türkiye'ye yönelik saldırılarından emin olmak için de bunlara karşı da aynı teyakkuz durumunun korunması gerektiğini söylüyorduk, söyleye geldik. Ve şu ana kadar da bunun bu şekilde devam ettiğini görmek benim için en önemli güvence. Yakın zamana kadar FETÖ'nün yeni yapılanma girişimi deşifre edildi. Ve artık insan kazanma, yeniden bir etkili nüfus edinme ve bunları da nüfuzlu yerlere sokma planlarının deşifre edilmesi, bu dediğim teyakkuz durumunun devam ettiğini gösteren bir şey ve benim için de 10 yıl sonra biz yeni 15 Temmuz'da maksadın hasıl olduğunu ya da en azından şu anda kesin

0: sessiz bir biçimde mücadelenin devam ettiğini, şurada bir gedik açılmadığını göstermesi açısından nispeten rahatlatıcı.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok önemli mesajları vardı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinden ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi var dedi. Kimsenin şüphesi olmasın, FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başladı. Önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecek dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Neler söylersiniz bu mesajla ilgili olarak?
0: Bu iş çok çok önemli şu bakımdan. Bir 15 Temmuz 2016'ya dönün. Ondan önceki 3 yıla bir göz atalım. 2012-2016 aralığında, 2012'nin sonu, 2016'nın ortası. 2016'nın ortasından 3 yıl sonraya, 3-3,5 yıl sonraya 2019-2020'ye bakalım. Bu süre zarfında Türkiye nelerle karşılaştı? Bir de 2020'den sonra hadi orada biz bir yılı daha atalım, bir pandemi dönemi geçirdik. 2022'den itibaren de sonraki 4 yıla ya da sonraki 3 yıla bakalım 2025'e kadar. Böyle 3 yıllara böldüğünüzde Türkiye'nin nelerle mücadele ettiğini, neleri yapmaya çalıştığına bakın. Suriye'den tutun, Ege'den devam edin, Libya'ya ve Türkiye'nin kendi içinde terörle mücadelesine tekrar bir bakın. Bütün bu süre zarfında hendek terörünü, 6-7 Eylül Ekim olaylarını gözünüzün önünden geçirin. Türkiye'ye yönelik Suriye kaynaklı, PKK kaynaklı, DAEŞ kaynaklı terör eylemlerini. Ben şu an Ankara'dayım ve bir cumartesi günü bombalı saldırı haberi aldığımda ne hissediyorsam şimdi biraz da onu hissediyorum. Ve bütün bunlardan sonra FETÖ'nün darbe kalkışmasını ve arkasından Türkiye'nin güvensiz ülke, diktatörlükle yönetilen ülke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şeytanlaştırma yazılarından, sosyal medya propagandalarından doğrudan bir saldırılara kadar Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, politikacılar düzeyinde, medya düzeyine kadar her alanda nasıl bir saldırıya uğradığımızı düşünün ve arkasından Türkiye'nin ambargolarla uğraştığını, 15 Temmuz'dan sonra da ambargolarla uğraştığını, en son nihayet bugünlerde çok konuştuğumuz F-35 projesi Amerika'dan oradan çıkartıldığımızı, Avrupa'nın neredeyse bütün ülkelerinin örtülü de olsa İngiltere dahil ki en az olandan bahsediyorum. Bütün bunlardan bunları düşündüğünüzde ve bu arada Türkiye'nin geliştirdiği kabiliyetlerle sonraki 2021'den sonraki 3 yılda nasıl kendisine karşı düşmanlık yapanları, ambargo, kısıtlama, yaptırım uygulayanları nasıl kendisine muhtaç hale getirdiğini onu NATO'da en son gördük. Nasıl dünyanın birçok ülkesinin başta Avrupalılar olmak üzere Türkiye ile savunma alanında işbirliği yapmak için sıraya girdiğini. Bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin neden ve kimden kurtulduğunu aslında öğrenmiş oluyoruz. 15 Temmuz'un öncesindeki 3 yıl boyunca mücadele ettiğimiz şey 15 Temmuz'un sonraki 3 yılında bize saldırı olarak geri geldi. Hem Amerika'dan hem Avrupa ülkelerinden, müttefiklerden yani, hem de terör örgütlerinden. Ve biz o 3 yılda direnip darbeyi püskürttüğümüz gibi 3 yıl sonra uluslararası saldırıları da püskürtebildiğimiz için 2021'den sonra bu kabiliyetleri dünyayı ayağımıza getirecek hale getirecek şekilde büyütebildik. Ve son tarihte herkes kazanandan yana oldu. Kaybetseydik kimse kaybedenden yana olmayacaktı.
1: Adalet, evet buyurun lütfen.
0: Suriye'deki kantonlaştırma, terör örgütünün kantonlaştırma projesini hatırlayın. Ve o proje sırasında

0: sonraki birkaç yıl boyunca da dahil ama bundan önceki 5 yıl boyunca Suriye'deki hareketlilikler başladığı andan itibaren oranın güvenli bölge olması için Suriye'nin o dönemki başkanı Beşar Esad da dahil olmak üzere onunla başlayan, sonra orayı yarı bir bölümünü YPG-PYD ile işgal etmiş olan Amerika'yla, orada üstleri bulunan Ruslarla devam eden, ya burayı biz güvenli bölge haline getirelim. Ey Avrupalılar, göçten şikayet ediyorsunuz ama burayı güvenli bölge haline getirmeden size olan göçü biz durduramayız diye diye nefesimizi tükettik. Ama son tarihte kim başarılı oldu? Türkiye başarılı oldu. Kime rağmen? Herkese rağmen. Şimdi kimler Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor? Herkes. O yüzden 15 Temmuz'un bize öğrettiği bir şey var. Dininiz ve kendi gücünüzü ortaya koyabilirseniz insanlar, müttefikleriniz de dahil, iyi niyetle, iyiliklerinden dolayı değil, güçlü olduğunuz için sizden kopamaz ve sizin yanınızda yer alırlar. Hiç kimse sevdiğinin yanında yer almıyor. Herkes güçlünün yanında yer alıyor. Türkiye 15 Temmuz'da bir, kendinden başka güç tanımadığını, dünyevi bir güç tanımadığını ortaya koyarak karakterini gösterdi. Sonra da kabiliyetlerini kullanarak o karakterinin kabiliyetleriyle ne kadar örtüştüğünü ortaya koydu. Gücünü gösterdiği andan itibaren, yapabileceklerini gösterdiği andan itibaren de önce saldırılar kesildi. Ondan sonra da herkes Türkiye ile işbirliği yapmaya başladı. Hı hı. Ve bu arada da Türkiye'nin yaptıklarına bakın, Libya'dan Karabağ'a kadar hiçbir şekilde dünyanın ne dediğini umursamadı, kendi doğru bildiğini yaptı. Son tahlilde gelinen noktada bildiğinin doğru olduğunu da zaman kanıtladı.
1: Hı hı. Şimdi ekonomiye de etkileri olduğu kuşkusuz. Risk primi yükseldi. Kredi derecelendirme kuruluşları not indirimine gitti. Sonra şöyle bir baktığımızda 2016'nın 3. çeyreğinde 7 yılın ardından ilk kez bir daralma kaydetti Türkiye ekonomisi, ancak alınan önlemlerle tekrar hızlı bir şekilde toparlanma gerçekleşti. Son 1 dakika, yaklaşık 30 saniye. Nasıl bir mesajla tamamlarsınız? Buyurun.
0: Türkiye'nin ekonomisi 2013'te en güçlü olduğu zamandı. Mayıs ayının ortasında 14'ünde, yanlış hatırlamıyorsam 2013 Mayıs ayının 14'ü. Türkiye törenle IMF'e son borcunun son taksitini ödedi.
1: Enflasyon %10'un altındaydı, %5 hedefi vardı.
0: Tabii. O enflasyon %4'lere kadardı, düştü. Hı hı. Ama bakın, bugünden sonra, peki 2 hafta sonra ne oldu? Gezi olayları başladı. 2 hafta sonra. Ve gezi olaylarıyla birlikte Türkiye güvensiz ülke ve diktatörlük diye nitelendirilmeye başlandı. Ve ondan sonra dikkat ederseniz enflasyon yine 16-17'lere kadar darbe girişimine rağmen aşağıda tutuldu.
1: Süremizin ama sonundayız.
0: Bir şey duruyor, bir başka şey başlıyor. Evet. Bu yüzden FETÖ'ye karşı nasıl teyakkuzdaysak ekonomik saldırılara karşı da aynı teyakkuzu elden bırakmamız lazım.
1: Sayın Kartoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle. Sayın dinleyiciler, 15 Temmuz destanının 10. yılında Demokrasi ve Milli Birlik gününde sizlerle birlikteydik. Program ekibimiz Ebru Baldezgahçı, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal, güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, neden Türkiye'de her bölgede farklı iklim var? Türkiye'de kısa bir yolculuk yaptığınızda birkaç saat içinde bambaşka bir havayla karşılaşabilirsiniz. Peki aynı ülke içinde neden bu kadar farklı iklimler görülür? Hiç düşündünüz mü? Bunun en önemli nedenlerinden biri coğrafi konumdur. Türkiye orta kuşakta yer alır. Yani ne tamamen tropikal ne de tamamen soğuk bir iklime sahiptir. Bu durum farklı hava sistemlerinin ülke üzerinde etkili olmasına yol açar. Bir diğer önemli sebepse denizlerdir. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Ancak bu denizlerin etkisi her yere eşit şekilde ulaşmaz. Karadeniz kıyıları yıl boyunca yağış alırken Ege ve Akdeniz'de yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık geçer. Peki deniz etkisi neden iç kesimlerde hissedilmez? İşte burada devreye dağlar girer. Türkiye'de dağlar genellikle kıyıya paralel uzanır. Bu da denizden gelen nemli havanın iç bölgelere ulaşmasını engeller. Sonuç olarak İç Anadolu gibi bölgelerde karasal iklim görülür. Yani yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve sert geçer. Ayrıca yükselti farkı da çok önemlidir. Deniz seviyesinden yükseldikçe hava sıcaklığı düşer. Bu yüzden Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biridir. Son olarak yer şekilleri ve bitki örtüsü de iklimi etkiler. Ormanlık alanlar nemi tutarken bozkır bölgelerde kuraklık daha belirgindir. Kısacası Türkiye'de farklı iklimlerin görülmesinin nedeni coğrafi konum, denizlerin etkisi, dağların uzanışı ve yükselti farkıdır. Demek ki yaşadığımız şehirdeki hava sadece mevsimle değil bulunduğumuz yerin özellikleriyle de yakından ilgili. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli anma programları düzenlendi. 15 Temmuz destanını anlatan Asırlık Gece dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında başlıyor. Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Güner görevden uzaklaştırıldı. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda yeniden ablukaya başladı. Değerli dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da topyekun işgal girişiminde bulunulduğunu söyledi. FETÖ'cü teröristlerin Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürdüğünü dile getirdi. FETÖ kaynaklı tehlikenin halen sürdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı, tetikte olacağız, örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz anma töreninde hitap eden Erdoğan, daha sonra Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katılacak.
2: Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekün bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar, görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Tetikte olacağız, müteyakkız olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş meclisteki 15 Temmuz anma törenine katıldı. Milletimiz 15 Temmuz sabahında darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne attı dedi. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye hedefi de vardı. Terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından biri olarak inşa edeceğiz ifadesini kullandı.
3: 15 Temmuz günü kaybettiğimiz aziz şehitlerimizin hepsini rahmetle anıyorum. Acımızı diri tutacağız. Öfkemizi asla dindirmeyeceğiz. Ama ülkemizi hiçbir zamanda böylesine yanlış yollara sapılmasını müsaade etmeyecek dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir. Böylece 50 yılımızı kaybettiğimiz terörün karşısında bir daha hiçbir şekilde bu ülkenin bir tek evladının eline silah almayacağı bir ortamı hazırlayacağız ve tam manasıyla terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz'un şan ve şerefle yazılmış bir tarih olduğunu söyledi. O gece büyük bir iman örneği sergilendi dedi. Bakan Çiftçi şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği yemekte hitap etti.
4: 15 Temmuz milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir. O gece sadece bir darbe girişimi değil, devletimizin bağımsızlığına, milletimizin iradesine, bayrağımıza, ezanımıza ve devletimize yönelmiş bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır. Ancak bu ihanete cüret edenlerin unuttuğu bir şey vardı. O da aziz milletimizin şehadeti nesillere ve çağrılara bir çağrı olarak bildiği hakikatiydi.
1: 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda şehitler için anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Törene TRT Genel Müdürü Mehmet Zahir

0: Sobacı, kurum yöneticileri ve personeli katıldı. Mehmet Zahit Sobacı, 15 Temmuz 2016'nın Türk milletinin iradesine ve mukaddesatına canı pahasına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
1: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sel olup meydanlara akan milyonlar vatanına ve mukaddesatına canı pahasına sahip çıktı. Tanklara, tüfeklere, uçaklara karşı bu millet işte bu iman ve tevekkül ile mücadele etti. O gece millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik.
0: ...sına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, TRT'nin darbecilerin ilk hedeflerinden olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un şanlı direnişinin gelecek kuşaklara taşınması gerektiğini belirtti. Mehmet Zahit Sobacı, 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırlanan içeriklerin vefa borcu olduğunu söyledi.
1: 15 Temmuz'u anlatmak bizim için sıradan bir yayıncılık faaliyeti değil, şehitlerimize ve gazilerimize karşı vefa borcumuzdur. Ülkemizin kamu yayıncısı olarak o gece susturulmak istenen hakikatin sesini bugün daha güçlü bir şekilde yükseltiyoruz. Bütün dünyaya bir kez daha ve gür bir sesle irade bizim, zafer bizim diyoruz.
0: Anma etkinliğinde o gece gösterdikleri cesaret ve fedakarlık dolayısıyla TRT'de görevli 15 Temmuz gazilerini günün anısına plaket takdim edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım bugün TRT1 ekranında izleyiciyle buluşacak. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. 16 bölümlük dizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece kitabından yola çıkılarak hazırlandı. Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Erkan Petekkaya, Murat Aygen, Cem Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Burak Sergen başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim rol aldı. Geceler vardır, dirilişe gebedir sloganıyla hazırlanan Asırlık Gece bu akşam saat 20'de ilk 3 bölümüyle tabii ve TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenlendi. Hain darbe girişiminde şehit düşenler kabirleri başında dualarla anıldı. Meydanlarda, camilerde ve şehitliklerde düzenlenen etkinliklerde milli birlik ve beraberlik mesajı verildi. Şehit piyade, ast subay, kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir, 15 Temmuz destanını yazan kahramanlardandı. Halis Demir şehadetinin 10. yılında Niğde'de kabri başında dualarla anıldı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kor General Zekai Aksakallı şehit askerin kabri başında dua etti. CHP'de parti içi tartışma devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi.
2: Temmuz ayının bitimi Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte isim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Ama hepsinin bir hafta, 10 gün, 15 günlük işleri var.
0: Yeni oluşum için olağanüstü kurultaya dair toplanan imzalarla ilgili sürenin tamamlanması beklenecek. Özgür Özel ve ekibi genel merkezin kararını beklemeden süreci yargıya da taşıdı. CHP'de gözler adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz tarihinde. Yargının kararı da beklenecek. Özel ve ekibi ikinci bir formül üzerinde de çalışıyor. Özgür Özel mevcut siyasi bir partiyle de görüşme yapıldığını açıkladı.
2: Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni parti kurulumu ile ilgili, bir grup arkadaşımız mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili. Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor, işte kurucular kuruluna karar veriliyor.
0: Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor. 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddiasıyla adli işlem yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği

0: Ne yönelik soruşturması sürüyor. Gözaltına alınanlardan Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 17 şüphelinin jandarmadaki işlemi sürüyor. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in kullandığı tespit edilen hesaplardaki yüksek miktarlı para akışları mercek altına alındı. MASAK raporunda ortaya çıkan tespit sonucunda Haluk Levent'in yakın çevresinin para hareketleri ve transferleri incelendi. 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık bir ay sonra yeniden abluka başlattı. ABD Başkanı Donald Trump boğazın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. %20 geçiş ücreti konusunda ise geri adım attı. Trump, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmalıyız, bir ücret almayı planlıyordum ama onun yerine Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nde çok para harcamayı tercih ediyor ki açıkçası bu daha iyi dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik ise sürüyor. İran, ABD güçleriyle denizde sıcak çatışma yaşandığını duyurdu. Tahran kontrolün İran'da olduğunu, ABD saldırıları sona erene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını açıkladı. Boğaz'da bir de kaza yaşandı. Yük gemisi başka bir gemiye çarptı, sonra batmaya başladı. İran güvenlik güçleri 23 kişiden oluşan mürettebatın tamamını kurtardı. Katliamcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Bölgede can kaybı 73.246'ya çıktı. Son saldırıda bir ev hedef alındı. Deir el-Belah kentinde aynı aileden anne, baba ve 6 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi. Ailenin 4 yaşındaki oğlu Sami ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. El-Bureyç mülteci kampının kuzeydoğusundaki bölgelerde katliamcı İsrail'in hedefindeydi. Han Yunus'un Kizan en-Necar bölgesinde kapsamlı yıkım operasyonu düzenlendi. Gazze'deki soykırım sadece saldırılarla sınırlı değil. Katliamcı İsrail sağlık sistemini de çökertmeye çalışıyor. Birçok doktor ve sağlık personeli İsrail hapishanelerinde esir tutuluyor. Şifa Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık çalışanları meslektaşları için yardım çağrısı yaptı. Katil İsrail'in ablukası nedeniyle ilaçlara ve tıbbi ekipmana ulaşmak neredeyse imkansız. Gazze'de böbrek yetmezliği hastalarının yarısı hayatını kaybetti. Sayın dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden özetler. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli anma programları düzenlendi. 15 Temmuz destanını anlatan Asırlık Gece dizisi bu akşam TRT1 ekranlarında başlıyor. Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Güner görevden uzaklaştırıldı. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda yeniden ablukaya başladı. Four. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray'da orta saha transferi için çalışma sürüyor. Sarı Kırmızılılar, Real Madrid'den Brahim Diaz ve Botafogo'dan Danilo'yu gündemine aldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en ünlü NBA platformlarından Bleacher Report 2030 yılının en iyi 30 oyuncu tahminini yayınladı. Alperen Şengün listede 22. sırada kendine yer buldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurdun güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacak. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 23, Sakarya 18, Gaziantep 25, Kahramanmaraş 24, Erzurum, Kars 12 ve Van 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir İzmir İl yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.

0: Müthiş. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.
3: Sosyal medyada yer alan dezenformasyon nedir ve bu durumla nasıl mücadele edebiliriz? TRT muhabiri ve dijital medya uzmanı Emine Kaplan'a sorduk.
4: Dezenformasyon, Türk Dil Kurumu sözlüğünde kavram olarak bilgi çarpıtma olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle dezenformasyon, ya zarar vermek amacıyla ya da siyasi, kişisel ya da mali kazanç elde etmek için kişileri aldatmak ve yanıltmak amacıyla yanlış veya manipüle edilmiş bilgilerin kasıtlı olarak oluşturulması ve paylaşılmasıdır. Kısacası dezenformasyonu yalan haber, kasten yanlış haber verme, yanlış bilgi ve kirletilmiş bilgi olarak da ifade edebiliriz. Karanlık halkla ilişkiler olarak da adlandırabileceğimiz dezenformasyonu, yanlış bilgi yaydığı ve manipülasyon amacı taşıdığı için kara propaganda olarak da ifade edebiliriz. Dezenformasyon tarih boyunca var olmuştur ve toplumlar dezenformasyonlarla mücadele etmiştir. Ancak sosyal medya platformları dezenformasyonu toplumlar için çok daha önemli bir sorun haline getirmiştir. Çünkü başlangıçta her ne kadar bu platformlar bilgiden haberdar olmak, sosyalleşmek için kullanılsa da günümüzde bu platformlar dezenformasyonun merkezi haline gelmiştir. Ve neredeyse bu platformlardan doğru bilgiye ulaşmak imkansız hale gelmiştir. Sosyal medyadaki bu bilgi kirliliği en temel haklarımızdan biri olan haber alma ve bilgi edinme özgürlüğümüzü olumsuz yönde etkiliyor. Peki sosyal medyadaki bu bilgi kirliliğinden nasıl korunacağız? Öncelikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğiyle mücadele etmek için sosyal medyada karşılaştığımız bilgilere eleştirel bakacağız. Bilgiyi teyit etmeli, doğruluğundan emin olmadığımız bilgileri paylaşmamalıyız. Özellikle olumsuz haberlere şüpheyle yaklaşmalı ve bu tür bilgileri paylaşmak için acele etmemeliyiz. Resmi kurumların hesaplarını takip etmeliyiz. Özellikle haber konusunda kurumsal medya organlarının hesaplarını takip etmeliyiz. Tanımadığımız, bilmediğimiz hesapları takip etmemeliyiz. Vurgulayabileceğimiz bir diğer önemli nokta da kriz durumlarında paylaşılan yaralı, ölü, patlama ve depremle ilgili fotoğrafların kullanımında dikkatli olmalıyız. Çünkü bu tür zamanlarda yalan fotoğraf ve video paylaşımı daha fazladır.
2: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili

0: Dinleyiciler, spor servisine hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz 2026 Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktalarından bir tanesinin yıl dönümü. Tam 10 yıl önce hain ihanet şebekesi tarafından düzenlenen darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen halk sayesinde, yüz binler belki milyonlar sayesinde püskürtüldü. 15 Temmuz artık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılıyor. Şehitlerimize tekrardan rahmet diliyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını tekrar dile getirerek spor servisine başlıyoruz.
1: Sporda son 24 saat.
0: İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla İrade Bizim, Zafer Bizim temalı yürüyüş ve anma programı gerçekleştirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı 2-0 yenen İspanya turnuvada ikinci kez finale çıktı. Fenerbahçe İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Leandro Trossard İstanbul'a geldi. Trabzonspor scout şefi Eren Mert görevinden ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
2: Spor servisi sporun her alanında.
0: Spor servisi sporun her alanında olmaya devam ediyor. Bugün çok anlamlı bir yürüyüş düzenlendi. Bu yürüyüşü ve detayları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Doktor Ahmet Karadağ ile konuşacağız. Ahmet Başkanım, iyi akşamlar.
3: Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Buyurun.
0: Bugün gerçekten çok anlamlı bir yürüyüş düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dolayısıyla İrade Bizim, Zafer Bizim temalı yürüyüş ve anma programı gerçekleştirildi. Siz de bunun paydaşlarından biriydiniz Atletizm Federasyonu olarak. Sizden dinleyebilir miyiz efendim?
3: Efendim tabii 10 yıl önce hain bir darbe girişimi, daha doğrusu kalkışması oldu. Malumunuz o dönemde büyük bir irade vardı ve o irade bizi önder oldu. O iradeyle beraber biz de halk olarak bir demokrasi zaferi kazandık.
0: Evet.
3: Bu kazandığımız demokrasi zaferiyle beraber 10. yılda da bunu hatırlatmak için değerli Cumhurbaşkanlığımız, İletişim Başkanlığı, Sayın Gençlik ve Spor Bakanlığımız, hı hı, ve İstanbul Valiliğimizle ortak bir şekilde bize verilen bir emirle, bir görevle bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşte maalesef ben bir özür dilemek istiyorum. Köprünün statiği sebebiyle en fazla 5000 kişilik bir kayıt yapabildik. Kayıtların tamamını Türkiye Atletizm Federasyonu'nun web sayfasının üzerinden ve E-Devlet üzerinden yaptık. Sınırlamak zorunda kaldık. Tabii ki halkımız çok çok daha fazla gelmek istedi. 10 binler, belki de 100 binin üzerinde katılım olması istendi. Fakat köprü statiğini bozmamak açısından köprü mühendislerinin verdiği bize...
0: Evet, onun gerçekten öyle bir şeyi var Sayın Başkanım, biliyorum
3: evet,
0: ben de.
3: Tabii doğru. Ki yani köprü çok önemli bir köprü. Hı-hı. Köprünün herhangi bir şekilde yani tabii yıkılması diyeğini düşünmüyoruz. Ancak köprünün statiğinin bozulması, uzun süre köprüyü kullanılmaz hale getirmek, büyük ayarlar falan yapılması gerekiyor dediler. Değerli Valimiz Davut Gül Bey'in de verdiği direktifle biz 5000 kişilik bir ekiple beraber oradan bu sabah çok güzel bir yürüyüş yaptık. Ve biz bize bu konuda destek olan iletişim başkanlığımız, Cumhurbaşkanlığımıza, iletişim başkanlığımıza, tabii ki Cumhurbaşkanımıza bize bu görevi tevdi ettiklerinden dolayı da minnettarlığımızı sunuyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak biz çok gurur duyduk ve elimizden geldiği şekliyle de kendilerine layık olacak bir şekilde müsabakayı düzenledik. Bizimle beraber sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımız, bizim her türlü federasyonumuzun, hı hı, amiri tabii ki bakanlığımız, amirimiz olarak başımızda geldi. Bu 16 milyonluk Avrupa'daki birçok

0: Türkiye'den daha büyük olan İstanbul'un değerli kıymetli valisi Davut Gül valimiz de bizimle beraberdi. Bu organizasyonun baştan sona bizimle beraberce koordinasyonunda bize başkanlık yaptı Sayın Valimiz. Evet. Vali spordan sorumlu vali yardımcımızın ve gençlik spor il müdürümüzün, il müdür yardımcılarımızın, Atletizm Federasyonu'nun İstanbul'daki il temsilciliğinin ve işte kaymakamlıklarımızın hepsinin çok büyük destekleri oldu. Çok hızlı bir organizasyonla biz bunu becerdik diye düşünüyorum yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle zaten görüntüler de var şu anda haber kanallarında, TRT ekranlarında, hepsinde dönüyor. Sayın Başkan, çok güzel bir bence etkinlik oldu, çok başarılı bir iş oldu. Zaten önemli olan bu, dediğiniz gibi 10. yılda bu farkındalığı arttırmak, bunun zaten halkımız gerçekten bu işin önemini biliyor. İrade bizim, zafer bizim temalı yürüyüş gerçekten bence amacına ulaşmış bir yürüyüş oldu. Katkınızdan dolayı ve hem size hem de tüm gerçekten emeği geçenlere biz de teşekkür ederiz.
0: Valla işte tekrar arz edeyim. Vali Yardımcısı Sinan Kılıç Arslan'ın başkanlığında çok sayıda toplantı yaptık. Toplantılarda bize destek olan emniyet müdürlüğümüz olsun, belediye çalışanları olsun, onun dışında karayolları ve köprüyle ilgili mühendisler olsun, sağ olsunlar 15 Temmuz Derneği de bize çok destek oldu. Hı hı. Tabii bu 15 Temmuz Derneği'nde çok sayıda da bizim gazilerimiz de var, aynı şekilde şehit ailelerimiz de var, onlar da geldiler, onlar da destek verdiler. Mesela Atletizm Federasyonu'nun eski Güllatlı Türkiye rekortmeni Fatih Yazıcı kardeşim o maalesef kalkışma esnasında büyük bir yaralanma geçirdi, üst üste ameliyatlar oldu, karnından aldığı bir yaralanma sebebiyle halen de şu anda tekrar ameliyat olması gerekiyor 10 yıl sonra bile.
1: Hı hı, maalesef.
0: Atletizm camiası olarak çok bu konuyla ilgili hassasız. Fatih de bizim çok sevdiğimiz kardeşimiz, sağ olsun o da geldi bir gazi olarak bizimle beraber. Zor yürüse bile sonuna kadar, en başından en sonuna kadar geldi, bizimle beraber yürüdü. Bütün gazilerimize minnettarlığımızı sunuyoruz. Şehitlerimize, onlara ayet-i kerime var. Ölü demeyeceksiniz, onlar şehittir diyor.
1: Evet.
0: Ayet-i kerime nihayetinde onlar hepsi şehittir ve Peygamber Efendimiz'den sonraki mertebede olan kişilerdir. Hepsine minnettar, demokrasi için, ülkesi için, vatanı için orada insanlar geldiler, gözlerini kırpmadan tankların önünde durdular, zırhlıların önünde durdular, ağır silahların önünde durdular. Hepsine çok minnettarız. Eğer ki biz şu anda bunu bu radyoyla ben görüşebiliyorsam, ben bu Türkiye Atletizm Federasyonu'na başkan olabildiysem, onların sayesindedir, minnettarız.
1: Kesinlikle, kesinlikle biz de minnettarız ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizin de her zaman, her zaman ama yerleri ayrı, başımızın üstünde yerleri var. Dediğiniz gibi sizler sahip çıkıyorsunuz. Bizler de elimizden geldiğince onları ekranlara taşıyoruz Sayın Başkanım, veya işte radyoda seslerini duyuruyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizin de bize vakit ayırdınız. Üstelik yurt dışında bir seyahatiniz var biliyorum. Bir iş görüşmesine gideceksiniz.
0: Bir anda maalesef biraz gürültü olabilir. Özür dilerim.
1: Yok, bu şartlarda bize zaman ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da inşallah sizi stüdyomuza ağırlamak isteriz Sayın Başkanım.
0: İnşallah. TRT bizim için çok önemli. Bizi duyuran, bizi gösteren en önemli kanalımız. TRT'ye de saygılarımız.
1: Her zaman bekleriz. Sizlerin kanalıdır. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz Sayın Başkanım.
0: İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
1: Evet, Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Doktor Ahmet Karadağ ile birlikteydik efendim. Spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi futbol.
1: Evet, spor servisi futbol konuşacağız. Neden konuşacağız? Dünya Kupası tabii artık son merhaleye geldi. Finalistin biri belli oldu. İş artık son noktaya geldi ama bir yandan da Dünya Kupası bitecek. Ligler başlıyor. Transferler artık şekillendi. Takımlar, tüm bunları kimle konuşacağız? Çok değerli, kıymetli bir gazeteci arkadaşım var. Aydın Bayram. Öncelikle ona hoş geldin diyelim. Hoş geldin Aydın Bayram.
3: Hoş bulduk sevgili Ahmet.
1: Evet, Aydın Bayram'la birlikte olacağız ama ben Ahmet Füsnoğlu, ben kimi merak ettiniz belki, açılışta diyemedik. Bugün 15 Temmuz gerçekten, açılışımız da belki...

0: Sizlere her zaman yaptığımız gibi olmadı, değişik oldu. Ben Ahmet Füsunoğlu, teknik yönetmenimiz Ebru Dezgahçı ve Berkay Küçük yapımcımız, yine biz aile olarak buradayız, TRT ailesi olarak. Ve Aydın Bayram da sağ olsun biz de bugün beraber. Evet Aydın Bayram, nasıl bir maç oldu? Fransa, İspanya herkesin favorisi. Hatta finale adını direkt yazalım, ben de onlardan biriydim diyenlerden biriydim ama bir yandan da İspanya'nın futbolunun oyun bozan bir futbol olduğunu görüyordum. Zaten gol yemiyor bir takım. Sadece bir gol yedi. Ona da nasıl pişman oldu da, nasıl kendi aralarında tartıştıklarını hatırlıyorsun değil mi o golü yedi?
1: Hatırlamaz mıyım?
0: Yani herkes neden yedik diye şaşırdı o golü.
1: Çok haklısın. Dün Fransa dediğin zaman Mbappe...
0: Gol makinesi takım gol atamadı.
1: Ay Mbappe, işte efendim Olise, efendime söyleyeyim. Bakıyorsun orada müthiş bir oyuncu profili var Fransa'da ve teknik direktör Deschamps. Diğer tarafta Deli Fuente'nin futbolcu grubu, işte Olmo liderliğinde, Oyarzabal liderliğinde, defansa Kukurele liderliğinde müthiş bir aksiyon aldılar. Yani bir yerde yıldızlar topluluğu, diğer tarafta takım oyunu, kolektif futbol. Hı hı. Ve bence Fransa'nın en büyük dün kazanmasında, zafere gitmesindeki en büyük yol haritası, Fransa'nın ön alan oyuncularına alan bırakmadılar. Hı hı. Yani Mbappe dediğin zaman başında iki nöbetçi, Dembele dediğin zaman başında iki nöbetçi, Olise dediğin zaman başında...
0: Kurdukları o pas trafiğiyle insanların, karşı takım başını döndürüyorlar.
1: Çok haklısın. Ve
0: ya herkes bildiğini unuttu. Mesela Fransa takımında bildiklerini unuttular ve yapamadılar. Tabii, kaç maçta yani yaptıklarını yapamadılar.
1: Bütün ilk topları Fransa aldı ama ikinci topların hepsini İspanya topladı. Hatta İspanya'nın belki gözden kaçan bir nokta, bence çok dün maçın en önemli noktası, rakip sahadayken, yani top İspanya'da hücum ediyor, topu Fransa kendi sahasına kazandığı an hep böyle taktiksel
0: fauller yaptılar. Evet.
1: Bravo.
0: Ve yani, hiç kart görmeden
1: evet, temiz faul yaptılar ve bu Fransa'nın bütün oyun dengesini...
0: Çok önemli. Gerçekten. Güzel yakalamışsın. Benden şeyi söyleyecektim.
1: Bunu sana bir dönem Ersun Yanal'ın Gençler Birliği metodunda bunu çok denemişti. Hatta Ersun Yanal'ın Fenerbahçe döneminde de bu taktik çok iş yapmıştı. Yani Deli Fuente'nin oyuncuları da
0: Fransa'dan faul yapın.
1: Evet, taktiksel faul yaptılar ve kendi defansına yerleştiler. Ama burada şunu öngörmek lazım. Bir yerde yıldızlar topluluğu, diğer tarafta takım futbolu. Şimdi burada kağıt üstünde evet ben de Fransa'nın favori olduğunu düşünenlerdenim ama İspanya'nın rakibine çok büyük zorluk çıkaracağını da öngörüyorduk. Nihayetinde 2-0'lık galibiyet, böyle güçlü bir rakibe karşı Mbappe'ye maç içinde 2 tane pozisyon verdiler. Onun dışında pozisyon vermediler. Aynı zaman Dembele'ye, aynı zaman orta sahada Rabiot'a göz açtırmadılar. Yani Fransa'ya oyun kurdurmadılar ama burada tabii şunu da öngörmek lazım. Bugüne kadar Fransa'nın en kilit, en genç oyuncusu Désiré Doué. Yani oyunun dizginleri, skor üstünlüğü Fransa geçtikten sonra Deschamps Désiré Doué'yi oyuna attı ama iş işten geçmişti. Şunu da tabii göz ardı etmemek lazım. Şimdi İspanya'nın oynadığı futbol dün için bazı futbol severler tarafından çok yaban, rakibi oynatmamaya yönelik olarak eleştiriliyordu ama Fransa'nın B planı olmadığını İspanya maçında çok net olarak gördük. Bence nihayetinde dünkü zorlu 90 dakikada Fransa gibi bir takıma karşı 2-0 kazanıyorsa İspanya, İspanya'yı, Deli Fuente'yi teknik direktör alkışlamak lazım. Deli Fuente'yi de bir parantez açmak lazım. Yani altyapıdan gelen, o 19'da bu oyuncu grubunun %70'ini yetiştiren bir teknik direktörden bahsediyordu. O oyuncu grubunu o 19'dan, o 21'den alıyorsun. Hı hı. İspanya Amin Takan'ı monte ediyorsun ki dün gece biz mesela bir yerde Mbappe var, diğer tarafta Lamine Yamal var. Yamal'ı hani offside'den attığı golde gördük. Onun dışında birkaç pozisyonda farklı işler yaptı ama bu yani biz mesela şunu düşünebilir, bizi dinleyen sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri. Deli Fuente Lamine Yamal'ı niye daha erken oyundan almadı? Bence onun bir cevabı vardı. Lamine Yamal sahadaysa Fransa defansı öne çıkamıyor. Niye? Korkuyor. Acaba bir şey yapar mı? Acaba defans arkasından saklanan toplarda Lamine Yamal bize cezayı keser mi? bunun ipuçlarını, işaretlerini verdi ama burada da tabii ilk penaltıda, yani İspanya'nın kazandığı penaltıda Fransa'nın sol bekinin o talihsiz hareketi penaltıyla sonuçlandı. İkinci golde, yani geçiş oyununda Olmo'nun müthiş bir pası, yani orada Oyarzabal'ın orada var olması ve çok temiz vuruşu maçı Fransa'dan aldı, İspanya'ya getirdi. Şimdi finalde İspanya varsa kupanın bir kulpundan tuttu. Diğer kulpundan kimi tutacağını bu akşam 22'de TRT Radyo 1'de izleyeceğimiz Arjantin-İngiltere maçında göreceğiz. Şimdi herhalde bakışlarını anlıyorum. Bu ya, maçın sonrası
0: soracağım. Daha var, daha var programımız mı? Uzun. Tamam. Daha dur sevgili tamam. Aydın Bayram. Tamam. Bütün malzemeleri, kurşunları bir şeyini bitirmeyeyim.
1: Estağfurullah.
0: Evet, konuşacağız tabii ki. Bu akşamki finalde konuşacağız ama daha dün o kadar kısa konuşmayalım. Biraz devam edelim. Lamine Yamal bana kalırsa yani sen diyorsun ki Lamine Yamal bir tehdittir, doğru. O tehdit nedeniyle oynatıyor takımda, yoksa anladığım kadarıyla sen de takımın düzenine çok uymadığını düşünüyorsun.
1: Çok doğru bir tespitim var. Yani şimdi dünya literatüründe son 5 yılda İspanya'dan çıkan en büyük futbolcu arasında sayıyoruz ki dün önceki gün 19'un yaşına bastı. Yani biz Lamine Yamal'ı 16 yaşından beri Barcelona forması altında.
0: Yetenekleri olduğu kesin.
1: Yani milli takımda.
0: Attığı goldeki offside nedeniyle iptal edilen goldeki vuruş. Vuruşu gördük.
1: Şimdi yani bu turnuvada, Dünya Kupası'nda sadece bir golde kaldı. Evet, turnuva öncesinde bir sakatlığı vardı. Kendini risk atıp o sakatlık riskini göz alıp takımın yalnız bırakmadı. Bunlar kıymetli argümanlar. Yani takım aidiyeti, Dünya Kupası arasında yer almak önemliydi ama beklentinin altına kaldığını çok net olarak görüyoruz. Yani bir Ronaldo, bir Messi, bir Mbappe rüzgarı yaratamadı bize.
0: Evet, enteresan bilgiler var tabii. Berkay da kulağıma söylüyor bir yandan. Şu ana kadar bir gol yeri biliyorsun.
1: Evet.
0: İspanya. Eğer doğru. Bu bir golle, yani diyelim ki final maçında da kim karşısına rakip geldi, İster. Oynadı ve kazandı. Diyelim ki 1-0 kazandı.
1: Şampiyon
0: İspanya
1: oldu.
0: Şampiyon oldu. Daha bir gol yiyip kupa alan yok. İlk defa
1: mümkün
0: olacak.
1: Mümkün değil. Mümkün
0: İlk
1: değil.
0: İlk defa olacak. Rekor kimde peki?
1: Lütfen.
0: Sence kimde olacak?
1: Kulağına söylemişlerdi.
0: Ben duydum.
1: Brezilya.
0: Ben sufleyi aldım.
1: Brezilya.
0: Mümkün mü?
1: Değil
0: mi? Brezilya atar ama yer hep öyledir yani. Diyorsun.
1: Peki o zaman.
0: Yine İspanya.
1: Yine mi İspanya?
0: İki golle. Daha önceki bir şampiyonluğu var. Evet. Sonunda da iki golle şampiyon olmuş. İspanya'nın biraz demek ki bu futbol kültürü.
1: Genlerinde var. Ya bu kadar ayağa top oynamayı, bu kadar kısa paslarla rakip sahaya yayılmayı, bu kadar orta sahada dinamik durmayı yani başarabilen ender ülkeden bir tanesi. Şimdi Fransa orta sahasına.
0: Bu arada onu sen de biliyorsunuz zaten. Genelde kıtada yapılan kupalar kıtada kalırdı. Yani mesela Güney Amerika'da veya Amerika'da yapılmışsa o takımlardan biri alırdı. Almanya bunu kırdı biliyorsun.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Brezilya'daki Dünya Kupası'nda. Evet. Bu sefer de mesela iki Avrupa takımı da oynayabilir, belli olmaz.
1: Yani ihtimal
0: veya
1: dahilinde.
0: İspanya ile Arjantin oynarsa, İspanya kazanırsa yine kırılmış olacak.
1: Evet. Ya şimdi tabii Dünya Kupası üzerinde hani Fransa'nın hani fotoğrafı genişletmek lazımsa şu var. Yani yıldızlar üzerinden bireysel futbolla sonucu giden bir takım değil.
0: Değil.
1: Yani De La Fuente bir teknik direktör takımı yaratmış, ortaya koymuş. Yani burada herkesin görev tanımı, görev alanı, sahadaki kurgusu,
0: basit bir
1: atomu parçalamıyorlar.
0: Basit bir kutu gibi düşünün. Yani aynen. Bir tarafta Fransa takımı var. Böyle işte süslenmiş değil mi? Her tarafında tabii. Renkli kurdelalar falan var.
1: Yani
0: Fransa
1: çok
0: takımının.
1: İçi
0: o kutu seni heyecanlandırıyor.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Diyorsun ki içinden acaba
1: güzel ambalaj var.
0: Öbürüne bakıyorsun, İspanya takımında ambalaj falan iyi değil. Diyorsun ki ya koskoca İspanya liginden bu takım mı kurdu diyorsun.
1: Ama
0: bir tane aslında yıldızı var, Lamine Yamal. Diyorsun
1: sonra.
0: Ki Allah'tan Lamine Yamal var, bunu seyrederiz falan diyorsun. Lamine Yamal takımın en kötüsü duruyor yalnız.
1: Çok haklısın. Mesela dün Fransa milli takımında Olise dediğin zaman beklentinin altında, sol kanatta Barkula beklentinin altında. Yani iki tane ofansif oyuncu beklentinin altında. Burada Deschamps oyuncu değişikliğine bana göre geç kaldı. Yani daha erken yapabilirdi. Mesela Dembele dediği zaman, geçen sene Ballon d'Or kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Dünkü maçta rakip göz açtırmadı İspanya. Yani burada zaman zaman alan savunması, zaman zaman adama adam markaj ve benim yine altını çizmesi gereken bir nokta

0: Defanstan topu çıkarken topu böyle tırnak içinde şişirerek rakip sahaya atmadılar. Merkezden topu hep kanatlara yaydılar. Ki Fransa kanatlarda zayıf olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü kanat oyuncuları çok topu takip eden değil. Yani Fransa'yı orta sahada işlevsiz kılmak için İspanya milli takımı defansa topu aldığı zaman kanatlara yaydılar. Kanatlardan rakip defansa, doğru, rakip sahaya indiler. Bu Kukureyi Fransa'nın
1: futbolcular var. Her yere ayağa yetişiyor.
0: Haklısın.
1: Dani Olmo diye bir futbolcu var, mıknatıs gibi.
0: Hocam yani
1: bakıyorsun tam bir tehlike yaratılacak, top orada Dani Olmo.
0: Tabii dün mesela
1: ya kafa koyuyor ya ayak koyuyor.
0: Dün bakıyorum medya.
1: Topu da iyi kullanıyor bu arada.
0: Dün sosyal medya bakıyorum, sarı kafa yine diyorlar. İspanya'nın lideri. Hakikaten bakıyorsun fizik olarak çok size'lı, güçlü, kuvvetli değil ama topu ayağına aldığı zaman çok kreatif, çok doğru, çok akılcı işler yapıyor. Bazen oyunda yani futbol aklını emanet ettiğin oyuncu da çok önemli.
1: Peki şuna ne diyorsun?
0: Bir yerde Rabiot, evet, bir yerde Olmo, yani açık ara Olmo.
1: Berkay Küçü'ye de soralım. Dani Olmo'nun liste satış fiyatı 60 milyon euro. Böyle bir paraya sen Barcelona bırakır mı?
0: Yani orada...
1: Yani şu ortamda 100 milyonların falan konuşulduğu
0: yani
1: ortamda...
0: Yani bence Dünya Kupası şu an 100 milyon baremine ulaşmıştır. Ulaşmıştır. Çok net olarak söylüyorum bunu.
1: Hayır, zaten kimlere 100-120 veriliyor ya? Dani Olmo...
0: Yani burada aynen yani. Çok haklısın. Yani Dani Olmo dediğin zaman Fransa milli takımının orkestra şefi. Çok net olarak söylemek, hı-hı, lazım. Çok büyük, yaratıcı bir oyuncu ve... ezbere iş yapan bir oyuncu profili değil. Yani topu almışsa Dani Olmo mutlaka o topun etkili kullanacağını maçı izlerken görüyorsun.
1: Ben özellikle baktım, çok doğru adamlara veriyor.
0: Ya hocam yani orada Lamine Yamal'la bir özellikle ikinci yarı birkaç pas trafiğine girdi.
1: Ben orada gazeteci olarak bulunsam soracağım tek soru gerçekten Lamine Yamal üzerine olurdu. Yani belli adamın bir planı var, yoksa tutmaz onu.
0: Yani
1: o sahada
0: rakip defansı çıkartmıyorsun. Yani korkuyor.
1: Lamine Yamal ile ilgili planınızı en azından şimdi söylemez de final maçından sonra sormak isterdim.
0: Kesin
1: yani.
0: O soru gelecek sevgili Ahmet. Yani İspanya medyası bunu çok
1: çok da eleştiriliyor bu bir tabii, yandan yani. Aynen. Yani niye oynamıyor diyorlar, futbolcu için de yazık.
0: Doğru ama
1: Barcelona'daki
0: şimdi
1: oyununu görüyorsun. Tabii, burada niye oynayamıyor diyorsun.
0: Ama şurada tabii şunu söylemek lazım. Ya İspanya'nın evet yıldızı diyoruz. Herkes de bunu hemfikir ama Fransa milli takımı da her pozisyonu arkalı önlü Lamine Yamal'ın sol kanadını önlem almış. Yani birinden geçtiği zaman diğerinde duvar olan bir oyuncu var. Onu da aşmak kolay değil.
1: Bu arada Fransa milli takımı o lise de çok iyi.
0: Ben dün beğenmedim sevgili Ahmet.
1: Ama yani çok iyi futbol.
0: Genelde iyi ama dünkü performans mesela...
1: performans kötü olduğu halde dün mesela bir yaklaşık 60 metreye bir top attı.
0: Tabii.
1: Futbolcunun tam önüne atıyor ya. Yani mesela hiçbir burada, zorla ben bile şu halimle yani topu önüme alıp
0: mesela,
1: giderim.
0: Fransa milli takımında mesela oynayan oyunculara bakıyorum mesela Upamecano. Yani hı-hı, çok bireysel hata yaptı. Yani bu tür maçlarda bireysel hata yapmayacaksın, çok top kaybı yapmayacaksın. Ön alan baskısını İspanya ne kadar kırdıysa
1: ama
0: Fransa
1: bozdu.
0: Kıramadı mesela Fransa.
1: İspanya ezberlerini bozdu.
0: Tabii
1: adamların.
0: Mesela Fransa topu defansa hiçbir zaman çıkamadı baskıda. Hep topu kaçırdı, kovalı, ayağına yapıştı sakız gibi. Sürekli kendi kalesine dönmek zorunda kaldı ama burada İspanya'nın defansı ve kalecisi topu çok rahat çevirdiler.
1: Peki yani, ben biraz yıllar önce sen şimdi yaşımız yakın. Sen benden daha gençsin.
0: 55'liyim ben. Daha 55'liyim.
1: 55 yaşındasın yani. 55'liyim derken.
0: 55 hani 55 yaşındayım anlamında.
1: 55 doğumlu zannederler.
0: Yok 55 yaşındayım. 71'liyim.
1: Evet 55 yaşındasın. Sen biraz daha gençsin benden ama çok iyi hatırlarsın. Şimdi ben neden hiç basında konuşulmuyor merak ediyorum. İspanya'nın bu futbolu sanki böyle işte De La Fuente bunun mucidi konmuş gibi söyleniyor ama hani 2000'lerin takımı diye bir Dinamo Kiev vardı, hatırlar mısın?
0: Hatırlamaz mıyım? Beş yani, yaşa kurala çıkmıştı.
1: Yani aslında
0: uzay takımı diyorlardı.
1: Uzay takımı deniyordu, 2000'lerin takımı deniyordu işte.
0: Makine gibi
1: mesela
0: diyorlardı.
1: O dönemin Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finali oynuyorlardı. Real Madrid'e bakıyordun, dünyanın en ünlü futbolcuları orada.
0: Evet.
1: Bu tarafa bakıyordun. Tamamı Rusya liginde oynayan değil mi oyuncular?
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Hiçbiri öyle çok ünlü değil.
0: Değil
1: tamam,
0: ama
1: onlar orada parlayıp sonra gittiler sağa sola ama gene Real Madrid'e gitmediler mesela.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru.
1: Niye Real Madrid? Real Madrid bu işin uç noktası ya.
0: Aynen.
1: Ondan aynen dolayı diyorum yani, yanlış anlamasın insanlar. O takım da o zaman Dinamo Kiev'in teknik direktörü kimdi, unuttum. Valeri Lobanovski'ydi.

0: Lobanovski.
1: Valeri Lobanovski, bak hatırlıyoruz gene maşallah.
0: Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta İstanbul'da bir maç yapacaklardı, Avrupa Kupası maçı. İstanbul'a bir hafta kar yağdı. Sonra İstanbul'da yapamayınca UEFA maçı İzmir aldı. İzmir'de günlük güneşlik bir hafta maç günü Beşiktaş'a 5 gol attılar. Yanlış hatırlamıyorsam
1: Milliyet 15 atarlar diyorsun.
0: Hatta Milliyet gazetesi manşet atmış yanlış hatırlamıyorsam. Keşke kar yağsaydı maç oynamasaydı. Yani öyle bir takımdan bahsediyoruz. Evet,
1: evet. Şimdi o takım da şimdi biz çok iyi hatırladığımız için o zamanki futbolu TRT tek kanal zaten TRT'den canlı yayınlanıyordu maçlar.
0: Doğru.
1: Dinamo Kiev aynen bu pas sistemini kuruyor. Hatırlıyorsun değil mi?
0: Hatırlamaz mıyım?
1: Yani karşı takımı böyle şaşkına çeviriyordu o kısa paslarıyla sürekli sağ
0: tıktaka denilen bir sisteme yakın.
1: Evet yani ama şu De Fuente'nin oynattığı oyuna çok yakındı. Ben
0: şimdi,
1: öyle hatırlıyorum.
0: De Fuente'nin hani bir önceki
1: kısa paslaşmalar sonrası bir anda ileriye bir topu taşıyıp işi bitiriyorlardı.
0: Çok rahat. Yani mesela dün Fransa maçında
1: herhalde o zaman tabii, zannederim o kadroda golcüleri.
0: Aynen. Hatta dünkü maçta bu anlattığımız bu orta sahayı böyle kısa paslarla geçmek, topu kendi alanına çok rahat çevirmek ve bir anda orta saha çizgisinden Fransa milli takımının arkasına topu indirmeyi çok denediler. Hı-hı. Çok denediler. Yani burada bazı bölümlerde başarılı oldu, bazı bölümlerde bunu İspanya önlem aldı ama nihayetinde hep bunu denediler. Yani bu girişimleri yaptılar. Yani İspanya'nın dünkü maçta kazanmasını bence en büyük yol haritasından bir tanesi De Fuente'nin A planının olduğunu çok net olarak gördük. Skoru 1-0 ele aldıktan sonra bazı bölümler topu Fransa'ya bıraktılar.
1: Doğru.
0: Yani burada kendi sahasında iyi yerleştiler. Çünkü Fransa'nın forvet hattı oyuncuları rakip sahada çok top kaybı yaptı. Bu da Fransa'nın ekmeğine yağ süren olaylardan bir tanesiydi.
1: Kesinlikle. Deschamps da buna tabii karşılık veremedi. Maç sonunda da bence hakem konusuna biraz değindi. Yani hakemin maçın ağırlığını kaldıramayacak bir hakem.
0: Bence orada hemfikir değiliz ama bugün mesela ben Fransa basına
1: hakem
0: baktım.
1: Hakem birkaç yerde ağırlığı kaçırdı ama tamam maçın genelinde
0: yok,
1: kötü
0: genel değildi.
1: Değildi
0: ama bugün mesela Fransa medyasına baktım ben. Zaten Deschamps'ın turnuva öncesi sezon sonu hani turnuva sonrası görev bırakacağını söylemişti.
1: Son turnuvasıydı.
0: Son turnuvasıydı. Zidane'la anlaşmak üzere Fransa Futbol Federasyonu. Biz Zidane'ı en son Real Madrid'de hatırlıyorduk.
1: Zidane o yüzden zaten takım almadı ya.
0: Almadı. Onun için işte Fransa milli takımının başına Zidane'ın geçmesi bekleniyor kısa süre içinde.
1: Evet o da Deschamps'ı artık torunlarına bakacak. Torun sevsin büyüksün.
0: Aynen,
1: yani
0: aynen.
1: Biraz tabii ki bu işler
0: ya dün mesela çok iyi kulübesinde oturdu. Yani Fransa'nın oyun gücünü kabul ettiğini en net göstergesiydi. Yani
1: müdahale edemedi.
0: Yani yedek kulübesinden çok çakılı kaldı. Mesela De La Fuente kravatını çıkardı. Oyun içinde, aksiyonda sürekli taktik veren ekrana gelen görüntüde Deschamps yedek kulübesinin yardımcısıyla laptoptan maç yani, izleyen bir futbol
1: maç
0: teknik
1: aslında,
0: direktörü.
1: İki devre diyoruz ama dört devre aslında. Bir de su arası veriliyor.
0: Ya çok
1: biliyorsun.
0: Saçma sevgili abi. Şimdi, ama sıcaktan dolayı normal diyorlar.
1: Su arası verildi. Orada mesela takıma hani aksayan yerlerini uyarabilirdi. Mesela diyebilirdi ki Aydın Bayram sen ne yapıyorsun ya bak şu futbolcu şuradan geliyor, bu futbolcu buradan geliyor. Sen biraz daha geriye gel, sen ileriye git. Futbolcularına ya, bu şeyi çok vermedi. Devre arasına gittiler. Ben dedim ki devre arasından
0: değişik
1: sonra
0: yapacak.
1: Devre arasından sonra gelir Fransa oyuna ağırlığını koyar. Çünkü yıldızlar topluluğu.
0: Yok hiç
1: yani
0: olmadı.
1: En azından bir beraberlik golünü bulur dedim. Sen düşünmedin mi?
0: Mutlaka.
1: Yani 2-0 herhalde aynen. Kimse oynamamıştır veya düşünmemiştir değil
0: doğru
1: mi?
0: Doğru söylüyorsun.
1: Aklımda.
0: Aynen.
1: Yani ben önce her maçı önce aklımda oynatırım. Ben maçı mesela 2-1 falan düşünüyordum. 2-1 Fransa yener diyordum. Çünkü çok daha rahat gol bulabilen takımda. İspanya yemiyor ama Fransızlar atar ya çok iyi forvetleri var diyordum. Olmadı.
0: Yani
1: çok iyi engelledi.
0: 2-0'dan sonra bir 10 dakika baskı yaptı Fransa ama o baskıda sonuç gelmeyince Fransa da bıraktı zaten maçı.
1: Evet. Kısa bir reklam aramız var. Sevgili Aydın Bayram reklam arasına gidelim. Efendim bizden ayrılmayın. Kısa reklam arasından sonra buradayız. Transferler konuşacağız. Neler neler var daha.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ford Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim...

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Reklamlar.
2: Yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler. Devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar. Ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar. Ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zaferin Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.

0: spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi programı. Ben Ahmet Füsunoğlu, Aydın Bayram'la beraberiz. Gazeteci arkadaşım Aydın Bayram. İspanya Fransa'yı 2-0 yendi. Finale adını yazdırdı. Daha bu çok konuşulur. Özellikle Fransa'da çok konuşulur bence bu yenilgi. Ama şu bir gerçek. Finalde artık İspanya var. Boğalar final maçında olacaklar. Bakalım rakip kim? Şimdi onu konuşalım. Arjantin, İngiltere. Ya. Kim gönlümden geçiyor söyleyeyim. Ben açıkçası İngiltere'ye gelmesini istiyorum. Çok Messi'ci var, çok Arjantinli var. Onun gelmesini isteyen ama Arjantin'in öyle bir yol haritası var ki gelene kadar gerçekten dişe dokunur tek bir takımda oynamadılar. Ben hemen bundan önceki Katar'daki Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Orada da çok hakemlerin kolladığını konuşmuştuk. Hatırlıyorsun.
2: Doğru, hatırlamaz mıyım?
1: Yani valla ondan dolayı normalde Maradona'lı Arjantin'i olsa Arjantin'i tutardım bak. Hatta evde şimdi, formam bile var. Ya, 10 numara Maradona Arjantin şahane, formam bile var ama şu anda tutmuyorum yani. Mesela İngiltere yıllardır bu piyasada yoklar. Aslında futbolun beşiği o. Futbolun icat edildiği
2: ülkesi.
1: İlk defa buralara geldiler. Benim hatırladığım dönemde en azından.
2: Doğru söylüyorsun. Şimdi yani bende bir Cristiano Ronaldo sevgisi var bende. Yani onun için Portekiz'in bir takımını destekledim ama finalde olmayacağını öngörüyordum Portekiz'in.
1: Olamayacakları
2: belliydi zaten. Evet. Çünkü yani oyun kültürleri, oyun felsefeleri, oyun taktikselleri çok zayıftı. Yani ki hocası Martinez'e bence vasat bir teknik direktördü. Orada yollar ayrıldı. Yerine Jesus geldi. Türkiye'de değer görmeyen, Fenerbahçe'de başarısız olan Jesus şu anda Portekiz milli takımının teknik direktörü. Şimdi Arjantin evet Katar'da dünya şampiyonu oldu. Dünya kupasını elde etti. Messi'nin liderliğinde. Yine bu sene Messi'nin liderliğinde devam ediyor ama orada baktığın zaman Julian Alvarez var. Lautaro Martinez var. Skora katkı anlamında söylüyorum. Daha taktiksel, daha takım futbolu oynuyorlar. Sadece Messi üzerinden gitmiyorlar. Bu önemli bir anekdot ama İngiltere dediğin zaman Tuchel, ya bence bu kadar kısa sürede takımı buraya bu seviyeyi çıkarması bence takdire şayan bir tablo ama
1: kesinlikle.
2: Yani kağıt üstünde evet Arjantin favori ama
1: Alman
2: ben
1: milli
2: orada
1: takımından gönderilen Tuchel.
2: Aynen.
1: İngilizlerin bir Alman nasıl bizim milli takımımızın başında olur
2: tartışması yaptı. Evet evet. Ama nihayetinde İngiltere'ye ben sempatim var. Niye? Arjantin maçlarında bu hakem dokunuşlarını Katar'da görmüştük. Yine benzerini zaman zaman bazı maçlarda görüyoruz. Yani orada bir Arjantin'in tırnak içinde dokunulmaz olduğunu rakibi hissettiriyor hakemler. Hı hı. Onun için ben de İngiltere'de finale çıksın, kupa Avrupa'da kalsın, İspanya İngiltere'de finali bana böyle kulağa daha hoş geliyor. Olabilir mi? İhtimal dahilinde ama
1: İngiltere yani
2: ama Arjantin,
1: Arjantin
2: tabii,
1: İngiltere'de aslında yani finalde olsa neler konuşulur değil mi? O Tanrı'nın eli
2: yani
1: mesela.
2: Hem o var, hem Falkland'ın revanşı diye bakıyorum gazetelerde.

0: manşetlere taşınıyor ama biz için spor tarafındayız, barış tarafındayız. Ama şunu söylemek lazım, şimdi İngiltere dediğin zaman nasıl orada Messi'yi, Lautaro Martinez'i, Julian Alvarez'i konuşuyoruz. Burada da baktığın zaman Jude Bellingham var, Declan Rice var, Harry Kane var. Yani orada
1: bence Harry Kane ele değil mi artık?
0: Hani
1: onunla belki son Dünya Kupası olacak.
0: Mutlaka yaş itibariyle. Yani, ama şunu söylemek
1: oynuyor,
0: lazım.
1: Mücadele ediyor.
0: İnanılmaz oynuyor.
1: Hiç oyundan da alınmıyor o yaşına.
0: Yani burada hocam dokunulmaz olan oyunculardan bir tanesi. Skoru her an değiştirebilecek oyuncu ya, ve
1: geçen uzatmanın son dakikasına kadar alınmadı yani.
0: Tabii bak, penaltı topun başına geldiğin zaman ya bu kadar özgüven, bu kadar soğukkanlılık, bu kadar stres yaşamayan bir futbolcuyu ben çok nadir gördüm. Ya bu kadar buz gibi, yani o penaltı atmak kolay değil. Yani Neymar, sen gözünü gözünü kaparsın.
1: Neymar nasıl kaleciyle oynuyor? Hep değil onun mi? Öyle adeti var.
0: Hatta
1: ya.
0: Hatta kaleci o gün o maçta ne yaptı? Köşe tarif ediyor. Ona evet. İnatlaştılar.
1: Bir de değişik bir gülüşüyle
0: tabii,
1: yapıyor bunu.
0: Görürsün diyor, görürsün diyor. Aynen görürsün diyor ama.
1: Sonra da gitti şey dedi. Ben Neymar
0: evet,
1: dedi.
0: Evet yani, ben sadece. Neymar dedi ama şurada yani hakikaten bu tür maçlarda evet yıldızlar konuşulur ama kim daha takım, kim daha disiplinli, kim daha maçta o anları yaşayabilen, o fırsatları değerlendirebilen bir İngiltere Arjantin maçı göreceğiz. Yani 22'de
1: aslında Arjantin'in test maçı olacak. Arjantin buraya.
0: 22'de TRT Bilim Maçı'ndayız.
1: Arjantin'in test maçı değil mi? Yani buraya
0: en zor rakibi.
1: Hakkıyla mı geldi? Ya gülme.
0: Ya bunun hayır, için söylüyorum.
1: Oynadığı rakipler hep
0: sevgili
1: şey
0: Şenol Güneş'in yani. 2002 Dünya Kupası'nda bir şeyi var ya, hiç Avrupa takımıyla karşılaşmadan geldik biz Dünya Kupası 3.'ünü. Yani ama Arjantin'in
1: oynadığın yani
0: ha, yok yok Avrupa takımıyla
1: karşılaşmadan.
0: Evet. Tamam. Şimdi burada da Arjantin için hep kolay rakipler geldi gibi konuşuluyor. Hakikaten hani fil dişi maçı hani Arjantin için kabus olabilirdi. Yani o maçtan dönmek de kolay değildi. Ama nihayetinde Arjantin'in bir futbol aklı var. Sahada bir diziliş var. Yani öyle Fransa gibi değil. Yani Fransa dün...
1: İsviçre maçına ne diyorsun?
0: Yani hocam bu tür maçlarda bazen duvar örmek lazım. Duvar örmek lazım. Burada bazen duvar öreceksin.
1: Yani orada da Murat Yakın mesela biraz...
0: İyi, iyi dersini çalışmıştı.
1: Faya ve şeye hakeme de yüklendi.
0: Ya, o top dediğim bir kere mesela Norveç maçında, İngiltere maçında evet. Antene... Ne diyor, çipe top sinyal vermedi. Ver abi, yani maçın gidişini etkileyen yani pozisyon.
1: Gerçi ama hakem farkına varmamış olabilir.
0: Ben, ama çip top
1: var belli.
0: Topta çip var.
1: Gerçi var odasına gider anlatıyor.
0: FIFA açıklama yaptı. Bize
1: hakem atışına mesaj gelmesini gerekirdi onu.
0: Gerekirdi, gol iptal olacak.
1: Evet.
0: Yani bu tür kritik noktalarda hani bazen Tanrı ile dedik ya Arjantin İngiltere maçında, burada da bir çipe top değdi. O da İngiltere'nin şansıydı.
1: Evet.
0: Norveç maçında. Evet. Yani bir kürek şovu görebilirdik o maçta da.
1: Evet.
0: Ya orada Charlotte'un maç 1-0 iken
1: şu anda Norveç de burada olsa ben
0: Haaland'a vermedi pas hala aklımda gözümün önünde.
1: Kesinlikle bence Türkiye'deki Charlotte'çular da şey yapmıştır artık, bir daha demeyelim demişlerdi.
0: Charlotte deyince hani belki transfer geçirdi. Bugün Beşiktaş medyası yani Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bir Charlotte rüyasından bahsediliyor. Olabilir mi? İhtimal dahilinin Beşiktaş çok üstte bir golcü arıyor. Hani Trossard'dan sonra bir Charlotte hani neden olmasın, çünkü artık Türkiye'de rakamlar konuşulmuyor.
1: Sonra fiyatı düşmüştür biraz.
0: Kesin. Kesin ki Arjantin'in şey Atletico Madrid teknik direktörü Simeone de satılabilir raporu vermiş. Yani bu sadece bu Dünya Kupası bak, özelinde şey, değil.
1: Norveç'te bu işler olmazsa bir İskandinavlar acayip soğukkanlı insanlar da o takım Norveç olmasaydı mesela İtalya,
0: Brezilya,
1: Brezilya, Afrika, Türk milli takımı,
0: Kolombiya
1: bak
0: falan.
1: Bir dakika, Türk milli takımının orada aynı şekilde olduğunu düşün. Net gol pozisyondaki adama sen pası vermeyeceksin.
0: Türkiye'ye gidemezsin.
1: Ben onu diyecektim.
0: Ya Kolombiyalı futbolcu ülkesine dönemedi golü kaçırdığı için. Yani evet. ABD'de kaldı.
1: Evet. Yani daha kötü şey olan da yani, olmuştu
0: tabii,
1: biliyorsun.
0: Onun için şunu söylemek lazım.
1: Gol kendi kalesine gol atan bir tanesi de biliyorsun.
0: Biliyorum. Hani oraya girmeden hani, anladım. Evet. Anladım. Ama nihayetinde yani İngiltere Arjantin maçında evet %60'a %40 Arjantin herkes tarafından favorili gösteriyor ama bence bir düzen bozulsun. Yani bir kupa İster
1: sen
0: İspanya'da
1: oynattığında %60'a 40 görüyor musun gerçekten?
0: Ben evet, ben Arjantin'i %60 olarak görüyorum. Yani böyle %70, %30, %60 Arjantin'in daha takım, daha işlevi olan bir takım olarak görüyorum.
1: Peki Arjantin-İspanya maçında?

0: Dünkü İspanya'nın karşısına Arjantin'i koy.
1: Ya o maç sanki uzatmaya gider gibi düşünüyorum ben, biliyor musun? Dün yani orada Fransa milli takımının sol beki o pozisyonu yapmasa, o penaltıya neden olmasa, yani orada da şey çok zor gol bulurdu. İspanya çok zor gol bulurdu. Yani orada bir kırılma oldu.
0: Tabii bir skoru, pozisyon da verdi.
1: Tabii yani orada bir kırılma oldu. Yani Fransa ona reaksiyon veremedi. O da çok büyük sıkıntı. Yani Fransa gibi takımın reaksiyon verememesi. Ön alanda Barkula var. Olise var.
0: Gol yemeyen bir takımdan
1: yani
0: bahsediyoruz.
1: Ama işte orada onu hani burada Mbappe'di mesela.
0: Yani 0-0 uzatmaya gider diyorsun. Ya
1: ben aslında dünkü maçı öyle bekliyordum. Dünkü maçı da öyle bekliyordum ben. Çünkü biz Fransa'nın evet gol yollarında etki olduğunu biliyoruz ama İspanya'nın da defansif olarak ne kadar oturmuş, ne kadar böyle dominant bir takım olduğunu biliyoruz. Orta sahada özellikle. Hı hı. Ve bunu başardılar. Yani o anları çok iyi oynadı De La Fuente'nin takımı. Ben İngiltere'de mesela İngiltere'nin son maçı, yani Norveç maçını ben İngiltere'yi hiç beğenmedim.
0: Bir de yani şimdi,
1: şansıyla kazandı.
0: Bir de dinleyicilerimizden gelen notlar var. Arjantin'in penaltı opsiyonunu unutmayın diyorlar. Sıkıştığı zaman
1: güzel,
0: penaltı çalıyor
1: güzel,
0: diyorlar.
1: Güzel.
0: Ben diyorum demiyorum, dinleyiciler
1: hatta
0: yazmış
1: bugün
0: yani.
1: Bir hakem için bir bu maçın hakemi için bir istatistik vardı. Messi'nin Arjantin'i bu hakemle beraber hiçbir maçı kaybetmemiş. Hatta oradan da yine bir hakem üzerinden
0: ya olacak şey.
1: Hakem üzerinden bir gönderme vardı ama.
0: Bak bir şey diyeceğim, Türk medyası bence dünya basını etkilemiş.
1: Olabilir. Yani gördüm ben. Hani bu kadar olmaz diyorsa ama.
0: Bu tür şeyler maalesef, bir tek bizde konuşulur. Aynen, ama şimdi orada, demek ki dünya basında yani da konuşuluyor.
1: Sosyal medyada vardı ama bunun tabii durduğuna bakmak lazım. O hakem,
0: hiç İngiltere maçı yönetmiş mi peki, ona bakmışlar mı?
1: Yok, ona bakmamışlar. Sadece Arjantin üzerinde.
0: Berkay Küçük'ten rica ederim baksın. Bu akşamki Berkay Küçük de dinledi zaten. Bir dinleyicilerimizi hatırlatalım. Bu akşamki maçın hakemi ile Arjantin hiç kaybetmemiş oynadığı maçlarda.
1: Milli takım.
0: Milli takım işte Arjantin.
1: Messi'li.
0: Messi'li milli takım hiç kaybetmemiş. Acaba o hakem hiç İngiltere'nin maçını yönetmiş mi, merak ettim.
1: Bakalım.
0: Ama yani
1: sevgili Berkay,
0: FIFA'nın böyle bir hakem koyması da enteresan.
1: Şimdi tabii
0: bence
1: burada,
0: iki takımın maçını hiç yönetmeyen bir hakem seç, koy oraya ya.
1: Ya buralara gelen hakemler tabii ki çok...
0: Neyi burada? Dünkü hakem kaçlara böyle maç yönetmişti?
1: Buradaki hakemler elit çünkü. Niye? Artık yarı final bir ama bu dünkü hakem turnuvanın en iyi hakemiydi.
0: Ben yani, kötü hakem demiyorum.
1: Yok anladım. Hayır, ben. Yani
0: kaç
1: anladım.
0: Tane büyük böyle maç yönetti
1: işte,
0: diyorum.
1: Ama bazen turnuva performansı vardır ya. Hmm. Onu ödüllendirmek lazım. Tabii finalde mesela hangi hakem olacak, o da çok önemli. Yani tabii ülkelere göre de hakemler değişebiliyor. Çünkü şu anda benim bildiğim 6 tane hakemi Dünya Kupası'nı tutuyorlar.
0: Kimler duruyor? Berkay Küçük, onlara da bakabilir misin? Kaç
1: bugün
0: tane hakem
1: bir...
0: Dünya Kupası'na final için bekletiliyor şu anda? Onlar
1: çünkü,
0: bellidir, doğru diyorsun.
1: Evet, 6 hakem diye ben bugün bir haberde okumuştum.
0: Cüneyt Çakır'dan da biliyoruz çünkü. Biliyorsun son ana kadar beklettiler. Maalesef
1: tabii,
0: dönüyoruz mesela, dedi. Çünkü döndün mü anlıyorsun ki
1: tabii,
0: final sana kalmadı.
1: Şöyle oluyor. Şimdi Arjantin çıkınca hani İspanya İngiltere final için başka bir hakem grubu. İspanya Arjantin başka bir hakem grubu gibi böyle. Varlar da ona göre değişiyor. Onun için böyle 6 tane hakem ve var grubu ayırmışlar. Nihayetinde o önemli. Çünkü orada çalacağın düdük.
0: Hangi ülkelerden acaba bekliyor diyorsun.
1: Tabii ama bugünkü haberde ülke isimleri yazmamıştı benim okuduğum haberde. Ülke isimden bağımsız denmişlerdi.
0: Yani Berkay da diyor ki kulağıma yarı finalde görev verilmeyen iki hakem kaldı diyor. Bekleyenlerde.
1: Neden olmasın?
0: Yani ya Turpin ya da hangisini dedin?
1: Clement mi?
0: Fransız Trofan ya da öbürü Michael Oliver, İngiliz. Ama bir dakika.
1: İngiltere çıkınca Oliver olmaz.
0: Şimdi Fransız şansı var. Fransa şeyde değil, finalde değil. Ama İngiltere finale çıkarsa Oliver
1: ama
0: olmaz.
1: Ama Clement Turpin de son maçı çok kötü yönetmişti bir önceki maçta. Yani o hakem verirler mi? İyi hakem ama bir önceki maçın performansı çok tartışıldı.
0: Bu zaten kural değil. Yani yarı final yönetenlerden de birini getirebilirler.
1: Tabii.
0: Infantino her şeyi yapıyor yani.
1: Ya o kırmızı kart nasıl iptal edilir ya? Hani Balogun değil mi? Yani biz dünya futbolunda yaklaşık 37 yıldır spor dünyasının içindeyim.
0: İlk defa görüyorum diyorsun.
1: Yani ilk defa hani örneği yok. Bence Dünya Kupası bittiği an yani o koltukta Infantino kalır mı kalmaz mı? Orada
0: kalır,
1: biraz
0: kalır.
1: İşin o tarafındayım.
0: Kalır.
1: Çünkü FIFA'nın 18 tane üyesi var. Yani bir seçim atmosferi olur mu? Orada bir tırnak içinde bir seçim atmosferine gelir mi? orada bir tırnak içinde Infantino istemiyoruz, futbola gölge düşür diye bir yaygara olur mu? Ben bunu, bu tartışmayı bekliyorum sevgili Ahmet.
0: Evet. Ya tartışma mutlaka olur da görevinde kalır.
1: Nasıl kalacak sevgili Ahmet?
0: Kalır.
1: Şimdi
0: çünkü,
1: orada futbolcu yapan aramalar.
0: Ya Blatter vardı, 20 küsur yıl kaldı, 25
1: ama
0: yıl kaldı.
1: Ama burada yani
0: gelen
1: yani,
0: 20-25 yıl
1: burada,
0: kalıyor.
1: Ya burada ABD polisleri.
0: Yani ben FIFA'nın başındaki başkanlarına bak, hepsi öyle.
1: Ya bak Messi'nin üzeri arınıyor. Hı-hı. Kevin De Bruyne'nin izni arınıyor. Senegal milli takımı arınıyor. Yani bütün takımın üstünü niye arıyorsun? Futbolcu grubu bunlar ya.
0: Bak şimdi.
1: Bunun siyasetle bağı yok ki, terörle bağı yok.
0: Yok da Aydın Bayram, şeyler orada oy verenler ona bakmıyor bence. Yani bu ülkede şeyi FIFA futbola, başkanı seçerken.
1: Futbola gölge düşürmek.
0: FIFA'ya inanılmaz para kazandırdı. Katar'da Dünya Kupası yaptı, inanılmaz para aldılar.
1: Bu kadar maç, bu kadar ülke. Bir sonraki turu 64 yapacakmış. 64.
0: Suudi Arabistan'da yapıyor, oradan da inanılmaz bir gelir kazandı.
1: Ama sevgili Ahmet, şimdi 56'ya da 64'e çıkacak ülke
0: FIFA
1: sayısı.
0: FIFA tarihinde görmediği
1: yani
0: kadar parası
1: şöyle
0: var
1: şu an. Yani yoldan geçenler Dünya Kupası'nda oynuyor.
0: O doğru. Yani,
1: o da hani futbolun çok kalitesi. Maç oldu. Çok maç oldu futbolun kalitesi.
0: Ama işte
1: nitelik,
0: öyle
1: nicelik.
0: Diyorsun ya, Yeşilburun Adaları'nı alkışlıyoruz şimdi. Bir yandan da onu düşün. O kuralları çıkartmasa, takım çoğaltmasa Yeşilburun Adaları'nı bilmeyecek.
1: 3 maçlık serüven. Alkışladık, bitti. Alkışladık, bitti yani tadında.
0: Ama onlar da Dünya Kupası görmüş oldular. İşte, bak dünya yeni yıldızlar kazandı.
1: Şimdi diyeceksin ki işte Yeşilburun Adaları'nın kalecisi 40 yaşında Vozinha'yı gördük.
0: Tabii.
1: 50 bin takipçiden 20 milyon takipçiye çıktı.
0: 30 milyon olmuş.
1: 30 mu olmuş?
0: Evet.
1: Yayına çıkarken bir 30 milyon olabilir mi?
0: 30 milyon, 32. 30 milyon takipçi sana versek şimdi işi ya, gücü bırakırsın işte, eve gidersin
1: yani,
0: değil mi?
1: O anlar yani Portekiz 2. liginden bir kaleci yani hayatının bağrında, ikinci bağrına denk geldi.
0: Evet.
1: Yani bir maçta ya 6 kurtarış İspanya maçında ve oradan yürüdü. Kurusao haritada ben anladım nerede diye. Kurusao takımı, hatta moderatör, spiker arkadaşları bu nasıl okunuyor diye. Çuruçağı da yazılıyor ya. Kurusao diye dediler. Hakikaten telaffuzu zor. Ve ülkeyi baktım nerede diye. Bulamıyorsun haritada sevgili Ahmet.
0: Evet. Hayal kırıklığı sence Dünya Kupası'nın kim?
1: %1 milyon Türkiye. Ami takım.
0: Yani bizim çerçevemizden mi Türkiye, yoksa mesela gidip bir Almanlara desek herhalde Almanya
1: yok.
0: Derler.
1: Yani biz bir ilki başardık.
0: Yani bu gruptan çıkmamız lazım.
1: Tabii 6 günde turnuva meydanından biz ülkeyiz ya sevgili abi.

0: Paraguay. Yani bunu kimse izah edemezsin. Bütün teknik direktörler istifa ediyor, görevden ayrılıyor. Montella hariç.
1: İki maçta duvar örse, birer puan alsa 8 gruptan çıkacağız.
0: Ya hep şunu söylüyorum ben. Rahmetli Lüçesku'nun Beşiktaş'ta teknik direktörken bir röportaj yapma şansı bulmuştum. Fükslü çekildiğinde herkes, yani özellikle İsa maçları 3 puan yazarsın. Deplasmandaki büyük maçları 1 puan yazarsın. Anadolu takımı oynarken 3 puan yazarsın. Ama öyle bir an gelir ki bakarsın sen formsuzsun, rakip formda, gerekirse o maça 1 puan yazmayı bileceksin. Hani ilk maçı kaybettik futbol tarihi diyelim. Paraguay maçında 1 puan alman elzem ki son maçı iddian sürsün. Onu da başaramıyorsun.
1: Doğru.
0: Ceza sahası dışından gol yiyorsun ve rakip 10 kişi kalıyor. Yenemiyorsun, berabere kalamıyorsun. 10 kişi
1: takım atamadık. Doğru.
0: Yani ve bizim takımımızda yani sayarken hepimiz saydık. Yani Arda Güler diyorsun, Real Madrid. Hakan Çalhanoğlu diyorsun, Inter. Kenan Yıldız diyorsun, Juventus. Ferdi Kadıoğlu diyorsun, Brighton.
1: Son dakika Trossard Beşiktaş tarafından açıklandı nihayet.
0: Evet, açıklandı. Zaten dün gelmişti.
1: 18 milyon euro geldi de işte bir, evet, resmi bir olarak kap, açıklamasını evet, diyorum. Kap verdiler. 18 milyon euro bonservis.
0: 2 milyon euro bonusu var.
1: 6,5 maaşı.
0: Evet, normal. 3 yıllık. Yani Sayın Başkan'ın ifadesi vardı.
1: Kaliteli futbolcu, onu söyleyeyim.
0: Geçen sene 25 milyon euro bonservis, 8,5 milyon euro maaş vardı, gelmedi.
1: Bonservisi 3 taksitle ödenecek. 3 taksit. O da iyi.
0: İyi. Hatta işte Trossard dediğin zaman, şimdi Thierry Henry'nin bugün bir İngiltere medyasına verdiği bir röportaj vardı. Arteta diyor, yani Arsenal teknik direktörü, büyük maçlarda yana yakıla diyor Trossard'a da. Niye? Oyunu tutan, skoru dokunan, krizi çözen bir oyuncu profili diyor. Onun için diyor pişman olacağını diyor, büyük maçlara görecek diyor Arteta için. Yani Trossard için.
1: Ya Arteta onu gönderdiyse önlemini almıştır.
0: Yani Thierry Henry gibi da. Tabii orada bir Martinelli.
1: Beşiktaş için büyük kazanç
0: orada
1: oldu,
0: bir kesin. Martinelli diye bir oyuncu var ama o geçen sene Trossard Martinelli kesti bazı maçlarda, özellikle büyük maçlarda. Yani Trossard dediğin zaman Beşiktaş'ın son 5 yılında sol kanada aranan ama bir türlü bulunamayan bir oyuncu profili. Hı-hı. Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda 6 maça çıkmış. 2 gol atmış, 3 gol atmış. Attırmış.
1: Evet.
0: Şahane bir performans. Bakıyorsun Arsenal'le Premier League şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finalistinde oynamış bir oyuncu. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla çeyrek final. Yani böyle bir oyuncuyu Şampiyonlar Ligi takımını alıp Avrupa Ligi'nde mücadele edecek beşiktaşa getirmek kolay değil. Para pul bir yerde tamam ama bazen de bir proje koymak lazım. O projeyi Önder Özen ve Sayın Başkan koymuş. Onu söylemek lazım. Yani Beşiktaş'ın bir istatistik vardı. Son 5 yılda 7 oyuncu almış sol kanada. 7 oyuncu. 7 oyuncu bugün itibariyle.
1: Ama Beşiktaş has değil ya. Aynı şekilde Galatasaray ve Fenerbahçe'de sol kanat, sağ kanat bulamıyorlar yani.
0: Ama hani orada baktığın zaman hani bir Barış Alper Yılmaz son 3 yılı organize etmiş. Ondan önce bir Kerem Aktürkoğlu, bir Yunus Akgün, bir kanat oyuncusu olarak
1: sürekli söylüyorum. Ama arayış ve
0: ama şey Beşiktaş'ta var. Son 5 yılda 7 oyuncu ve
1: sen Barış Alper'i diyorsun. Bir de alıp oynamayan 6-7 oyuncu
0: tabii,
1: var arkasında.
0: Mesela geçen sene bir Noah Lang hamlesi yaptılar. Yani, hani Barış'ın toparlanması diye. Evet, toparladı Barış'ı. Dedi ki takım içi rekabet var, ben de oynayayım. Mesela hani 7 oyuncu diyorum ya, 10 milyon euro maliyeti olsa bir oyuncunun 70 milyon euro maliyet var. Beşiktaş'ı son 5 yılda sol kanatta. Oyuncu alıyorsun, total maaşı bir oyuncu 30 milyon, 7 oyuncu 70 milyon. En basitten söylüyorum.
1: Doğru.
0: Onun için gösterici performans Beşiktaş açısından çok önemli. Bir bilgi notu verelim.
1: Lütfen.
0: İlk maçta Midland maçını oynamayacak ama rövanş maçında futbolcuyu oynatacaklar. İsmini de Avrupa Ligi listesini yazacaklar.
1: Niye
0: futbolcuda bunu
1: maçı oynatmıyorlar?
0: Tatil.
1: Yani, ama çok önemli maç Beşiktaş'ın.
0: Ama
1: ya.
0: Dünya Kupası'ndan geldi adam. Ayağının tozuyla geldi buraya, imza attı. O da önemli. Hani futbolcuya da biraz anlaşmak lazım.
1: Midland da talihsiz bir eşleşme, hazır takım.
0: Çok haklısın. Lig başlıyor.
1: Ligleri başladı onların.
0: Evet, onun için başladı. Yani hatta Önder Özen'in kura günü açıklaması vardı.
1: Daha
0: hiç,
1: kötü bir kura çekemezdi.
0: Aynen. Hiç istemediğimiz takım çıktı. Yani geçen sene
1: ben
0: Shakhtar,
1: yemin ederim listeye baktım ve Beşiktaş'a bu çıkmasın dediğim takım birinci takımdı.
0: Yani
1: çıktı.
0: Danimarka'nın proje takımı son 5 yılda Avrupa arasında yaptıkları
1: hep varlar
0: ve son 2 yılda da hep yarı final, çeyrek final bandında geziyorlar. Zor bir rakip, güçlü bir rakip, kaliteli

0: bir rakip. Ama Beşiktaş'ta şimdi kaleye Nübel diyorsan, almışsan, orta sahaya Sarı Özcan'ı almışsan, onun önünde Olaytan ve şey varsa, Orkun Kökçü varsa, sol bekte Ottara varsa, sol açıkta Trossard varsa, ön bölgede Oh varsa, sağ tarafta Çenli varsa, defansta Jola Udokai varsa, sağ bekte Murillo varsa, ya bu kadroda bir zahmet
1: bir şey yapsın.
0: Bir şey yapsın. Yani burada başkan idari kadro tamam, gerekeni yaptılar. Bu daha ilk etap. İkinci etapta Beşiktaş'ta yine bir golcü alacaklar. Vlahovic mi olur, Lukaku mu olur, Charlot mu olur? Orada bir arayış var ki, hı hı, başkan ben de bilgi olarak söyleyeyim.
1: Yani A kalite Charlot daha iyi olur tabii.
0: A kalite A plus bir oyuncu alacaklar. Yani alacaklar hiç. Hı hı. Beklentinin altına kalmayacak o isim. O önemli. Orta sahaya ya Salih Özcan transferine rağmen Endi'den çıkış olduğu an oraya Atiba versiyonu bir oyuncu alacaklar. Sol stopere mutlaka bir oyuncu arayışı var ki orada da hemen bilgi notu olarak söyleyelim. Sevgili Önder Özen'in daha önce takibinde olan bir oyuncu vardı. Hemen onu da söyleyeyim ben. Bakıyorum notlarıma. O kadar çok not almışım yerine gideceğim diye. Flamengo takımında oynayan Leo Pereira resmi teklifi yaptı Beşiktaş ki bu oyuncu Dünya Kupası'nda Belize Milli Takımı'nda defans hattında yer alan ama forma şansı bulamayan bir oyuncuydu. Bu oyuncunun bir tek zafiyeti var ki sevgili Önder Özen'in YouTube'da yorumculuk yaptığı noktada çok enteresan bir tespiti var. Evet, yavaş bir oyuncu ama o gün için Kim Min-jae'yi örnek vermiş. Yani Kim Min-jae hızlı, yani iyi bir tandem olur Kim Min-jae, Leo Pereira. Mesela Skriniar, Leo Pereira bizde de Beşiktaş'ta da şeyin yanına Agbodu hızlı bir oyuncu, onun yanına şef stoper olarak topu oyuna iyi sokan, oyun aklı, defanstan topu çıkabilme yeteneği olan bir oyuncu. Yavaş ama defansta oturaklı bir oyuncu. Hı hı. Beşiktaş'ın aklında hep tabii şu örnekler var. İşte bir dönem Tosic, Marcelo ikilisi iyi bir ikiliydi. Zago, Ronaldo ikilisi iyi bir ikiliydi. Baktığın zaman Pepe, Vida gibi böyle şef stoper kıvamında oyuncular vardı.
1: Pepe ya. Yani.
0: Aynen. Onun için Leo Pereira'nın da bir Brezilya milli takımı tandası oyuncu olduğu için oyuncu resmi teklifte bulundular. 10 milyon euro, hani bonservis bedeli de çok yüksek değil. Hı hı. Maaş yükü de 2-2,5 milyon eurolarda. Beşiktaş'ın ajandasında üst evet. sıralarda olan bir oyuncudan bahsediyor.
1: 10 milyon deyince aklıma şey geldi. Beşiktaş'ta hani 3 tane mi futbolcu gelmişti böyle. Ülkesini mi unuttum? Genç futbolcular ileride yıldız olacak. Nerede onlar?
0: Halı sahada top oynayan sevgili Ahmet.
1: Hani bir tanesi hatta kulübününden yarısını almışlardı bonservisini. Vermemişti adam tamamını.
0: Aynen yani. Ama orada
1: bekliyoruz hala yani. Ne zaman yıldız olarak göreceğiz
0: yok,
1: onları?
0: Yok, onları göreceğiz değil. Hatta o oyuncular şimdi ismi aklıma değil. Çok çabuk unuttuğumuza göre o da önemli. Kendi ülkesinde birincilik takımlarına, alt lig takımlarına önermişler. Orada deneme idmanlarına çıkıyormuş.
1: İnanamıyorum.
0: Şaka
1: peki
0: gibi.
1: Bizim kulüpleri nasıl böyle kandırabiliyorlar?
0: Ya bazen hani şey vardır yani, Nasrettin Hoca'nın bir cümlesi vardır.
1: Başkan zaten gitmiyor. Bir ekip gönderiyor. O zaman kimdi başkan? Ahmet Başkan'dı herhalde.
0: Yok, Serdal Başkan'dı. Serdal Başkan'dı. Yani squad ekibi diyor ki bu oyuncuyu alalım. Buna gelecek var. Hani görev maya çalalım. Olup yol tutarsa. Tutmadığı zaman büyük zarar.
1: Bence Gölemay'a çalalım demiyorlar. Bu süper yıldız olacak başkanım. Aman alalım, kaçırmayalım bunu diyorlar.
0: Aynen.
1: Bu adamcağız da parayı gönderiyor.
0: Gönderdi.
1: Tamam, gönderdi.
0: Bir tanesi Elin Ricardo'ydu. Diğeri Arroyo'ydu. Şimdi aklıma geldi.
1: Ben duyduğumda şey demiştim. Ya dünyadaki bu kadar işte İngiliz takımlar hani. Mesela City gelip burada neredeyse üçüncü ligden bile futbolcu götürüyor, alıyor.
0: Doğru
1: değil mi?
0: Söylüyorsun. Doğru.
1: Buraları bile tarayan scout sistemi varken City'nin,
0: Arsenal'in,
1: Chelsea'nin,
0: Manchester United'ın,
1: Portekiz takımlarının hatta.
0: Mutlaka, aynen.
1: Şimdi onların hiçbiri fark etmeyecek. Sen bir tane adam göndereceksin hasbelkader orada.
0: Sevgili abi, yani Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı Ricardo Arroyo ikilisinden birine verdiler. Yani 10 numaralı formayı.
1: Ben hani başkan olsam forma. Yemin ederim. Derim ki kaç yaşında bunlara, yıldız adayı mı? Tamam, 1 milyon euro veririm.
0: Yani ama bak, şimdi
1: 1 milyon euroyu riske atabilirsin mesela, ama 10 milyon euro falan çok büyük
0: mesela
1: paralar.
0: Mesela Fenerbahçe'de
1: yani
0: 18 yaşında bir oyuncu aldılar. Amaro Diouf diye, değil mi? Yani burada çok tartışıldı. Sakat alındı.
1: Sakattı. Evet. Ameliyat edildi.
0: Yeniden tekrar ameliyat.

0: Eskişehir'e gelirim bilmiyorum.
1: Ya işte bu Eylül Ekim ayına kadar bir bekleme süresi olacak. Hani bir oyuncu alıyorsun ama oyuncunun sakat olduğu, ameliyatın yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Yani bunları çok ince elip sıkı dokumak lazım. İşte maalesef kulüplerimiz bu hataları yapıyor. Yani Fenerbahçe kulübü, Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu transferi onay vermeyeceksin.
0: Ya, Fenerbahçe'ye gelince anlatılacak o kadar şey var ki nene. Fenerbahçe'ye gelmiş Sayın Ali Bey'in başkanlığı döneminde.
1: Doğru söylüyorsun.
0: 4 ay denenmiş. Az da değil, 4 ay denenmiş. 4 ay sonunda başarısız bulunmuş.
1: Evet.
0: Gönderilmiş değil mi? Yeterli değil demiş. Kaça aldılar tekrar?
1: 20'ye.
0: Ali Bey zamanında aldılar.
1: 20'ye evet. 20'ye. Ya bir örnek bir şey vereyim yani. Hani bugün, biz bugün Trossard'ı konuşuyoruz ama hani Fenerbahçe'de de hani Greenwood transferini atlamamak lazım.
0: Tabii canım, daha geleceğiz Fenerbahçe'ye.
1: Var mı vaktimiz? Beşte, hani
0: var şu anda, vaktimiz var. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Nihayet Greenwood açıklandı. Çok büyük transfer tabii baktığınız
1: Fenerbahçe
0: zaman.
1: Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi.
0: Direkt oynayabilecek bir futbolcu. Hatta neden alınmadı diyenler de var. Kadroda olunmamasının sebebi işte yaşadığı
1: özel
0: zamanda
1: yaşantısı.
0: Özel yaşantısıyla ilgili.
1: Biz sağ dışına taşmadan var. Evet.
0: Yo, davalardan bu arada.
1: Davalardan dolayı.
0: Beraat etmiş onu etti, söyleyelim.
1: Etti ama.
0: Davalar düşmüş zaten aynı
1: aklandı,
0: kişide. Evet.
1: Aklandı ama aklandı. Şunu söylemek lazım. Mesela yine istatistiklerine bakıyorum. Avrupa'nın 5 büyük liginde Greenwood özelini söylüyorum. En gol ve asist konusunda en iyi ikinci oyuncu.
0: 25'e 21'di zannederim.
1: Evet sevgili Ahmet.
0: Bir rakam.
1: Şimdi yani Avrupa'nın.
0: Fransa liginde de bunu yapmak kolay değil.
1: Hem de Marsilya gibi bir takımda. Yani, evet. Yani hemen
0: Paris
1: rakamları.
0: Paris Saint-Germain değil diyorsun.
1: Şimdi bravo.
0: Yani orada olsa yaparsın.
1: Şimdi,
0: doğru.
1: Şimdi listenin başında Olise var. 52 maç 22 gol 26 asist. Sonra Lamine Yamal var. 45 maç 24 gol 17 asist. Sonra 45 maç Greenwood 26 gol 11 asist. Sonra Semenyo ve Antonio Santos geliyor. Şimdi Avrupa'nın 5 büyük liginde gol ve asist bakımından ikinci sırada bir oyuncu ve yaş 24. 24 yaşında sevgili evet. Ahmet. Bu oyuncu Fenerbahçe forması giydirmek kolay iş değil. Niye bunu söylüyoruz? Marsilya.
0: Anelka'nın Fenerbahçe'ye gelmesiyle aynı şey neredeyse değil mi? O zaman da çok 26 yaşına gelmiş.
1: Çok geçmiş şey dönmeden ben yani son 5 yıla baz alırsam Osimhen birinci transfer olur. Greenwood şu ana kadar
0: ama
1: ikinci transfer olur.
0: Çok iyi para yani 80 milyon euro.
1: Ama hani işlev açısından üçüncü olarak da Trossard yani son 5 yıldaki hı-hı. bu transfer bazında yani oynadığı takımlardaki performanslar bazında büyük işler. Onun için yani burada oyuncuyu aldığın zaman Greenwood sağ kanatta Fenerbahçeliler için forma sattırır, kombine sattırır, loji sattırır, özel tribün olur.
0: Sağ kanat adına problemini çözer.
1: Sağ kanat problemini çözer ki Fenerbahçe'nin geçen sene en büyük problemi sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ve zaman zaman Musaba, sağ kanatta da işte Oğuz Aydın ve Nene formülleri iş yapmadı. Yani büyük maçlarda, kırılma maçlarında, eşik atlama maçlarında Fenerbahçe'nin kanatları çalışmadı. Tabii onun dışında golcü kim dediğin zaman Sıdıkı Şerif olmaz. Hı hı. Yani Sıdıkı Şerif formsuz, Tadışka golcü olmaz. Şimdi onun için Greenwood transferi çok önemli. Bir dönem Manchester United'da forma giymiş Premier League oyuncusu, defans alınan Nathan Ake Premier League oyuncusu. Forvet hattına evet geldi Greenwood. Bu transferin anlamlı olması için Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in sakatlığı var şu anda. Oraya bir Oli Watkins ismi de gelirse 3 tane Premier League oyuncusu.
0: Watkins'le beraber 2-3 isim daha dolaşıyor da yani o ayar bir futbolcu olacak.
1: Şimdi oraya geleceğim. Yani 3 tane Premier League oyuncusu aldığı zaman Fenerbahçe'nin hücum gücü ve defans oyuncuları Premier League tandansı olacak. Yani burada Fenerbahçe'nin oyun gücü, oyun kalitesi muazzam yukarı çıkar. Yani Greenwood dediğin zaman problem çözecek de bir oyuncu.
0: Evet kesinlikle.
1: Yani onun için skora dokunabilen, gol atan, gol attıran istatistikler söylüyor bunu. Hı hı. Ve sorumluluk alan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Peki çok kısa zamanımız kaldı. Ederson için ne dersin? Yani
1: ya burada.
0: Kalede problem yok mu?
1: Şimdi burada tabii şunu söylemek lazım. Sayın Başkan'ın verdiği röportajlarda Dünya Kupası'ndan geldiği zaman Ederson'u karşıma alıp konuşacağım. Kalmak istiyor musun? Yoksa gitmek mi istiyorsun? Kalırım diyorsa sıfır sorun. Kalacak. Gitmek istiyorum diyorsa da bir bonservis bedeli var Fenerbahçe'nin istediği. Burada tabii çok önemli bir nokta var. Şimdi
0: aldığı maaş çok yüksek. Zor gider.
1: 10 milyon euro. Burada kulüpler bazen hani futbol işlediği zaman maaşı yarı yarı bölüşüyor ama burada gireceğim diyen futbolcuyu da dur demek de

0: sıkıntı sevgili Ahmet. Geçen sene Gizli maçında tribüne girdi, o reaksiyon yediği golden sonra Kasımpaşa maçındaki yine benzer.
1: Ya hepsi bir
0: Alanya yana, Deprem, bir Antalya maçındaki
1: gösterdiği performans iyi değildi geçen.
0: Değil ama şimdi bu öndeki oyuncu grubu da çok tırnak içinde çok sallandı. Yani Şık'ın yarın yokluğunda Çağlar Söyüncü, Dijuku, Oslo Verdi, yani çok sallandı o bölüm. Ya burada tabii başkanın
1: Ake ile beraber mesela oynamış durumda. En azından öyle bir
0: şey var. Oyuncusu, yani orada iki oyuncu birbirini motive eder mi? Birbirini diline anlar mı? Anlar. Yani burada bence Fenerbahçe'nin Ederson'dan çıkmaması lazım. Çünkü Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının yedek kalecisinden bahsediyorsun. Beşiktaş'ın Nübel nasıl Alman milli takımının yedek kalecisi ise, bu sene yedek kaleciler üzerinde dört büyükler şahane. Onana Trabzon, Beşiktaş Nübel Alman milli takımının yedek kalecisi, Ederson Brezilya milli takımının yedek kalecisi, Uğurcan A milli takımının kalecisi.
1: Evet.
0: Bir kaleci şeyi var ve forvet attığın dediğin zaman Onaç'a Trabzonspor, Osimhen Galatasaray, Vedat Muriç ya da Oli Watkins ya da Grassi Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oh var ama Vlahovic mi gelir, Charlotte mu gelir?
1: Beşiktaş'a da bir forvet daha gelecek.
0: Gelecek Sayın Başkan'ın. Evet. Aldığım bilgi, çok A kalite, A plus bir golcüden bahsediyorlar.
1: Evet, ağzına sağlık ben sevgili teşekkür Aydın ederim. Bayram, gerçekten dolu dolu bir program oldu. Evet efendim, biz programımızın sonuna geldik. Bir kez daha bugün 15 Temmuz hatırlatalım. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi saygıyla yad ediyoruz diyelim. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, Ebru Dezgahçı teknik yönetmenimizdi. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Spor Servisi.

0: Işık tutanlar.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Radyo 1'de Işık Tutanlara hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin kahramanlığını, cesaret ve azmini bütün dünyaya gösterdiği bu önemli günde tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor ve ülkemizin böyle kara günleri bir daha yaşamamasını umuyoruz. Evet, her çarşamba Işık Tutanlar'da buluştuğumuz programımızda teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan ve programı hazırlayan sunan ben Zeynep Bayrak Tutan Çavuşoğlu. Evet, bugün konuğumuz ta Hatay'dan sevgili dinleyenler. Kendisiyle telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Evet, Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Ümit Tokgöz. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Evet, Hatay'dan bize gönül isterdi ki programımıza konuk olun ve böyle canlı canlı sizinle sohbet edelim. İnşallah bir gün o da olur. Gelirsiniz ve bize konuk olursunuz. Çok başarılı bir öğretmensiniz. Çünkü siz bir gençlik korosu kurdunuz Hatay'da. Özellikle depremden sonra depremi yaşayan tüm insanlara umut oldunuz. Müzikle umut oldunuz, sanatla umut oldunuz. O gençlere harika bir konserle bütün insanlara hitap ettiniz. İstanbul'dan gelen birçok insan size öyle anlattılar ki bize gerçekten tüyleri diken diken dinlemişler. Bu yüzden de Işık Tutanlara sizi konuk aldık. O yüzden hoş geldiniz, sefa geldiniz. Böyle bir giriş yapayım dedim. Dinleyicilerimiz sizi daha iyi anlasınlar diye.
2: Çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum davetiniz için. Aranızda bulunmayı ben de çok çok isterdim. Özellikle bahsettiğiniz gibi yüz yüze olmak gerçekten çok iyi olurdu. Ama evet, fırsat verdiğiniz için çok mutluyum.
1: Ne demek?
2: Sizlerle
1: ne
2: konuşmaktan demek? Büyük memnuniyet duyuyorum. Programa katılmaktan aynı şekilde.
1: Evet, çok ağır bir deprem yaşadınız. Sizler orada çok ağırını yaşadınız. Bizler de ekranları başında sizleri görerek gerçekten çok üzüldük. Ne yapacağımızı bilemedik. Destek olmaya çalıştık ama ne kadar destek olduk bilmiyoruz. Ama siz yine kendi yaralarınızı kendiniz sardınız. Nasıl kurdunuz bu?

0: orkestrayı nasıl bir psikolojiden geçtiniz? Belki biraz o günleri hatırlatacağız size, belki biraz üzeceğiz ama duygularınızı öğrenmek istiyoruz.
1: Rica ederim. Gerçekten 3 yıl oldu ve her geçen gün olumlulara bakarak, daha pozitif düşünerek, elimizde olanlarla daha ilerliyoruz. Çok şükür çok daha iyi durumdayız.
0: Ne güzel.
1: O ilk zamanlar tabii ki çok çok zordu. Yani bir gecede uyanıyorsunuz ve sevdiğiniz her şey zarar görmüş.
0: Evet.
1: Şehriniz, öğrencileriniz, arkadaşlarınız. Gerçekten çok ağır bir psikoloji.
0: Evet.
1: Yani Allah kimseye yaşatmasın
0: Yaşatmasın. Evet.
1: diyeyim öncelikle en başta.
0: Evet.
1: Tabii ki insan yaşayınca o ilk süreçlerde neye uğradığını anlamıyor. Farkında olamıyorsunuz. Büyük bir şok, ciddi
0: Çünkü şok
1: anlamda.
0: geçiriyorsunuz tabii.
1: Çünkü bir anda her şey duruyor ve önünüzü göremiyorsunuz, plan yapamıyorsunuz.
0: Tabii.
1: Plan yapsanız dahi günlük planlar oluyor ve sürekli değişiyor.
0: Evet.
1: Eminim beni dinleyenler çok iyi anlayacaklardır. Ben de eşimle sürekli plan üstüne plan yaptık. En sonunda şehrimizi terk etmeme kararı aldık.
0: Ne güzel.
1: Hatay'ı çok seviyoruz.
0: Evet.
1: Ailem de burada yaşıyor. Binlerce kez şükrediyorum ki ailem hayatta.
0: Ne güzel.
1: Onlara bir zarar
0: Çok
1: gelmedi.
0: şükür, evet.
1: Bu benim en büyük motivasyonlarımdan biriydi tabii ki.
0: Tabii.
1: İlk zamanlarda tabii okullar kapandı tamamen. O
0: Evet.
1: bir dahaki Eylül'e kadar maalesef zor bir zamandı. Birçok okul yıkıldı, bazı okullar yer değiştirdi, ikili eğitime geçti. Benim okulum da o zaman orta hasar almıştı. Ve Terim Yazıcı Anadolu Lisesi'ne depremden sonra

0: geçtim. Yani 2023 yılı Eylül ayında geçtim.
1: Evet.
0: Ben üretmeyi çok seven bir öğretmenim. Yani nerede olursam olayım. Eski okullarımda da aynı şekilde. Çünkü sanatın iyileştirici gücüne çok inanan bir öğretmenim. Yani gerek felaket olsun gerek felaket olmasın. Çocuklar müzikle gelişir, iyileşir. Bir çocuk hedef bulur, vizyon kazanır.
1: Evet.
0: Hayatında sanat olan bir insanın hayata bakışı değişir. Buna gönül vermiş bir öğretmen olarak, yani bir felaketten geçsek de geçmesek de,
1: evet,
0: ben her bulunduğum okulda bir koro orkestra kurdum. Şu an depremden sonra kurduğum gençlik orkestrasından önce de Altınız ilçesinde görev aldığımda yine halkı da dahil ederek daha büyük bir koro orkestra kurmuştum. Yani
1: ne kadar
0: kısacası,
1: güzel. Evet.
0: Kısacası sanatın iyileştirici, geliştirici gücüne tam inanan bir öğretmenim.
1: Evet. Bunu başarmış olacaksınız ki sizleri izleyenler gerçekten çok heyecanla anlattılar bana. Yani ben öyle bir şansım olmadı. İnşallah sizi, gençleri, koronuzu dinleme fırsatı, izleme fırsatı buluruz. Gerçekten çok heyecanla anlattılar. Yani o yüzden çok merakla aslında bekliyoruz sizin konserlerinizi. İstanbul'a da gelirsiniz umuyorum.
0: Evet. Sormuştunuz. 2023 yılının Eylül'ünde Selim Yazaçlar Anadolu Lisesi'ne başladığımda aslında orası bir proje okul.
1: Evet.
0: Ve çok nitelikli öğrencilerin bulunduğu bir okul. Yani o öğrencilerle beraber çalıştığımda yani aslında hayalimi gerçekleştirdim. Çünkü %100 öğrencilerden oluşan ve bunlar güzel sanatlar öğrencisi değiller. Hem güzel sanatlar öğrencisi olmayıp hem nitelikli proje okulu olan bir lisede
1: koro kurmak.
0: Böylesine %100 tamamı 9. 10. 11. sınıf öğrencilerden oluşan bir orkestra kurmak aslında benim için sadece hayaldi en başta.
1: Kesinlikle.
0: Ama depremden sonra da Selim Yazaçlar Anadolu Lisesi'nde başladığımda öğrenciler de beni inandırdılar.
1: Evet.
0: Ben de bütün kalbimle bunu yapmak için aslında gerçekten fedakarlık gerekiyor. Yani
1: elbette. Evet, uzun süren provalar gerçekleştirdiniz değil mi?
0: Evet, mesai kavramını ortadan kaldırdım. Çünkü gerçekten tamamen öğrencilerden oluşan ve nitelikli müzik yapmayı hedefleyen bir koro orkestra kurmak istiyorsanız mesela okul çıkışlarını yani neredeyse okul bitse de neredeyse 3 saat okulda kalıyordum. Bir karşılık beklemeden aslında çünkü bunu bütün samimiyetimle söylüyorum çocukların ilerlediğini görmek.
1: Tabii.
0: Onların güler yüzünü görmek ve yani doğal olarak sosyal yaşamın zayıflamış bir şehirde
1: tabii,
0: çocukların sosyal yaşama dahil olabilmesini sağlamak gerçekten benim en büyük motivasyonumdu.
1: Evet, evet kesinlikle. Ve ben anladığım kadarıyla orkestrayı nasıl peki kurdunuz? Yani bu öğrencilerin herhangi bir yetenekleri var mıydı? Flüt çalan, çello çalan, gitardan bahsediyorsunuz, piyanodan bahsediyorsunuz. Bunların öyle bir geçmişleri var mıydı?
0: Aslında biraz karışık şöyle söyleyeyim. Bazılarının hiç yoktu.
1: Evet.
0: Bazılarının biraz vardı. Bazılarının biraz da eğitimleri vardı. Yani aslında seviye seviye. Şöyle yaptım. Okula gelir gelmez bir yetenek taraması yaptım okulda.
1: Evet.
0: Ve bu yetenek taraması sonucunda mesela bir piyano ekibi oluşturdum ve mesela pazartesi günleri piyano okul çıkışları piyano çalışması yapıyordum. Ve her yıl yılın 88. günü Dünya Piyano Günü'dür. Dünya Piyano Günü'ne özel bir piyano konseri gerçekleştiriyoruz.
1: Ne güzel.
0: Evet. Bu da çocuklara bir hedef oluyordu.
1: Evet.
0: Ve okulda bayağı bildiğimiz bir piyano ekibi oldu. 20-25 kişiden oluşan.
1: Demek ki okulun da bir imkanları vardı bu anlamda.
0: Sağ olsun.
1: O çok güzel bir
0: Murat
1: şey.
0: Yurtsever, o da bu işe çok gönül veren,
1: ya,
0: çok
1: evet,
0: destekleyen
1: çok
0: bir müdür. O da ben gelmeden zaten donanımlı bir müzik atölyesi oluşturmuştu.
1: Ne kadar güzel.
0: O yüzden evet, okulumuzdaki müzik atölyesi benim en büyük şanslarımdan.
1: Evet.
0: Okulumuzun müdürü Sayın Murat Yurtsever de benim en büyük şanslarımdan biriydi.
1: O da çok önemli
0: biriydi.
1: Tabii. Kendisine evet, selamlayalım. Gerçekten önemli bir şey yapmış. Çünkü bir devlet okulunda bir müzik atölyesinin olması yani gerçekten özel bir durum. O yüzden tebrik ediyoruz.
0: Evet, sağ olsun. O konuda gerçekten desteği göz ardı edilemez. Dediğim gibi yetenek taraması sonucunda mesela okulda aslında en büyük isteklerimden birisi de bir yaylı grubun oluşması. Şimdi çocukların bazılarında keman vardı, bazılarında okulun kemanını kullandık. Sonra şöyle oluyor, mesela siz 3-4 kişiyle başlıyorsunuz. O
1: evet,
0: 3-4 kişi Dünya Keman Günü yaptık. Mesela Dünya Keman Günü'nde sahneye çıktılar ya da 18 Mart'ta, 12 Mart'ta sahneye çıktılar. Onları gören arkadaşları mutlu oluyorlar ve onlar da yapmak istiyorlar.
1: Onlar da hevesleniyorlar.
0: Evet, hevesleniyorlar ve bunun hani

0: yapılabileceğini görüyorlar.
1: Görüyorlar.
0: Hani,
1: evet.
0: Mesela orada öğrenciler çıkıp bir parça çaldığında arkadaşının çaldığını gören öğrenci, o da mesela böyle bir hedef ediniyor. Yanıma geliyor. Ben de gerek teneffüslerde dahi çocuklara eğitim verdim. Okul çıkışları, teneffüsler, nerede vakit bulursam.
1: Evet.
0: Çünkü benim öğrencilerim akademik ağırlığı çok yüksek öğrenciler. Yani
1: maşallah.
0: Okulun mezunlarının çoğu doktor ve mühendis oluyor.
1: Ne güzel. Evet.
0: İlk 5000'e, ilk 10.000'e giren öğrencilerden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Onlar da hırs yaptılar. Onlar da çok çalıştılar. Her öğretmen bu dediğimi çok iyi anlayacaktır. Öğrencisinin meyve verdiğini gören öğretmen daha da çok aşka gelir.
1: Çalışır.
0: Daha da çok çalışmak ister.
1: Evet, evet.
0: Bende de o oldu. Şu anda benim orkestramda neredeyse yarı senfonik bir
1: maşallah.
0: 2 cello, 13 keman, 3 yan flüt var şu anda.
1: Hı-hı. Ne kadar güzel. Peki bunu nasıl koruyacaksınız böyle bu orkestrayı? Yani mezun olduktan sonra öğrenciler yeniler mi gelecek? Yeniler mi öğrenecek? Nasıl olacak?
0: İnanın öyle bir tür ki bu. O kadar güzel ki. Yani mesela diyelim geçen sene bir cellom vardı.
1: Hı-hı.
0: Ve öğrencim Melek Nur. Normalde okula hani biliyorsunuz bizim okul az önce bahsettiğim gibi akademik ağırlığı
1: evet.
0: yüksek bir okul. Bu hedefle geliyor. Onun vücut yapısının, boyunun, ellerinin, müzik kulağının celloya çok uygun olduğunu gördüm.
1: Ne güzel.
0: Ve direkt müdür beye dedim ki ya orkestramıza bir cello çok yakışır.
1: Hı-hı.
0: Sağ olsun beni kırmadı ve bir cello aldık.
1: Cello aldınız.
0: Ve ben her fırsatta Melek Nur'a cello öğrettim.
1: Hı-hı.
0: Sonra ardından konsere çıktık ve okulda cello çalınabildiğini gören diğer öğrenciler buna inandılar.
1: Evet. Sonra çok da havalı bir müzik aletidir ama.
0: Evet,
1: cello da çok havalıdır.
0: 9'lardan mesela bu sene gelen öğrencim Zeynep Kavbasoğlu.
1: Aynı güzel.
0: Direkt ailesine söyledi okulda cello var. Ben de orkestraya girmek istiyorum. O da cello aldı. Bu sefer aynı eğitimi Zeynep'le de gerçekleştirdim. Şu an
1: harika.
0: 2 cello oldu.
1: Ne kadar güzel.
0: Benim umudum gelecek sene bunun 4 cello olması.
1: İnşallah.
0: Hatta kontrbass da ekleyeceğim. Çünkü şöyle çocuklarda ışık var.
1: Tabii.
0: Çocuklarda evet. yetenek var.
1: Yetenek var.
0: O kıvılcımı görüp oraya gerçekten...
1: Sizde de böyle heyecan şekilde... var. Anlatırken bile bence sanki ilk günkü heyecanındaymışsınız gibi anlatıyorsunuz. İlk günkü gibi, o ilk konsere çıkmış gibi anlatıyorsunuz gerçekten. Ne güzel bir şey.
0: Benim için gerçekten mesleğim bir aşk. Yani işimi ne derler... İşimi yaptığım zaman, ya iş yapmıştan öte gerçekten çok sevdiğim bir şeyi yaptığım için zamanın nasıl geçtiğini
1: fark ediyorum.
0: Evet,
1: iş yapmış gibi olmuyorsunuz aslında değil mi?
0: İş yapmış gibi hissetmiyorum ve zamanın nasıl geçtiğini hissetmiyorum.
1: Evet.
0: Öğrencilerim de çok duyarlı. Öğrencilerim de beni hiç üzmez. Aramızdaki sevgi saygı çok yüksek.
1: Evet.
0: Çalışırlar, olumlu sonuçlarla gelirler bana.
1: Ama
0: yani
1: o şey,
0: müzik yapmayı iş olarak değil, büyük
1: evet.
0: bir keyif olarak görüyoruz.
1: Ama eminim konserlerdeki o alkışı gördükten sonra, o güzelliği gördükten sonra onlar da vazgeçemezler. İçlerinden böyle müzik öğretmeni olup ya da sanatçı olmak isteyen, yorumcu olmak isteyenler var mı?
0: Evet, bir kızımız Duru Göçmen.
1: Hı hı.
0: 9. sınıfta o da mesela depremde kemanı kırılmıştı ve keman çalmayı bırakmıştı aslında.
1: Evet.
0: Müzik dersinde yeteneğinin inanılmaz olduğunu fark ettim. Bunu ona söyledim ve bir süre okulun kemanıydı. İşte kendisi başka bir keman buldu. O kırık kemanıyla da bir süre idare etti falan. Sonra baktı ki gerçekten müzikte çok ilerliyor. Ses yarışmasına girdi. Ses yarışmasında da ilçemizin birincisi oldu.
1: Oo, çok güzel.
0: Sonra kendine %100 olarak
1: tabii,
0: müziğe artık. Yönelme kararı aldı. Şu anda
1: Uyulun.
0: Kendisi geleceğin müzik adayı. Evet. İnanıyorum ki müzik öğretmeni olmayacak. Aynı zamanda bir akademisyen de olacak.
1: Başarılı olacak.
0: Kendisi de bu yolda
1: inşallah.
0: İlerliyor şu anda.
1: Evet. Peki özellikle Hatay'dan sonra ilk konserinizle çok dikkat çektiniz değil mi? Özellikle Kültür Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un davetiyle gerçekleşen konserden de bahsedelim.
0: Evet, o konser için biz inanılmaz heyecan duyduk. Çok çalıştık. Gerçek anlamda çok çalıştık. Sayın Kültür Bakanımız Hatay'a geldi ve biz onun huzurunda çalma fırsatı bulduk. Sağ olsun inanılmaz bir şekilde bizi destekledi ve bizim hayalimiz de aslında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda konser vermek.
1: Hı-hı.
0: Sağ olsun bizim hayalimizi gerçekleştirdi. Biz de onun bu sözü üzerine daha da motivasyonu aldık. Yani bir anda çıta yükselince biz de çalışmalarımızın çıtasını yükselttik.
1: Ne güzel.
0: Ve yani Ankara'ya çok zengin bir repertuarla gittik. Orada yani birçok kişi aslında şu yorumu yaptı. Ya biz hani depremde de öğrenciler dinleyeceğiz. Hani öğrenci dinleyeceğiz.
1: Evet.

0: motivasyonuyla geldiler. Ama gözlerine, kulaklarına inanamadılar.
1: Profesyonel.
0: Çünkü ortaya çıkan evet. sanat, yani sadece o vizyonda değil, aynı zamanda çok nitelikli bir müzik dinletisi oldu. Yani hiç unutamayacağım görüntüler oluştu orada. Yani bu 1400 kişinin dakikalarca ayakta alkışlaması.
1: Ne güzel.
0: Yani çocukların hayatlarını o kadar değiştirdi ki.
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: O konserden sonra, az önce sorduğun soruya da biraz ek yapacağım. Hı-hı. Çocuklarda bir aile kültürü oldu artık. Evet. Onlar için orkestra çok büyük bir aile gibi. Arkadaş ortamları çok Hı-hı. kıymetli. Birlikte oyunlar oynuyorlar. Birlikte geziyorlar. Aralarındaki ilişki kuvvetlendi ve sağlıklı yönde evrildi. Yani bunları görmek tabii ki aslında, bir öğretmen olarak benim de motivasyonum
1: evet,
0: artıyor.
1: Başta söylediğim gibi aslında hani evet bizler uzaktan sizlere yardım etmeye çalıştık. Elimizden gelen neyse yapmaya çalıştık ama yine siz kendi yaralarınızı kendiniz sardınız. Yani ben de bunu görüyorum. Yani yine siz kendi dermanınızı kendinizden buldunuz gerçekten. Ve bu büyük bir motivasyon sizler için, o öğrenciler için. Eminim onların ne hikayeleri vardır, ne deprem hikayeleri vardır. Ama sanat gerçekten iyileştirir sözünü sizinle vücut buldu diye düşünüyorum şu anda.
0: Çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun, devletimiz bizleri yalnız bırakmadı.
1: Ne güzel.
0: Yani evet. Ben ilk bir yılda bir proje yönettim yine. Hı hı. Ve o projede koordinatörlük yaptığım sürede bir piyano geldi okulumuza. Bir dijital piyano daha geldi. Enstrüman desteği geldi.
1: Ne kadar
0: yani
1: güzel.
0: Sağ olsun devletimiz de bizden evet. yardımlarını hiç esirgemedi. Ben kendimi yalnız hissetmedim bu konuda. Hı hı. Ve orkestrayı aynı şekilde ilerletmeye ve geliştirmeye devam ediyorum açıkçası.
1: Evet. 45 öğrenci mi var dediniz koroda mı yoksa toplam mı?
0: Şu an 50 kişi var.
1: Ha, 50 kişi çok iyi. Ben de çünkü notlarımı öyle yazmışım. 50 kişiden oluşuyor. Gayet güzel. Gayet güzel.
0: Cumhurbaşkanlığı senfoniye geldiğimiz zaman 45 kişiydik.
1: Çok iyi.
0: Dediğim gibi bu çok kıymetli bir iz bırakıyor. Diğer öğrenciler de tabii ki artık katılmak istiyorlar.
1: Tabii.
0: Enstrüman çalmak istiyorlar, şarkı söylemek istiyorlar. Hayatlarına gerçek anlamda müziği katmak istiyorlar. Hı-hı. Ve bu onları değiştiriyor ve en önemlisi tabii ki bu süreçte iyileştiriyor.
1: İyileştiriyor. Peki repertuarınızda neler vardı? Şu anda eminim dinleyicilerimizden merak edenler olmuştur. Ne tür şarkılar çaldınız, söylediniz?
0: Biz aslında yani bir çalgı zenginliğimizden kaynaklı olarak öncelikle ben çocukları, öğrencileri nitelikli müzik türlerine yönlendirmeyi tercih ediyorum.
1: Evet.
0: Elimden geldiği kadar çocukların özellikle son zamanlarda müzik üretirken mesela Barış Manço gibi, Cem Karaca gibi öncelikle böyle onları daha evet. doğru müziklere yönlendirme amacıyla bunları tercih ediyorum. Aynı zamanda film dizi müzikleri de çalıyoruz. Hı-hı. Mesela Toygar Işıklı'nın Kara Sevdası'yla başladık Cumhurbaşkanlığı Senfoni'de. Elbette ki halk müziği çalıyoruz. Ve elbette ki Türk sanat müziği çalıyoruz. Mesela son konserimizde Elbet Bir Gün Buluşacağız.
1: Aa aldık. Ne güzel.
0: Evet, buna benzer aslında birçok Türk sanat müziği
1: aslında
0: eserinde.
1: Aslında sizce yani kendi koronuz ve orkestranız olarak bir yorum getiriyorsunuz eminim değil mi şarkılara? Kendi imzanız oluyor aslında bir yerde.
0: Şöyle söyleyeyim. Böyle bir orkestranın aslında iyi müzik yapabilmesi için biraz ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız hı hı. ve düzenlemelerin onların seviyesine uygun olması gerekiyor.
1: Çok doğru. Evet.
0: Ben muhakkak her öğrencime seviyesine uygun bir düzenleme yazıyorum. Yani hı hı. bir parçayı provaya götürmeden önce hı hı. öncelikle onu güzelce mesela cello için hangi partiler uygun? Yani doğru. bir öğrenci şu seviyede
1: çalabileceği seviyede.
0: Çalamaz.
1: Tabii,
0: ama
1: tabii.
0: hangi partisyonu iyi çalabilir? Onu hesaplıyorum. Oturup evet. saatlerce düzenleme yapıyorum.
1: Değil mi? Doğru evet. Bu da uzun
0: her
1: bir mesai.
0: Için yani şöyle tüm düzenlemeler bana ait.
1: Evet.
0: Şu an yani tabii ki gönlüm çok istiyor. Hı-hı. İlerleyen aşamalarda ünlü bestecilerimizin düzenlemelerini çalıp onları sahnelemeyi de çok istiyorum.
1: Evet.
0: Şu aşamada bu ilk yıllarda tüm düzenlemeleri ben yapıyorum. Hı-hı. Ve öğrencilere kendi seviyelerine uygun olduğu için gayet iyi müzik yapıyorlar, iyi iş çıkarıyorlar.
1: Peki bu orkestrayı böyle halkın arasına yaymayı düşündünüz mü acaba? Yani Hatay'da böyle bir orkestra yaratmak, onların ne bileyim onların içinden de böyle yetenekleri almak gibi bir fikriniz oldu mu?
0: İlk yılda ilçe milletim müdürüyle beraber önce ilçede, tüm ilçede yaptık.
1: Hı hı.
0: Defne ilçesinde farklı okullardan öğrencileri bir araya getirerek yaptık. Bir sonraki sene birazcık da hani tek olmanın bir öğretmen olmanın

0: verdiği, ulaşımın evet. verdiği bazı zorluklar yaşadım. Yani ve enerjimi aslında olabildiğince doğru kanalize etmeye çalıştım. Yani iyi bir ürün çıkması için enerjimi de doğru kullanmam gerekiyordu. O yüzden yani çok vakit geçirdiğim okulumda öğrencileri bir araya getirmem daha kolay olduğu için kendi okuluma yöneldim. Ve bunun çok gerçekten güzel sonuçları oldu. Yani bu orkestranın bu kadar gelişmesini birazcık da buna bağlıyorum. Çünkü tüm enerjimi tek bir noktaya aktardım. Bu öğrencilere aktardım.
1: Evet. Var mı konser takvimleriniz?
0: Şu anda aslında yeni sezon için henüz bir tarih almadık. Ama sağ olsun Hatay İlgili Türk Turizm Müdürümüz Abdullah Tinç Beyefendi bizleri çok destekliyor. Olabildiğince Hatay'daki programlara dahil ediyor. Okul programlarında sık sık görev alıyoruz. Yine aynı şekilde Hatay Valimiz Sayın Mustafa Masatlı da aynı şekilde onun katıldığı programlarda biz yine yer alıyoruz. Buna benzer aslında şu Hatay'da daha çok dinleti yapıyoruz. İlk kez Ankara'da şehir dışına çıkma fırsatı bulduk. Ama tabii ki yani önümüzdeki sezon için.
1: Ben sizi şimdi böyle şeyde hayal ettim, böyle antik bir tiyatroda. İster miydiniz böyle bir şey?
0: Zaten 25 Haziran'da Defne Sümerler Amfiteyatro'da sahne aldık.
1: Çok güzel.
0: Tam hayal ettiğimiz görüntü aslında.
1: Şahane. Bak hemen aklıma geldi. Çok güzel. Konseriydi. Şahane olur. Evet, yaz konserleri böyle. Aslında şehir şehir mesela Antalya'ya gelin. Ne bileyim yani işte her yerde o antik tiyatroların olduğu yerlerde ne kadar güzel olur.
0: Var hayallerimiz aslında. Yani orkestranın
1: var mı öğrencilerinizin de böyle hayalleri?
0: Yani böyle sadece yerelde kalmasını değil. Çocukların akademik takvime uyduğu sürece. Onların derslerini aksatmadan ben gönülden istiyorum ki hani tatillerde, müsait zamanlarda, bazı uygun hafta sonlarında gerçekten Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da kendini göstersinler, müzik yapsınlar.
1: Yani örnek olsunlar. Bir konserin, değil mi?
0: Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kadar etkili olduğunu görmedim.
1: Olamaz.
0: Yani eğer Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki konser 10 kat etkili olduysa Hatay'daki 1-2 kat. Yani şehir dışı konserleri çok daha büyük motivasyon sağlıyor.
1: Çok
0: önce.
1: Büyük bir motivasyon.
0: Çünkü kültürel gizli oluyor. Daha çok kaynaşma fırsatı oluyor gençler arasında. Tabii ki bu sefer çerçeve çoğaldığı için çocuklara bıraktığı etki de çoğalıyor.
1: Peki bu onların hayatlarında mutlaka çok olumlu etkiler oldu. Siz böyle gözlemlediniz mi? Gerçekten bir öğrenci başlarken nasıldı? Daha sonra öğrendikten sonra korodaki gelişiminden sonraki o değişimi nasıl gözlemlediniz?
0: Ya hepsini aslında yakından tanıyorum öğrencileri.
1: Mutlaka.
0: Müzik bireysel eğitim gerektiren bir alan. Doğal olarak öğrencilerin hayatına daha çok katılma fırsatı buluyorum. Ya şunu net söyleyebilirim. Çocukların bir kere düşüncelerini değiştiriyor. Çocukları depresif düşünceden çıkarıp daha çok yönlü düşünmeye, daha geniş bakmaya,
1: daha umutla bakmaya belki
0: sağlıyor.
1: De.
0: Mesela Albert Einstein çok iyi bir kemancıdır. Ve hep bunu söyler, eğer bilim adamı olmasaydım kesinlikle keman sanatçısı olur, keman virtüözü olurdum. Böyle bir sözü var bilirsiniz. Hatta şunu da söyler. En zor problemleri keman çalarak çözdüm. Gibi Albert Einstein'ın çok ciddi bir sözü vardır. Aslında bu bize şunu gösteriyor. Yani akademik anlamda iyi seviyede olan bir öğrenci enstrüman çalar gerilemez. Aksine bu onun hayatına yol arkadaşı olur.
1: Kesinlikle.
0: Benim de hani çocuklarda gözlemlediğim en güzel şey bu. Çocuklar gerçekten çok ders çalışıyorlar. Ama yani telefonu alıp sosyal medyada ya da online oyunlarda vakit kaybetmek yerine dinlenmek için kemanı eline aldığında ya da piyanoya geçtiğinde hem çocuk kendini bilişsel olarak, duyuşsal olarak geliştiriyor. Hem de bir sanat, artık bir enstrüman kazanmış oluyor hayatında. Aslında çok fazla örneğe tanığım. Yani çocuklarda gördüğüm en büyük şey onları depresyondan çıkarması.
1: Değil mi?
0: Ve onlara düşünseniz de hayatına bir vizyon, bir hedef, bir meşgale veriyorsunuz. Ve geliştirmesi o kadar keyifli ki çocuk, mesela öğrenci birinci seviyede çalıyor. Çalıştıkça ikinci seviyeye çıktığında daha iyi parçalar çalmaya başladığını görünce çok mutlu oluyor artık. İnanın o güler yüzlerine o kadar çok tanığım ki. Kurduğunuz cümlenin altına imzamı atıyorum. Yani benim için de büyük bir motivasyon. Yani
1: çok şanslılar. Siz de çok şanslısınız tabii. Böyle mesleğinizi sevdiğiniz için çok şanslısınız bir kere. Bu çok büyük bir şans.
0: Eğer öğretmen heyecan duymuyorsa öğrenci zaten heyecan duymuyor.
1: Duymaz.
0: Sizin yüzünüzü o kadar

0: deşifre ediyorlar ki.
1: Tabii,
0: yani evet. Ben heyecan duyduğumda mesela orkestra provasına gidiyorum ve yeni bir eser düzenledim diyelim ki. Onu öyle heyecanla anlattığım zaman çocuklar benden 3 kat daha fazla heyecanlanıyorlar. Ve ortaya iyi bir müzik çıktığında bu 10 kat heyecana dönüşüyor.
1: Evet.
0: Kesinlikle öğrenci öğretmenini sevmeli ve açık iletişime girmeli.
1: Girmeli.
0: Evet, açık iletişimde olduğu gibi gelmeli öğretmenine. Yani öğrenci gelip eğer üzgünse üzgün olduğunu, mutluysa mutlu olduğunu benle açık açık paylaşabiliyor.
1: Tabii.
0: Yaşadığı hiçbir duyguyu örtmüyor. Bu benim için çok kıymetli aynı zamanda. Müzik yaparken çocukların aynı

0: Heyecan verici bir şey.
1: Evet, mükemmel bir yemek yapmak gibi.
0: Evet,
1: Ben size
0: kesinlikle.
1: söylemiştim daha önce. Ben aslında benim alanım piyano ve ben
0: Evet.
1: aslında profesyonel bir piyanistim.
0: Evet, evet.
1: Aslında piyano da yaptığımı orkestra da yapıyorum. Yani
0: Tabii.
1: piyano da orkestrasyon bir çalgıdır.
0: Ama çok
1: Ve
0: sesli
1: şey,
0: orkestra çok farklı bir şey. Çok güzel bir
1: evet,
0: şey.
1: inanılmaz zevk alıyorum
0: Çok
1: şeflik yapmaktan,
0: zevkli,
1: çocuklara düzenleme
0: evet.
1: yapmaktan. Gerçekten dilerim
0: Evet.
1: siz de hayalinizi
0: İnşallah.
1: gerçekleştirirsiniz.
0: Evet Ümit Bey, ne kadar güzel bir sohbetti. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hatay'a çok selamlarımızı gönderiyoruz buradan sizin aracılığınızla. Öğrencilerinize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz. Işık tuttunuz. Gerçekten ışık tutanlara layık bir konuksunuz siz. O yüzden teşekkür ediyoruz.
1: Programımıza katılmak benim için bir ayrıcalıktı, şeref duydum. Çok teşekkür
0: Estağfurullah.
1: ederim.
0: Özellikle programımıza da stüdyomuza gelmenizi rica ediyoruz en kısa zamanda.
1: Çok çok isterim. Dilerim ilerleyen zamanlarda yüz yüze bir program da olur. Yüz
0: Kesinlikle.
1: yüze bir sohbet de ederiz.
0: Evet, çok teşekkürler.
1: Çok
0: Görüşmek
1: naziksiniz.
0: üzere.
1: Çok teşekkür
0: Herkese
1: ederim.
0: selamlar, sevgiler.
1: Tüm ekibe sevgiler. Öğrencilerimden de adına onlara da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Ne demek? Çok teşekkürler.
1: Rica
0: Evet
1: ederim.
0: sevgili dinleyenler, çok önemli bir konuğum vardı. Hatay'dan bize telefon bağlantısı gerçekleştirdiğimiz, evet, Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Sayın Ümit Tokgözlü. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Zaferin Adı Millet. Yazan Doktor Hulusi Köse. Yapımcı Doğan Aras. Efektör Sedat Polat. Ses teknisyeni Habib Mehdi Han. Yöneten Aziz Acar. Karakterler: Anlatıcı Cahit Şaher. Zahide Öğretmen Zeynep Önen. Spiker Levent Yıldız. Sena Funda Kayacık. Kaymakam Mehmet Toprak Sergen. Neslihan Elif Acehan. Müdür Bey Doğan Öncel. Anne Nilgün Kasapbaşoğlu. Baba Uğur Aslanoğlu. Abla Nur Gürkan. Elif Merve Büyükçapar. Sekreter Hülya Türker. Emrullah Uzun. Personel Assubayı Tuğbey İstanbulluoğlu. Arkadaş Bahar Mutlu Bıçakçı. Assubay Ali Rıza Kubilay. Özel Kalem Müdürü Aziz Acar. Yusuf Ahmet Cihat Sancar. Çocuk Ayaz Konak.

0: 15 Temmuz 2016 akşam vakti.
1: Ankara ve İstanbul'da olağan dışı gelişmeler yaşanıyor. Ankara semalarında alçak uçuş yapan savaş uçakları görülürken, İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri askeri birlikler tarafından kapatıldı.
2: Baba, ne oluyor?
0: O gece milyonlarca insan aynı soruyu sordu. Ne oluyor? Cevabı ise yalnızca o gecede değildi. Fethullahçı terör örgütü yani FETÖ yıllar boyunca dini duyguları istismar etti. Takiye yöntemleriyle gerçek amacını gizledi. Devletin stratejik kurumlarına planlı ve sistemli biçimde sızdı. Kendisini eğitim, yardım ve hizmet

0: faaliyeti yürüten bir yapı gibi gösterirken, gerçekte ise kendi hiyerarşisine bağlı silahlı bir terör örgütü olarak faaliyet yürüttü. 15 Temmuz gecesi, yıllarca takiye ile gizlediği gerçek amacını bombalarla, kurşunlarla ve silah zoruyla hayata geçirmeye kalkıştı. Ancak o geceye giden süreç 15 Temmuz'da başlamadı. Bu ihanetin ilk açık kalkışması FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı giriştiği 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasıydı. 7 Şubat 2012 Salı. Şubat ayının soğuk bir salı sabahı. Ankara'ya bağlı bir ilçe. Memurlar mesailerine gidiyor, öğrenciler okullarına yetişiyor, esnaf dükkanını açıyordu. Hiç kimse 7 Şubat'ın 15 Temmuz'a uzanan ihanet zincirinin ilk halkası olacağını bilmiyordu. Anadolu Lisesi 12A sınıfı. 7 Şubat 2012 sabah.
1: Günaydın arkadaşlar.
2: Günaydın hocam.
1: Yarı yıl tatili bitti. Artık zaman daha hızlı akacak. Üniversite sınavına kadar önümüzde 3-4 ay var. Bu yüzden bugünden itibaren tek hedefimiz var. Dersi sınıfta bırakmamak. Hazırsanız başlayalım. Geçen dönem işlediğimiz konularla ilgili kısa bir tekrar yapacağız. Sonra yeni konuya geçeceğiz. Sena, ilk soruyu sen cevapla.
3: Hazırım hocam.
4: Hocam kusura bakmayın. Birazdan Sayın Kaymakamımız okulumuzu teşrif edecekler.
5: Sınıfınızı da ziyaret etmek istediler. Hazırlıklı olalım lütfen.
3: Teşekkür ederim. Anlaşıldı müdür bey. Hocam bize de soru sorar mı?
1: Bilmiyorum. Ama siz bugün de her zamanki gibi olun ha. Heyecanlanacak bir şey yok. Buyurun.
5: Sayın Kaymakamım, 12A sınıfı.
6: Teşekkür ederim.
5: İyi dersler gençler.
6: Günaydın gençler.
2: Günaydın Sayın Kaymakamım.
1: Hoş geldiniz Sayın Kaymakamım.
6: Teşekkür ederim hocam. Yok, ders ara vermeyin lütfen. Ben sadece şöyle bir başarılar dilemeye geldim. Evet, üniversite sınavı yaklaşıyor. Çocuklar, hepinize kolaylıklar diliyorum. Belli mi hedef?
3: İnşallah hukuk fakültesi Sayın Kaymakamım.
6: İnşallah ama bak çok çalış. Bu ülkenin iyi hukukçulara ihtiyacı var.
3: İnşallah efendim.
6: Kolay gelsin hocam. Başarılar gençler.
2: Teşekkür ederiz Sayın Kaymakamım.

0: Okul bahçesi. Aynı gün öğle arası.
1: Neslihan.
2: Buyurun müdürüm.
1: Sabah kaymakam bey sınıfınızı ziyaret ettiğinde dikkatimi bir öğrenci çekti. Adı Sena'ydı, öyle değil mi?
2: Evet müdürüm.
1: Başarılı bir öğrenciye benziyor. Sena ile ilgilenmeye devam edin.
2: Anladım müdürüm.
1: Acele etmeyin. Güven zamanla kazanılır.
2: Sena. Sena. Bir dakika bekler misin canım?
3: Evet. Ne oldu?
2: Bugün seni biraz dalgın gördüm.
3: Sınav yaklaştıkça insan ister istemez daha çok düşünüyor.
2: Haklısın. Ben de bazen yetişemeyecekmişim gibi hissediyorum. Hafta sonları nasıl çalışıyorsun?
3: Genelde evde. Okuldaki kurslara da katılıyorum.
2: Bak, biz bazen hafta sonları toplanıyoruz. Üniversitede okuyan ablalar geliyor. Hem ders çalışıyoruz hem de tecrübelerini anlatıyorlar. İstersen

0: sen de gel.
1: Aa, nerede?
0: Yakın yakın burada. Bir evde. Kalabalık da olmuyor zaten. Kimseyi zorlayan yok. Gelirsin, beğenmezsen bir daha gelmez.
1: Şey, bilmiyorum ki. Babamla konuşmadan söz veremem.
0: Olur canım. Ben sadece söylemek istedim.

Şena'nın evi. 7 Şubat 2012. Akşam.

0: Hoş geldin kızım. Aa, bugün biraz yorulmuş gibisin.
1: Evet, biraz yorucuydu anne. Ama güzel bir gündü.
0: Hayırdır, ne oldu ki?
1: Bugün Kaymakam Bey geldi okulumuza. Bizim sınıfa da uğradı.
0: Aa, öyle mi? Size de denk geldi demek.
1: Çok uzun kalmadı. Hepimize başarılar diledi. Tam çıkacakken bana döndü ve hedefin ne diye sordu. Ben de hukuk okumak istediğimi söyledim.
0: Sonra ne dedi?
1: Çok çalış dedi. Bu ülkenin iyi hukukçulara ihtiyacı var dedi. Ama nedense o cümle gün boyu aklımdan çıkmadı.
0: İnşallah sen de o hukukçulardan biri olursun. Ay, babam bunu duyunca çok sevinecek.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin. Bugün erkencisin.
2: Çarşı biraz sakindi de biraz erken kapattım dükkanı. Ne pişiyor bakalım? Ev mis gibi kokuyor.
0: En sevdiğinden bol tereyağlı içli köfteler hazır.
1: Hoş geldin baba.
2: Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Ne anlatıyor bakalım bizim hukukçu adayı?
0: Bugün okula Kaymakam Bey gelmiş. Sena da onu anlatıyordu.
2: Öyle mi? Kızım söyle bakalım neler konuştu sizinle?
1: Çok kısa kaldı. Başarılar diledi. Tam çıkarken de bana hedefimi sordu. Ben de hukuk okumak istediğimi söyledim.
2: Güzel, güzel. Sonra?
1: Çok çalış. Bu ülkenin iyi hukukçulara ihtiyacı var dedi.
2: Doğru söylemiş, doğru söylemiş. İyi bir hukukçu olmak sadece kanun bilmek demek değildir. Vicdan sahibi olmayı da gerektirir. Çalışırsan neden olmasın?
1: İnşallah baba. Bir de bugün bir arkadaşım benimle konuştu.
2: Hayırdır inşallah?
1: Hafta sonu üniversitede okuyan ablalarla tanışabileceğimi söyledi. Sınava hazırlanan öğrencilere yardımcı oluyorlarmış. Bir evde toplanıp birlikte ders çalışıyorlarmış. İstersen beni de götürebileceğini söyledi.
2: Peki tanıyor musun onları?
1: Hayır, tanımıyorum ama gençlere dersler konusunda yardımcı oluyorlarmış.
2: Anladım. Peki sen ne söyledin?
1: Önce size danışacağımı söyledim.
2: İyi yapmışsın kızım, iyi yapmışsın. Kızım, insan yeni insanlar tanıyabilir. Ama kim olduklarını bilmediği, güvenmediği yerlere de hemen gitmez. Önce bir sorar, araştırır. Ondan sonra karar verir.
1: Merak etme baba, zaten söz vermedim.
3: Son dakika. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ın özel yetkili savcılık tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
2: Bir dakika, şunu bir dinleyelim. MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması. Pek alışılmış bir durum değil bu Türkiye'de.
0: Ne olmuş ki?
2: Şimdilik bir şey söylemek zor ama... Yani devletin en kritik kurumlarından birinin başındaki isimden söz ediyoruz. Bakalım haberin devamında ne diyecekler?
4: Mart 2012. 7 Şubat MİT kumpasının ardından FETÖ devlete yönelik kumpaslarını sürdürürken bir yandan da yeni mensuplar devşirmeye devam ediyordu. Çünkü emniyette, yargıda ve devletin diğer kritik kurumlarında kumpasların parçası olan örgüt mensupları da bir zamanlar aynı yöntemlerle devşirilmiş başarılı gençlerdi. Şimdi aynı kirli düzen için yeni isimler seçiliyordu. Sena henüz bunun farkında değil.

0: Anadolu Lisesi. Öğle arası.
1: Sena. Sena. Ha? Bir dakika bekler misin?
2: Hayırdır Nesli?
1: Ya geçen haftalarda konuştuğumuz şu meseleyi soracaktım. Babana söyledin mi?
2: Ha, söyledim. Ama tanımadığımız insanların evine gitmeme sıcak bakmadı.
1: Haklı aslında. Ben olsam benim babam da aynı şeyi söylerdi.
2: O yüzden gelemem galiba.
1: Dur. Kimse gizli saklı bir şey yapmıyor. İstersen annen de gelsin, istersen baban önce konuşsun. Yani kimse hemen gel demiyor. Sadece ders çalışan öğrencileriz.
2: Bilmiyorum.
3: Sena, müsaitsen odama gelir misin? Teneffüs bitmeden.
2: Tabii hocam.
1: Ben kantinde olurum, düşünürsün ha?
2: Tamam.
0: Öğretmenler odası. Aynı gün. Ha?
3: Gel Sena. Kapıyı kapat kızım.
2: Rahatsız mı ettim hocam?
3: Hayır, olur mu hiç? Otur lütfen. Az önce koridorda istemeden konuşmanızın bir kısmını duydum. Bir yere davet ediliyormuşsun.
2: Evet hocam. Hafta sonları ders çalışıyorlarmış da üniversitede okuyan ablalar da geliyormuş.
3: Sen gitmek istiyor musun?
2: Yani istiyorum desem yalan olur. İstemiyorum desem o da doğru değil. Sınav yaklaştıkça insan her kapıyı değerlendirmek istiyor.
3: Peki baban ne düşünüyor?
2: Önce araştırmak istiyor. Tanımadığı insanlara hemen güvenmiyor.
3: Doğru bir yaklaşım tabii.
2: Peki siz olsanız ne yapardınız hocam?
3: Ben senin adına karar veremem. Ama sana bir şey sorabilirim.
2: Tabii hocam.
3: Bugüne kadar seni kim sınava hazırladı?
2: Siz. Okuldaki kurslar, babam ve kendim.
3: Güzel. Peki şimdi karşına çıkan insanlar neden özellikle seni çağırıyor?
2: Bilmiyorum.
3: İşte önce bunu öğren. İnsanların sana ne verdiğinden önce senden ne beklediğini anlamaya çalış.
2: Bunu hiç bu açıdan düşünmemiştim.
3: Buyurun.
4: Rahatsız etmiyorum inşallah hocam.
3: Estağfurullah müdür bey, buyurun.
2: Hocam isterseniz ben çıkayım.
3: Olur kızım. Biz bu konuyu yine konuşuruz. Acele karar verme sakın.
2: Tamam hocam. İyi günler müdürüm.
4: İyi günler kızım.
5: Maşallah. Sena gerçekten başarılı bir öğrenci. Okulun en çalışkan gençlerinden biri.
3: Öyle. Çalışkan olduğu kadar karakterli de bir evladımız.
5: Belli oluyor. Böyle gençleri görünce insan umutlanıyor. Ne güzel. Sizin gibi öğretmenler de yakından ilgileniyor.
3: İhtiyacı olan her öğrencimle ilgilenirim.
5: Aslında sadece okulda değil, okul dışında da gençlere destek olan insanlar var. Ders çalıştırıyorlar, kitap okutuyorlar, sohbet ediyorlar, çocuklara sahip çıkıyorlar. Bence kıymetli bir gayret.
3: Elbette. Kim çocuklarımız için samimiyetle emek veriyorsa başımızın üstünde yeri var. Yeter ki aile de bilsin, okul da bilsin. Çocuklarımızın kimlerle vakit geçirdiği, nerelere gidip geldiği saklı gizli olmasın.
5: Hocam, siz biraz fazla tedbirli davranıyorsunuz galiba.
3: Çocuklar emanettir müdür bey. Emanet söz konusu olunca tedbirin fazlası olmaz.
5: Her şeyi bu kadar sorgularsak insanlar iyilik yapmaya da çekinir.
3: İyilik kendisini gizleme ihtiyacı duymaz ama.
5: Herkesin usulü farklı tabii.
3: Olabilir. Benim içim her şey açık olduğunda rahat eder.
5: Anlaşıldı hocam. Daha fazla rahatsızlık vermeyeyim, vaktinizi almayayım. Dersiniz vardır. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim müdür bey.
0: Okul bahçesi. Aynı gün ders çıkışı.
1: Sena! Ha? Yine ben. Bir dakika bekler misin? Ne evci bir kızsın ya.
2: Neslihan, ben bugün gelemem.
1: Sahide hoca yüzünden mi?
2: Hayır. Hocam sadece acele karar vermiyor.

0: dedi. Babam da tanımadığım insanların evine gitmemi istemiyor.
1: Haklılar. Ben onların yerinde olsam ben de aynı şeyi söylerdim. Ama bak sen beni yanlış anladın.
0: Nasıl yani?
1: Neyi yanlış anladım? Bak bugün Ankara Hukuk'ta okuyan bir abla geliyor. Adı Elif. Geçen yıl bizim okuldan mezun oldu. Hukuk istediğini duyunca özellikle seninle tanışmak istedi. Sadece onunla tanış, sonra çıkıp gidersin.
0: Ama ben söz verdim.
1: Kime?
0: Kendime. Babamın güvenini kırmak istemiyorum.
1: Sena, yarım saatten bahsediyorum. Yarım saat. Bir bakarsın, beğenmezsin, çıkarız. Bir daha da ben sana bu konuyu hiç açmam. Söz.
0: Gerçekten sadece yarım saat mi?
1: Yarım saat. Sonra seni ben eve bırakacağım.
0: Peki. Sadece hukuk okuyan ablayla tanışacağım. Yarım saat kalacağım. Sonra döneceğim.
1: Tamam. Hadi geç kalmayalım.

0: Hoş geldiniz kızlar. Demek Sena sensin. Neslihan senden epey bahsetti. Hukuk okumayı çok istiyor ama biraz çekingen dedi. Seni görünce neden öyle söylediğini anladım. Buyurun, şöyle oturun.
1: Teşekkür ederim. Aslında çok kalamayacağım. Biraz merak ettim, o yüzden geldim.
0: En doğrusu da bu zaten. İnsan görmediği, tanımadığı bir yer hakkında karar vermemeli. Bugün sadece tanışacağız. Kafana yatarsa yine gelirsin. Yatmazsa da buna saygı duyarız. İşte seni tanıştırmak istediğim kişi de geldi. Elif, bir gelir misin?
2: Merhaba, ben Elif. Sen Sena olmalısın. Neslihan senden bahsetmişti. Hukuk fakültesini hedefliyormuşsun.
1: Evet, çocukluğumdan beri istiyorum. Ama açıkçası bazen konuları yetiştiremeyecekmişim gibi hissediyorum. Ne kadar çalışsam da eksiğim varmış gibi geliyor.
2: O duyguyu çok iyi biliyorum geçen yıldan. Üniversite sınavına hazırlanırken ben de aynı şeyi yaşadım. Bazen bir deneme kötü geçiyor, bütün emek boşa gitmiş gibi hissediyorsun. Ertesi gün iyi bir sonuç alınca da yeniden umutlanıyorsun. Bu süreç biraz sabır işi.
1: Peki siz nasıl başardınız? Hiç vazgeçmeyi düşündünüz mü?
2: Düşündüm, hem de defalarca. Ama insanın yanında aynı hedefe yürüyen insanlar olunca toparlanması daha kolay oluyor. Bazen bir arkadaşın, bazen bir öğretmenin, bazen de senden önce o yoldan geçmiş birinin söylediği tek cümle bile insanı yeniden ayağa kaldırabiliyor. Ben de bugün bunun için buradayım. Belki benim yaşadığım tecrübeler sana da küçük bir fayda sağlar diye.
1: Açıkçası bu konuşma bana iyi geldi ama yine de burada ders çalışma konusunda biraz düşünmek istiyorum.
2: Bak Sena, bugün buraya geldiğin için senden hiçbir söz istemiyoruz. Bir daha gelir misin, gelmez misin? Bu tamamen senin kararın. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Bu sınav yolunda insan bazen tek başına yürümekte zorlanıyor. Biz de birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. İstersen sen de aramıza katılırsın.
1: Hala kafamda cevap bulamadığım sorular var. Ailem çok istemiyor ama bunları, bu konuyu biraz kendi kendime düşünmek istiyorum.
2: Bu en doğrusu. İnsan en doğru kararı ancak kendi verirse içi rahat eder.
0: Biz bugün burada seni sadece misafir ettik. Gerisi sen ne zaman istersen.
1: Teşekkür ediyorum. Ben artık kalkayım. Evde merak ederler.
0: Elbette. Seni daha fazla tutmayalım. Ama senden bir isteğim var.
1: Buyurun.
0: Bugün burada konuştuklarımızı önce kendi içinde bir tart. Hemen herkesle paylaşmak zorunda hissetme. İnsan bazen bir şeyi önce kendi değerlendirir, sonra karar verir.
1: Peki.
3: Ben seni geçireyim. Ne düşünüyorsun Elif konusunda?
1: Bilmiyorum. Beklediğim gibi değildi. Geçeceğimiz yoldan o geçen yıl

0: geçmiş. Biraz rahatladım tabii.
1: Ben de ilk geldiğimde senin gibiydim. İnsan görmeden, tanımadan hüküm veriyor bazen.
0: Yine de babam ne der kestiremiyorum. Bu tarz yerlere gitmemi çok istemiyor.
1: İstersen bugün hiçbir şey söyleme. Sonuçta sadece geldin, tanıştın. Önce sen emin ol, sonra anlatırsın.
2: Sena o gün yalnızca bir öğrenci evinden ayrıldığını sanıyordu. Fakat FETÖ'nün yöntemi tam da buydu. İlk gün ne bağlılık istenirdi, ne sadakat, ne de örgütün gerçek amacı anlatılırdı. Önce güven kazanılırdı. İnsan tanınırdı. Sonrası zamana bırakılırdı. Çünkü FETÖ için aceleye gerek yoktu. Tam bir hafta sonra...
0: Alo?
3: Merhaba Sena, ben Elif. Rahatsız etmedim umarım. Geçen hafta tanışmıştık. Bir deneme sınavı hazırladık. İstersen bu cumartesi günü bekleriz. Gelmezsen de canın sağ olsun. Sadece haber vermek istedim.
0: Bilmiyorum. Bir düşüneyim.
3: Tabii, kararına saygı duyuyorum. Ama senden bir şey isteyeceğim. Bir kez daha gel. Aklına takılan ne varsa yine konuşuruz. Ondan sonra nasıl istersen öyle yaparsın. İyi akşamlar Sena.
0: İyi akşamlar Elif.
2: Zaman, FETÖ'nün en büyük silahlarından biriydi. Sena, başlarda çekinerek gittiği o eve artık zaman zaman uğruyordu. İlk zamanlar ailesinden gizlediği ziyaretler, ders çalışıyoruz cümlesiyle sıradanlaşmıştı. Annesi kızının sınava hazırlandığını düşünüyordu. Babasıysa bu çevreye karşı mesafesini koruyordu. Yine de üniversite sınavı öncesinde kızının dikkatini dağıtmamak için endişelerini içine atmayı tercih etti. Haziran geldi. Uzun ve yorucu bir hazırlık döneminin ardından Sena üniversite sınavına girdi. Ağustos ayında açıklanan sonuçlarla birlikte Sena Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Ailesi gururluydu. Zahide öğretmen de öğrencisiyle iftihar ediyordu. Ancak üniversiteyi kazanmasıyla birlikte Sena'nın hayatında yeni bir dönem başladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Sonbahar 2012.
3: Sena, dün seni göremedik.
0: Ha, kütüphanedeydim. Saati nasıl geçtiğini anlamamışım.
3: Merak ettik. Akşam da bekledik.
0: Telefon da sessizde kalmış. Çok geç fark ettim.
3: Canın sağ olsun. Bu akşam yine birlikteyiz.
0: Tamam. Bu kez gecikmem.
3: Çıkışta kantinde buluşalım. Birlikte geçeriz.
0: Tamam.
2: Günler birbirini izledi. Önce ders çıkışları, sonra hafta sonları, ardından neredeyse bütün boş zamanları aynı programların içinde geçmeye başladı. Sena bunun üniversite hayatının doğal akışı olduğunu düşünüyordu. Oysa fark etmeden günlerini, vaktini ve kurduğu ilişkileri başkalarının belirlediği bir düzenin içinde yaşamaya başlamıştı. Ailesi ise kızlarının derslerine odaklanmış, düzenli bir üniversite hayatı kurduğuna inanıyordu.
0: Alo?
4: Sena, nasılsın kızım?
0: İyiyim hocam, siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Annenle konuştum, seni özlemişler.
0: Ben de onları özledim ama alışıyorum artık.
4: Sevindim. Kendine dikkat et. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden ara.
0: Tamam hocam, sağ olun. Hoşça kalın.
4: Hoşça kal kızım.

0: Kaymakamlık, 17 Aralık 2013, sabah.
1: Son dakika. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
2: Zahide hocam, kusura bakmayın, biraz beklettim sizi. Şimdi Şebi Aruz programının son hazırlıkları derken 17 Aralık sabahına böyle bir gündemle uyandım.
3: Estağfurullah Kaymakam Bey. Bugün Mevlana'yı, birlik ve kardeşliği konuşacaktık. Sabah evden çıktığım andan beri ise herkes aynı haberi konuşuyor. İnsan ister istemez endişeleniyor.
2: Henüz bütün ayrıntılar net değil. Ama 7 Şubat'ı gördük. Devletin kurumlarını milletin seçtiği iradeye karşı kullanmaya kalkışmak hukukla da demokrasiyle de bağdaşmaz.
3: En acısı da bu Kaymakam Bey. İnsanların inancını, samimiyetini, iyi niyetini kullanarak devletin içine sızmak, sonra da o güveni milli iradeye karşı bir kumpasa dönüştürmek. İnsanın bunu kabullenmesi çok zor.
2: Şimdi başbakanımızın son dönemde neden bu yapıya dikkat çektiğini bugün daha iyi anlıyoruz hocam. Bu millet iradesini sandıkta ortaya koyar. O iradeyi şantajlarla, manşetlerle, kumpaslarla değiştirmeye kalkmak milletin iradesine müdahaledir. Biz devlet görevlilerinin vazifesi de milletin emanetine sahip çıkmaktır.
1: Operasyona ilişkin yeni gelişmelerin gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.
0: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 25 Aralık 2013, öğle.
4: Sena, bugünkü gelişmeleri gördün mü?
5: Gördüm. 17 Aralık'tan beri memleket başka bir şey konuşmuyor zaten.
4: Demek ki geri adım atılmayacak.
5: Bunu söylerken sanki olacakları önceden biliyormuş gibisin.
4: Bazen bazı süreçlerin nasıl biteceği bellidir.
5: Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Bir haftadır seni dinliyorum. Sen yaşananları değerlendirmiyorsun. Sanki yönlendiriyorsun.
4: Sen de zamanla anlarsın.
5: Neyi anlayacağım? Yargıyı, emniyeti, insanların seçtiği hükümete karşı kullanmayı mı?
4: Bunlar senin düşündüğün kadar basit meseleler değil.
5: Benim için çok açık. Devletin içinde milletin iradesinden bağımsız hareket eden hiçbir paralel yapı meşru olamaz. İster kendine cemaat desin, ister hizmet desin, ister başka bir at kullansın.
4: Çok ağır konuşuyorsun. Bir gün sen de bizi anlarsın.
5: Bir gün değil, bugün anladım. Sizi sadece insanlara hizmet ediyorsunuz sandım. Meğer amacınız bambaşkaymış. Ben bu ülkenin geleceğine, milletin karar vermesine inanıyorum. Sandığın yerine kumpası koyan hiçbir anlayışın içinde olmayacağım. Alo hocam.
6: Sena, sesin hiç iyi gelmiyor. Bir şey mi oldu?
5: Hocam, bugün bir insanın söylediğiyle aslında hizmet ettiği şeyin aynı olmayabileceğini gördüm.
6: İnsan bazen en önemli hakikati hayal kırıklığı yaşadığı gün öğrenir kızım.
5: Merak etmeyin hocam. Artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok daha iyi görüyorum.
0: ...17-25 Aralık'ın ardından aylar geçti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, milli iradeye yönelen bu girişime karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, Türkiye devletin içine sızan paralel yapılanmayla mücadelesine ciddiyetle devam ediyordu. Hayatta, görünürde normal akışına dönmüştü. Ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordu. Kaymakamlık makamı, Şubat 2014.
7: Sayın Kaymakamım, yeni atanan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cem Arslan Bey geldiler.
2: Buyursunlar.

0: Müsaadenizle Sayın Kaymakamım.
1: Hoş geldiniz komutan. Buyurun.
0: Teşekkür ederim Sayın Kaymakamım. 3 gün önce ilçe jandarma komutanlığı görevine başladım. Göreve başlamamın ardından hem tanışmak hem de nezaket ziyaretinde bulunmak istedim.
1: Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Oturun lütfen. Ne içersiniz? Çay, kahve?
0: Zahmet olmazsa bir çay alırım.
1: Kızım, 2 çay alalım. Evet, daha önce nerede görev yapıyordunuz komutan?
0: Malatya'daydım Sayın Kaymakamım.
1: Malatya'nın neresinde?
0: 2. Ordu Komutanlığı emrinde görev yapıyordum efendim.
1: Güzel. İlçemize alışabildiniz mi?
0: Henüz çok yeniyim. 3 gün önce göreve başladım. Bu süre içinde birliğimizi ve ilçeyi tanımaya çalışıyorum.
1: Elbette. İnşallah kısa sürede alışırsınız. İnsanımız misafirperverdir bizim. Sahaya çıktıkça ilçeyi de insanını da daha iyi tanırsınız.
0: İnşallah Sayın Kaymakamım. Ben de ilk fırsatta sorumluluk bölgemizi yakından tanımayı planlıyorum.
1: İyi olur komutan, iyi olur. Şimdi zor bir dönemde göreve başladınız. Önce 7 Şubat, ardından 17-25 Aralık. Şimdi de MİT tırları üzerinden yürütülen bu kumpas. Bunların birbirinden bağımsız olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de aynı kanaatteyim Sayın Kaymakamım. Devletin en kritik kurumlarını hedef alan planlı bir kirli süreç yaşanıyor.
1: Sanki her adımda devletimizi biraz daha zayıflatmayı hedefliyorlar.
0: Ve bunu devletin içine yerleştirdikleri kendi mensuplarıyla yapıyorlar.
1: İşte bu yüzden önümüzdeki dönem her zamankinden daha dikkatli olmak zorundayız.
0: Emredersiniz Sayın Kaymakamım. Bulunduğumuz her görevde devletimize de milletimizin iradesine de sonuna kadar sahip çıkacağız.
1: Elbette, elbette. Buna inanıyorum komutan. Uyum içinde güzel işler yapacağız.
0: İnşallah Sayın Kaymakamım. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
1: Hadi bakalım.
2: İlçe Kültür Merkezi 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı.
3: Sayın Kaymakamımız, kıymetli protokol üyeleri, değerli misafirler. Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yıl dönümünde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak, Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşatmak üzere düzenlediğimiz programa hepiniz hoş geldiniz.
1: Evet, tebrik ederim Zahide Hocam. Gençler gerçekten çok güzel hazırlanmış.
3: Teşekkür ederim Sayın Kaymakamım. Gençlerde cevher var maşallah. Biz gençlere sadece edebiyat anlatmıyoruz. Bu milletin hafızasını da emanet ediyoruz.
1: Evet, işte bunun için bu programlar önemli. Bazı zaferler sadece kitaplarda kalmamalı. Komutanım, buyurun gelin. Sizi Zahide öğretmenimizle tanıştıralım. İlçemizin en kıymetli eğitimcilerindendir kendisi.
0: Memnun oldum hocam. Az önce öğrencilerinizi dinledim. İnsan bazı şiirleri duyunca üniformasını biraz daha ağır taşıyor.
3: Asıl biz rahat ediyoruz komutanım. Bu ülkenin nöbetini tutanlar oldukça biz sınıflarımızda daha huzurlu ders anlatıyoruz.
4: Hocam, hocam.
3: Sena, ne zaman geldin?
4: Bu sabah annemleri gördükten sonra sizin burada olduğunuzu söylediler.
3: Çok sevindim Sena. Peki hukuk nasıl gidiyor?
4: Yoğun ama sizin öğrettikleriniz hala aklımda.
1: Hoş geldin Sena. Uzun zamandır seni ilçede göremiyorduk.
4: Hoş bulduk Sayın Kaymakamım. Okul yoğun olunca pek fırsat bulamadım.
1: Zahide Hocam seni hep gururla anlatıyor.
4: İnşallah mahcup etmem Sayın Kaymakamım.
3: Etmez Sayın Kaymakamım. Hak ederek kazandın. Şimdi de inşallah iyi bir hukukçu olacak.
1: Komutan, sizi tanıştırayım. Zahide Hocamızın öğrencisi Sena. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyor.
0: Memnun oldum Sena.
4: Ben de memnun oldum komutanım.
2: O gün kader onların yollarını sessizce kesiştirmişti.

0: yıl sonra vatan için aynı safta, aynı gecede omuz omuza mücadele edeceklerini henüz hiçbiri bilmiyordu. Kültür Merkezi Bahçesi, program sonrası.
1: Komutanım, program gayet güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım.
2: Sağ olun Sayın Kaymakam.
1: Şimdi bizim görevimiz sadece olay çıktığında müdahale etmek değil ki, olay çıkmasına fırsat vermemek.
2: Haklısınız Sayın Kaymakam. Bazı tehditler uzaktan belli olur. Bazılarının ise insan yanı başındayken bile fark edemez.
1: Malatya size çok şey öğretmiş anlaşılan.
2: Evet, bazı görevler insana mesleğinden önce insanları okumayı öğretiyor Sayın Kaymakam.
3: Ankara sana iyi gelmiş bu sefer. Eskisi gibi gözlerin ışıl ışıl.
4: Bu kez insanları daha dikkatli tanıyorum hocam.
3: Geç öğrenmek hiç öğrenememekten iyidir kızım. Yeter ki vicdanını kaybetme.
1: Zahide hocam, bir dahaki programı da size emanet ediyorum zaten.
3: Memnuniyetle Sayın Kaymakamım.
0: Haziran 2016. 17-25 Aralık'taki yargı darbesi girişimi başarısız olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet, Fethullahçı terör örgütünün devlet içindeki yapılanmasına karşı kararlı mücadelesini sürdürüyordu. FETÖ ise gerçek yüzü ortaya çıktıkça mağduriyet söylemlerinin arkasına saklanıyor, yalanlarla, İftiralarla ve kara propagandayla yeni ihanet planlarını gizlemeye çalışıyordu. Henüz kimse örgütün kanlı bir askeri darbenin ve işgal girişiminin hazırlığını yaptığını bilmiyordu.
5: Sayın Kaymakamım, bakanlıktan gelen kararname.
1: Ankara Vali Yardımcılığı. Allah mahcup etmesin.
2: Komutanım, atama emriniz.
1: Ankara İl Jandarma Komutanlığı. Hayırlısı olsun.
3: Ankara Çankaya. Demek yeni öğrenciler, yeni umutlar. İnşallah hayırlı olur.
6: Sena, cübbeni hazırladın mı? Mezuniyet yaklaşıyor artık.
4: Hazırladım, hazırladım. Galiba hayatın en zor kısmı şimdi başlıyor.

0: 15 Temmuz 2016 saat 14:20. Ankara sıcak bir cuma gününü yaşıyordu. Saatler 14:20'yi gösterdiğinde Milli İstihbarat Teşkilatı'na ulaşan kritik bir ihbar o günün seyrini değiştirdi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar arasında gerçekleştirilen kritik görüşmenin ardından Fethullahçı terör örgütü deşifre olduğunu anladı. 16 Temmuz saat 03 için planladığı askeri darbeyi 15 Temmuz akşamı saat 20.30'a çekti. Türkiye tarihinin en uzun ve karanlık gecesine giriyordu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı saat 20.30.
1: Cem komutanım, komutanım, birlikte olağan dışı bir hareketlilik var. Normalde çıkmaması gereken araçlar hazırlanıyor.
2: Kim verdi hazırlık emrini?
1: Bilmiyorum komutanım. Bize herhangi bir emir ulaşmadı.
2: Buyurun. Nasıl? Hangi birlik?

0: Hayır, böyle bir emirden haberim yok.
1: Komutanım, bir terslik mi var?
0: İnşallah yanılıyoruzdur. Ama bu iş normal değil. Durun! Bu araçları kim çıkardı? Kimden emir aldınız?
2: Saatler 20.30'u gösteriyordu. Darbeciler emir komuta zinciri dışında harekete geçmişti. Türkiye henüz yaşanacak büyük ihanetten habersizdi. Ankara Vali Yardımcılığı Makamı. Saat 21.55.
3: Sayın Vali Yardımcım, Ankara üzerinde olağan dışı uçuşlar var. Emniyetten de bilgi almaya çalışıyoruz.
4: Genel bir açıklama yapıldı mı?
3: Henüz hayır efendim.
4: Buyurun Cem Komutanım.
5: Sayın Vali Yardımcım, birlikte olağan dışı hareketlilik var. Plan dışı araç çıkışları başladı. Bazı personele sözlü talimatlar veriliyor.
4: Resmi emir dışında hiçbir harekete izin vermeyin. Birliğinizin kontrolünü bırakmayın. Ben ilgili kurumlarla irtibat kuruyorum.
5: Emredersiniz efendim.
4: Allah'ım, milletimizi, devletimizi muhafaza eyle.
2: Kızılay'da bir kafe. Saat 22.35.
6: Alo hoca.
7: Sena, kızım neredesin?
6: Kızılay'dayım hocam. Ortalık çok karışık. Jet sesleri hiç dinmiyor.
7: Ben de Kızılay'dayım. Bir kafedeyim. Müsaitsen gel kızım. Yalnız kalma.
6: Hemen geliyorum hocam. Beklettin mi hocam?
7: Yok kızım. Gel otur. Kimsenin aklına gelen başına gelmesin.
6: Gelirken Kızılay'da herkes durmuştu. Kimisi telefondan canlı yayın açmış, kimisi endişeyle birbirine bakıyordu.
8: Sayın Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında.
2: Saat 23.02.
9: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak vatandaşların bunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun iş başına gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu bilinmelidir. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecek. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Asla ve asla bu ve buna benzer çılgınlıklara da müsaade etmeyeceğimizi bilsinler.
6: Ne? Demek gerçekten darbe bu.
7: Milletin iradesine silah doğrultmuşlar. Allah bu milleti muhafaza etsin.
2: Kızılay'da bir kafe. Saat 13.24.
7: Birbirini meydanlara çağırıyor kızım.
6: Hocam, FETÖ gerçekten bunu da yaptı.
7: Yıllardır devlete sızdılar, şimdi de millete silah

0: çekiyorlar.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalının canlı yayınına telefon bağlantısıyla katılıyor.
2: Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: Hocam, Cumhurbaşkanımız meydanlara çağırıyor.
3: Demek ki devlet ayakta kızım. Milletini yalnız bırakmamış. Artık bekleme zamanı değil.
0: Biz de gidiyoruz.
3: Elbette. Cumhurbaşkanımız milletini meydanlara çağırırken biz burada oturamayız. Hadi kızım, darbecilere bu meydanları bırakmayacağız.
4: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 15 Temmuz 2016, gece.

0: milletimize güç veriyor. Allah'ın izniyle bu hainlere geçit vermeyeceğiz.
1: Bırakmayın beni. Ne olur bırakmayın beni. Ne olur.
2: Ne olur.

0: O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin kararlı mücadelesi, güvenlik güçlerinin fedakarlığı ve milletimizin destanlaşan direnişiyle Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi engellenmişti. Millet darbecilere karşı zaferini kazanmıştı. Zaferin adı millet olmuştu. Ve bu zaferin üzerinden bugün tam 10 yıl geçti. Ankara Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği. 15 Temmuz 2026.
1: Ama sanki dün gibi.
2: Sena.
1: Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk kızım. Zahide Hoca'nın yanına mı geldin?
1: Her yıl olduğu gibi. Önce onu uğruyorum. Sonra komutan Cem'in yanına. İkisi de aynı gecenin emaneti.
3: Sena abla.
1: Yusuf, sen de gelmişsin.
3: Her yıl geliyorum. Öğretmenime bir Fatiha okumadan içim rahat etmiyor.
2: Hoş geldin evladım. Nasıl ayağın?
3: Şükür sayın valim. Ayağımdaki iz hala duruyor ama bana uzanan o eli ömrüm boyunca unutmayacağım.
1: O gece hocam seni yerde görünce hiç düşünmeden sana doğru koşmuştu.
3: Hala kulaklarımda. Dayan kardeşim dediğini unutamıyorum. Sonra büyük bir patlama, ardından silah sesleri. Gerisini hatırlamıyorum. Bugün yaşıyorsam onun sayesinde yaşıyorum.
2: O gece telefonu kapattığımızda bir daha komutan Cem'in sesini duyamadım. Sonra haber geldi. Komutan Cem şehit olmuş.
1: Ben de hocamın arkasından koşmuştum. Bir daha dönüp bana bakamadı. Şehit düştü.
2: O güzel insanlar, bu vatan bize emanet kalsın diye canlarını feda ettiler.
3: Ben de o emanete layık olmaya çalışıyorum.
1: Biz de o emanete sahip çıkacağız.
2: İşte asıl zafer de bu. Şehitlerini unutmayan, gazilerine sahip çıkan bir millet olarak kalabilmek.
0: Bugün bu topraklarda hür yaşayabiliyorsak, ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, bunu canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimize ve o gece meydanları doldurarak istiklaline ve iradesine sahip çıkan milletimize borçluyuz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.
4: Tüm şehitlerimizin ruhuna El Fatiha.
5: Zaferin Adı Millet adlı oyunumuzu dinlediniz. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

0: takım konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyenler, şimdi İngiltere-Arjantin futbol milli takımları arasında oynanacak Dünya Kupası yarı final karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklamlar.
3: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklamlar.
5: TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Güzel bir yaz gecesi diliyoruz. TRT Radyo 1'deyiz. Tüm yolda olanlara, bizleri dinleyen herkese hoş geldiniz diyoruz. Yayın masasında sevgili Feyyaz İşleyen'le birlikteyiz ve tabii ki TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Erhan Seven'le bu güzel yaz gecesinde tüm zamanların en büyük rekabetlerinden biri, günlerdir konuşulan, acaba 22 Haziran 1986 Aztek adına bir maç olabilecek mi denilen İngiltere-Arjantin maçına hoş geldiniz. Dünya Kupası yarı finalindeyiz. Sevgili Erhan abi, iyi geceler.
6: Teşekkürler sevgili İbrahim Kırkayak. Tabii güzel bir yaz gecesi, 15 Temmuz 2026. Ama bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz 2016 akşam saatleri, hatta bu saatler sevgili İbrahim, Türkiye çok önemli bir slam verdi. Allah şükürler olsun. Türk milletinin feraseti, devletimizin yöneticilerinin gösterdiği mücadele, Türk ordusu içerisinde vatansever, yurtsever askerlerin verdiği mücadele, ki aynı üniformaya giyip hainlik yapanlara karşı verilen bir mücadeledir. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Böyle bir gece yaşandı 10 yıl önce. Ama Türk milleti ne kadar büyük olduğunu, Türk devleti ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Fethullahçı terör örgütü üyelerinin kalkışmasına karşı el birliğiyle mücadele ettik. Vatanseverlik böyledir. Milliyetçilik, milli duygular böyledir. Yurtseverlik böyledir. Böyle günlerde belli olur. O anlamda ben 15 Temmuz 2016'yı da anmadan da maça başlamak da istemedim. Tabii sen de birkaç cümle sarf edebilirsin. 10 yıl geçmiş üzerinden ama o geceyi unutmadık. Unutturmayacağız. Ve bu yüce Türk devletin devamı içinde tüm herkes el ele, millet devlet birlikte mücadelesini verecek. Daha iyi günlere, daha güzel günlere ulaşmak için de çabamızı hep beraber sürdüreceğiz.
5: O dakikalardan itibaren, 10 yıl önce bu dakikalarda halkımız, devletimiz, herkes el birliği içinde tüm hainlere karşı sokaklara, caddelere, yollara döküldü. Evlerini bomboş bıraktı ve o hainlere şu mesajı verdi. Bir daha buna cüret edemeyeceksiniz. Bir daha buna karşı yol alamayacaksınız. Bu cüretsizliği bir daha gösteremeyeceksiniz dedi.
6: Kesinlikle bu işte
5: ve bedel ödediler.
6: Milletin birlikte el ele hareket etmesinin, devletin asli unsurlarının gücünün, gerçek gücünü göstermesiyle ulaşılan çok değerli bir sonuç. Tabii ki böyle
5: Sayın
6: şeyler
5: olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli çağrısıyla.
6: Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi o gece yaptığı çağrıyla zaten milletimiz sokaklara da çıktı ve tırnak içerisinde gereğini de yaptı.

0: ama son tahlilde böyle geceleri bir daha Allah bize yaşatmasın. Bunun için de herkes uyanık, devletin tüm unsurları, milletin tamamının uyanık olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve ona göre de el birliği de bu mücadelemizi yapacağız. Kimseye, hainlere fırsat vermeyeceğiz.
1: Asla vermeyeceğiz. Tüm şehitlerimize sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Çok az bir zaman kaldı. Hayatın şimdi Radyo 1'de bu noktasına evet. geldik sevgili Erhan abi. Dev bir mücadele. İçinde, dışında, sağında, solunda Maradona var. Ne yazık ki.
0: Evet, Arjantin diyorsun.
1: Yani Maradona var.
0: Maradona yok ama var tabii ki.
1: Sizin yönettiğiniz evet. haber masasında da evet. Maradona ile dolu haberler vardı. Yapıldı. Bu maçla ilgili.
0: Evet, tabii ki öncesinde senin de katkılarında. Tabii İngiltere-Arjantin yarı finali. Buradan galip gelecek takım. 90 olur, 120 olur, penaltı olur bilemiyorum. Dünkü İspanya galibiyetiyle birlikte İspanya'nın rakibi olacak. Ayın 19'unda final oynanacak. Güzel bir maç. İngiltere-Arjantin maçları hikayesi de var. Sen de ilerleyen dakikalarda o hikayeleri su molasında ya da uygun zamanlarda da iletirsin.
1: Tabii ki.
0: Gruplardan geldiler 32-16-8 derken şimdi yarı final oynuyorlar. İki takım da tabii Arjantin biraz daha Messi üzerine kurulu. Diyeceksin ki İngiltere'de atılan gole baktığında Kane ve Bellingham'a kurulu. Kane Bellingham'ın 6'şar golü var, 8 golü de Messi'nin var. İlerleyen dakikalarda detayları da veririz. Güzel maç olsun. Dün de seninle beraber İspanya-Fransa maçındaydık. Bugün de güzel bir İngiltere Arjantin maçıyla da sevgili dinleyenlerimize hitap edelim diyorum.
1: Tam 12 yaşındaydım. 22 Haziran 1986'da Ankara'da Yukarı Aydancı Hoşdere'de bir müstakil evde Diego Maradona resitalini yaparken tam 40 yıl sonra böyle bir maçla mesleki anlamda buluşmanın da mutluluğunu, tadını ayrı bir şekilde yaşıyorum. Ben İbrahim Kırkayak. Geri sayım başladı. Arjantin başvurusunu yaptı lacivert formayla. Diego Maradona tadındaki formasıyla karşında sahada. İngiltere makus talihini kırmak istiyor. İngiltere İspanya'nın rakibi olmak istiyor. İngiltere 1966'dan sonra en azından bir kez daha Dünya Kupası'na sahip olmak istiyor. Messi'nin dokunuşu, dev rekabet başlıyor. Tüm zamanların en önemli, en güzel buluşmalarından biri Diego Maradona tadında, Gary Lineker tadında İngiltere-Arjantin mücadelesi başladı. Ve TRT Radyo 1'de naklen yayında sizlerle birlikteyiz. Tuchel'in kadrosu, bir Alman teknik adam disiplini getirdi, korkuyu bitirdi. Dramatik kayıplara son verdi İngiltere'de. Pickford, James, Stones, Gale, Spence, Declan Rice, Anderson, Rodgers, Bellingham, Gordon, Kane, Tuchel'in Arjantin karşısında ezeli rakibi karşısındaki ilk 11'i. Martinez, Molina, Romero, Boncel, Tagliafico, Fernandez, McAllister, Paredes, Simeone, Alvarez ve Lionel Messi. Bugün Diego Maradona'nın gölgesi, gücü, ruhu onunla birlikte ve dev rekabette bir dakika geride kaldı. Bakalım gecenin sonunda İspanya'nın rakibi kim olacak?
0: Sevgili İbrahim, sen Messi mi Maradona mı diye soranları daha soruyu sormadan bitirdin. Maradona gecesi, Maradona gecesi. Ortada Messi var. Messi koşuyor ama Maradona'yı sen öne çıkartarak da zaten
1: burada bir yerlerde diyorum ben.
0: Adresi verdin zaten evet.
1: İngiltere İspanya'nın rakibi olabilecek mi? Maçın hakemi Birleşik Devletler'den İsmail El Fat. Şu ana kadar 3 mücadelenin maçını yönetti. 3 maçı yönetti. Brezilya, Norveç, Hollanda, Japonya, Uruguay, İspanya maçlarını yönetti. Bugüne kadar 6 maç yaptı İngiltere ve Arjantin. 4 maçı İngiltere, 2 maçı Arjantin kazandı. Maç öncesinde o kadar çok demeçler verildi ki ama en güzel demeçlerden birini Arjantin teknik direktörü Scaloni verdi. Ortamı germeye gerek yok, bu sadece bir maç dedi.
0: Evet, tabii ki bu tür demeçler değerli. İngiltere ile Arjantin ta 1990'larda iki ülke arasında ada üzerinden Falkland adası üzerinden yaşanan savaş, siyasi gerilim bugünlere de geldi. Hatta ne oldu? Maradona golü eliyle attı. Onun tabiri biz hani çok da kullanmayalım. Tanrı'nın eli dedi.
1: İfadesi.
0: Ondan sonrasında da sanki böyle İngiltere'den o savaşın rövanşını alırcasına da çok da memnun ve mutlu olduğunda o golü attıktan sonra da dile getirmişti. Var olsa dönerdi, ayrı konu. Vardan dönebilecek bir goldü. O zaman yoktu. Şuraya gelelim. O gerginlikler 30-40 yıldır var. Zaman zaman sahaya da yansıyor. O yansımaların da ardından da sorunlar olabiliyor. Maçta gerginlikler olabiliyor. Ama Scaloni'nin bu şekilde gerilimi düşündüğü açıklama yapmasında değerli buluyorum.
1: Üst üste iki sert müdahale. Biri Messi'ye, biri Anderson'a. En sonunda İsmail El Fahd. Anderson'a yapılan müdahaleye serbest vuruş dedi. Ortalık

0: ortalık biraz çok yeni, çok yeni. Dakika 3 gerildi. Ortalık gerildi. Futbolcular tartışmalar, diyaloglar.
1: Bellingham'ın üzerine doğru giden bir Arjantinli futbolcu grubu var.
0: Evet.
1: İngilizler de Bellingham'ı korumaya aldılar.
0: Evet, Tagliafico, Romero, Bellingham. Önünde 4 tane İngiliz var. Dakika 3 henüz. Maç öncesinde dedikleri gibi 4 gündür yazıldığı gibi Atlanta'da bugün çok büyük güvenlik önlemleri de alındı. Çünkü FIFA'nın güvenlik derecesinde en üste çıkarttığı maç olarak duruyor İngiltere-Arjantin mücadelesi. Burada Messi'ye Anderson'un iki kişinin arasında kaldı. Bir faul var mı yok mu? Devamında İngilizlere yapılan bir sert müdahale vardı. Şu an maçın hakemi İsmail Al-Fat konuşuyor.
1: Arjantinli
0: James'le birlikte
1: oyuncuya uyarılarda bulunuyor çünkü daha sonrasında
0: Enzo Fernandez'le konuştu.
1: Sert bir müdahale vardı Fernandez'in. Hem alttan futbolcu Bellingham'a bir müdahalesi, üstten de dirsekle kafasına, ki Bellingham da onu anlatmak istiyor. Yani biz hani sakinleştirici demeçlerden bahsederken sağ içerisinde sakin olmayan iki taraf var. Messi'ye de faul yapıldı ama bir faul yani sonuç itibariyle, ama Bellingham'a yapılan biraz faalin dışına da çıkan sert bir hareket vardı, onu da belirteyim. Arjantin tarafı biraz daha agresif görülüyor şu ana kadar 5 dakikada.
0: Arjantin mi daha agresif?
1: Arjantin tarafı daha agresif gördüm.
0: Peki şimdi Anderson, Declan Rice geriye doğru, baskı Julian Alvarez'den gelince geriye doğru döndü. Stones aldı şimdi. Kendi yarı sahasında Gay ile paslaştı. Çizgide Anthony Gordon var. Spence şimdi topla buluşuyor. Yanında Harry Kane var, onu görmedi. Spence sol kanattan çizgiden ilerledi. Ceza alanına girmek üzereyken müdahale geliyor. Arjantin savunmasından Enzo Fernandez geriye doğru döndü. Romero, uzaklaştırılan top İngiltere yarı sahasına geliyor. İsi ve Gale koşuyor oraya. Gale kalecisi Pickford'a dönüyor. Dakika 5, maç iyi başladı. İngiltere-Arjantin tarihi rekabette yarı final mücadelesi bakalım. Dün İspanya Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Aslında çok rahat bir şekilde mağlup etti ve Didier Deschamps bugün eleştirilerin odak noktası oldu. Bakalım İspanya'nın rakibi kim olacak? Julian Alvarez çevirdi. Gale topu kendi ceza sahasının yayın üstünde karşıladı. Anderson geriye döndü. Stones üçlü bir üçgen. En sonunda İngiliz savunması bu topu sol kanattan taca bırakıyor. Spence.
1: Arjantin'in forması koyu lacivert, yani mavi, biliriz ya böyle mavi beyaz gibi lacivert bir forma.
0: 86'daki gibi değil.
1: Şöyle bir şey, bu formayla İngiltere'yi yenmişler daha önce.
0: Evet.
1: İki kez diye de biliyorum. Bu forma aslında şu an Dünya Kupası formalarının içerisinde yok ama bir özel izin de bu formayı yaptırmışlar ve İngiltere'ye karşı bu formayla özellikle çıkmak istemiş.
0: Bu izin verilmesi doğru mu Erhan abi?
1: Yani aslında değerlendirilebilir, ayrı konu ama bir uğur denemesi oluyor. Bazen bazı şekillerde takımlara ayrıcalıklar tanıtılabiliyor. Onu da belirtmekte fayda.
0: 6. dakika 0-0'lık beraberlik. Anderson bir kez daha yerde kalıyor. Müdahale geliyor Simeone'den. Düşmeler kalkmalarla dolu bir 6-7 dakikayı geride bıraktık. Atlanta'da tribünler tamamen dolu. Gündüz saatlerinde Arjantinlilerin özellikle büyük coşkusu vardı. Birleşik Devletler'den İsmail Al-Fat.
1: Pas asıllı diyebiliyorum değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Tamam, Amerika vatandaşı.
0: Evet.
1: Şimdi 7 dakika geçti. Mesela 60'da 70'de olsa pozisyon anlamında olacak pozisyonlar kartlık olabilecek şeyleri kartsız geçiyor.

0: geçirmeye çalışıyor. İki tane pozisyon var ki 60'ta 70'te olsa pozisyonlar kartlık pozisyon olabilir. Maçı daha rahat elinde tutmak anlamında, sahada oyuncudan kalmasını sağlamak anlamında idare ettiğini söyleyebilirim.
1: Şimdilik.
0: Şimdilik diyelim. Daha sonra belki katlarıyla oyunu kontrol etmek isteyebilir.
1: Köşe vuruşu İngilizlerin sağ kanattan duran topların usta ismi Declan Rice. Ceza alanı içi bir hayli kalabalık. Her zaman belirttiğimiz gibi arkadaşlarına şöyle bir baktı Declan Rice. Köşe vuruşu kullanılacak. Harry Kane kontrol altında. 1-2-3 6 İngiliz oyuncu penaltı noktası ve civarında. Declan Rice orta cezalın içine, kafa vuruşu Arjantin savunmasından Romero'dan geldi. Bir ikili mücadele, düşen top Messi ile birlikte Arjantin'in olacaktı. Seken top Spence'den McAllister, İsmail Alfat düdüğünü bir kez daha çalıyor, hatta biraz da sakinlik işareti veriyor. Cezalan işe Harry Kane, Anderson, ikili mücadeleler, sarmaş dolaş görüntüler tabii savunma anlamında. Serbest vuruşu Arjantin kullanıyor. Parades'le birlikte 8 dakika geride kaldı. Parades, McAllister paslaşması geriye doğru. Romero ve Martinez savunma göbeğinde. McAllister bir kez daha sağ kanada bırakıyor. Simeone, o geriye doğru. Martinez'e kalecisi, Arjantin'de top. Şimdi Tagliafico. Baskı Bellingham'dan geliyor. Tagliafico McAllister paslaşması. Tagliafico yerde, İsmail Alfat serbest vuruş diyor. Dakika 9. Üst üste düşmeler, kalkmalar, fauller.
0: Çok faul oldu. 9 dakikada çok faul oldu. Sanki maç bu şekilde devam edecek gibi. Ama ederse de biraz önce de bahsettim, kartlar devreye girebilir. Ben maç izlemek istiyorum. Futbol maçı izlemek istiyorum. Arjantin İngiltere arasında. Aralarında gerginlikten kaynaklı mıdır artık bilemiyorum. Maç dışında biraz daha fazla faullü maç. Temas futbolunu severim. Mücadele gücünü...
1: Dışarı yansıdı sahaya. Bunu
0: ama
1: diyebilirim.
0: Bu temaslı oyunun dışında ekstra bir şey maalesef. Sahaya da o gerginlik yansımış gibi görülüyor ama inşallah futbola dönerler.
1: Tabii ki. Şimdi İngiltere kendi yarı sahasında Anderson 3. kez yerde... Baskı Julian Alvarez'den geldi. Anderson şimdi kalkıyor. Serbest vuruş İngiltere'nin kendi yarı sahasında, orta yuvarlağın kendi sahasına bakan diliminde. Gale bu serbest vuruşu hemen Anderson'la paslaşarak kullandı. Anderson sol ayağıyla Bellingham'a, ondan Harry Kane'e. Harry Kane kazanırken baskı Parades'ten geldi. Arjantin McAllister'la bu topu kazandı. Şimdi Enzo Fernandez. Bir baskıda Anderson'dan. 1,5 dakika civarında bir düşme kalkma devam ediyor. Devam ediyor. Gerginlik biraz var ama sevgili Erhan Sever'in dediği gibi sadece futbola bakıyoruz biz. İlk 10 dakika geride kaldı. Tarihi rekabette Dünya Kupası yarı final mücadelesine İngiltere 0, Arjantin 0. Bak McAllister sağ kanada bir pas vermek istedi. Orada Simeone'nin koşu alanına, o top taça gidiyor. Taç atışını İngilizler kullanıyor. Bellingham top aldı, geriye doğru döndü Gale. Şimdi Anderson, arkadaşlarına şöyle bir baktı. Koşuyu yapan Anthony Gordon top çıkmadan yakalıyor, ortalıyor ceza alanının içine. Emiliano Martinez bu topa kapanıyor. Hemen oyunu Tagliafico ile kuruyor.
0: Evet, şimdi orta sahadan daha çok dikine çıkmak isteyen, uzun paslarla çıkmak isteyen bir İngiltere var. Bir iki kez bunu denedi. En sonunda senin anlattığın pozisyonda sevgili İbrahim. Tabii uzun bir pas olduğu için Gordon'un kontrol ve ortası yeterli seviyede olmadı. Martinez de kolayca topa ulaştı. Şimdi Arjantin'de Messi arıyor. Ya futbolcular, ayağına gelen futbolcu Messi'ye mümkün olacağı kaleye yakın, yay civarında en kötü topla buluşturmaya çalışıyor. Hani ben yayının başında da biraz Messi spor derken de şunu da kastettim. Rakamla da bunu ifade etmekte fayda var. 17 gol atmış Arjantin. 6 gol yemiş. Bu 17 golün 8'ini Messi attı. İkisini Lautaro Martinez, 1 gol Lasalso, Lisandro Martinez, Romero, Fernandez, McAllister, bir de kendi kalesine atılan bir gol var. Yani Messi spor derken de 17 golün 8'ini bu futbolcu attığı için de bu tabiri kullanıyorum.
1: Düşenler, kalkanlar devam ediyor.
0: Ya Amerikan futbolu gibi oluyor. Amerika'da, evet. Atlanta'da Amerikan futbolu seyrediyor. Sürekli futbolcular birbirlerine itiyor, kakıyor, vuruyor.
1: Tuhal ayakta. Olmaz.
0: Yani Amerikalı hoca şu anda 12. dakikada artık Tuhal geldi. 4. hakeme tepki gösteriyor.
1: Evet, Alman teknik adamın tepkisi var. Anderson benim saydığım 4. kez yerde.
0: Evet, Anderson biraz...
1: Ama öyle ama böyle, dördüncü kez yerde.

0: Girdiği mücadele Enzo Fernandez'le. 11 dakika geride kaldı. Tatlı sertliğin olduğu bir 11 dakika. Şimdi Parades'le konuşuyor. İsmail Al-Fahd maçın hakemi.
1: Çok iyi niyetli bir insansın. Tatlı sert diyorsun. Bence
0: sert.
1: Sert bir maç oluyor. Sert maç oluyor. Maç seyredemiyorum sevgili İbrahim. Yani ben şu anda 12 dakikadır hayal kırıklığı içerisindeyim. Neden? Arjantin bir tarafta, İngiltere bir tarafta ve ben futbol maçı değil Amerikan futbolu izliyorum. Sürekli yerde olan futbolcular, sürekli sert giren, iten, kakan, vuran oyuncular. Ya bu iki takımın ismini gördükten sonra daha farklı, daha futbol isteyen bir yapımız vardı ama şu ana kadar ulaşamadık.
0: Ulaşamadık. Martinez Romero'yla paslaşıyor kendi savunmasında. Ondan alan Enzo Fernandez hemen hızla yarı sahasını terk etti. Topu kazandırdı. Messi'nin ayağından sekti. Simeone geriye doğru döndü. Romero yeniden Enzo Fernandez orta sahanın tam ortasına, merkezde Messi'den önce toplar. Onda toplanıyor. Molina geriye doğru dönüyor. Tekrar Romero.
1: Aslında maçta da taktik yapıyor. Taç çizgisine yarım metre mesafede tam orta saha çizgisinde duruyor. Ve rakibin dengesini bozmaya çalışıyor. Bunu başka maçta da denemişti. Ve başarmıştı da. Orada kendini gizleyip daha sonra atak ederek. Şu anda top orta sahada Messi'de, taç çizgisinin yanında.
0: Evet, sol ayak dışıyla bir yerden bir pas. Sağ kanattan gelmek istiyor Julian Alvarez. Offside bayrağı da havaya kalkıyor. 14 dakika. Pickford geldi. Topu almak isterken ya burada bile bir gerginlik çıkıyor Simeone ve Pickford arasında. Topu çabuk kazanma telaşı Pickford'dan. Yakın temaslar.
1: Pickford şöyle aktı. Alvarez topu aldı.
0: Bıraktı topu.
1: Offside oyunu İngiltere başlayacak. Topu bırakmıyor. Pickford topu almak isterken bir temas da oldu. Alvarez de kendisine kurşun yemiş gibi yere bıraktı. Ya artık derim ki futbol dışında bir şeyler konuşuyoruz. Ben de dinleyenlere bu şekilde yorum yapmaktan dolayı biraz mahcubum. Ama hakikaten futbol olmadığı için ortada yeterli seviyede futbolla ilgili teknik analizleri yapamıyoruz. İnşallah bizi geriye kalan 70, 80, 90 dakikada konuştururlar.
0: Evet, şimdi Anthony Gordon sol kanattan ilerliyor. Kane içeriye giriyor. Gordon açıyı gördü. Gordon bir ikinci müdahale savunmasına geliyor. Yardım ediyor Enzo Fernandez. McAllister'la birlikte bu topu kazanıyor. Şimdi Arjantin çıkıyor. Messi, Berkaçlar, McAllister'la birlikte. Sağ kanattan geliyor Arjantin. Julian Alvarez en uçta. Spence'den önce karşıladı Julian Alvarez. Sağ kanat orta ceza alanının içine aşıyor. Sol kanattan Tagliafico geldi, topu çıkmadan yakaladı. Geriye doğru dönüyor. Arjantin topa şu an daha değerli toplu sahip olduğu anları yaşıyor. Stoperleri Romero ve Martinez'i de ileri çıkarmış durumda Arjantin. Parades. Şimdi Enzo Fernandez çizgide, Molina top istiyor. Yanında bir arkadaş ona pasını verdi. Tekrar Enzo Fernandez. Messi kendini bir kaybetmeye çalışıyor. Şimdi içeriye doğru hareketlendi Messi'den önce. Gueye ile araya giriyor kademeye. Topu uzaklaştırıyor Simeone. Spence mücadelesi de taç Arjantin'in oluyor. 15 dakika ilk çeyrek bitti. İngiltere 0, Arjantin 0. Tarihi rekabette Dünya Kupası yarı final mücadelesine Parades. Arjantin İngiltere yarı sahasında yerleşmiş durumda. Parades tam İngiltere yarı sahasının ortasında. Şimdi Enzo Fernandez'le paslaştı. Messi savunma izin vermedi. Bellingham kazandı. Tekrar kaptı Arjantin. Simeone, Romero, Martinez. Arjantin 1,5 dakikaya yakındır topun sahibi.
1: Evet, top daha çok şu anda İngiltere yarı sahasında ve Arjantinli oyuncular paslaşmalarıyla, hazırlık paslarıyla geçiyor. Ama hani nereye kadar? Yay civarına kadar geliyor ama oradan tekrar geriye dönülüyor. Bir türlü istediği pası, son pası yapamadı. Bir faul daha izledik sevgili dinleyenler. Bir faul daha izledik.
0: Anderson yine geldi. 6 oldu.
1: Evet, yani sonuçta itibariyle malumu ilan şeklinde bir faul diyerek de kasıtlı hafifte ironik bu şekilde bu müdahale yapmak istedim.
0: Nasıl gol çıkacak bu ortamda?
1: Bu oyundan gol çıkmayabilir. Doğru söylüyorsun. Yani bu şekilde maç 2 gibi der. Ondan sonra derler ki 18. dakikada Erhan Sayan, İbrahim Kırkak böyle demiştiniz. Bilemem ama sonuç itibariyle bu oyun bize gol vaat etmiyor. Bu oyun bize Amerikan futbolundaki itiş kakışı anlatıyor.
0: Çok fazla sinemde.
1: Evet evet, yani o yüzden Amerika'da diye mi bilemedim tabii. 102. maç bu sonuç itibariyle.
0: Evet.
1: Atlanta'da totalde.
0: 102.
1: Evet. Üçüncülük ve şampiyonluk maçı kaldı bundan sonra.
0: Evet, Rodgers geriye doğru döndü Anderson.

0: Ondan Geyri aldı. Kendi yarı sahasından çıkıyor. İngiltere savunmasıyla birlikte Spence topla buluştu. Anthony Gordon top istedi, ona vermedi. Spence geriye doğru döndü. Geyri şimdi aldı. Harry Kane kendine boşluk alıyor. Şimdi bir pas istasyonu oldu. Geldi, o topu kazandı. Kane ara pası Rodgers'a. En uçta Spence var. Rodgers topu söktü. O kalabalıktan Spence'le paslaştı. Spence karşısında Molino var. Spence ceza alanına girmek üzereyken yine Enzo Fernandez geldi, yetişti. Şöyle arkadaşlarına da bir motivasyon hareketi yaptı. Bu topu kazandı ve sahayı sonlandırdı. Top Arjantin'in oldu. 18 dakika 0-0'lık beraberlik. İngiltere-Arjantin Dünya Kupası yarı final maçında. Romero Martinez paslaştı. Top ön alanda McAllister'da. Sol kanattan Tagliafico şimdi hareketlendi. Arjantin İngiltere yarı sahasına taşımak istedi. İngiltere savunmasının derinliğinde bu top İngilizlerin oldu. Stones kalecisi Pickford'a döndü. Pickford'dan Declan Rice aldı şimdi. 1-2 dakikadır oyun karşılıklı böyle bir yere düşmeden bir hız kazanma çabası içinde. Rodgers yerde, serbest vuruş İngiltere'nin. 18. dakika.
1: Taca giden topta da yine böyle bir temaslı müdahalesi var Arjantin.
0: Serbest vuruşta bekliyor İngilizler.
1: Evet, ufak bir topa temasıyla top taca çıktı. Ama vücuduyla ve diz bölgesiyle rakibe de sert de bir temas da var.
0: Bak, Spence, Anthony Gordon pası Bellingham'a. Bellingham'a çok yakın markaj var. Gayle. İngiltere şimdi Arjantin yarı sahasında.
1: Bir de Bellingham'ın sinirlerini bozmaya çalışan da bir yapı var. Böyle top ayağına çıktıktan sonra alakasız bir şekilde vücut temasları falan yapıyor. Bellingham da gülmeye başladı.
0: Evet,
1: hatırlar mısın Mbappe Paraguay maçında Paraguaylıların yaptığı sertliklere karşı gülerek cevap veriyordu. Burada da Bellingham'ın gülüşlerini izliyoruz.
0: Evet, artık gülmüştü Mbappe sinirden. Declan Rice şu anda çekildim diyor. 19. dakika. Anderson topla buluştu. İngiltere Arjantin yarı sahasında bir boşluk aradı. Baskı Julian Alvarez'den geldi. Anderson geriye doğru Gale'e döndü. Gale'den Gordon'a ver kaç Harry Kane'le. Gordon, Harry Kane. Harry Kane şimdi sağ kanada pasını verdi. Rodgers bindirme geliyor. Orta ceza alanının içine Martinez. James'ten geldi o baskı, o bindirme. Yerden ip gibi bir orta Emiliano Martinez. Çok ama çok dikkatliydi James. Rodgers ortaklığı gerçekleşti Arjantin'de. İngiltere'de 20 dakika 0-0'lık beraberlik. Tarihi rekabet 66, 86, 98, 2002 4 Dünya Kupası'nda eşleştiler. Ama en unutulmazı 1986 Meksika Azteca tabii ki. Sonraki maçlar da önemliydi ama en önemlisi Arjantin'in 86'da 2-1 kazandığı çeyrek final maçıydı.
1: Martinez, kaleci Martinez Aston Villalı, İngiliz Ligi'nde oynuyor, Premier Lig'de. Şu anda oynadığı takımda rakipleri de var, arkadaşları da var. Martinez için de ilginç bir durum. Yıllarca Premier Lig'de forma giymiş, kazak giymiş bir kaleci olduğunu hatırladım.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi Julian Alvarez, Arjantin geliyor sol kanattan. Julian Alvarez sol kanattan sağ kanada uzun top yesi, göğüs pası gelmiyor Enzo Fernandez'e. İngiltere savunması araya giriyor. Yükseklik kazanan top bir kez daha Messi indirdi. Gale karşıladı. Offside bayrağı da havaya kalkıyor. Dakika 21. Kaleyi bulan şut denemesi yok. Düşmeler, kalkmalar, bir orta saha mücadelesi. Bir tek şu an için kaleyi vuran biraz önce James'in yerden ip gibi yaptığı orta.
1: Orta var, o da hani kaleyi bulan derken tehlike arz etmesi anlamında söylüyorsun. O da evet. Kaleci tarafından da işte bir ortanın tutulup bertaraf edilmesi anlamında bir pozisyondu. Dediğim gibi şut atma noktasında Arjantin yeterli seviyede kalabalıklaşamıyor. Messi ve çevresindekiler gibi bir pozisyon var. İngiltere çoğalma noktasında olduğunda da Arjantin savunması göbekte özellikle büyük bir yığılma yapıyor. O yığılmanın beraberinde de şut çekme imkanı vermiyor. Bu da bir gerçek. O neden şut İngiltere'nin çekemediğinde bu anlamda söylemiş olalım. Neden Arjantin çekemediğini şutu da biraz Messi arayışı var. Diğer oyuncular da çok fazla İngiltere tarafında çoğalamadı.
0: Şimdi sağ kanattan geliyor Arjantin. Molina, Messi. Messi karşısına Anderson aldı. McAllister'ı gördü. Enzo Fernandez, Paredes. McAllister, Paredes, Enzo Fernandez üçgeni. Tam orta sahada İngiltere yarı sahasında. Paredes arkadaşlarına boşluğa kaçan bir isim aradı. Molina kendisini gösterdi.

0: gösterdi, onu görmedi. Sol kanatta Tagliafico da boş. Şimdi ona doğru bir pas mı? Julian Alvarez top alıyor. Julian Alvarez orta denemesi, savunmadan James'ten dönüyor. Taç Arjantin'in oluyor. 22. dakikada taç atışını hemen kullandı Arjantin. Julian Alvarez geriye döndü Romero'ya. Ondan Parades'e. Parades kendi yarı yuvarlağında, Martinez yerden sol kanada bir pas Tagliafico. Tagliafico'dan bir kez daha Martinez'e. Parades, Romero yeniden hazırlık pasları Arjantin'de. Şimdi McAllister geriye doğru, Romero, McAllister yerde kalıyor, oyun devam ediyor. Biraz da canı yandığı yerde kıvranıyor, oyun duracak mı bakıyoruz. McAllister yerdeydi, müdahale Bellingham'dan geldi. Biraz yerde, biraz canı yandı, döndü dolaştı. Romero oyunu hızlandırmadı ve oyunu durdurdu. Serbest vuruş dedi İsmail Al-Fahd. Messi topun başında, İngiltere yarı sahasının ortalarında bir nokta, kaleye bir hayli uzak bir mesafe, bir duran top. Parades ve Messi, top tabii ki Messi'de. Tekli bir set Anthony Gordon'dan geliyor. İsmail Al-Fahd işaretini vermedi. Ceza yayını önü ve çevresinde kalabalıklaştı tüm futbolcular. Şimdi sağ kanada bir pas, Molina bindirmesi orta ceza alanının içine, köşe vuruşu Arjantin'in.
1: Evet, bu duran topun devamında güzel bir organizasyon denendi. Kanada açılan pasta, yapılan ortada da yine bir duran top, korner kazanıldı. Arjantin'in bence kullanabileceği en silahlardan biri duran top olduğunu düşünüyorum. Çünkü akan oyunda çok fazla rakip ceza sahası ve civarında çoğalma yapamıyorlar. Bu duran toplar Güney Amerika ekibi için de bir avantaj olabilir. Şu anda da Pickford'la kim Arjantin'in Simeone arasında korner atışı öncesinde düdük çalmadan da itiş kaldı. Çünkü Pickford'un silindirini alanına giriyor ve onun hareket kabiliyetini kısıtlamaya çalışıyor Simeone. Bu şekilde de kalecinin eğer gelirse o bölge topu tutmasını engellemeye çalışıyor. Bir de sinir bozucu diyaloglar yaşadıklarını söyleyebiliriz. Evet, buradan görebildiğimiz kadarıyla.
0: Anladığımız o. Messi orta ceza alanı işte. Pickford, boşta kalan top Pickford'a yapılan bir müdahale var orada. 25 dakika su molası yok mu diyor Pickford. Saat
1: Pickford,
0: zamanı.
1: Pickford susamış olabilir ama orada hemen suyu da var.
0: Aldı, molayı aldı.
1: Ama molayı aldırdı, zorla aldırdı, evet.
0: Su molasını aldı.
2: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.
0: Evet, İngiltere-Arjantin yarı final mücadelesinde TRT Radyo 1'de tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Erhan Seven'le birlikte ne anladık?
1: Evet, su molasındayız şu anda. 23 dakika sonra su molası da bitiyor. Bu arayı bir değerlendirelim tabii ki. Yani şöyle, futbol iki ismi büyük takımı maçı izlemek için oturduğumuzda, yorumlamak, aktarmak için geldiğimizde bir futbol beklentimiz vardı. Ama hani maçın içerisinde söyledik. Ben futbol izleyemiyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum. İtiş, kakış, bir teknik, taktik yok. İki büyük takım diyoruz ki taktik, varyasyon anlatalım. Şunu şunu yapmaya çalışıyor. Net bir şekilde göremiyoruz. Messi'yi topla buluşturmaya çalışan bir Arjantin. Basit bir plan, basit bir taktik. Duran toplarla da bir şeyler yapmaya çalışan bir Arjantin. Ama İngiltere'nin biraz daha topa fazla hakim olduğunu, biraz daha Arjantin yarı sahasında olduğunu görüyoruz. Ama oyun o kadar çok durdu ki, belki notlarımız da var mı bakarız. O kadar çok faul oldu ki, faul olmayan pozisyonlarda da sevgili İbrahim öyle bir şey oluyor ki, top ayağından çıkartıyor, bir oyuncu pas veriyor, ona doğru pres yapan oyuncu gidiyor bir omuz atıyor, aşağıdan vücuduyla temas ediyor. Yani değişik şekillerde de rakibini bozmaya çalışıyor. Yani tipik bir faul yapmadan da farklı şekillerde rakibin psikolojisini bozmaya da çalışan bir yapı var. Her iki takım adına ama daha çok Arjantinli oyuncular yaptığını söyleyebiliriz bu eylem ve faaliyetleri. Ya futbol adına
0: iyi olmayan diyaloglar da var.
1: Diyaloglar da var. Tabii zoom yaptığında kameralar

0: futbolcunun sözlerini birbirine söylediklerini görüyoruz. Ağızlar kapatırsa kırmızı, belki kulaklarında farklı şekillerde söyleyip farklı şekillerde anıyorlar ama sürekli de bir sözlü diyalog da var. Hoş olmayan laflar edildiğinde algılayabiliyoruz. Çünkü oyuncuların yüzleri düşüyor. Karşılık veriyorlar. Süreç çok iyi geçmiyor. Arjantin attığı gollerle alakalı söylemiştik. İngiltere tarafı da 13 gol attı, 6 gol yedi. Aslında gol yeme sayısı da fazla. Diğer tarafa dedik ki 17 golün 8'ini Messi attı. Messi spor gibi ama İngiltere'nin 13 golünü 6'sını Bellingham, 6'sını Harry Kane attı. Bir de Rashford'un golü var. Öyle baktığımızda da 13 golde 3 oyuncu ama 2 oyuncu ağırlıklı dağılmış durumda. Pozisyon olarak baktığımızda iki takım. Şu anda Arjantin turnuvanın en çok gol atan takımı.
1: Evet.
0: Dün Fransa 16'da kaldı. Arjantin şu anda 17'de. Arjantin'in 2 tane uzatması var. Uzatma da attı. İkişlerden 4 golü var. 30-60 dakika uzatması var. Fazla oynadı. Orada da 2+2, 4 gol attı. Uzatmadaki goller de sonuçta goldür. 17 gol var ama burada pozisyonu bile yok.
1: Enzo Fernandez. Oyun yeniden başladı. Messi. Ara pası Julian Alvarez Messi'nin ayağından. Sağ ayağından sekiyor bu top. Out'a doğru gidiyor. Biraz acele paslardı Messi için de. İyi olmayan bir pas.
0: Buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Alvarez şut çekebilir burada
1: işte
0: İbrahim.
1: Messi yakın olacak.
0: Ya Messi'ye vermek zorunda hissediyorlar. Messi de bunu alamazsa sanki hesap sorarmış gibi bir durum
1: bakış
0: oldu.
1: Bakış olacak.
0: Ya çekebilir orada Alvarez şutu. Messi'yi bulayım vereyim derken de Messi'ye böyle sert bir şekilde onun vücuduna doğru çarpacak şekilde bir pas atıldı. Ardından top out'a gitti. Şu anda ilginç bir faul daha izledik.
1: Evet, Rodgers hem James yerde kaldı. İngilizler serbest vuruş bekledi. Taç geldi. Tuchel çok itiraz ediyor. Alman teknik adam. 29 dakika İngiltere 0 Arjantin 0 Paredes. Romero Arjantin yarı sahasında. Şimdi Martinez. Yano Martinez şöyle bir arkadaşlarına baktı. Arjantinli kaleci. Ön tarafta Kane, Rodgers, Bellingham üçlüsü her an baskıya, prese hazır. Martinez hala ayağında tutuyor Arjantinli kaleci. Şimdi Romero'yu gördü. Romero birinin yakınına çağırdı. Bir kez daha Martinez'i buluyor. Emiliano Martinez uzunluğu kullanacak. Ceza alanının dışına şöyle hafif çıktı. Sağ ayağını aldı top. Evet, uzun bir vuruş. İngiltere yarı sahasına doğru. Spence'den geçmedi. Enzo Fernandez bu topu kazandı. Şimdi Simeone, Molina ayağından sektiriyor. Taç İngiltere'nin oluyor karşı tribünlerden sol kanattan. Alan Gale, Anderson 6-7 dakikadır yerde kalmadı. İlk 20 dakikada 6 kez yerde kaldı.
0: Hiç de tepki vermedi.
1: Vermedi.
0: Hiç de tepki vermedi.
1: Vermedi. Kane'den uzun bir pas James'e doğru. Baskı takviye Fico'dan. Taç İngiltere'nin. Çok uzun bir top attı Harry Kane. James bu taş atışını kullanacak. Hemen

0: yakınındaki Stones'u gördü. Stones'tan alan Anderson o Spence'i görüyor. Anthony Gordon yakınında Bellingham'la Berkaç'a girdi. Gordon, Spence, Bellingham bir üçgen oluşturdu. Baskı Arjantin'den yerde kalan isim. Oyun yeniden başladı. Çok hızlı bir şekilde başladı. İsmail Alfat hemen başlayın dedi. Serbest vuruşu vermişti. Romero Martinez'e kadar döndü. İnanın yarım saat geride kaldı. Geçmişte canlı olarak 86'yı, 98'i, 2002'yi izleyen biri olarak söylüyorum. Oranın yarı tadında değil.
1: Yok, şu anda derimiz ben futbolu. Ya dünkü İspanya Fransa maçında İspanya'nın oyuna hakimiyeti, top çevirmesi planını, Fransa'nın top kaptığındaki yarı sahadan çok kaldığı kontralarını, yani futbol adına bir şeyler gördük. Futbolda bir şeyler yapma çabasını gördük. Bugün futbolu oynamaktan ziyade oynatmama noktasında, hatta bunu mümkünse sertlikle yapmaya çalışan iki takım, ama bunun daha çok ağırlık yapan da Arjantin. Onu da söyleyeyim. Arjantin'in bu kadar
0: daha dolu bir,
1: bu kadar dolu, yani yakın tarihlerde şöyle düşünüyorum. Yani ben yıllarca siyaset muhabirliği de yapmıyorum. Sonuçta ben iyi de takip ederim. Baktığımızda yakın tarihlerde bir şey var mı? Yok. Ama işte 90'lı yıllardan bu yana gelen iki ülke arasındaki savaş ve ardındaki gerilimin buralara kadar, 35 yıla kadar yansımasının sonuçları diye düşünüyorum. Zaten Arjantin tarafında da bu yönde de ülkede de demeçlerin olduğunu hatırlatalım.
0: Kesinlikle öyle. Bellingham aldı. Bellingham sokuluyor. Bellingham yerde kalıyor. Serbest vuruş İngiltere'nin. Bellingham bir slalom yaptı. Rakip defans hattının içine çalımlarla girdi. Müdahale geldi. Bellingham yerde kaldı. İngiltere serbest vuruş kullanacak. Ceza alanının sol tarafından. Jude Bellingham Norveç maçının galibi desek yeridir. Tuval oyuncusunu alkışlıyor.
1: Oyuncusunu alkışlamıyor. Tuval'e faul yapıldığını görüyor. Hakem faulü verdiği için hakem alkışlıyor.
0: Artık verdin
1: çünkü
0: diye.
1: Çünkü dördüncü hakeme bana itiraz artık, artık verdin faulü
0: diye. Artık verdin diye.
1: Çünkü taç çizgisi kenarında demin iki oyuncusu ardı ardına düştü. Düşürüldü diyelim. Neyse. Tacı Arjantin lehine vermişti. Değil faul vermek. O yüzden şimdi Tuval protesto alkışı yaptı.
0: Protesto. 33 dakika İngiltere 0 Arjantin 0. Declan Rice ve James topun başında. Cezalının sol tarafı, tabii ki cezalının dışı. David Beckham eşiyle birlikte tribünlerde İngiltere Arjantin maçlarının hikayelerini 98'de 2002'de yazan çizen isim, anlatırız bir ara. Özel bir hikaye. Declan Rice topun başında, arkadaşlarına şöyle bir baktı. 0-0'lık beraberlik yarı finalde. Declan Rice orta cezalının içine kafa vuruşu Stones'tan geliyor. Son anda yükseldi. Var, şöyle bir dokundu.
1: Arjantinli bir oyuncu yine sarmaş dolaş dedin ya. Benzer bir şey de biraz önce İngiliz
0: top süzülürken.
1: Evet, takla tık öyle, ama biraz İngiliz oyuncu da rakibine itmiş. Olmuş. Onun da etkisiyle, yani düşme düşülme kısmı yok.
0: Erhan abi, gol arıyorsun sen.
1: Ya gol arıyorum, bir şey pozisyon arıyorum ya.
0: Bir şey arıyorsun.
1: Güzel. İyi yani.
0: Bir şey arıyorsun, paradis.
1: Futbol sever olduğum için olabilir değil mi? Bir gol arıyoruz
0: kesinlikle.
1: Ya.
0: Kesinlikle. Yakışması gerekiyor değil mi, evet, futbolun bu ya, isme, bu isimde, rekabete.
1: Ya bir de hani bir dolu golle gelmişler buralara. 6 maçta ama pozisyon bile yok.
0: Pozisyon yok. Enes Simeone'nin mücadelesiydi. Gale yerde kaldı. Serbest vuruş. İngiltere'nin mi? Evet. Simeone. O da çok çok baskılı. Sağ kanada.
1: Belki 34 kart var mı? Kart var mı? Yok.
0: Yok.
1: Ya
0: yok.
1: Bu kadar faulün olduğu, bu kadar bilinçli faulün yapıldığı bir maçta duruyor. Kart olmaması da ilginç. Hakem başta 7-8 dakikada kartlarla, kartlarını kullanmak istemediğini ifade etmiştik. Oyunun kontrolünü beden diliyle elde etmeye çalışıyor. Ama ilerleyen dakikalarda kart olabilir mi? Çünkü faul sayısı artıyor ve faullerin niteliği de, nitelikten kastım şu, sert faul olması anlamında da faulleri hep beraber izliyoruz.
0: Evet. 34 dakikayı bulduk. Stones geriye doğru döndü, kalecisi Pickford'a. Pickford şöyle bir kelini açtı. Nereye dedi? Sol ayağıyla. Uzun bir top sol tarafa doğru. Spence'e doğru bir pas. Hemen indirdi Spence. Ceza alanının içine doğru. Martinez orada çok dikkatli. Dönen top James'le birlikte İngiltere'nin sağ ayaklı orta ceza alanının içine. Koşuyor orada Bellingham'ı. Simeone oraya koşuyor. Simeone. Baskı Spence'den geliyor. Simeone bir kez daha çevirdi. Spence'in kazanma çabası. Spence. Simeone mücadelesi kazanan Spence oldu. Spence. Enzo Fernandez geldi oraya yine savunmasına yardıma. Bellingham.

0: Şimdi o kalabalıktan çıkardı Anthony Gordon. Eksen etrafına bir kez döndü. Faul aldı İngiltere. Sol çaprazdan ceza alanının köşesi, sol köşesi. Jude Bellingham çok konsantre.
1: Faul aldın diyorsun da zaten Arjantin'den faul yapıyor. Ama çok tehlikeli bir yer. Köşeden iki çizginin birleştiği noktadan çaprazdan sert iyi bir ortayla da bir ufak temasla gol olabilecek bir nokta. Bellingham, Kane, Stones gibi isimler, Rice gibi isimler öne doğru çıktı. Sert yapılacak bir ortaya dokunulmasıyla ufak bir temasla da gol olabilir. Ne denecek hep beraber göreceğiz ama sağ ayakla sanki içe doğru sert James. Bir kesime bekliyoruz James'ten.
0: James geldi topun başına, dakika 36, 0-0'lık beraberlik, dev rekabete tekli bir set, o isim Messi. Ceza alanı için penaltı noktası civarı çok kalabalık. Martinez dikkatli, James topun başında. Dışarıda Rice'da var, James kaleye doğru. Martinez yumrukluyor. Dönen top Gordon, kafa vuruşu, yükseklik kazanan top. Uzaklaştırıyor Arjantin savunması. Şimdi ceza alanı dışı, kademede yeniden James var. Rice topu kaptırıyor. Julian Alvarez sol kanada, sağ kanada bir pas. Messi'nin sevdiği bir nokta. Spence karşıladı onu. Messi iki kişiden sıyrıldı. Messi topu aldı. Messi bir isimden daha sıyrıldı. Yerde kalıyor oyunu. Devam ettirecek. Hayır, Messi yerde. Yine bir gerginlik. Yine bir gerginlik. İlk sarı kart geliyor. İsmail Alfat elini cebine attı. Bir kart geliyor. Messi iki kişiden sıyrıldı. Bir üçüncüsü derken yerde kaldı. Serbest vuruş Arjantin'in. Diyaloglar.
1: Messi'nin düşünmesi üzerine 6-7 Arjantinli oyuncu bir anda Amerikalı hakemin üstüne yürüdü. Aslında onların yürüyüş şekli de koşma şekli de çok da kabul edilebilir gibi değil. Elinde kart var. Birini arıyor. Anderson'ı mı arıyor?
0: Kalabalıkta birini arıyor. Anderson.
1: Evet. Anderson kim? Şu ana kadar 6 tane faul yapılan adam.
0: Evet. Düştü.
1: En son Messi'ye bir sert yaptı.
0: Yaptı.
1: Ha, burada şun var. Messi ismi savunulan, işte korunan yıldız oyuncu modunda olmasıyla ilgili mi diye de insan sorabilir. Çünkü şu ana kadar da maçta epey kartlık faul olduğu gösterilmedi. Burada Messi'ye yapıldı. Faul ardından da kart geldi. Bu pozisyonda 6-7 Arjantinli oyuncunun da hakemin üstüne kart göstermesinin verdikleri mücadelede ve Messi abilerini korumak için verdikleri mücadeleyi de dikkat çekmek isterim.
0: Serbest vuruş Arjantin'in, 38 dakika Paredes ve Messi topun başına. Messi arkadaşlarına şöyle bir bakıyor kaptan. Çok ne bir konsantre bir hali içinde, İngiltere yarı sahasının tam ortası, yine kaleye uzak bir mesafe. Ceza alanının içinde çizgi halinde oyuncular dizilmiş durumda. Messi yerden pasını kullanıyor Parades'e. Parades bir kez daha Messi'yi gördü. Messi aldı sol ayağıyla, bir kez daha ceza alanının içine kat etmek istedi. Ceza alanının dışına sert bir vuruş dönüyor. Sert bir vuruş, üstten out. Enzo Fernandez corner itirazı da var. Out diyor İsmail Alfat. Çok etkili ve güzel bir şut.
1: Önce yani Messi vurdu. Defastan döndü. Fernandez önüne düştü. Onun da hakikaten sağ ayakta 90 diye tabir ettiğimiz yere doğru gitti top ama bir karıştan out'a gitti. Fernandez'in korner beklentisi de doğru değil. Top out'a gitti ama güzel bir vuruştu Arjantinli oyuncu. Ya yani Messi iki oyuncu, üç oyuncu kapatıp önünü, şut çekmesini, iyi şut çekmesini engelledi İngiliz defansı. Ama boşta kalan o rebound'u alan Fernandez'in şutu da
0: önünü
1: iyiydi.
0: Önünü açtı, düzeltti.
1: Bir kontrol imkanı da oldu orada. Dediğim gibi daha rahat vurmayı sağladı. Ve sonrasında top attı.
0: Parades kendi yarı yuvarlağında 39 dakika. Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. 0-0'lık beraberlik Dünya Kupası yarı finalinde. İspanya'nın rakibi kim olacak? Gecenin ilerleyen saatlerinde ilk yarıdayız. Romero Parades'e dönüyor. Martinez yakınında. Parades geriye doğru, kalecisi Emiliano Martinez'e. 40 dakikayı bulacağız birazdan. Tarihi rekabette 0-0'lık beraberlik var. Son buluşmaları Dünya Kupası adına 2002 Dünya Kupası'nda Japonya'da grup maçıydı. İngiltere Arjantin'i kırmızı formasıyla David Beckham'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup etmişti. 98'de normal süre 2-2 penaltılara gitti. Arjantin kazandı. İngiltere yine elenmişti. 98 için diyorum. 86'yı zaten herkes hafızasında, herkes biliyor. Diego Maradona 2, İngiltere 1 olmuştu. İngiltere elenmişti çeyrek finalde. Messi aldı şimdi. McAllister'la paslaştı. Messi sağ kanada Molina'ya doğru aktarmak istedi. Savunma derinliğinde

0: Rice var, topu uzaklaştırıyor. Taç Arjantin'in oluyor sağ kanattan. Parades bir kez daha topu alıyor. Kendi yarı sahasından çıktı. Parades ağır adımlarla en yakında Jude Bellingham var. Pasını veriyor Molina'ya. Molina geriye döndü. Romero. Romero'dan Martinez'e. Martinez şimdi stoperlerden biri, Arjantin'de ileri çıkıyor. Martinez bayağı bir yol kat etti. Tagliafico ile paslaştı. Alan Julian Alvarez, o daha geriye. Romero'yu görüyor. Romero'dan Enzo Fernandez'e. Çizgide Molina var. Ondan Messi'ye. Messi. Karşısında yine Anderson var. Messi pasını verdi. Şimdi sol kanat bindirmesi. Top sağdan sola, soldan sağa dönüyor. Martinez şu dakikalarda ön tarafta savunma adına çıkan ve oyun akıllarından biri.
1: Stoper Martinez.
0: Stoper Martinez.
1: Lisandro Martinez dediğin gibi öne doğru çıkıyor. Burada Martinez yok. Bir de Lautaro Martinez var ama yedekte. Kaleci Martinez. Martinez ailesi Martinez. Burada.
0: 3 Martinez. Evet. Romero. Parades top dolaştırıyor. Arjantin topun sahibi. Son bir dakikadır. Messi sol ayağıyla Molina'ya. Ondan Enzo Fernandez'e. Fernandez yanında Bellingham var. Onu görmedi. Messi ara pası. Rice kazanan İngiltere oldu. Şimdi hızlı çıkabilecek mi? Rodgers'la birlikte İngiltere Martinez'in baskısı. Bir sarı kart hemen geldi. Tam yarı yuvarlakta hemen geldi İsmail Elfak'tan. Çektin diyor rakibini. Pozisyona bakıyoruz. Rodgers hareketlenirken Martinez.
1: Evet, formasından çekti. Sağ kolundan
0: Rodgers'ın.
1: Rodgers'ın forma açıldı zaten. Çektiği de çok net gördü. Hakem de pozisyona çok yakındı. İlk yarıda ikinci sarı kart. Demiştik hani daha farklı dakikalarda, ilk dakikalarda sarı kart pozisyonları var ama hakem kartlarını biraz daha cimri davranıyor. Çünkü oyuncuları sahada tutmak istiyor. O gerginin ardından daha farklı isimler atılabilirdi. Şu anda ama 43. dakikaya giriyoruz. İki evet. Sarı kart var şu anda.
0: Evet, Anderson ve Martinez'in kartları var. İlk yarıda artık son anlar. Bir uzatma dilimi de gelecek. James aldı sağ kanatta. Rodgers'ı gördü. Tagliafico'dan seken top. Parades'te Arjantin bu topu kazanıyor. Enzo Fernandez en uçta Simeone vardı, onu görmedi. Şimdi Arjantin geliyor. Arjantin'in ön tarafı hareketli ama bu paslar biraz geç çıkıyor. Messi Anderson'dan sıyrılmak üzereyken Anderson bu kez bırakmadı. Anderson yerde kaldı. Yedinci kez yerde faulü aldı. Oyunu hemen başlattı. Bellingham rakibinden, Romero'dan sıyrıldı. Bellingham yerde kalıyor. Romero'nun müdahalesi, Arjantin bu topu kazanıyor. Bellingham serbest vuruş bekledi. Oyun devam etti. Fernandez'e, kalecisi Emiliano Martinez'e döndü. 43 dakika bitmek üzere. Martinez, Lisandro Martinez, Tagliafico, Rodgers'ın baskısı vardı. Kazanan Juan Alvarez, tekrar Lisandro Martinez'e döndü. Ondan Parades'e. Parades Molina'yı buluyor. 43 dakika bitti. 0-0'lık beraberlik Atlanta'da.
1: Evet,
0: uzun bir top. Evet. Simeone'ye doğru karşılayan Gale. Gale Simeone mücadelesi, son müdahale Simeone'ye çarpıyor. İngiltere tacı kullanacak Arjantin karşısında.
1: Yani iki takım da şu anda bu yarıyı biraz daha kontrollü bitirmek istiyor. Öyle görülüyor. Yani pozisyonun, ya ben not alarak izlerim, dinlerim biliyorsun sevgili evet. İbrahim. Önümde işte 37. dakikada Fernandez'in şutu diye bir notum var. Onun dışında pozisyon not alamamışız. Çünkü pozisyon yok. Sıkıcı mı? Futbol sıkıcı değil. Bak, oyun sıkıcı değil. Neden?
0: Çünkü her an
1: bir aksiyon
0: şey
1: var, evet. Faul var, işte itiş kakış var. Yani onu sevenler adına sıkıcı olmadığını söyleyebiliriz. Ama futbolu görmek isteyenler adına baktığımızda, ya yani mücadele gücü yüksek futbol diye öyle yuvarlayalım. Ama futbol görmek isteyenler adına biraz hayal kırıklığı olduğunu söyleyebiliriz. Yani koskoca şu anda 44. dakikada bir tane pozisyondan bahsediyoruz ki o da uzaktan yaklaşık 24-25 metre çekilen iyi bir şuttu. Direğin hemen üstüne avuta gitti. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Spence uzun oynadı. Bellingham'ın koşusu. Lisandro Martinez yine dikkatli savunmada. Taça gönderiyor topu. Taç İngiltere'nin, Spence bu taç atışını hemen kullandı Gale ile birlikte. Spence geriye doğru döndü. Anderson uzun bir pas, bir diagonal pas, uzun bir pas James'e gelmiyor. Bu top taça gidiyor. Bu kez Arjantin sol kanadından taç atışı kullanacak Tagliafico'yla. Atlanta'da dolu tribünler, tarihi bir yarı final.

0: İspanya'nın 19 Temmuz'daki rakibi aranıyor. Bakalım İngiltere mi, Arjantin mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Sergio Figo taş atışını uzun kullandı. Anderson'dan sekti. Şimdi Bellingham aldı. Bellingham alırken yerde kaldı. Sandro Martinez bu topu kazandı. Şimdi Molina. Tekrar Sandro Martinez. Baskı Spence'den gelince geriye doğru döndü. Parades bu topu aldı. Molina artı 3 geldi. 45 bitti. 0-0'lık beraberlik. Kaptırılan toplar, ayaktan ayağa giden toplar, Harry Kane'den sekiyor, Romero müdahale ediyor, Anderson tekrar kazanıyor, Declan Rice de İngiltere geliyor, şimdi de James, Declan Rice, Anderson, Stones, dörtgen sol kanana bırakıyor Spence'e. Karşısında hemen Simeone var. Spence geriye doğru döndü o da rakibi gelince. Gale atağa katıldı. Arjantin yarı sahasının tam ortasında. Stoper Gale, Harry Kane'i gördü. Harry Kane yine gerilere kadar geldi. Bir pas istasyonu oldu. Declan Rice atak yönünü sağ kanada çeviriyor. McAllister'ın baskısı. James yine geriye döndü. Rice Arjantinli oyuncuya çarpan top Juan Alvarez'e. Taç atışı İngiltere'nin. 45 artı 1 bitmek üzere.
1: Evet, son dakikalar, son iki dakikadayız. Biraz daha İngiltere bu dakikalarda top hakim, yarı sahasına geçiyor, Arjantin yarı sahasında. Pozisyon var mı yok ama arayış kısmı biraz daha fazla İngiltere'de. Hani pas evet de sevgili Rahim, yani kanatlara geliyor. Sen de yayının bir bölümünde söyledin, geriye çıkardı diyorsun.
0: Ay çiziyorlar.
1: James geriye çıkardı diyorsun. Yani oradan bir efektif olarak kanat bekleri ya da kanat hücumcuları neyse dip çizgiye inip orta yapıp işte Kane ya da Bellingham'la buluşturma noktasında olamazlar o şu ana kadar. Top daha fazla İngiltere'de kabul. Pozisyon var mı? Yok. Pas dediğin gibi ay hilal çizilip top bir kanattan bir kanada gelip gidiyor. Yerden paslarla, garanti paslarla. Top İngiltere'de kaldı evet. Pozisyon var mı? Hayır.
0: Yani bu maçın bu dilimi böyle devam ederse bu maç ta penaltılara kadar gider.
1: Sende öyle bir isteksizlik oluştu ki maçı anlatmak bile istemez hale geldin ama daha enerjimizi yüksek tutacağız. Bir yarı daha var. Belki bir 30 dakika daha var, bilemiyoruz. Ama maç...
0: Günü devireceğiz.
1: Devireceğiz. Maç bizi bir havaya yeterli sevdi. Dünkü İspanya-Fransa maçındaki havamız nasıldı? Bugünkü havamız nasıldı?
0: Sen Enzo Fernandez'in şutuna şey oldun, kefil oldun, rahatsın, tamam.
1: Bir pozisyon diyorsun.
0: Bir şutuna yüzün günler açtı senin. Ya, evet. Tuval notu arıyor.
1: Hayır, şöyle ona razı olmuş noktaya geldik yani. Düşün, evet, maçta geldik, başka pozisyon olmayınca. Evet. Fernandez'in bir karış yukarıdan giden 25-24 metreden çekti. Güzel şut. Biraz gözümüzü pasını sildi. Başka bir şey var mı? Yok. Tuchel çok not olması lazım. Çünkü yapması gereken çok şey var İngiltere'nin. Ders çalışıyor. Notlar alıyor. Devre arasında herhalde oyuncularına söyleyeceklerini biraz orada notlarıyla çalışıyor.
0: 45 artı 3 bitmek üzere. Harry Kane uzun bir top takıyor. Figo karşıladı. Anderson'dan Rodgers'a. Parades'in bir müdahalesi var mı? Yok mu? Arjantin kenar yönetimi. O kadar herkes bir ayakta ki neredeyse sahaya girecekler. İki tarafta çok heyecanlı. Scaloni tam çizginin
1: kendine ayrılan yeri biraz
0: çok aşmış durumda.
1: Aşmış, ihlal ediyor pozisyonu.
0: 45 artı 3 bitmek üzere. Spence son bir atak. İngiltere için son bir şans anı. Anthony Gordon. Karşısında Simeone var. Anthony Gordon ceza alanının içine orta savunmadan sekiyor. Köşe vuruşu mu? 45 artı 3 bitti. Enzo Fernandez'den seken bir toptu ilk yarı. Bu kadar dedi Birleşik Devletler'den İsmail Alfat ama Hikey'in Messi hakeminde yanına.
1: Korneri kullandırmadı. İngilizler ona tepki veriyor. Evet, 3. dakika 10. saniyede top kornere evet. Gitti. En az 3 dakika dedi ama hani bunun matematiği bu kadar çok net değil. Yani uzatabilir, oynatabilir. 10 saniye geçti. Korner atılır. İngilizlere saatini gösteriyor. 3 dakika geçti diye ilk yarı bitti.
0: Evet, İngiltere 0, Arjantin 0. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçının ilk yarı skoru. İkinci yarıda sevgili Erhan Seven'le TRT Radyo 1'de yine birlikte olacağız. Yayın masasında ilk yarıda sevgili Feyyaz İşleyen vardı. Bir küçük ara, bu tarihi rekabetin ikinci yarısında yine buluşacağız.
2: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklam. sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: kendine. Türk pop müziği dinlediniz.
1: Atlanta'ya tekrar hoş geldiniz. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesi. İlk yarı skoru İngiltere 0, Arjantin 0. Tarihi rekabette ikinci yarıyı yaşayacağız. Yayın masasında sevgili Feyyaz İşleyen var ve TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Arhan Seven'le birlikte ikinci yarı ne olur izleyip göreceğiz.
2: Evet sevgili İbrahim, ilk yarıda bize futbol olarak çok fazla bir şey vaat etmedi. İkinci yarıda ilk yarıya göre baktığımızda ekstra bir şey olabilir mi? Yani bizi umutlandırmıyor ama iki takım da burada milyon avroluk Messi gibi dünya değeri, Kane gibi önemli bir isim. Yani karşılık olarak baktığımızda futbolcu olduklarını hatırlayıp da bu rakamlarla hayatlarını idame ettirmek durumunda olduklarını hatırlayarak da bize biraz futbol izletebilirler mi bilemiyorum. Ama ilk yarı bize ikinci yarı için o umudu vermedi. İnşallah biz de ikinci yarıda maç bittiğinde, belki 120 dakika bittiğinde bilemiyorum da, yanılmışız diyerek de bu cümleyi söyleyebiliriz, ümit ediyorum. Ama ilk yarı bu umudu vermedi. Çünkü neden? Çok fazla faul oldu, oyun çok durdu. İki tarafta gereğinden fazla gergin hareketlerde bulundu. Arjantin biraz daha gergin taraftı. Hakem uzunca süre kartına başvurmadı ama ilk yarının son 5-6 dakikasında iki tarafı da birer kart gösterdi. Ama inşallah ikinci yarıda bu sertlik devam etmez ve futbol oynanır diye ümit ediyorum.
1: Evet, ikinci yarı geri sayım. Atlanta'da başlamak üzere. İspanya'nın rakibi kim olacak? İngiltere mi, Arjantin mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Başlama vuruşu yeniden mi yapılacak? Top Pickford'a geldiği anda oyun bir durdu. İlk yarı skoru İngiltere 0, Arjantin 0. Top tekrar İngilizler için başlama noktasına.
2: İngiliz oyuncular top başlamadan önce karşı tarafa yaklaşık 10 metre geçti. O da hakemin gözünün önünde oldu. Hakem de tekrar başlattı yani.
1: İsmail kural gereği. Fat, bugün biraz işi zor. 2 sarı kart var şu ana kadar. Sakin, temkinli, sabırlı bir hakem. Pickford'a top geldi. İkinci yarı başladı. Tüm dinleyenlerimize tekrar iyi geceler diliyoruz. Pickford uzun oynadı. Romero karşıladı. Şantop, Declan Rice, Anthony Gordon. Bir kez daha göndermek istedi ceza alanına doğru. Messi. Şimdi Enzo Fernandez. Hızlı çıkmak istiyor Arjantin ama az. Julian Alvarez. Geriye doğru döndü McAllister. İngiltere savunması da geriye kadar geldi. Yerleşti. Parades. McAllister. Bir pas tercihi yaptı. Tekrar Paredes'i gördü. Sağ kanatta Molina. Simeone. Tekrar Molina. Arjantin top dolaştırıyor. İkinci yarıdayız. İlk yarı skoru 0-0. Sandro Martinez. McAllister. Sol kanada Tagliafico. Top Arjantin'de. McAllister. Paredes. Kendi yarı yuvarlağında. Romero. Romero, sağ kanatta Molina var. Bir kez daha onu gördü. Hem Scaloni hem Tuchel çok dikkatli izliyor mücadeleyi. İspanya'nın rakibi aranıyor. Molina geriye doğru döndü. Romero. Tekrar Paredes, Molina, Romero. Baskı Gordon'dan. O baskıyı görünce Romero kalecisi Martinez'e, Emiliano Martinez. Penaltı noktası civarında topu düzeltti. İkinci yarının hemen başı daha da bir durgun başladı. 1,5 dakika geçti. 47. dakikadayız. Martinez uzun oynuyor İngiltere yarı sahasına doğru. Kafayla Lisandro karşıladı. Şimdi ceza alanının içine vuruş. Kaleci Pickford gelen top. Arjantin etkili geldi. Messi, Rice, Messi, Spence. Kazanan şimdi Arjantin oldu. Tekrar sağ çapraz. Bir vuruş daha yanağlarda. Julian Alvarez. Maçın
2: En heyecanlı dakikasını anlattı şu anda.
1: En heyecanlı anıydı. Evet. Dakika 48. İlkinde Pickford, ikincide yanağlarda kaldı top.
2: Ama bir de
1: köşe vuruşu.
2: Defansa temas da olduğu gösterildi ve köşe vuruşu oldu. Üst üste iki şut çekildi. Birinde dediğin gibi Pickford başardı. Yeniden Alvarez'e geldi. Orada bir Messi'ye de gelir gibi olmuştu ama bir vücut hareketiyle Alvarez topu önüne çekip boşalttı. Çapraz andı. Sert bir vuruş denedi. Rakibin ayak ucuna çarptı. Korner oldu. İkinci yarı ilk iki dakika yine sakin geçmişti ama son 30 saniye biraz daha hareketlendirdi.
1: Hareketli olay. Messi köşe vuruşu paslaşarak kullandı. Geriye doğru çıkardı. Tekrar Messi aldı bu topu. Messi rakibin üstüne gitti. Messi orta ceza alanı içine. Kafa vuruşu Stones'tan geliyor. Tekrar Sandro doldurmak istedi. Gordon'a mı gelecek top? Messi'nin ayağına kadar geldi. Messi, karşısında Bellingham var. Messi cezalarına girmek istiyor. Bellingham'ın savunması kademesi. Ve bu top out'a gidiyor. Messi istediğini yapamıyor. Dakika 49. Bellingham orada iyi bir kademe yaptı. Messi'ye o koşu alanını, o koşu koridorunu kapatınca Messi daha fazla ileri ve öteye gidememiş oldu. Bellingham'ın bu kademesi sayesinde.
2: Evet, iki önemli isim. Biri 8 gollü, biri 6 gollü Messi ile Bellingham. Orada baş başa kaldılar bir anda Arjantin'in sağ kanadında. Duran topun devamı olduğu için de Bellingham tabii atak bitmeden de savunmasını terk etmek istemedi. İki önemli ofans oyuncusu bir anda karşı karşıya kaldı. Orada da Messi'ye de güzel bir vücut temasıyla da iyi bir şekilde vurmasını, ortalamasını da engellediğini söyleyebiliriz Bellingham'ın. Şarjın biraz nizamiden hafif gayri nizamiye doğru gittiği pozisyonda ama hani net bir şekilde faul müydü değildi yoksa penaltı olur zaten. Bellingham vücut hareketinde rakibinin iyi şekilde orta yapmasını engelledi.
1: Anderson, Bellingham sol kanat, Spence topla buluştu. Karşısında Molina var. Spence sol kanat, orta ceza alanı içine Lisandro karşıladı. Taç İngiltere'nin sol kanattan. Dakika 50. 0-0'lık beraberlik. Bu kez İngiltere gelecek sol kanattan. Maçın ikinci yarısının hemen başına Julian Alvarez'in denemeleri. Biri Pickford'tan döndü, biri savunmaya çarptı, köşe vuruşu oldu. Yanağlarda kalmıştı. Şimdi İngiltere pozisyon arıyor, rakibini ürkütmek istiyor. Kafa vuruşu Romero'dan kazanan Enzo Martinez. Şimdi tekrar Rice, Gordon. Geriye doğru çıkardı Anderson. Baskı Julian Alvarez'den. En geride John Stones. Gale atağa katıldı bu dakikada. 50 dakikada bitmek üzere. Harry Kane yine gerilere geldi. Bu topu kazandı. Aldı, arkadaşlarına pas istasyonu oldu. James Rogers. Sağ kanat. Karşısında Tagliafico var. McAllister var. Bir açı aradı. Orta yerden Lisandro Martinez bir kez daha karşılıyor. Karşı tribünlerin önünden James top çıkmadan müdahale ediyor. Rogers'a kazandırmak istedi. En son McAllister bu topun sahibi oluyor. Parades'ten Romero'ya baskı, ayağından çabuk çıkardı. Molina'ya geldi o top. Arjantin savunmasının daraldığı bir an oldu. Enzo Fernandez, McAllister. Şimdi geniş alanı buldu Arjantin. Parades, Messi, uzun bir top. Sağdan sola, soldan sağa doğru Spence kademede. Julian Alvarez'in hemen önünde. Bu topu uzaklaştırdı. Alan Bellingham'ı tutarak bir müdahale. Sarı kart Romero'ya.
2: Evet, bu tutmalar, çekmeler konusunda Amerikalı hakem ikinci kez kartını veriyor. Diğer sert vuruşlara biraz müsamaha göstermişti oyunun özellikle ilk dakikalarında. Ama burada ilk yarıda da Alvarez miydi sarı kart
1: görmüştü. Lisandro Martinez şu an iki stoper sarı kartlı.
2: Evet, o tehlike arz edebilir. O açıdan bu kez de doğru bir kararla da faul yapıldı, tutma çekme oldu, sarı kartı gösterdi.
1: Evet, serbest vuruş hemen kullanıldı. Gale, şimdi John Stones rahat bir şekilde Arjantin yarı sahasına geçti. Anderson tam Arjantin yarı sahasında, sol kanada Anthony Gordon kendini unutturdu orada ama karşısında iki kişi, biri Molina. Molina'nın baskısını görünce geriye doğru çıkartıyor Anderson. Anderson daha da geriye, en geriye Pickford. Pickford kalesini terk etti yarı sahasında. Şöyle bir küçük bir alkışla arkadaşlarını motive etti. John Stones, James, John Stones. Baskı Julian Alvarez'den geliyor. Messi de ön tarafta Gale'in yanında. Gale bu kez kalecisi Pickford'a döndü. Everton'lı Pickford Gale'e bırakıyor. Gale çizgide Spence'e. Baskı ve kazanan orada Simeone oldu ama hakem yine İsmail Alfat, diyaloglar içinde Spence'e yapılan bir müdahale var İngiltere'nin sol kanat oyuncusuna. 53 dakika 0-0. Simeone ve Spence mücadelesini izledik. Bir darbe yüzüne, bir elle gelen bir darbe mi? McAllister, oyun yeniden başladı. Molina, Fernandez, Molina, tekrar Fernandez, geriye doğru döndü. Romero, O Lisandro Martinez'e. Martinez şimdi sol ayağıyla İngiltere yarı sahasına yerden bir pas. Alan Julian Alvarez. Sol kanatta çizgide Tagliafico hareketlendi. James kademesine geldi. Tagliafico onu görünce geriye doğru çıkardı. McAllister. Şimdi Bolina. Yerden bir pas. Simeone'ye. Simeone'den Messi'ye. Messi'nin hemen karşısında Bellingham vardı. Pasını hemen verdi. Sağ kanat Simeone. Bir ara pası daha. Orta yerden. Savunmadan sekmiyor. Gale uzaklaştırıyor. Anderson uzun oynuyor. Tekrar top Arjantin'de. Evet, dönen toplar Arjantin'in.
2: Evet, ribaundları alıyor, dönen topları alıyor ve atak etmeye çalışıyor. Messi de iyi markaj edildiği için epeyce geriye gelip top kendi almaya çalışıyor. Bunu Kane de yaptı. Çünkü her iki golcü de, her iki takım adına her iki golcü de iyi markaj edilince topları almak için böyle orta sahaya kadar gelme noktasında olduklarını da net bir şekilde görüyoruz. Tabii pozisyon az oluyor. Bu isimler daha çok tehlike konusunun içerisinde topla buluştuklarında daha etkili şutlar ve gol ihtimali oluyor. Ama ne diyoruz? İyi mark ediliyor ve o yüzden de daha orta sahaya kadar gelip top alma durumunda kalıyor. Messi, Bellingham, Kane gibi isimler.
1: Evet, 54 dakika bitti. 55'teyiz. Tarihi rekabeti İngiltere 0, Arjantin 0. TRT Radyo 1'de sevgili Erhan Seven'le dinleyenlerimize sizlerle birlikteyiz. Kane uzun oynuyor. Arjantin yarı sahasına doğru. Rodgers'tan önce karşılayan Lisandro Martinez. Şimdi orta ceza alan içine gol pozisyonu, gol oluyor. İngiltere 1-0 öne geçiyor. Anthony Gordon.
2: Evet.
1: Uzun bir top kaptandan Harry Kane'den. Savunma müdahale edemiyor. Sağ kanada açılıyor. Rodgers topla buluşuyor. Orta yerden altı pasın üstüne ip gibi bir orta. Bir kez sekiyor. Gordon sektirmiyor. İngiltere'yi Arjantin karşısında 1-0 öne geçiriyor tarihi maçta.
2: Evet, İngiltere.
1: Yani David yarıda... Beckham ve ailesinin alkışları.
2: İlk yarıda daha çok topa sahip olan taraftı dedik. Pozisyonun çok olmadığını söyledik. Ama işte bir uzun top. Arjantin defansı burada kontrolsüz yakalandı.
1: Rice'ın gelişi. Rodgers'a pası.
2: Boş top alması harikaydı. Arka direğe yapılan ortada da bu kez demarka vaziyette kaldı Gordon. Attığı depar da rakibini yanılttı. Depar ona bir avantaj sağladı. Aslında top Arjantinli defans oyuncusuna doğru gelirken işte beklemeyeceksin. Sevgili İbrahim, Gordon beklemedi. Rakibinden 3-4 metre geride olmasına rağmen depar attı ve Romero'dan önce topu vurdu. Hatta Romero dünkü maçı hatırlayalım. Dinye rakibi Yamal'a topa vurmak isterken tekme atıp penaltıya
1: sayılıklanmıştı.
2: Burada da yine çevre kontrol olmadı. Hatta Gordon'u da ayağıyla vurduğunu da görüyoruz. Ona rağmen Gordon teması almasına rağmen topu filelere göndermeyi başardı. Ha, gol olmasa belki pozisyon vardan penaltı mı diye de incelenebilirdi. Çünkü Gordon'a da bir teması vardı Romero'nun. Sonuç itibariyle İngiltere aradığı gole biraz geç de olsa kavuşmuş oldu diyebiliriz. Aradığı gol derken çok mu pozisyon var? Hayır, ama hani biraz daha top fazla İngiltere'de kaldığı için top biraz daha fazla Arjantin yarı sahasında 55 dakika içerisinde daha fazla kaldığından dolayı diyoruz. Şimdi bakın biraz daha futbol görebilir miyiz? Arjantin biraz daha maçı 0-0'a bağlama noktasında olduğu anları da gördük. İngiltere farkı artırmak, Arjantin'de rakibini yakalamak ve geçmek için de bir çaba gösterecektir diye düşünüyorum kalan dakikalarda.
1: 57 dakika Anthony Gordon 55. dakikada İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi. 25 yaşında 26. milli maçını oynuyor. 4. golünü attı Barcelona'dan Anthony Gordon. Kaptanın rolü büyük. Kendi yarı sahasından uzun bir pas Lisandro karşılayamadı. Rice Rodgers'a kazandırdı. Rodgers'ın ortası. Şimdi Arjantin etkili geliyor. Simeone ceza alanında Spence'a yetişiyor. Mükemmel bir kademe. Spence.
2: Bartleşleri...
1: Maç alev alıyor.
2: Maç alev aldı dediğim için Spence'in öyle bir güzel müdahalesi oldu ki.
1: Öyle bir geldi ki.
2: Kendi de ayağa kalktığında gol atmış gibi sevindi. Pickford geldi, Stones geldi, Anderson geldi. Arkadaşları da Spence'i gol atmışçasına sevindiler. İşte çak yaptılar, sarıldılar derken yani 1-0
1: inanılmaz bir motivasyon var.
2: Gol sevincinde attıkları golden sonra 3 dakika sonraki pozisyonu kurtardıklarında da benzer bir sevinç yaşadılar.
1: Köşe vuruşu Messi paslaşarak kullandı, geriye doğru çıkardı. Ceza alanının dışına tekrar Messi, orta ceza.

0: alan içine Kane, her yerde kaptan. Golün başlangıcının mimarı evet. Harry Kane.
1: Evet, onun katkısı büyük oldu. Tabi orada uzun topta golü tekrar hatırlamaya çalışırsak, uzun topta Arjantin defansının istenilen şekilde topu uzaklaştıramaması, topun da İngiliz oyuncularda Rice'da kalması da
0: Lisandro'nun hatası.
1: Lisandro'nun hatası var. O da bir avantaj oldu ama Arjantin defansında bir hatası diye yazabiliriz.
0: Şimdi Lisandro. Gol hatası var. Lisandro. Ön tarafta Parades. Geriye doğru döndü. İngiltere 1-0 önde. 1966 tek Dünya Kupası. Bir Avrupa Şampiyonası finali var. 2024'te kaybetti. Kime? İspanya'ya. Yeniden 2 yıl sonra eşleşecekler mi? Bunu dakikalar sonra göreceğiz. Orta ceza alanı içine Pickford bırakıyor. Pickford yerde kalıyor. Out oluyor. Bir saati yavaş yavaş geride bırakacağız. Thomas Tuchel, Alman teknik adam. 1966'da İngilizler Almanlara bu kupayı kazanmıştı. Dünya Kupası'nı Batı Almanya'ya karşı. Şimdi bir Alman teknik adamla finali Dünya Kupası'nda 60 yıl sonra bulabilecekler mi merak konusu.
1: Evet. Yeterli seviyede başarı elde edememesi her zaman
0: söylenir. Erhan abi, Avrupa ve Dünya Kupalarında toplamda 7 kez penaltılarla elendiler.
1: 7 kez.
0: 7 kez.
1: Çok fazla.
0: Dramdan öte.
1: Değil mi? Çok fazla. Ben biraz teknik taktik çalışmasının yanında biraz da penaltı çalışması gerekiyor.
0: Messi aldı çekti. Messi savunmaya yardım. Stones şimdi top Parades'te. Sol kanat McAllister. Arjantin beraberliği arıyor tarihi rekabette. Bir ara pası gelmiyor. Kane her yerde. Harry Kane. Sevgili Levent Özçelik'in kulakları çınlasın. Onun güzel anlatımlarında daha çok süsleniyor değil mi Harry Kane?
1: Onun bir şeyi vardı. Şu hata izleyelim.
0: Tabii. Evet. Arjantin pozisyon alıyor, gol arıyor Parades. Maç şimdi heyecan kazandı. Lisandro, Parades, Enzo Fernandez, Molina geldi desteğe. Şimdi Simeone orta cezalarının içine. Stones'tan sekiyor. Sol kanatta Tagliafico alıyor. Parades, Enzo Fernandez, İngiltere takım halinde, savunma halinde. Takım olarak Molina, sağdan sola soldan sağa Romero. Tüm iki stoperi de, iki sarı kartlı stoperi de İngiltere yarı sahasının ortasında.

0: aslında Arjantin'de lacivert formalarıyla bugünün uğuru Diego Maradona'yı hatırlatan 1986 için özel giyindiler. Ama şimdiye kadar uğur getirmedi bu forma. Paredes. Bir ara pası mı gelecek? İngiltere kapandı. Enzo Fernandez üstten out.
1: İlk yarıda da Fernandez'i
0: biz havaya girdik yeniden.
1: Evet. Seni tebrik ederim. Tekrar anlatıcılık ediyorsunuz. Evet. Çok senin zaten anlatımların çok keyifli olur. Keyifle dinliyoruz sevgili ben. Ne demiştik? Levent Özçelik'te onun bir şeyi vardır. Erkeğini vardır ama onu bir de Rusya'da şöyle Çerişev. Bir Suudi Arabistan attığı gol vardı Rusya takımının. Onun 5-6 kez söyleyerek de havaya da sokmuştu evimizi. Ona da buradan da selamlarımızı iletelim sevgili Levent Özçelik'e. Golden sonra maç biraz daha maç gibi olmaya başladı.
0: Kapanır
1: biraz
0: mı
1: daha,
0: İngiltere?
1: Arjantin rakip yarı sahada pozisyon arıyor. Kapanır mı derken sen de demin anlattın. Kane iki kere ceza sahasından topu taca attı. Yani biraz daha çekilme oldu. Arjantin biraz daha eyvah gidiyor final diye biraz daha öne çıkmaya başladı. Rakibi bozmaya yönelik bu dakika kadar oynayan Arjantin şu anda top yapmaya başladı. Pas yapmaya başladı. Arka arkaya 10-12 pas, 15 pas görüyoruz ki bu rakamları ilk yarıda göremiyorduk. Hem top daha fazla İngiltere'ydi hem de faul oynuyordu. Şu an top yapan
0: Messi
1: bir Arjantin.
0: Messi arkadaşlarla geldi. Stones hayır dedi. Enzo Fernandez sol kanat Tagliafico. Arjantin geliyor, gelmek istiyor. Lisandro Martinez, McAllister, Bellingham'ın savunmasında Lisandro tamamen yerleşti. Arjantin İngiltere ceza alanının ön tarafına Messi'den McAllister'a sekiyor bu top. Molina alıyor. Dönen toplar şimdi yine Arjantin'de. 63 dakikayı bulduk. Tarihi rekabet İngiltere 1 Arjantin 0. Bugün özel tarihi rekabet çok çok önemli. Fransa İspanya yarı finalinden daha da çok merak ediliyordu bu maç. Molina Simeone'yi görmedi. Geriye doğru çıkardı Paredes. Tüm hatlarıyla Arjantin İngiltere ceza alanının 10 metre önündeki bölgede. Lisandro Martinez sol ayağıyla yerden bir pas. Julian Alvarez'e çok dikkatli orada James. Çok dikkatli taca gönderiyor.
1: İngiltere çekilir mi dedin? İster istemez hem
0: bir gömülme var.
1: Korumak anlamında bir geriye doğru yaslanma gömülü var. Hem bir de Arjantin'in baskılaması var. Hepsi bir araya gelince oyun biraz da artık beyaz formaların yani İngilizlerin sahasında geçiyor. Lacivert formalar yani Arjantinler biraz da baskılı ön bölgede gol arayan takım pozisyonunda şu anda.
0: Şu anda yükseklik kazanan top James. Şimdi Harry Kane yine savunmasından topu çıkartıyor. Rodgers'a doğru golün asistini yapmıştı Rodgers. Lisandro karşısına golde hata yapan isim geriye doğru döndü. Karis Emiliano Martinez'e hemen oyunu kurdu Romero'yla. Romero'dan Enzo Fernandez'e. Arjantin suskun, Arjantin durgun. Diğer 5 maça göre, 6 maça göre istediklerini yapamayan bir Arjantin var. Sevgili Arhan Seven maçın başında da belirtti. Gergin başladılar.
1: Evet, Arjantin'in bundan önceki turlarda da bahsetmiştik yayınımızın bir bölümünde. Maçları uzatmaya da gitti. 30'dan 60 dakika uzatmaya da oynadı. Bu hani beraberinde bir yorgunluk getirir mi bilemem ama sonuçta Arjantin Yeşilburnu Adası'nı 1-1 biten maçı 3-2 kazandı. Yine Arjantin yine 1-1 biten maçta da rakibini 3-1 yenerek de finale yükseldi İsviçre'yi. Bu maçlarda 30+30 60 dakikada fazla oynadıklarını söyleyebiliriz. Tabii şimdi oyuncu değişiklikleriyle birlikte arayışlar içerisine giriyor. Daha efektif oyuncuları sahaya sokmaya çalışıyor ya da daha yorgun oyuncuları çıkartarak da Paredes'ini Gonzalez.
0: Nicolas Gonzalez oyuna giriyor. Scaloni ilk değişikliğini yapıyor. Teknik adam Arjantin teknik direktörü 65 dakika. Sağ kanada Simeone, Molina desteğe geldi. Simeone geriye doğru döndü. Enzo Fernandez, McAllister. Tekrar Enzo Fernandez. Lisandro destek veriyor. Sol ayak Lisandro. Açı aradı, açık aradı. Geriye doğru döndü bir kez daha Fernandez'e. Ondan Messi'ye. Karşısında yine Bellingham var. Messi yükseklik kazandırdı topa. Orta cezaların içine kafayla Stones. Çok dikkatli. Çok dikkatli savunmanın ortasında. McAllister'a çarpan top da dışarı gidiyor out'a. 65 dakika bitmek üzere.
1: Tabii Messi'nin bu ortası arka direkte çok fazla efektif olan bir bölge değil ama o topun kafayla tekrar ceza sahası altı pasa çevrilmesi oradan da bir temas beklentisi var ama uzun boylu İngiliz stoperleri bu şişirme diye

0: Diyebileceğiniz Messi'nin nokta atışı değil, biraz şişirme ezber yapılan ortaları çelme şansı yüksek. Çünkü hem boy uzun hem de hava hakimiyetleri var. Burada iki kafa vuruşuyla topu çelmeyi başardılar.
1: Evet, Gale kendi savunmasına, kendi yarı sahasında hemen Bellingham'ı gördü. 3-4 dakikadır çok da bunu almadı İngiltere. Bu Arjantin'in pas trafiğinden sonra, uzun bir aradan sonra tekrar Arjantin yarı sahasında Kane yine uzun oynadı. Rodgers'a doğru, şimdi James hata kazıldı. James geriye doğru çıkardı. Rice yerden vuruyor Emiliano Martinez. Sağ çapraz sert vurdu, Martinez'e kaldı bu top. Fernandez'in ayaklarına dolaşan top tekrar İngiltere'de. Rice pası Harry Kane'e. Kane aldı, döndü, vuruş savunmaya çarpıyor. Emiliano Martinez dışarı çıkmadan Rodgers'ın önünde bu topu kontrol ediyor. 67'yi bulduk artık. Son 4'te 1'lik dilim. Tagliafico sürüklemek, götürmek istedi. Rodgers'ın faali var.
0: Bu dakikalarda biraz da şutlarla her iki takımın arayışını görüyoruz. Özellikle İngiltere yine şutlarıyla rakip alanda, kalede pozisyon yaratmaya çalıştı. Şimdi defanslar biraz daha dağıldı. Özellikle Arjantin defansı bu şut imkanı İngiltere için biraz daha fazlalaştı.
1: Messi sol kanat orta, Nicolas Gonzalez ortaya çevirmek istedi. Yine Declan Rice. Tuchel çok çok heyecanlı. Köşe vuruşu Arjantin'in, 67 dakika bitecek. 55'te Anthony Gordon'ın golü var. İngiltere makus talihini yenip 60 yıl sonra finale gelecek ve hep birlikte göreceğiz.
0: Evet. Finale gelecek mi, bir de kupa alacak mı?
1: Kupa alacak mı? Var, bu daha bayağı iş var.
0: Bayağı.
1: Bir kez daha belirtiyorum. 7 kez bu takım, bu ülke Avrupa ve Dünya Kupalarında penaltılarla elendi. Dram ötesi.
0: Tam onu sen söyledin de.
1: Orta Messi'den ceza alanının içine Spence'den sekiyor. Savunma Bellingham uzaklaştırıyor.
0: Ben de onu ona destek şunu söylüyordum. Bu takımın teknik taktiği çalışması yanında biraz da penaltı çalışması gerekiyor.
1: Dram çalışması gerekiyor. Şimdi sağ kanat Nicolas Gonzalez yerden bir pas. Orta ceza alanının içine, yine savunmaya çarpıyor bu kez. Anderson'a.
0: Beyaz formalıların orta yapıldığı sırada, ki Anderson topu kornere çeldi bacağıyla çarpan topla, yapıldığı sıra Pickford'un önünde 6-7 tane İngiliz oyuncu var. Yani 6 pasta oraya göbeği o kadar kalabalıklaştırıyor ki, iyi mi kötü mü tartışılır. O kalabalık size görev dağılımı sıkıntısı yaratabilir ama rakibi boğuyorlar.
1: Messi köşe vuruşu orta ceza alanı içine, savunmadan sekiyor, golün sahibi Anthony Gordon uzaklaştırıyor. Kademede Molina var. Romero ile paslaştı Molina. Arjantin geliyor. Top Messi'de. Sol ayağında. Messi orta ceza alınca kafa vuruşu Pickford. Muhteşem bir kurtarış Pickford.
0: Çok zor bir kurtarış yaptık. Çok zor, evet. Yere doğru gelen top.
1: Mert'in kurtarışı gibi, Gordon Banks'in kurtarışı gibi.
0: Evet.
1: Çok zor bir kurtarış. Messi ortaladı. Kafa vuruşu geliyor. Nicolas Gonzalez'den Pickford. Çok önemli bir kurtarış, tarihi kurtarış belki de.
0: Evet, yere doğru çarpan top da orada onun görüş açısını engelledi ve sonrasında da topu kurtarmaya başardı. Çok tehlikeli gelen, yere gelen bu topu tutmak da kolay değil. Ayak, el, o da zor. En güzeli çelmekti, onu da başardı ama onu da sektirip top kendi kalesine gidebiliyordu ama Pickford güzel bir refleksle pozisyonu kurtardı.
1: Bu kurtarış çok konuşulur.
0: Ya belki de tur geldi. Belki de final geldi.
1: Belki de final geldi. Yine hatırlayacaksın. Geçmişte Simon, Shilton büyük kaleci şanssızlıkları yaşamışlardı Erhan abi.
0: Evet.
1: Ama Pickford 3 turnuvadır İngiltere'yi bir yerlere taşıyor.
0: Ya bu Pickford. Everton'dan da başka yerde oynamadı ya. Ben bildim bile Everton'da oynuyor. Hani Erhan İngiliz milli takımında oynuyor.
1: Erhan abi yine gazeteci milli takım konuşuyor.
0: İngiliz takımları peşinde yani koşmuyor. Başka ülke, başat milli takımları. Ya Pickford Everton'da geliyor gidiyor.
1: Neredeymiş bu çocuk?
0: Bazen eleştiriliyordu ya Pickford dışında kaleci çıkmıyor diye. Yani İngiliz milli takımın kalesinde ama bu kurtarışla beraber çok fazla fanı olabilir yani.
1: 10 yıl önce bir Sunderland'i var.
0: 10 yıl, yani 10 yıldır Everton'da diyorsun.
1: Brentford'u
0: yani
1: var. Ama 10 yıldır Everton.
0: 10 yıldır Everton var. 10 yıl zaten bir futbolcu yaşı için iyi bir süre değil mi yani?
1: Biz Everton'da...
0: Kaç yaşında Pickford?
1: Pickford kaç yaşında? 7 Mart 94, 6, 32 yaşında.
0: 32 yaşında, 22 yaşından beri Pickford Everton'da. Ya ben hani sen saydın Brentford'ları falan hatırlamıyorum. Pickford Everton biliyoruz. Bazen de dediğim gibi eleştiriliyor ama sonuçta bu kurtarışta...

0: Bey fan edinmiş olabilir İngiltere'de.
1: 92. milli maçı.
0: 92.
1: Evet.
0: Yakında senin rakam ulaşacak mı? Senin rakam 198 mi?
1: 198.
0: 198'de maçı.
1: Kısmetse Mudanya'da birlikte. 200 nolu formayla.
0: Bakarız. Milli sağ takımın Kocaeli ve Bursa'da, onlar da hatırladığım maçlarımız var.
1: Evet, önemli.
0: Tarihleri az çok Eylül ayı sonu mu diyoruz?
1: Şuramız biraz
0: abi
1: yanıyor
0: ama sonuç itibariyle ya bu milli takım çocuklar, bunlar buraya biz getirdik Dünya Kupası'na.
1: Bizim çocuklar.
0: Hemen öyle yıkıp yakmak, kelleştirmek bence doğru bir şey değil. Biraz da sabretmemiz lazım. Çok sabırsız millet pozisyonuna gelmeyelim. Onlarla biz Avrupa Şampiyonası lider gittik. Orada son 8 yaptık. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldik. Dünya Kupası'nda barajdan geldik.
1: Montella'yı hemen üzmeyelim.
0: Yani sonuç itibariyle biraz kolaycılık yapılıyor. Kelle isteyen, kelle almak isteyen istemezlikçi bir yapı var. Ben o nedenle milli takımın bu kadar rahat bir şekilde eleştireceğiz evet, ama bu kadar rahat bir şekilde ekstra bir şekilde kelle almaya yönelik hareketleri doğru bulmadığımı belirtmek istedim. 3 dakikalık bir mola oldu. Oradan milli takımda değerlendirme şansımız oldu.
1: Kalbimize.
0: Sevgili dinleyenler,
1: neden
0: maç anlatmıyor bu İbrahim Kırkaya giderse su molasında 3 dakika evet. O anlamda da biraz genel değerlendirme yapayım. Golü atan Gordon mu çıktı?
1: Gordon çıktı. Konsa oyunda. Tuval önlemler alıyor. Dakika 72. Bu son bölüm çok heyecanlı geçecek.
0: Bu maçta Konsa tercihini yapmadı. James'i sağ kanatta başlattı. Diğer maçlarda Konsa oynamıştı. O Arjantin tarafında da bu kez 3 isim.
1: 3 isim geliyor. 3
0: isim birden giriyor ki.
1: 3 isim geliyor.
0: Su molasından sonra hocalar coştu diyebiliriz yani.
1: Otamendi, Montieri, De Paul.
0: Evet.
1: 3 isim. 3 isim. De Paul.
0: Simeone çıktı.
1: Evet. Dikkatle takip ediyoruz. 72 dakika. İngiltere 1, Arjantin 0. Dev rekabette. Otamendi de oyunda, tecrübeli.
0: Evet, Benfikalı oyuncu da sahada.
1: Evet.
0: Tatlı sert oynayabiliriz. 3 oyuncu birden Scolari sahaya sürdü. Daha önce de bir değişti.
1: Bonino çıktı, Paredes çıktı, Simeone çıktı, Lisandro Martinez çıktı. Montiel, Otamendi, Depaul, Nicolas Gonzalez zaten oyuna girmişti.
0: Evet,
1: 4 değişiklik oldu şu ana kadar.
0: Evet. Bir oyuncu değişikliğinin altında 3 oyuncu değişti. Kalan 18 dakika uzatmalarla bakacağız tabii süreye. Hep beraber takip edeceğiz.
1: Heyecanın var mı?
0: Heyecanım,
1: yani İngiltere ya 60 yıl konusundan dolayı.
0: Var tabii de şöyle, ikinci yarıda en azından futbolu izlemeye başladık. O açıdan biraz daha keyifli geçiyor. İlk yarıda çok fazla o anlamda değerlendirme yapamamıştık.
1: Bir hayal kırıklığı var mı Arjantin konusunda şu dakikaya kadar?
0: Ya Arjantin çok yeterli.
1: Yani doğal
0: seviyede,
1: favori.
0: Yeterli seviyede futbol oyununa katkı yapamadı. Kendisini öne çıkartacak işleri de yapamadı. Kazanmak adına çok fazla istediğimiz gibi bir Arjantin göremedik.
1: Londra dakikaları sayıyor. Ada dakikaları sayıyor. İngiltere Krallık, Birleşik Krallık dakikaları sayıyor. Niye sayıyor? 60 yıl sonra Dünya Kupası finali var mı yok mu? Bunun peşinde İngiltere. Gordon'un golü oyunda yok. Tarihi golü attı. Arjantin karşısında 1-0 öne geçti. 66'da İngiltere kazandı, grup maçıydı. 86'da Diego Maradona kazandı, çeyrek final maçıydı. 98'de Arjantin kazandı penaltılarla. 2002'de Beckham kazandı. Penaltı golüyle Arjantin'i mağlup etmişlerdi. 24 yıl sonra gelen büyük revanş, ama herkes 40 yıl önceyi konuşuyor. Messi yerden bir pas, Montiel orta, cezaların içine kafa vuruşu gelmiyor, James uzaklaştırıyor. Taç Arjantin'in sağ kanattan. Sağlı sol ataklarla geleceği dakikalar Arjantin'in. Dakikalar ilerliyor. 74'te bitti. İngiltere 1, Arjantin 0. Montiel sağ kanat. Arjantin Romero'yu da hata çıkardı artık. De Paul yayıldı Arjantin İngiltere yarı sahasına. Tagliafico. 75 dakika son çeyrek. Gordon'un golü var. İngiltere tarihi maçta 1-0 önde. Montiel geriye doğru. De Paul. Otamendi. Nicolas Gonzalez. Otamendi tekrar, tecrübeli isim. Enzo Fernandez. Top istiyor De Paul. Sağ kanat. Montiel. Messi şimdi aldı. Rice karşısında. Sol ayak. Yerden. Fernandez'e. Fernandez'den Otamendi'ye. Atağa kalktı Otamendi. Ceza alanına şöyle bir baktı. Enzo Fernandez. Montiel. Bir orta gelir mi? Orta. Ceza alanı için kafa vuruşu direkten dönüyor.
0: Evet, o
1: kafa vuruşu direkten dönüyor. Alvarez'in önünden geçiyor. Şans anı. Tekrar Otamendi. Arjantin baskısı. Fernandez. Montiel. Yerden. Arjantin yükleniyor orta cezalarının içine. McAllister yükseldi. Bellingham İngiltere nefes almak istiyor. Kane kaptan uzaklaştırıyor. Tekrar Otamendi. Büyük bir baskı.
0: Evet, top döndü direkten. Aynen Arjantin hata devam ediyor. Baskısı devam ediyor. Arjantin gol bulmak için hani yani her şeyi yapıyor oyun kuralları içerisinde diyebiliriz.
1: Depaul sağ kanat. Montiel. James geldi karşısına. Orta. Cezalarının içine kafa vuruşu Pickford. Pickford. Pickford şans anı İngiltere için dakika 76.
0: Tabii bir dakika önce direkten dönen top şu anda da Pickford'un üstüne gelen bir kafa vuruşu. Ama Arjantin'de arayışları var. Özellikle penaltı noktası civarında yapılan sert ortalar, sert kesme ortalar bir avantaj sağlama noktasında oldu Arjantin'e. Topun direkten dönmesi de tabii bir şanssızlık. O pozisyonda çok da güzel boşta kaldı. Vurdu da aslında.
1: Direkten McAllister'ın
0: kafa vuruşunda. Yani herkesin gol diye ayağa kalktığı, yani daha çok adı ne diyeyim, Arjantin'den ayağa kalktığı pozisyonda McAllister'da bu kadar rahat boş kalacağını o da düşünmedi herhalde. Ama yine de aldığıyla güzel vurdu. Top yan direkten, Pickford'un sağındaki direkten oyun sahasına döndü.
1: Yine Arjantin geliyor. Otamendi, Messi. Karşısına Bellingham var, Messi yerden. Sağ kanada Montiel. Spence bu dakikalarda o koridoru boş bırakıyor. Montiel bol orta yaptı. Şimdi Fernandez. Geriye doğru döndü Messi. Orta cezaların içine. Kafa vuruşu direğin yanından avuta gidiyor. Messi'den çok etkili bir orta. Pickford savunmasına herkese kızıyor.
0: Evet, çünkü o çok boş kaldı diyor. Gonzalez'in kaçırılmasına tepki gösterdi. Ardından pozisyon offside'da değerlendirildi ama bu adamı kaçırma olayı daha sonraki pozisyonlar adına bir ders olmalı diye düşünüyorum. Santimlerle Gonzalez'in offside'ı var yok neyse var diyelim. Çünkü yardımcı hakem pozisyon bitince top avuta gidince bayrağını kaldırdı. Kafa vurduğu yer İngiltere takımının sağ stoper tarafında. Bu topun da avuta çıktığı yer kalecinin sol tarafı direğin dibinden, yani köşeye doğru kafayı vurdu ama sonuçta uzak direğe doğru gol olma ihtimali olan pozisyondu. Out'a gitti ama hakem de bayrağını pozisyon bitince kaldırdı Gonzalez'in posuna.
1: 78 dakika tarihi yarı finalde İngiltere 1 Arjantin 0 İspanya rakibini bekliyor. Cezalarının içine sol kanattan gelmek istedi Konsa. Gonzalez'in hemen önünde müdahalesi taç Arjantin'in. Nicolas Gonzalez taş atışını kullandı. Tagliafico. Gordon çıkmış. Konsa oyuna girmişti. Depaul geriye doğru. Romero atağa katıldı. Messi. Bütün gözler artık son bölümde onda. Messi. Messi. Kaptırdı topu. Kazanan Rodgers. İngiltere geliyor 4 kişiyle. Arjantin geriye dönmek istiyor. Rodgers. Kane destek veriyor. Rodgers vuruyor savunmadan. Otamendi'den dönüyor. Başka tercihler olabilirdi aslında. Anderson. Sol ayak. Alan Romero. Arjantin bu topu kazanıyor da Paul ile birlikte. Oyun, hız, sürat, heyecan her şeyi kazanmış durumda. İngiltere öne geçtikten sonra Tagliafico. Nicolas Gonzalez yanında. De Paul'u gördü. De Paul. Merkeze doğru Enzo Fernandez'e. Fernandez'den Messi'ye. Yine Rodgers'ı karşısına aldı. Spence de var orada. Montiel. Messi sol ayağında. Geriye doğru çıkartıyor. Bir orta mı gelecek cezalarının içine yine. Daha dışarıya. Tagliafico. Fernandez. İngiltere açık arıyor yine. Messi. İçeride boş alan yaratmaya çalışan isimler var kendilerine. Bunlardan biri Julian Alvarez ve Nicolas Gonzalez. Lionel Messi. Kane karşısında. Kane savunuyor Messi'yi. Messi geriye doğru döndü. Pası biraz uzak noktaya gitti. 80 evet. Dakika.
0: İlginç görüntüler oluyor. Messi topu ayağında fazla tuttuğu
1: bir
0: için.
1: Bir Bellingham'ı görüyor, bir Kane'i
0: görüyor. Diyecektim. Ofans oyuncuları kendisini karşılıyor. Biraz önce iki kez, üç kez Bellingham'la karşı karşıya kalmıştı. Şimdi son ikidir Kane'le karşı karşıya kalıyor. Tabii burada İngiliz oyuncuların biraz daha kendi yarı sahasında rakibi karşılamasında etkisi var. Ön bölgedeki isimler de Kane'di, Bellingham'di. Onlar da geriye çekilince Messi ile karşı karşıya geliyorlar.
1: Montiel, De Paul. Şimdi cezalanmış Enzo Fernandez. Messi. Baskı hemen Anderson'dan geldi. İki kişi peşinde. Messi geriye doğru çıkardı. Otamendi. sol kanat Tagliafico, orta cezaların içine yükseklik kazanan top bir rövaşata gelecek mi? Stones uzaklaştırdı. Harry Kane yerde kaldı, serbest vuruş İngiltere'nin. Dakika 81.
0: Evet, Arjantinli oyuncunun bir rövaşata denemesi oldu ama Stones'un beline doğru tekme geldi diyelim. O da rakibini yaralar, sakatlar gibi oldu. Ama ona rağmen oyunu devam ettirdi hoca. Kane bu kez topla beraber hızlı hücuma çıkmak isterken faul yapıldı. Ve ardından da oyun durdu. Ve ardından da diyelim Arjantin bir oyuncu değişikliği daha yaptı. Lautaro Martinez Tagliafico'nun yerine mi girdi?
1: Evet, Tagliafico'nun yerine
0: biraz
1: girdi.
0: Oyuncu değişiklikleri artık kaos değişiklikleri noktasına da gidiyor Scaloni'den. Onu da belirtmekte fayda var. İşte sol beki çıkartıp santrfor, ikinci santrfor da sahaya sürüyor ki biraz daha defansif anlamda risk alacak demektir bu. Karşısında da gol bulmak için de o kaotik ortamı yaratmak isteyecek diye düşünüyoruz. Lautaro Martinez belki daha da erken girebilir miydi? Girdiği dakika 81. Onu da hatırlatmış olalım.
1: Evet, Tagliafico çıktı. Dakika 82. James'in tedavisi yapılıyor. Rayleigh, bir isim daha Tuchel'den İngiltere adına geliyor. Hatta Anderson'a Tuchel bu arada bir takım talimatlar veriyor. Ezzi Konsa oyuna girmişti. O'Reilly oyuna James'in yerine giriyor. Burn de
0: iki oyuncu
1: oyuna giriyor.
0: Burn James'in yerine girdi.
1: Evet. Burn James'in yerine O'Reilly'de.
0: James'in olduğu bölgeye de sabike Konsa geçmişti. James biraz daha orta öne doğru geçmişti. Orta o bölgeye de şimdi bu değişiklikte daha böyle uzun boylu şişirme toplarda kafaya vuracak olan da Burn'ü de sahaya sürdüğünü belirtelim. O'Reilly'de oyuna Declan Rice'in yerine girdiğini ifade ederim.
1: James ve Declan Rice yok. Son bölümde Pickford bugün tarih yazabilir. Çok konuşulan bir numaralı isim olabilir kurtarışlarıyla. 83 dakika. Uzun kullanıyor, oyunu başlatıyor. Sol kanada doğru. Bu top direkt taca gidiyor. Hiç vakit kaybetmeden Montiel bu taca dışını kullanıyor. Depay, Montiel. Arjantin beraberliği arıyor. Dakika 83. Arjantin hızla geliyor. McAllister ön tarafta, Lautaro en uçta. Arjantin geliyor. Sağ kanatta Messi topla buluştu. Montiel ikinci yarı bol ortalarıyla gündemde. De Paul. Şimdi Otamendi. Sol kanatta Nicolas Gonzalez. Arjantin pozisyon arıyor. De Paul. Cezalının dışına sert vuruş, O'Reilly'den dönüyor. O'Reilly koşuyor. Messi koşuyor. Messi kazanıyor. O'Reilly'ye çarpıyor. Bu top yine Arjantin'in oluyor.
0: O'Reilly'de defansif anlamda bir enerji kattığını söyleyebiliriz. Her topa atlıyor. Yani rakibin önüne atlıyor. Düşüyor, yerden kalkıyor. Messi'ye gidiyor. Bir Reilly gerçeği var şu anda. Enerji kattı.
1: Var. De Paul. Montiel işaret etti Messi'ye. Messi aldı sol ayak. Orta, uzun bir orta. Herkes aşıyor. Out'a gidiyor.
0: Orta mı, şut mu? Karışık.
1: Karışık.
0: Karışık. Eğer hani bir saç değse Arjantinli oyuncunun hafif alnı değse yön değiştirir, gol olur. Ama hani kimse dokunamazsa da arka direkte iç yanallara girebilir diye de öyle bir orta şut karışımı bir şey. Ama top direğin yaklaşık bir metre yanından out'a giderek de bir Arjantin hata daha böylece olumsuz, kendi adından olumsuz sonuçlanmış oldu.
1: Dakikalar, saniyeler geçiyor. Acaba son iki Dünya Kupası isimleri Fransa Arjantin bu kez üçüncülük, dördüncülük maçı mı yapacak? Bu da ilginç.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Bu da ilginç.
0: Bu kez üçüncülük maçına çıkabilir. Orada bir madalya daha var.
1: Var. Nicolas Gonzalez. Konsa karşısına geriye doğru çıkardı. Enzo Fernandez. Şut pozisyonu, şut mesafesi. Pickford.
0: Pickford kurtardı.
1: Pickford.
0: Buradan bu şekilde giderse maçın adamı Pickford olabilir.
1: Özel bir dosya yapılır.
0: Özel bir dosya yapılır. Gordon gol attı. Oyundan çıktı. Pickford'un kurtardığı Pickford. 4-5 pozisyon oldu ki 55'ten sonra oluyor.
1: Everton'lu Pickford.
0: 10 yıldır Pickford. Orada.
1: 10 yıldır orada. Messi. Spence karşısında. Messi. Pozisyon arıyor. Geriye doğru çıkardı. Sert bir şut. Vuruş topağlara gidiyor. Arjantin dönüyor. Enzo Fernandez.
0: Enzo'nun 3. denemesi hatırlanacak. Enzo 44'te, Fernandez. 44'te çekti, 60'ta çekti, 86'da çekti şut. Golü getirdi. Enzo'nun bu arayışları vardı.

0: 1-1'e geldi. Bu gece uzun olabilir İbrahim.
1: Bu gece uzun olacak beyler. Enzo Fernandez bir dakika önce sert bir şut 30 metreden Pickford çeldi. Beni dinleyin diyor, sizi duyamıyorum diyor. Enzo Fernandez gol sevincinde. Ceza alanı dışı sert bir vuruş. Arjantin beraberliği yakalıyor ve büyük bir gürültü çıkıyor. Messi geriye doğru çıkardı. Yayın tam
0: Messi,
1: üstü.
0: Messi topu alırken acaba ayağı offside mi diye de inceleniyordur. Kenarda top Messi'ye geldi. Fernandez'e çıkardı. Bir asist haline geldi bu pas. Güzel de bir vuruş. Pickford dedik. Belki
1: çok
0: maç adamı dedik.
1: Boş
0: ama
1: bıraktılar.
0: Çok iyi yere gitti. Fernandez de o boş kalmayı da iyi değerlendirdi.
1: Çok boş bıraktılar.
0: Messi'nin ayağına mutlaka şu anda bakıyorlardır. İnceliyorlardır diye düşünüyorum. Şu anda zaten ABD'li teknik adam hoca maçı başlatmadı ama vücut dilinden anladığımız kadarıyla henüz başlamadı. Offside yok der gibi de
1: der gibi.
0: Hareketler var. Gol geçerli diye de vücut diliyle de ifade etti. Maçta
1: başlama Enzo Fernandez'in büyük sevinci. Çünkü Arjantin beraberliği yakaladı.
0: Messi de bir asist yapmış oldu.
1: Evet.
0: Yani çok net asist mi? Yanındaki arkadaşı bıraktı ama boş adamı bulmak değerliydi orada. O boş adamı da bularak da güzel de bir vuruş yapan Fernandez'e skor eşitledi.
1: Belli noktalarda bayağı geride kaldı İngiltere. Çıkamadı da.
0: Evet.
1: Yani böyle şöyle kabullendi.
0: Maçı böyle bitiririz diye düşündü. 55'te gol geldi. Geride nereden baksan 40-45 dakika var yani uzatmalarla beraber. Zor geçeceği kesindi. Ama yine de 30 dakikayı bu şekilde geçirdi 55'ten 85'e.
1: Geçirdiler.
0: Ama Pickford'un da burada bu şekilde devam etmesi sağlayan 2-3 önemli kurtarışı vardı. Yani 1-0 devam etmesi sağlayan onu da hatırladım. Direkten dönen top var. McAllister'ın kafa vuruşu.
1: Sağ kanadı çok iyi kullandı.
0: Evet. Bak şu anda o şahlanmayla birlikte beraberliği yeterli görmeyen Arjantin 2 arıyor şu anda.
1: Evet.
0: Yine Arjantin İngiltere yarı sahasında yer arıyor.
1: Evet, sağ kanadı.
0: Senin birden finaller 3. hesapları bir anda altı solmuş olabilir. Altı,
1: futbol böyle. Futbol böyle. De Paul, Otamendi bunlar etkili oldu ikinci yarıda. Montiel, Arjantin moral buldu. Nicolas Gonzalez 5 değişiklik yaptı. Scaloni ve Arjantin beraberliği buldu. Çok güzel bir golle Pickford bir yere kadar kurtardı. Messi geliyor orta ceza alanı içine. Stones uzaklaştırıyor. Bellingham ikinci yarıda yok gibi Bellingham. Messi tekrar geriye doğru çıkartıyor. Bu arada yerde kaldı Stones.
0: Kafa bölgesine
1: hemen
0: darbe aldığından dolayı Arjantin oyuncular niye durduğunu tepki gösteriyor ama Stones yerde biraz da hareketsiz kaldı.
1: Evet.
0: Hafif de korkuttu. Arjantinli oyuncular özellikle Otamendi'yle çok sert eleştirisi var oyunu durdurdu diye ama.
1: Otamendi bu konuların ismi zaten.
0: Evet evet bu o karıştırma görevi onda.
1: Onda.
0: Oyuna sonradan giren de bir isim. Sonuçta oradan da faal gecikmeli de olsa Stones yapılan hareketi faal diye de hakem değerlendirdi. Bir uyarıyla da gelmiş olabilir. Mick Jagger acaba gösteriyor arada bir zoom yapıyor. Nasıl bir beste yapar diye de bakacağız yani.
1: Evet. İngilizler sustu. İngilizler suskun. Bir yere kadar iyi götürdüler. Ama gol sonrası coşkuyu hani tribün verdi ama bu iş kapanmayla olmuyor tabii. Çok geride kaldı.
0: Evet, yani 55'te golü ya yani şöyle 70'te 75'te atarsın son 15-20 dakikayı o şekilde oynarsın ama sevgili İbrahim yani geriye kalan nereden baksan uzatmalarla beraber bir 40 dakika var en az. Orayı bu şekilde kapanarak geçirmen çok zor. Bir de şöyle bir durum var. Tabii ki o da ayrı gerçek. Arjantin'de biraz daha fazla ön bölgede yer alarak İngiltere'yi de hapsetti diyebiliriz. Onu da göz ardı etmemek lazım. Sadece İngiltere'nin defansa çekilmesiyle açıklamak mümkün değil. Arjantin'de 55'te 1-0 geriye düştükten sonraki enerjisinin yükseldiğini söyleyebiliriz. O zaman da diyelim ki yani neredeydin Arjantin bugüne kadar? İlk yarıda yoktun. bir Fernandez'in şutu vardı. Ama o Fernandez'in
1: şu oyunda ilk yarı alırdı bu maçı.
0: Evet tabii şu oyunu 50-60 dakika yayabilseydi Arjantin özellikle son 20 dakikadaki oyunu maçı kendi lehine de bitirebilirdi.
1: Ben hafif sezaratlarda bana kızan ama ben Diego seslerini de duyuyorum.
0: Diyor ama.
1: Duyuyorum.
0: Hangi Diego?
1: Diego Maradona seslerini duyuyorum. Duyuyorum Arjantin tribünden duyuyorum.
0: Maradona duyuyor mu acaba?
1: Evet onu. Artı 9. Artı 9.
0: Oo, epey bir süre var.
1: 90 bitti artı 9. Bir birlik beraberlik. Normal süre bitti. Gordon Enzo Fernandez mükemmel bir gol.

0: Golle cevap verdi. Tarihi rekabet. Dünya Kupası tarihine damga vurmuş iki ülke. Maçlarıyla, sonlarıyla, kavgalarıyla, tartışmalarıyla oyun yeniden başlıyor De Paul. Artı 9'u izleyeceğiz, göreceğiz. Fernandez ikinci yarının yıldızı. Montiel'i de katıyorum. Sağ kanat bindirmeleri çok iyiydi.
1: Evet, Messi ile de orada uyumlu paslaşmaları oldu. Montiel'i de göz ardı etmemek lazım.
0: Messi, İngiltere'nin sol kanadını çok iyi kullandılar. Messi, Spence ağır kaldılar. Kane çıkmak istiyor İngiltere. Bellingham ikinci yarıda hiç yok gibi. Hiçbir varyasyon da yok. Bellingham götürmeye çalıştı. Bellingham orada bir ikili diyalog. Elektriklendi olay. O koşu sonrası. Arjantin devam ediyor, oynuyor. Arjantin geliyor. Nicolas Gonzalez ısrarla istedi. 90+1 bitti. Karşısında Konsa var, sol kanat. Geriye doğru çıkardı Julian Alvarez. Tekrar Enzo Fernandez Gonzalez'e verdi. Yerden pas. McAllister. Plase. Direkten dönüyor ikinci kez. McAllister. Oyunu bitirebilirdi neredeyse. Messi. Messi. Orta cezanın için kafa vuruşu. Kafa vuruşu Arjantin. Lautaro Martinez.
1: Evet. Martinez oyuna girdi.
0: Lautaro Martinez. Böyle mi değişir bir kader? Futbol bu işte. İngiltere yıkıldı. Lautaro Martinez golcü. 90+2 Arjantin. Ben şampiyonum, ben geri dönerim dedi. İngilizlerin yıkıldığı anlar. Bu da bir dramatik son olur böyle biterse.
1: Evet, önümüzde 7 dakika var. Uzatmaların uzatması da olabilir. Ama Arjantin özellikle sevgili ben 70'ten sonra oyunu tamamen rakip yarı sahayı yıktı.
0: Çok iyi burada, bir oyunla.
1: Evet, iyi oyunla. İyi kanat varyasyonları. Messi de burada önemli rol üstlendi. Onu da belirtelim. Zaman zaman sağdan içeri kat etti. Zaman zaman sola bile geçti. Ters ayakta biliyorsun. Genelde sağ ayakta sağ tarafta oynamayı tercih eder. Ya burada Lautaro'yu tabii Konsa bu arkada.
0: Ortaya bakar mısın?
1: Tabii. Orta süper. O ayrı konu ama.
0: Hadi İngiliz ya sağ ayak diye.
1: İngiliz oyuncuların da Lautaro'yu bu kadar boş bırakması da tartışılır. Konsa önündeki oyuncuya nizami şarj yapıp topa vuramasa bile vurdurma noktasında olabilirdi. Konsa biraz geride kaldı. Önündeki Stones da timing hatası yaptı. Topa vuramadı, dokunamadı. Öyle olmuş.

0: yıkıldı. Futbol ve Dünya Kupası 60 yıl sonra eve dönecek miydi? Dönemiyor gibi şu dakikalarda. 90+3 artı 9 geldi Lautaro. Oyunun sonu gerginliğe elverişli. Arjantin 2 İngiltere 1. 86'da Diego Arjantin'le kazandı. 98'de Arjantin kazandı.
1: Asistler Messi Messi.
0: Messi Messi. 2002'de İngiltere kazanmıştı. İngiltere 1-0'ı buldu. Sevgili Erhan Sever'in dediği gibi 30 dakika korudu. Ama ardından Arjantin bırakmıyorum dedi. Ve ben final istiyorum dedi. Kane, sağ kanat, orta, taç.
1: Bir ara şey demiştik ya. Maç 0-0'dı. İkinci yarıda ilk yarıya bakarsak umut vaat etmiyor. Ama dedik ki bir ara ya 18. dakikayı da hatırlatırlar bize demiştik. Maç baktın 2-2 bitti demiştik İbrahim. Şu anda 2-1
0: oldu. 2-1
1: oldu,
0: oraya getirdik Erhan abi.
1: Evet.
0: Sağ kanat Konsa. İngiltere 2-2 arıyor. Bulur mu? 90+5. Arjantin geri döndü. 2-1'lik skor. Scaloni umutlu, gururlu. İki değişiklik.
1: Yanında Samuel mi var?
0: Evet, Rashford geliyor. Taç atışı. Uzaklaştırıyor Arjantin savunması. Bir orta daha gelecek. Rodgers bıraktı. Konsa orta. Savunma karşılıyor Nicolas Gonzalez. O da ikinci yarının önemli, kritik isimlerinden biri. Dakikalar ilerliyor bu kez Arjantin lehine. 90+5 bitti. Arjantin 2, İngiltere 1. Tepalum bir sarı kartı var. İki değişiklik. Toney, Ivan Toney ve Rashford oyuna giriyor. İngiltere'de Tuchel son hamlelerini yapıyor. İngiltere geri dönebilecek mi? Stones üzgün bir şekilde çıkıyor. Stones'tan aşan topa kafa vuruşu Lautaro'dan gelmişti. Bellingham ayağı kırıktı.
1: Bellingham ikinci yarıda daha çok defansta kalır gibi oldu.
0: Spence çıktı.
1: O nedenle de etkisi kaldı ikinci yarıda. İlk yarı daha iyiydi ama ikinci yarıda etkisi kaldı, gördük.
0: Oysa Pickford ne toplar çıkardı.
1: Evet. Ama burada olmayınca oluyor. Ne demiştik? Arjantin sol bekini çıkardı. Santrfor soktu. Kaos futbolunu deniyor dedik. Giren oyuncu Lautaro Martinez'di. Şimdi de beki çıkarttı. Spence'i yerine Rashford'u soktu. 96-6'da biraz geçti.
0: Sol kanadı.
1: Şu anda da o değişikliklerle
0: İkinci Turek yarıda Montiel, Messi, De Bruyne sıfırlandı. Sol kanat sıfırlandı İngiltere.
1: Evet, ona da önlem alamadı Türkiye.
0: 90+6. Sevgili Erhan Seven de TRT Radyo 1'de bu tarihi maçın son anlarındayız. İngiltere 1, Arjantin 2, İspanya Arjantin finaline doğru mu gidiyoruz? Tarihte ilk kez olur. Otamendi uzaklaştırıyor. Messi La Liga'ya karşı mı oynayacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir orta daha cezaların içine. İngiltere şimdi sağlı sollu gelmek istiyor. Rashford geriye doğru çıkardı. Pickford yarı sahasına kadar geldi artık. Maçın kader isimlerinden biri. Sol ayağıyla uzun oynuyor. Kafa vuruşu Kane'den. Seken topu uzaklaştırıyor Nicolas Gonzalez. Messi koşuyor, depar atıyor. Konsa bırakmıyor. İngiltere 2-2 yarıyor. 90+7 bitmek üzere. Pickford artık bir oyun kurucu gibi. İngiltere 1, Arjantin 2. Pickford sol ayak. Uzun bir top cezalan içine doğru Emiliano Martinez.
1: Maçın adamı Pickford olur mu derken 7-2 golle de roller değişti tabii. Şu anda McAllister'ın iki direkten dönen topu var. Lautaro Martinez'in şu anda galibiyeti böyle biterse getiren vuruşu var. Messi'nin de iki asisti var. Artık maçın adamı kim seçerse seçsinler, bakarız. İş Arjantin'e döndü ama maç 1-0 iken o şekilde bitseydi Pickford maçın adamı olma adaydı.
0: Bu oyun esaresi yıkılıyordur şu an.
1: Yıkılıyordur değil mi?
0: Yıkılıyordur. O meydanları var mı? Yıkılıyordur.
1: Evet, evet.
0: Arjantin 2000 önde. 1978'in, 1986'nın, 2022'nin dünya şampiyonu Arjantin. 60 yıldır makus halini kırmak isteyen İngiltere karşısındaydı. Tarihi rekabette. 4 gündür, 96 saattir dünya Arjantin İngiltere maçını konuştu. İngiltere bunu yapabilir mi denildi. Çok şeyler söylendi. Arjantin mavi formasını ortaya koydu. Buyurun dedi, ben 86'nın bu renkleriyle çıkıyorum dedi.
1: Uğur'u denedi. Şimdi İngiltere'nin ilk yarıda daha iyi oynadığını söylemiştik sevgili İbrahim. Golü de ikinci yarının başında buldu. Ama ondan sonra İngiltere futbol oynamak yerine iyice defansa çekilip belki yapabileceği kuvvetli bir işti bu. İngilizler bir defans yapmayı bilebilir ama karşısında da Arjantin var. Onlar da biraz üstündeki ölü toprağını attı ve

0: pozisyonlarda da
1: Rashford ortaya çevirdi.
0: Golleri buldu.
1: Saniyeleri sayıyor. Arjantin Messi. Oreyli karşısında Messi. Pasını veriyor. Messi. Üç kişi peşinde. Messi yerde kalıyor. İsmail Elfat. Serbest vuruş diyor. Yine gerginlik. Messi yerde. Bellingham. Messi. Burn. Toni. Rashford. Arjantinliler. Herkes orada. 90+9 bitmek üzere. Bellingham günün sinirli isimlerinden biri en baştan bu yana.
0: Evet evet, ama Bellingham'la da ilk 10-15 dakikada bayağı temaslı, epeyce temaslı oynadılar hatırlarsan.
1: Tabii.
0: O da sinirini bozdu. Onun ardından o da faulle oynamaya başladı. Bu pozisyonda evet Messi'ye faul yaptı. Evet Messi kolay bıraktı, kabul ediyorum, ama yani Messi'nin başına gidip de ona bir şeyler söylemeye de gerek yok. Hatta bir an önce maç başlamalı ki hani atabilecekse bir beraberlik golünü atsın. İnan o pozisyondan sonra oyun 1 dakika 10 saniye 15 saniye hala devam ediyor. Durmuş vaziyette. O şekilde de maç o şekilde de sona doğru gidiyor. Yani faulle beraber uzunca süre oyun başlamadı.
1: 90+9 bitti. Gözler İsmail Elfat'ta. Birleşik Devletler'den maçın hakemini orayla hızlı kullanmak istiyor taş atışını. Bir rüya gerçek olacak mıydı? 85'e kadar sürdü bu rüya. Pickford, Konsa, baskı Montiel'den. Arjantin finale gidiyor. 2018, 2022, 2026 Messi. Messi şova kalktı. Messi. Konsa peşinde. Messi. Messi çizgide yerde kalıyor. İsmail Elfat oynayın diyor. Anderson uzaklaştırıyor. Uzun bir top geldi. 90+10. Kane koşuyor. Martinez uzun oynuyor. Gözler İsmail Elfat'ta. Arjantin 2, İngiltere 1. 90+11. Gale uzun bir top Anderson'dan Arjantin cezalarının ön tarafına doğru. Kane sekmiyor Arjantin savunmasından. Enzo Fernandez uzaklaştırıyor. Arjantinliler bitir artık diyor. Arjantinliler bitir artık diyor İsmail Elfat'a. Taç atışı karşı tribünlerin önünden İngiltere'nin. Konsa 2-1'lik skor Arjantin'i finale taşıyor. İspanya rakibini bekliyor. Kane yükseklik kazanan top. Anderson, Anderson, Messi, Konsa, son bir top Pickford'a geliyor. Everton'lı Pickford'a.
0: Everton'lı Pickford.
1: Sol ayak uzun mu oynayacak? Pickford santrada orta cezalarının içine. Martinez çıkıyor, elinden sektiriyor. Boşta kalan top Martinez.
0: Bu da Aston Villa'nın Martinez. Değil mi?
1: Bu da Aston Villa'nın Martinez.
0: Evet. Martinez topa sahip oldu. Orada rakip oyuncunun teması var. Elinden kaçırır gibi oldu ama hakem de senin de dediğin gibi faul verdi. Şu anda 11 dakika geçti. Üstüne bir 20 saniye de geçti.
1: Muhteşem bir ikinci yarı.
0: Evet, 9 dakikanın üstüne 2,5 dakika geçti. İkinci yarı. İkinci yarı futbol izledik. İkinci yarı senin sesin kısıldı. Neden? Maç anlattın. Biz yorum yaptık. Neden? Teknik taktik olarak bir şeyler söyleme.
1: Bu İngiltere çıkar dedim ben.
0: Sen de öyle bir şey söylemiştin bu arada. Yani sonuç itibariyle ilk yarıdaki o tekme, itme, kalkmanın dışında ikinci yarıda futbol gördük. Onun karşısında şu anda
1: 90+12 bitti. Martinez kale vuruşunu kullandığı anda İsmail Elfat bitiriyor. Messi ve arkadaşları Arjantin Buenos Aires yıkılıyor. 2018, 2022, 2026 Arjantin gözyaşları içinde finale çıkıyor. İngiltere için bir kez daha olmuyor. İngiltere evine dönüyor. Avrupa ve Dünya Kupalarında 7 kez penaltılarla elenen, dram ötesi konular yaşayan İngiltere milli takımı yarı finalde Arjantin'e tarihi rekabette boyun eğiliyor. 86'da Diego Maradona Arjantin kazanmıştı. 98'de Arjantin kazandı. 2002'de kırmızı formasıyla David Beckham ve İngiltere kazandı. 24 yıl sonra 2 gün önce başvurdular. Biz mavi forma ve Diego Maradona ruhuyla sahada yer alacağız dediler. Arjantin geriye düştü. Gardını attı. Maç sonrası elektrikli anlar. 85'ten sonra Arjantin öyle bir döndü ki 2018, 22, 26 ve finalin adı Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin oldu.
0: Evet, güzel bir final olmaya aday. Benim daha erken belki ama favorim de İspanya, onu da söyleyeyim. Daha ayın 19'dan çok var. Arjantin'in geri dönüşü alkışlamak lazım. 85'te 1-0'dı. 86 ve 96'da gelen gollerle de maçı çevirdi. Önemli bir geri dönüşe imza attılar. Gordon üzgün. Maçı 1-0'a getiren oyuncu. Ama Arjantin baskıladı. Evet, rakibi yarı sahasında hapsetti. Ama İngiltere'de biraz da gel gel yaptı. Yarı sahasında oyunu kabul etme noktasında olunca da böyle bir sonuç doğdu da diyebiliriz. Son tahlilde baktığımızda İngiltere'nin ilk yarıda daha

0: fazla topa sahip oldu ama az pozisyonlu bir maçtı. 55'te 1-0 oldu. Roller hepten değişir gibi oldu. Roller değiştikten sonra da Arjantin'in baskısı maçın son bölümünde golleri getirdi. Şunu söyledik, 1-1 oldu. Arjantin yeterli görmedi. 2'yi arıyor dedik. 90+2'de önce direkten dönen top, ardından devamında yine Messi'nin asistiyle gelen golle de Lautaro Martinez muhteşem bir şey imza attı ve 2-1 Arjantin kazandı. Drama diyorsun artık, İngiltere'nin bu makus talihini yenmesi, ne yapması gerekiyor bilmiyorum ama sonuç itibariyle İngiltere, evet, evet evet, İngiltere son bölümü iyi oynamadı. Son bölümü iyi oynayan Arjantin, evet, finalde 19 Temmuz'da
1: New York'ta
0: Arjantin İspanya finali de bizi bekliyor.
1: Messi La Liga'ya karşı, Messi İspanya'ya karşı 19 Temmuz finaline de Arjantin İspanya, hemen öncesinde Fransa İngiltere dünya üçüncülüğü maçına çıkacaklar. Bu tarihi yarı finalde TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Arhan Seven bizimle birlikteydi. Arjantin finale çıkıyor. İngiltere yine eleniyor. Yayın masasına sevgili Ertuğrul Kaya bizlerle birlikte oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Arhan abi,
0: çok teşekkürler. İki gündür seninle İspanya, Fransa ve Arjantin İngiltere maçlarını anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettik. Affola, bizim için de keyifli, güzel bir 180 dakika geçti. Biraz da Dünya Kupası içimizdeki kalanları da aktarmaya da çalıştık. Teşekkür ederim. Güzel anlattın. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Sevgili Erhan Seven'le birlikte olduk. Mutlu geceleriniz, hayırlı güzel sabahlarınız olsun. Finalin adı Arjantin-İspanya. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Arjantin-İngiltere karşılaşmasının ardından programımıza başladık. Bu defa da dün Fransa'nın, bugün de İngiltere'nin vedasına şahit olmuş olduk. 2026 Dünya Kupası'nda artık iş Arjantin-İspanya finaline kaldı. Biz programımıza başlayalım o halde. Fem programı Zeynep Matur ve Deniz Sezer birlikte hazırladı. Teknik masada sevgili arkadaşımız Ayberk Çanakçı var ve ben Demet Akat, gecenin içinden hoş geldiniz diyoruz.

FM radyolarını yeni açan bütün dinleyenlerimize bir kez daha gecenin içinde ne hoş geldiniz diyelim ve bu gecenin konu ve konuklarına şöyle bir bakalım istiyoruz. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosunda görev yapan Profesör Doktor Sayın Mustafa Bilici bizlerle olacak ve Sayın Bilici ile editörü olduğu Beyaz Perdeye Yansıyan Zihin, Ruh Sağlığı ve Sinema isimli kitabı üzerine söyleşeceğiz. Sonrasında her hafta olduğu gibi kültür sanat köşesinde sinema eleştirmeni sevgili Gökşen Aydemir bizlerle olacak. Bu haftanın kültür sanat haberlerini kendisinden alacağız.

0: Ve işte bu gecenin ilk konuğuna merhaba deme vakti geldi değerli dinleyenler. Beyaz Perdeye Yansıyan Zihin, Ruh Sağlığı ve Sinema kitabını konuşacağız. Kitabın editörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Bilici telefon hattımızın diğer ucunda. Merhabalar Sayın Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Psikiyatri ve sinemanın kesişim kümesi gerçekten çok zengin. Muazzam bir disiplinler arası zenginlik burası, derinlik bu alan. Ben de aynı zamanda bir televizyon sinema doktoru öğrencisi olarak çok ilgi duydum kitaba ve çok heyecanlıyım gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz o yüzden katıldığınız için. Ve hemen soralım, nasıl yola çıkıldı bu kitap için? Nasıl bir fikirle başladı?
1: Aslında bu bizim daha evvel yazdığımız Psikiyatride Sinema, Sinemada Psikiyatri kitabının biraz daha teorik versiyonu gibi değerlendirilebilir. Önceki kitap biraz daha pratik ağırlıklı, işte klinikte kullanılabilecek film ve kliplerin örnekleriyle dolu bir kitaptı. Bu kitapta ise biraz daha olayın teorik çerçevesini netleştirmek, biraz daha zihinsel arka planı değerlendirmek amacıyla bir değerlendirme yapmak istedik. Çeşitli arkadaşlarla bir araya gelerek bunu

0: yapmaya çalıştık. Bunu yaparken de işte bizim sevgili Vakıfbank Kültür Yayınları da bize destek oldu. Hep birlikte böyle bir kitabı ortaya çıkarmaya gayret ettik. Umarım beğenilir.
1: Sinematografik unsurları aslında klinik derinliğiyle incelemek müthiş bir alan açmış, ama şunu direkt size soralım. Hedeflediğiniz çıktılar neler? Hangi tartışmalara alan açma potansiyeline sahip bu kitap?
0: Biz aslında burada özellikle yönetmenlerin, senaristlerin bir filmi yazarken ve çekerken nasıl bir aleti ruhiye, nasıl bir zihinsel yapı kurgulayarak bunu yapmaya çalıştığını değerlendirmeye çalıştık. Amacımız buydu. Dolayısıyla hem sinemayla, yani teknik anlamda sinemayla, hem de psikolojiyle sinemanın, biraz da psikopatolojiyle sinemanın kesişim alanlarını biraz ortaya çıkarmaya çalıştık. Dolayısıyla bu üç alanın, yani psikoloji, sinemanın ve psikopatolojinin kesişim alanlarını biraz örnekleriyle değerlendirmeye çalıştık. Özellikle dediğim gibi teorik arka planı biraz daha vurgulamaya çalıştık. Bu alanlarda bir tartışma çıkmasını bekledik. Dolayısıyla konuyla ilgilenen insanlar da gerçekten bu kesişim alanlarıyla ilgili hatırı sayılır geri dönüşlerde bulundular.
1: Evet hocam, içerik derinliğine, detayına bakacağız ama isterseniz biraz kısım yazarlarından da bahsedelim. Ortak ilgi alanları konusunda neler ön plana çıkıyor? Nasıl bir araya geldiniz bu isimlerle?
0: Yazarların çoğu benim Erenköy Ruh Sinir Hastanesi'nde yöneticilik yaparken asistanlarım olan, öğrencilerim olan, şimdi meslektaşlarım olan kişiler zaten. Biz o dönem sinemayı psikiyatri uzmanlık eğitiminde kullanmaya gayret ediyorduk ve o zaman asistanlık eğitimi sırasında çeşitli filmleri hastaların anlaşılmasında, değerlendirilmesinde ve tedavisinde nasıl kullanılabiliriz sorusunun cevabını arıyorduk hep birlikte ve belli aralarla bir araya gelip çeşitli filmleri değerlendiriyorduk. Dolayısıyla o zaman öğrenci olan, sonra meslektaşlarım olan kişiler sinemayla ilişkilerini hiç kesmediler ve kendileri de birer yazar oldular. Ve dediğim gibi yazarların önemli bir kısmını Erenköy kökenli psikiyatristler oluşturuyor. Ayrıca onun dışında psikolog arkadaşlar ve sosyolog arkadaşlar da kitaba katkı verdi. Dolayısıyla teorik çerçeveyi biraz daha sağlamlaştırmış olduk.
1: Evet, çünkü biz psikiyatri ve sinemanın kesişim kümesi, psikoloji ve sinemanın kesişim kümesi dedik belki ama cinsiyet çalışmaları bile işin içerisine girmiş durumda değil mi kitabın içerisinde? Çünkü alan öyle müsait ki farklı
0: evet,
1: derinliklere birçok konuya, birçok farklı alana dokunması çok çok kolay. Burada siz az önce bahsettiniz, onu soralım. Kişisel tecrübeniz, kişisel gözleminiz bu alanda nedir? Sinemayı insan zihnini anlamada ve anlatmada nasıl bir işlevi var? Nasıl bu kadar güçlü kılan, sinemayı bu kadar güçlü kılan temel unsur ne? Biraz bundan bahsedelim mi hocam?
0: Evet, aslında filmlerde iki tane temel unsur bence ön plana çıkıyor. Onun etkisini oluşturan. Bunlardan bir tanesi görsellik unsuru. Yani insanın çeşitli zihinsel durumlarını davranışlara yansıtarak perdeye uyarlamak ve böylece izleyicinin zihninde oyuncunun, dolayısıyla onun da arka planında yönetmenin ve senaristin neyi kurguladığını, neyi düşündüğünü değerlendirmesi, o görsellik üzerinden çok daha kolay olabiliyor. Birincisi bu. İkincisi de müzik tabii ki. Film müzikleri özellikle. Bu iki unsur bir araya geldiğinde, yani görsellik ve müzik bir araya geldiğinde çok daha büyük bir etki ortaya çıkartabiliyor. Dolayısıyla sinema aslında bence en önemli iki aracı bu şekilde kullanarak insanların zihninden neyin geçtiğini, neyi düşündüğünü çok daha net bir şekilde gözler önüne serebiliyor. Böyle olunca da etkisi çok daha güçlü olabiliyor. Mesela bir roman daha çok kişinin hayal gücüne, imajinasyon yeteneğine vurgu yapar.

0: siz bir romanı okuduğunuzda kendi zihninizde o sahneyi kurgulamak durumundasınız. Sinema öyle değil. Sinema direkt sahneyi sizin gözünüzün önüne serer. Böyle olunca etkisi çok daha hızlı ve çabuk olabilir. Tabii ki farklı yollardan hani romanla sinemayı karşılaştırmak mümkün olabilir ama en önemli farkını bu şekilde vurgulayabiliriz. Birisi imajinasyon üzerinden, diğeri de direkt görsel bir algı üzerinden etkisini ortaya koymaya çalışıyor.
1: Bazı filmlerde bir takım psikolojik rahatsızlıkların, psikiyatrik rahatsızlıkların filmin temel unsuru olduğunu görüyoruz. Benim aklıma gelen ilk örnek mesela John Nash. John Nash'in hayatını ele alan A Beautiful Mind filmi. Şizofreniyi orada bir insanın hayatına birebir yansıyan haliyle, çıplak haliyle görmek mümkün. Ama bazen sinema tarihinde bu rahatsızlıkların fazlaca romantize edilerek ya da korkutucu bir canavarlığa dönüştürülerek sunulduğunu da görüyoruz. Sizce bunların temsilinde nasıl sıkıntılar var?
0: Çok önemli bir konu bu. Birçok insan işte bu az önce bahsettiğim sinemanın inandırıcılığı, o görsellik ve müzik üzerinden gerçekleştirdiği inandırıcılığı hakikat gibi zannediyor. Halbuki hakikat çok daha farklı olabilir. Sinema sonuçta bir sanat ürünü, bir görsel malzeme olarak kendini ortaya koyuyor ve birçok filmde, bazıları tabii ki istisna ama birçok filmde temel amaç gişedir, para kazanmaktır. Hem işte yatırımcısına, hem yönetmenine, hem oyunculara para kazandırmayı amaçlar. Böyle olunca da gerçekleri, hakikati birazcık değiştirerek, tarif ederek, izleyicinin ilgisini çekecek şekilde yamultarak diyelim, ortaya koymayı ve dolayısıyla daha çok seyircinin izlemesini, daha çok reyting, daha çok işte bilet vesaire filan gibi şeyleri de maalesef diyorum tırnak içinde ama hayatında bir gerçeği bu, yapmak durumunda kalıyor. Ben birçok yönetmenle bu konuyu konuştum aslında. Dedim ya neden böyle yapıyorsunuz? Hani bu biraz nasıl söyleyeyim, bir tür kamu sorumluluğu filan da olması gerekir. Hani biz de hekimiz ya, böyle etik değerlere filan önem veriyoruz. Onlarda da benzer bir şeyin olmasını bekliyoruz. Çoğu hani biz hakikatin temsilcisi değiliz. Bizim derdimiz başka. Biz bir sanat ürünü ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla insanlar psikiyatriyi ya da psikopatolojiyi ya da gerçek anlamda insan ilişkilerini öğrenmek istiyorsa bilimsel kitaplara başvursun. Filmler biraz eğlenme amaçlı, biraz bizim hayal ürünümüz, biraz bizim kurgumuz. Dolayısıyla filmler üzerinden hakikat aranmaz zaten filan gibi bir cevap verdiler.
1: Ortalama evet hocam, sanat yani. Ürünü ortaya koyuyorlar ama gişe kaygısı taşıyan sanat ürünü olduğu zaman bazen işin rengi de değişebiliyor değil mi?
0: Maalesef. Özellikle hani bu belli ideolojik kesimler, belli sermaye grupları kendi ideolojilerini dayatmak ve bunları izleyicinin kafasına sokmak için sinemayı bir araç olarak da kullanabiliyor. Birçok filmde siz de görmüşsünüzdür. İlgisiz yerde Amerikan bayrağı sallanıverir mesela yani. Ne alaka dersiniz ama Hollywood, Amerika bunu özellikle ister. Görsel bir malzeme olarak işte Amerikan bayrağı her zaman filmlerin bir yerinde ya da bir kilise sahnesi hiç umulmadık bir yerde birden karşınıza çıkıverir yani. Bunları hani artık neredeyse sıradan hale geldiği için bu örnekleri veriyorum.
1: O zaman hocam hemen da, sizin yazdığınız bölümle ilgili konuşmaya başlayalım. Filmlerle bilinç inşası, bu çok ilginç de bir konu gerçekten. Zaman zaman aslında animasyonlar ve çocuk filmleri, çizgi filmler üzerinden de tartışılan bir konu. Ama ilk akla gelen film de Christopher Nolan'ın Inception filmi, başlangıç filmi. Katmanlı rüya sistemi, gerçekten bir fikir ekilebilir mi? Rüyalar aracılığıyla bir bilinç inşası mümkün mü? Anlıyoruz ki mümkün ve maalesef daha çok da negatifi üzerine yoğunlaşılmış durumda. Neler söylersiniz? Çok çok gerçekten ilginç bir konu.
0: Evet. Hani sinemanın bu gücü hani ahlaki kaygılar söz konusu olmadığında az önce bahsettiğim çıkar gruplarının birer etkileme aracına da dönüşüyor maalesef. Özellikle işte bu Yahudilerin yenilmezliği, Amerika

0: kralların kahramanlığı vesaire filan gibi, ya da işte Yahudiler ne olursa olsun her zaman intikamını alır, asla onlar yenilmez filan gibi, Mossad'ın gücü vesaire gibi şeyler filmlerde çok detaylı olarak verilir zaten. İşte Müslümanların böyle biraz kan dökücülüğü, geri kalmışlığı vesaire gibi unsurlar birçok filmde, işte böyle kirli sakalıyla, sarığıyla filan tipler hep terörle biraz bağlantılandırarak verilir ve böylece sanki İslam'la o teröristler özdeşmiş gibi bir hava sık sık da veriliyor ve bu çoğu zaman da tutuyor maalesef. Yani o görsel ögeler o kadar çarpıcı oluyor ki müzikle beraber verildiğinde, sanki bütün Müslümanlar böyleymiş gibi, sanki bütün Müslümanlar işte kadınlara eziyet ediyormuş gibi, kan dökmeye hevesliymiş gibi bir imaj kesinlikle yaratılabiliyor ve işte konuyu bilmeyen insanlar tarafından da rahatlıkla bu tür şeyler gerçekmiş gibi değerlendirilebiliyor. Hani bu nasıl temizlenir, bu nasıl halledilir onu tam bilemiyorum. O çok daha böyle uzun bir konu, oraya hiç girmedik tabii. Ama filmler maalesef benim yazımda da vurgulamaya çalıştığım gibi bu mahfiller tarafından belli amaçlarla, kendi kötü amaçları doğrultusunda da maalesef kullanılabiliyor. Biraz bilinçli olmamız, biraz uyanık olmamız, belki o filmlerle zihnimize eğitilmeye çalışılan arka plan düşüncesini anlamamızı kolaylaştırabilir ve böylece gardımızı daha sağlam tutabiliriz. Başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.
1: Peki hocam, özellikle bazı yönetmenlerin karakterlerin ruhsal derinliğini ya da patolojisini çizerken çok isabetli davrandıklarını görüyoruz. Çok iyi bir iş ortaya koyduklarını görüyoruz. Burada yönetmenin zihninin ya da sezgilerinin rolü nedir sizce?
0: Büyük bir şeyi var, payı var yönetmenin zihninin, düşüncelerinin, okuyuşunun, sezgilerinin, ama aynı zamanda danışmanlarının da bence burada hatırı sayılır bir önemi var. Birçok yönetmen burada psikopatoloji söz konusu olduğunda psikiyatristlerden görüş alıyor. Şöyle bir sahne var, böyle bir şeyi vurgulamak istiyoruz. Hani bilimsel gerçeklere ters bir şey var mı yok mu gibi soruyor ve danışıyor. Bizim yönetmenler böyle şeyleri pek yapmıyor. Yani danışman tutma diyelim ya da danışmana konuyu danışma gibi. Onlar biraz daha kendi düşüncelerine ve sezgilerine daha fazla güveniyor. O vurucu ya da işte etkili anlatımlar biraz daha böyle danışmanların da işin içine girdiği filmler sayesinde oluyor. Öbür türlü çok komik oluyor. Özellikle hani konuyu bilenler, ruh sağlığı profesyonelleri mesela şizofreniyle ilgili ya da bipolar bozuklukla ilgili ya da bir karakter kişilik bozukluğuyla ilgili bir sahne ya da bir işte oyuncu ekrana geldiğinde onun davranışlarının, sözlerinin hiç de sahip olduğu hastalıkla uyumlu olmadığını, bir tür komik bir duruma düştüğünü hemen fark edebiliyor. Ama sıradan izleyici bunu çok fazla bilmeyebilir. Onun gerçekten de o tür hastaların o tür belirtiler, o tür davranışlar gösterdiğine inanabilir. Ama dediğim gibi profesyoneller bunu hemen fark edebilir. Bizde tabii ki hani şey çok önemli, inandırıcılık diyelim. Yoksa hakikat değil de inandırıcılığı daha çok ön plana çıkarma gibi bir amaç olabiliyor. Tabii ki diğer filmlerde de var. Hollywood filmlerinde özellikle gene bu inandırıcılık ve etki gücünü kullanma söz konusu olabiliyor. Ama onlar biraz daha işi bilimsel kaynaklara dayandırma gayreti içinde olabiliyor bizden farklı olarak.
1: Peki, kitabın çıkış noktası olduğu için doğal olarak sıra dışı zihinleri konuştuk ama sinemada normal ya da sağlıklı zihin temsilini de soralım mı size hocam? Yoksa beyaz perde doğası gereği, özellikle hani o gişe kaygısından bahsettik. Bu sebeple sadece çatışmayı ve arızayı mı ön plana çıkarıyor?
0: Evet, yani normallik zaten bizim her gün her yerde gördüğümüz bir şey. Dolayısıyla en azından uçlar diyelim, patolojiler olmasa bile

0: uçlar, nadir gördüğümüz durumlar, daha böyle eğlenceli, daha trajik, daha sıra dışı, her gün görmeye alışkın olmadığımız şeyleri görmek biraz daha fazla sinemada konu edilebiliyor. Mesela işte bu sinemada seçilen konulara baktığınız zaman nadir konular, yani hayatta çok nadir konular, mesela eşcinsellik gibi ya da madde kullanımı gibi daha nadir konular sanki çok sık oluyormuş gibi, çok fazla oluyormuş gibi, ya da cinayetler vesaireler filan sanki çok yaygın bir durummuş gibi değerlendirilebiliyor, ama günlük hayat içerisinde aslında çok uç örnekler bunlar. Fakat insanların da ilgisini çeken şeyler de bunlar oluyor. Normallik çok ilgi çeken bir şey değil ki. Uçlar ve anormallik daha çok ilgi çekiyor. Sinemada zaten ilgi çekmeyi amaçladığı için o tür şeylere biraz daha fazla eğilebiliyor.
1: Hocam beni bıraksanız sabaha kadar konuşurum herhalde kitap üzerine. Ama artık arkadaşlarım vaktimizin dolduğu konusunda beni uyarıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan Profesör Doktor Sayın Mustafa Bilici bizlerleydi. Kendisiyle Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Ruh Sağlığı ve Sinemayı konuştuk.

0: Gecenin içinden TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor değerli dinleyenler. Kültür sanat haberlerini alacağız şimdi. Sinema eleştirmeni sevgili Gökşen Aydemir telefon hattımızın diğer ucunda. Merhabalar Gökşen, hoş geldin programımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Demet Hanım.
0: Bize hangi haberleri aktaracaksın diye soracağız ama öncesinde dilersen 2022 yılında aramızdan ayrılan yönetmen ve senarist Erden Kral'ı anarak evet. Başlayalım, ne dersin?
1: Evet, aynen öyle. 4 seneyi tamamladık. Aslında hani daha dün gibi geliyor bana. Çok da üzülmüştüm, çok da sevdiğim bir yönetmen. 1970'li yılların yeni dalga yönetmenlerinin önde gelen temsilcilerinden biri ve bugün yeni Türkiye sineması dediğimiz sinemanın da, yani yeni yönetmenlerimizin de asla temelini atan yönetmenlerden biri Erden Kral. Aslında Yeşilçam geleneğinden gelen biri, yani Osman Seden'in asistanı olarak sinemaya 1960'lı yıllarda başlayan ve 1968'de ilk kendi filmini Kumcu Ali Yaşar'la başlayan süreçle ilk kendi filmini çekmişti. 78'de Kanal ve 1979'da çok önemli ve ünlü filmlerinden biri Bereketli Topraklar üzerine Orhan Kemal'in ünlü romanından uyarlanan, onu çekmişti. Arada aslında böyle tabii sinema yapmak o dönemde çok zor 70'lerin sonunda. Arada böyle aralar var, yurt dışına gidişler var ama 1982 onun bence filmografisinde, 1982 yılındaki Hak Yerde Bir Mevsim filmografisinde çok önemli bir yerde duruyor. Türkiye'nin de Türk sinemasında Berlin'deki önemli başarılarından biri. Gümüş Ayı aldığı filmlerden biri. Hak Yerde Bir Mevsim bugün bile aslında kült haline gelen bir öğretmen hikayesi. Değerli oyuncu Genco Erkal'ın hayat verdiği muhteşem bir anlatıydı bence. Daha sonra Türk İnan ortak yapımı Ayna, 87'de Dilan, Al Zamanı, Mavi Sürgün. Yani 1990'lı yılların başına kadar uzanan, böyle sürekli devam eden bir filmografi. Daha sonra 2000'lerle birlikte Beyaz Cam'a geçiş, Baba Evi dizisi, diziler de çekti Erden Kral. Ki aslında hoca ilerleyen yaşımına rağmen 2014 yılına kadar üretim yapmaya devam etti ki son yıllarda da yazdığı şeyler olduğunu ve çekmek istediğini biliyordum. 80 yaşında vefat etti kendisi. Çekmek istediğini biliyorum. Bu yüzden Türk sinemasının aslında çok önemli yeri dolduramayacak kişilerden biri. 2008'de Vicdan filmiyle birlikte Nurgül Yeşilçay'la birlikte yeniden ilk kez çalışmaya başlamıştı. Daha sonra Nurgül Yeşilçay'la Gece filminde de çalıştı. Toplumsal konulara daha çok yer veren, toplumsal sorunları içerisinde alan filmlerle tanıyoruz aslında Erden Kral'ı. Toplumsal gerçekçi ama aynı zamanda şiirsel ve güçsel bir sinemanın peşinde koşmuş bir yönetmen. Bununla birlikte kendisiyle ilgili daha ayrıntılı şeyler öğrenmek isteyen dinleyicilerimiz varsa kendi

0: esnasında Ayna isminde kendi hayatını anlatan bir otobiyografik eseri ve sinemasını anlatan bir otobiyografik eseri de var. Bence çok da yararlı. Yeni baskısı da yaptı bildiğim kadarıyla. Geçen yıl yeni baskısını, çünkü kitap uzun zaman basılmamıştı vefatından sonra, geçen sene yeni baskısını da yaptı. Aynı zamanda tabii kendi önemli bir ayrıntı var. Sezer Özlü'nün de eşiydi. Kendilerinin Deniz adında bir kızları var. Özellikle Almanya yıllarında birbirlerinden çok etkilendikleri ve birbirlerinin üretimlerini çok desteklediklerini biliyoruz. Bir kadın yazarla bir erkek yönetmenin önemli işbirliğinden bahsediyoruz. O 4. yılında değerli yönetmenimizi saygı sevgiyle ben de anıyorum. Bu hafta aslında bu yazın herhalde en önemli haftalarından biri vizyon açısından. Çünkü uzun zamandır beklediğimiz Christopher Nolan'ın Odysseus filmi ya bu cuma vizyona girecek. Bildiğiniz gibi Homeros'un ünlü iki tane destanı var. Bunlardan bir tanesi de Odysseus. Aslında biz burada Truva Savaşı'nı görmeyeceğiz bu filmde. Bu filmde biz Truva Savaşı sonrasında Odysseus'un o yaklaşık 10 yıl boyunca yaptığı yolculuğu tanıklık edeceğiz. Tanrılarla ilişkileri, yarı tanrılarla ilişkileri, yolculukta başına gelenler, onu 10 sene boyunca aralıksız örgü yaparak ve çözerek bekleyen Penelope'nin hikayesine biraz dalacağız. Ben de özellikle çok merak ediyorum, çünkü yarın da basın gösterimi olacak inşallah. Ben de çok seyretmek istediğim filmlerden biri. Bu yaz herhalde en büyük bir şeyi alacak filmlerden biri olacağını düşünüyorum.
1: Peki hikaye yeni bir hikaye değil ama elbette ki Nolan dokunuşları olacaktır.
0: Tabii ki,
1: hangi ipuçları
0: tabii.
1: var? Henüz sen
0: yani,
1: de izlemedin ama.
0: Şöyle, ben de izlemedim ama teknolojinin çok yoğun olarak kullanılması başta. Ki yarın da normalde hani herhangi bir salonda değil, Türkiye'de tek bir salonda, yani tek bir gösterim yapan bir salon varmış. Böyle biz normalde dijital teknolojiyi kullanıyoruz ama böyle nokta atışı dijital diye bir şey varmış. Orada gösterilecek basına. Nolan basının öyle bir salonda izlemesini istemiş. Yani dünyanın her yerinde aynı gün, yani yarın o tarz bir salonda izletti. Yani demek ki teknolojiyi gerçekten çok yoğun kullanan bir film. Tabii filmde çok star oyuncular var. Matt Damon'un da, Anne Hathaway'a vesaire, böyle hani çok Charlize Theron'a. Oyuncular bazında böyle çok büyük farklılıklar var. Hikayeye sadık kaldıklarını düşünüyorum açıkçası. Çünkü hani hikaye, hani sonuç olarak bu bir destan ve destana çok da uzaklaşamazlar. Hani mesela Truva filmine gittiğimiz zaman da öyle destandan çok uzaklaşmış bir yaklaşım yoktu. Tabii Hollywood hileleri işin içine. Çünkü yani aslında baktığımız zaman bugün yazılan bütün senaryoların altında bu yolculuk hikayeleri ya da kahramanın yolculuğu her zaman sinemanın temel öğelerinden biri. Ama bu kahramanın yolculuğu aslında Odysseus'la başlayan bir şey. Yani aslında Nolan hikayenin, sinemadaki kahramanın hikayesinin en başına
1: gitmiş durumda.
0: Ya en başına gitmiş durumda. Açıkçası ben de merak ediyorum. Yani gördüğümüz kadarıyla hikayeye sadık. Teknolojiyi yoğun kullanması ortada, yani nasıl bir sonuç verecek onu bilmiyoruz. Muhteşem bir Hollywood starları dizgisi var ve bununla birlikte Nolan'ın tabii ki hani acaba çapraz kurgu mu, paralel kurgu mu, gidiş gelişli mi, feedbackli mi, nasıl, hani çok açıkçası onu çok yarın inşallah haftaya ya da daha sonraki haftalarda konuşma imkanımız olursa değerlendirmeyi
1: evet, haftaya isterim. Heyecanla dinliyor olacağız yorumlarını.
0: Evet,
1: başka neler var?
0: Ben de çok merak ediyorum. Aslında geçen hafta vizyona girmişti Dalga filmi. Bu bir kadın direniş hikayesi aslında Dalga. Kıva'da 2017'de bir kadın direnişi meydana gelmiş. Bir tarih sonrasında bir üniversitede. Bunun üzerinden hareket eden bir hikaye. Ve çok muhteşem bir müzikale dönüşmüş bu. Ben oldukça beğendim. Hem bir feminist hikaye, hem içine çok iyi bir müzikal altyapısı giriyor ki muhteşem oyunculuk var. Hepsi no name oyuncular ama inanılmaz genç oyuncular ve inanılmaz müzik ve dansın iç içe geçtiği muhteşem bir hikaye. Tabii yine geçen hafta vizyona girmiştim Maona. Yani benim de çocukluğumun da ve ilk gençliğimde çok sevdiğim filmlerden bir tanesiydi. Bu sefer oyuncularla bir Mauna'yı görüyoruz. 2016'da işte Disney'in animasyonu sonrasında ilk kez oyuncularla da görüyoruz. Dwayne Johnson filmde erkek karaktere erkek karaktere canlandırıyor. Catherine Legacy'ye çocuk oyuncuyu canlandırıyor. Film aslında birazcık doğa teması üzerine ilerliyor. Biz doğa ananın kalbini çalarsak o da bir gün bize geri dönüş olarak hayatlarımızı alır temasını aslında ortaya koyuyor. Bugün hani baktığımız zaman kentleşme ya da işte apartmanlaşma süreçleri vesaire bir gün deprem oluyor ve diyoruz ki aslında doğa ana kendisini geri aldı. Aslında bunun için ona uyumlu toprağa, doğaya uyumlu tasarımların yapılması aslında bunu anlatıyor film tamamen. Ama bunu bir ada üstünde yaşayan ve bir tahribatla o adanın içindeki yaşamın sınırlandığı bir dönümden ve doğanın doğanın kalbiyle yapıyor.
1: Peki animasyondaki gibi çocukların izlemesi için uygun mu film?
0: Aynen tamamen çocukların izlemesine uygun. Hem yani bence hiçbir yaş aralığı yok bu filmle ilgili. Herkesin çok
1: aile filmi yani, kategorisine koyabiliriz o halde.
0: Kesinlikle koyabiliriz. Zaten aile fantastik komedi diye sınıflandırılmış. O yüzden koyabiliriz. Tabii aslında backrooms, arka odalar aslında birkaç hafta önce vizyona girdi. 29 Mayıs'ta vizyona girdi ama hala vizyondan çıkmıyor. Bu sene korku filmleri gerçekten zaten Türk sinemasında da çok seviliyor. Biliyorsunuz en çok gişe yapan filmler Türk sineması şu anda korku filmler, Türk korkuları. Aslında düşük prodüksiyon.
1: Sevgili Gökşen, son cümleni alalım lütfen. Vaktimizin sonuna geldik.
0: Bir var, Obsessions. O değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Gelecek haftada ben de inşallah yine buluşma şansımız olursa biraz Odysseus'tan bahsetmek isterim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Heyecanla bekliyor olacağız. Nolan filmiyle ilgili ilk yorumlarını. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenler, sinema eleştirmeni sevgili Gökşen Aydemir bizlerleydi ve böylece gecenin içindenin sonuna gelmiş olduk bugünlük. Programı Zeynep Matur ve Deniz Sezer birlikte hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı teknik yönetmen arkadaşımız sevgili Ayberk Çanakçı ulaştırdı sizlere. Ve ben Demet Akat, önce güzel bir gece, sonra güzel bir gün diliyoruz. Haftaya yine aynı saatte yeniden buluşuncaya, kavuşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Törenler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cü teröristlerin Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürdüğünü söyledi. FETÖ kaynaklı tehlike devam ediyor, tetikte olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz anma töreninde yaptığı konuşmada hain kalkışmayı topyekün işgal girişimi olarak nitelendirdi. Sevri diriltmeyi amaçlayan emperyalist proje buruşturulup çöpe atıldı değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi milletin muazzam bir destan yazdığını söyledi. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 15 Temmuz programında konuşan Cumhurbaşkanı, bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür dedi. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda şehitler için anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırlanan TRT içeriklerini paylaştı. Sobacı bu içeriklerin sadece yayıncılık faaliyeti değil, vefa borcu olduğunu ifade etti. Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli aranıyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım, dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliskaya ifadesinde hesabındaki para hareketlerinin Levent'in talimatıyla yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaların Haluk Levent tarafından atıldığını söyledi. Yeliskaya yine Haluk Levent'in talimatıyla çok sayıda taşınmazı tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli Haluk Levent'e milyonlarca borç para verdiğini ancak ödemeleri alamadıklarını iddia etti. Şüphelilerden Sevda Kurt, savcılıkta beni 90 milyon lira zarara uğrattı. Yardımseverliğimden vurularak bu parayı elimden aldı. Haluk Levent tarafından ben de dolandırıldım ifadesini kullandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık can almaya devam ediyor. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'sa Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Anadolu'muzun dört bir tarafından derlenmiş birbirinden güzel türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Mehmet Özbek'in Kazım Eşkiriz'den derlediği Azerbaycan türküsüyle başlıyoruz. Köksal Coşkun sizlerle. Gelmişem otağına oy adam seni. Ne güzel hal eylemiş yaradan seni.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle Ebel Taşçıoğlu sizlerle. Cahildim, dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım.

Mehmet Sezgen'in Aziz Çelik'ten derlediği Adıyaman türküsüyle Senem Akdemir sizlerle. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Odasına vardım, elleri hamur.

Muzaffer Sarı Sözel'e ait Bayburt türküsünü Kenan Tuna söylüyor. Bugün günlerden cumadır cuma, Yunan'a gidersen saçını yuma.

Muzaffer Sarı Sözen'in Cemil Can Kattan derlediği Şanlıurfa türküsünü Azize Gürses söylüyor. Ayağına giymiş kara yemeni, sallanma sevdiğim, öldürdün beni.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Her cümlenin sonunda karşımızdakine durmaksızın bir soru sorduğumuzu duyuyorum.
1: Nasıl sorular onlar?
2: Anlatabiliyor muyum? Anlıyor musun? Anladın mı? Tamam mı? Her cümlenin sonunda kullanılan evet. Bu sözcükler dinleyeni ne kadar rahatsız ediyor.
1: Yani onun zekasıyla ilgili bir şüphe uyanır karşı tarafta. Ama sürekli anladın mı, tamam mı, anlatabiliyor muyum soruları hem karşı tarafı rahatsız eder hem de konuşmanın akıcılığını bozar. Bir ikincisi de konuşmanın muhatabı olan kişilerde rahatsızlık yaratır.
2: Anlatabildim mi de ayrıca şu da var. Sanki kendime güvensizim ben. Anlatabildim mi sana, başarabildim mi anlamında senden bir onaya ihtiyaç duyuyormuşum gibi bir duygu yaratıyor.
1: Konuşurken bunlara dikkat etmeliyiz. Hatta bazen fıkra anlatanlar hep onu sorarlar. Biliyorsanız anlatmayayım, biliyorsanız anlatmayayım. Bilmiyoruz dersiniz, fıkrayı anlatmaya başlar karşınızdaki kişi. İki sözcük söyler, bak biliyorsan anlatmayayım diye devam eder. Yani o fıkranın bütün esprisi, bütün akıcılığı, her şeyi ortadan kalkar halbuki. Bunlara çok dikkat etmeliyiz.
2: Kimse bizi dinlemekten zevk almaz. Öyleyse
1: konuş ki
2: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Nezaket mevsimi.
1: Gök kubbeyi sarsan o karanlık gecede bir milletin sığınacağı yegane kale, üzerine bastığı toprağın helalliği ve alnının akıdır, bunu öğrenmiş olduk. 15 Temmuz gecesi bu topraklar üzerinde yaşayanların birer geçici mukim değil, sarsılmaz birer muhafız olduğunu yedi düvele yeniden ilan ettiği gece oldu. İşte o gece sokaklarda tankların gürültüsünü bastıran o derin sessizlik aslında bin yıllık bir biz olma ahdinin, bir gönül sözleşmesinin meydanlarda kanla ve canla yeniden imzalanmasıydı. Vatanı sevmek, kapı komşusunun hukukunu, sokağının huzurunu ve evladını, adının hürriyetini kendi nefsinden, nefesinden daha aziz bilmektir. İşte biz bunu o gece istiklalin bedelini canıyla ödeyenlerden, korkuyu korkutan o devasa yüreklerden yeniden öğrendik. Meydanlara çıkan her bir can o gece tek başına birer şahsiyet kalesiydi. Sokaklara dökülüp vatana sahip çıkma çağrısı gelir gelmez,

0: kimse bir yarın hesabı yapmadı. Zira bu toprakların geleneğinde vatan söz konusu olduğunda tüm hesaplar biterdi. Hasbi olanlar geri kalırdı. Üstad Necip Fazıl'ın o meşhur hitabındaki gibi sağına ve soluna bakmadan ben varım diyebilen bir irade yükseldi o gece. Genç yaşlı fark etmeksizin, farklı fikirlerin, ayrı yolların, bambaşka hayat tarzlarının o devasa fırtınada nasıl bir tek limana sığındığını gördük. O gece İzzet ve Vakar kaba kuvvet karşısında diz çökmedi. Aksine geçilmez olan vatanın topraktan, taştan, etten, kemikten değil, çelikten bir imandan yapıldığını herkese gösterdi. Mehmet Akif'in siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın mısrağı, o gece bir defa daha kağıt üzerindeki bir şiir olmaktan çıktı. Köprülerde, meydanlarda ete kemiğe büründü. O gece anladık ki vatanı savunmak nezaketin bittiği yer değil, şahsiyetin başladığı yerdir. Haksızlık karşısında susmak karakterin iflasıdır diyen milyonlar, Akif'in gür sesiyle haykırdığı gibi zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem dedi ve direndi. Bir milleti millet yapan o en zor günde ayrışmayı elinin tersiyle itip birbirinin elini nasıl bir kardeşlik ruhuyla tutabildiği yücelikte gizliydi. Nazım Hikmet'in o meşhur tasvirinde dediği gibi dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizimdir. İşte o gece bilekler kan içinde, eller kenetli, yürekleri vatan aşkıyla dolu bir halkın toprağına nasıl mühür vurduğunu gördük hep beraber. Nazım'ın dediği gibi yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine diyebilmek için o ormanı yakmak isteyenlere karşı gövdemizi siper ettik. Bizim memleketimiz her çiçeğin kendi rengiyle açtığı ama köklerin aynı toprakta birbirine sarıldığı devasa bir bahçe gibi. O bahçeye bir balta uzandığında gösterilecek tavır sarsılmaz bir direniş ve püskürtmeydi. Arif Nihat Asya'nın o meşhur seslenişinde dediği gibi, ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süs, kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. O gece meydanları dolduran her bir fert bu bayrağı kendi canı pahasına kalbine dikti. İnsan bir başkasının acısına duyabildiği ve ortak bir ülküde buluşabildiği sürece haysiyetlidir. İşte o gece vatanı koşulsuz sevmek hepimizin sızısı, hepimizin ortak yarası oldu. Sokağa dökülen her ter, yazılan her kahramanlık destanı bu milletin ruh köküne ne kadar sadık olduğunun bir nişanesi oldu. Gelin o gecedeki birliği sadece zor zamanların sığınağı değil, her günümüzün ahlakı, her davranışımızın çıkış noktası, her kelamımızın adabı yapalım. Kıymetli dinleyenler, bu topraklarda yaşamanın bir adabı, bir usulü var elbette. Ve o edep, barışta incelikle kuşanmayı, ihanet kapıyı çaldığında hesap yapmadan öne atılmayı gerektiriyor. Ayrışmayı ve kavgayı, ötekileştirmeyi bir kenara bırakıp tek bir yürek, tek bir ses ve tek bir vücut olduğumuzu, o ruhu daima diri tutmanın boynumuzun borcu olduğunu haykırmamızdı. Zira bizi yıkmak isteyenlerin en çok korktuğu şey bizim o birbirimize olan hesapsız ve garetsiz ve sarsılmaz bağlılığımızdı. Bu bağlılık meyve veren bir ağacın dalları gibi birbirimize uzanmamızdır. O dallar ne kadar farklı yöne bakarsa baksın rüzgar çıktığında aynı gövdede kenetlenirler. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, şehitlerimizin rahmetle, gazilerimizin minnetle anıldığı, birliğimizin ve milli nezaketimizin her daim diri kaldığı güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair...

0: dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu, demokrasiye olan bağlılığını ve ortak değerler etrafında kenetlenme gücünü hatırladığımız anlamlı bir gündeyiz. Milli iradenin ve dayanışmanın önemini bizlere bir kez daha gösteren, tarihimizde önemli bir yere sahip olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünkü programımızda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sosyolojik açıdan anlam ve önemini, milli birlik ve beraberliğin toplumumuz için taşıdığı değeri sosyolog Enver Nugay ile konuşacağız. ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sadece bir gün değil, hafızamızda yer eden, toplum olarak birlikte hatırladığımız ve üzerine düşündüğümüz önemli bir dönüm noktası. Programımızın ikinci bölümünde tarih bilinci, toplumsal hafıza ve bu hafızanın dini ve sosyolojik boyutlarını 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muammer Erbaş'la konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: İlk konuğumuz sosyolog Enver Nugay, kendisiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sosyolojik açıdan anlam ve önemini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Nugay, iyi günler efendim.
2: Teşekkürler Giray Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Tabii 15 Temmuz sadece bir tarih değil, halkın demokrasiye sahip çıkma iradesinin destanlaştığı bir gün. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de ne yaşandı ve olayı toplumsal bir dönüm noktası yapan nedir acaba?
2: Evet, 15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında askeri bir darbe girişimi gibi gözükmekle birlikte doğrudan doğruya milletin varlığına, egemenliğine, bağımsızlığına ve vatanın bütünlüğüne kasteden hain bir işgal girişimiydi. Bu olayı aslında toplumsal açıdan önemli yapan ya da toplumsal bir dönüm noktası yapan nokta ise pasif tebaa algısının yerini etkin ve koruyucu millet iradesinin alması olmuştur. Yani önceden halk, devletin ya da askeri operasyonların karşısında pasif, sinmiş, geri çekilmiş bir tavır sergileme alışkanlığından tamamen kendi demokrasisine, kendi yönetimine, kendi seçtiği insanların yönetim anlayışına sahip çıkan ve bunun için yerdeki ve gökteki savaş makinalarına göğsünü siper eden gerçek bir duruş sergilemiştir. Bu açıdan bakıldığında 15 Temmuz 2016 gecesi olanlar Türk milletinin gerçek bir bağımsızlık gecesidir, gerçek bir bağımsızlık günüdür diyebiliriz.
0: Evet ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından baktığımızda 15 Temmuz'un anlamı nedir?
2: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından bakıldığında 1923'ten bugüne kadar Türk demokrasisi ne yazık ki bir takım acı yaralar almıştır. Çeşitli müdahalelere, çeşitli imalara, çeşitli etkilere maruz kalmıştır. İşte 1960, 1971, 1980 gibi 28 Şubat da buna eklenebilir. Bu sürelerde halkın tutum ve davranışları bu operasyonel hamlelere karşı bir pasif duruşu seçmekle birlikte 15 Temmuz'da Türk milleti hakimiyet kayıtsız şartsızdır, kayıtsız şartsız milletindir ifadesini meclis duvarındaki bir yazı olmaktan çıkartmış, bu milletin canıyla, kanıyla, tüm varlığıyla memleketin tüm satına yazdığı bir yazıya dönüştürmüştür. Bu gerçekten Türk milleti açısından, Türk toplum açısından gerçek bir ispatı rüştür demokrasiye ve temsil gücüne olan bağlılığı açısından.
0: Evet. Ve tabii milli birlik ve beraberlik kavramları konusunda neler söylersiniz? Birlik ve dayanışma ruhunu günlük hayatımızda nasıl güçlendirebiliriz?
2: Şimdi milli birlik ve beraberlik kavramı şu açıdan önemli. Herkesin aynı düşünmesi gibi bir zaruret, bir mecburiyet yoktur. Milli birlik farklı düşüncelere rağmen ortak bir vatana bağlı kalabilmektir. Yani ortak değerlerimiz bayrak, vatan, millet, demokrasi, hukuk, ortak tarih ve bunun gibi değerlerden oluşan milli birlik, bunların güçlenmesi için birbirimizi dinlemek gibi, farklı görüşlere saygılı olmak gibi, ortak sorunlarda birlikte hareket etmemizin önemini kavramak gibi ya da işte sosyal medyada proaktif ya da trollerin oluşturmuş olduğu içeriklere karşı daha tedbirli, refleksleri gelişmiş insanlar gibi yaşamayı öğrenmek, nefret dilinden uzak durmak, İşte sosyal medya okuryazarlığı, özellikle bu konuda biraz daha ileri gitmek isteyen vatandaşlarımız için alt metin okuma becerisinin geliştirilmesi gibi önemli edimler oluşturmalıyız. Çünkü birlikler, milli birlikler kriz anında değil, günlük hayatın akışı içerisindeki ahlaki ve kültürel organizasyonlar sayesinde kurulabilir. Bundan dolayı günlük hayatımızda bu ruhu güçlendirmek için kutuplaştırıcı bir dilden uzak olabilmeli ve biz dilinin önemini sadece ve sadece teorik ve kavramsal bir seviyede değil, hayatın içerisinde, hayatın damarları içerisinde akıp geçen bir kan gibi canlı kanlı deneyimlememiz, yaşamamız gerekiyor.
0: Evet. Ve tabii bugünün genç nesillere aktarılması da, anlatılması da oldukça önemli. Neden gerekli? Biz daha çok bu konuyu konuşalım.
2: Evet, bugünkü tabii genç nesiller o 15 Temmuz 2016 günü olanlarla ilgili çok canlı bilgilere sahip değil. Onlar için sadece evet, bu bir haber. Hatta yakın tarihimizde kalmış bir hadise gibi gözüküyor. Ama tarihin sadece bir geçmişi ifade ettiğini düşünmemeliyiz. Tarih eğer bugünü etkiliyorsa hala yaşıyordur. Mesela 1453 dediğimiz zaman herkes İstanbul'un fethini hatırlıyor. Ve 1453 dendiği zaman bugün bu millet, bu topraklar bundan etkileniyor. Bazı anılarla, hatıralarla bir takım duyguları tekrar depreşiyorsa tarih aslında geçmiş değil, geleceğin öğretmenidir. Bugünün biz düşümünün tamamı tarih dediğimiz o kronolojinin yansımalarından oluşur. Bugünün gençleri 15 Temmuz'u evet yaşamamış olabilirler ama demokrasinin değerini öğrenmek ya da özgürlüğün bedelini anlamak, devlet kurumlarının, devletin mevcudiyetinin önemini anlamak, İşte eleştirel düşünmeyi geliştirebilmek, bilgi kirliliğine karşı bilinçli bir tutum sergileyebilme cesareti göstermek ve geleceğin sağlıklı, dengeli, optimum vatandaşlarının yetiştirilmesinin en önemli parçalarının kendi varlıkları olduğunu anlamaları gerekir. Gençlere biz bu süreçte 15 Temmuz'la ilgili tarihsel enformasyonu sağlarken bir korku yerine doğru bir bilinç aktarımı yapmalıyız.
0: Evet, tabii dediğiniz gibi 2010'lu yıllarda doğan özellikle genç nesil diyelim o günleri net hatırlamayabilir yaş gereği ama yetişkinler o günleri hatırlayanlar aramızda halen onların aktarımları, tanıklıkları önemli elbette. Bunun haricinde bugünün öncekilerden farklı olarak nasıl bir izlenimi oldu Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından 15 Temmuz öncesi ve sonrasına kıyaslarsak yakın tarihimiz açısından ne gibi değişiklikler yaşandı? Bu da yine önemli konulardan bir tanesi.
2: Evet, aslında 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası arasında bu toplumda bazı kavrayışların, anlayışların değiştiğini gözlemlemekte çok büyük bir fayda görüyorum. Biz özellikle işte liyakatin, insan kaynağının, ondan sonra devletin içerisindeki devletin örgütlü yapısının, organizasyonel yapısının hiçbir şekilde bir ihanete maruz kalmaması adına işte klonlanma tehlikesine karşı vazifesini yapan insanların gerek sivil demokrasi gerekse askeri hiyerarşi açısından herkesin vazifesini sağlıklı bir şekilde yapabilmesinin önemini liyakat merkezli kariyer sistemlerinin oluşturulmasında olduğunu biraz daha yakından anladık. Yani ilişkilerin ya da işte bazı sivil toplum örgütleri gibi gözüken, hizmet hareketleri gibi gözüken manevi bir tandans ile toplumun karşısına çıkan yapılara bağlı kişilerin devlet içerisindeki örgütlenmelerinin devleti ne kadar zor bir duruma getirdiğini 15 Temmuz günü anladık. Bu da bize şu dersi verdi. Devletin örgütlü yapısı içerisinde çok temel ilkelerin demokrasi gibi, işte insan hakları gibi, liyakat gibi, ehliyet gibi, yeterlilik ve yetkinlik gibi konuların insan ilişkilerinden ya da ahbap çavuş ilişkilerinden daha önemli bir konumda olduğunu gördük. 15 Temmuz öncesiyle 15 Temmuz sonrası arasındaki önemli farklardan bir tanesi de özellikle medyanın ve sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisinin öngörülebilir ya da öngörülemez sonuçlarının hesaba katılması gerektiğini gördük. Çünkü bugün sosyal medya üzerinden çekilen operasyonlarla bu millet ne yazık ki kamplara bölünebiliyor. Kutuplaştırılan diller sebebiyle insanlar birbirine kem gözle bakabiliyorlar. Hı hı. Onun için sosyal medyayı halkımızın kullanmasıyla ilgili refleksif süreçte çok daha bilinçli rehberliklere, çok daha bilinçli informatik desteklere ihtiyaç olduğu bir kez daha gözükmüştü. Çünkü artık bilginin sanal bir platformda yaptırımı ve fonksiyonelliği olan bir seviyeye gelmiş olması devletimiz açısından da milletimiz açısından avantajlar sağladığı gibi çok tehlikeli dezavantaj potansiyelleri de sağlamaktadır.
0: Evet. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü elbette siyasi açıdan sonuçlarıyla değerlendirdik. Bir de toplumsal açıdan sosyolojik yönleri de var elbette tarihimizde. Bunu nasıl açıklamak istersiniz?
2: Tabii sosyolojik açıdan baktığımızda Türk demokrasisi önceden beri devletiyle, milletiyle kendisi sağlam bir birliği, beraberliği her zaman güçlü kılmıştır. Yani Türk sosyolojisinde devlet ve millet ilişkisi her zaman güçlü olmuştur. Ancak 15 Temmuz gecesinde halk devletin ve demokrasisinin asıl sahibinin kendisi olduğunu tankların önüne dikilerek bizzat kanıtlamıştır. Toplum içinde o anda hiçbir ideolojik ayrım gözetilmeksizin, yani herkes kendi siyasi kampını unutmuş, kendi ideolojik eksenini unutmuş, o gün sadece vatan, millet gibi, bağımsızlık gibi bu ülkenin genlerinde çok güçlü kodlarla yazılmış olan bağımsızlığın bizim karakterimiz olduğunu, karakteristik yapımız olduğunu, özgürlüğün bizim karakterimiz olduğunu göstermesi açısından 15 Temmuz 2016 yakın tarihimizdeki Kurtuluş Savaşı seviyesinde çok önemli bir mücadeledir. Yani Kurtuluş Savaşı'nda evet belki 7 düvele karşı savaştık ama savaşların aslında en tehlikelisi içimizdeki bilinmeyen düşmanlarla girilen savaşlardır. Çünkü bu bir cephe savaşı değildir. Cephe savaşlarında koordinatlar bellidir, düşmanın geldiği yer bellidir, işgal ettiği alan bellidir. Ama ya düşmanlarınız sizin evinizin içinde, sizin devlet dairenizin içinde, sizin ordunuzun içinde yaşıyorsa onunla nasıl savaşacaksınız? Pirincin içindeki siyah taşları ayırmakta kimse zorlanmaz. Ama oradaki taşların hepsi beyazsa o pirinç ve o pirincin bir pilava dönüştükten sonra yenilmesi sırasında oluşacak olan zayiat elbette ki dikkat çekicidir.
0: Evet ve bu bölümün sonlarına doğru gelirken toplumsal birlik ve beraberliği korumada da bireylere düşen görevler nelerdir? Bunlarla devam edelim dilerseniz.
2: Evet, her vatandaşın tabii temel sorumlulukları vardır. Bunların başında tabii hukuka bağlı olmak. Aslında hiçbir yapı, hiçbir grup, hiçbir kişi hukukun üstünde görülmemeli. Eğer böyle bir şey olursa bunu manipüle eden kişiler yarın aynı hukukun önünde kendilerini bulabilirler. Bugünün savaşlarının çok önemli bir kısmı artık silahla yapılmıyor, algıyla. Hı hı. Çeşitli manipülatif süreçlerle yapılıyor ki bunlarla ilgili artık sosyal mühendislik kavramı denilen bazı kavramlar da geliştirildi. Bu nedenle özellikle doğrulanmamış bilgileri paylaşmamak bu milletin bekası ve mevcudiyeti için çok büyük bir hayati önem taşımaktadır. İşte medya okuryazarlığını geliştirmek, artı ortak değerlerimizi müdrik olmak, idrak etmek, bayrak, vatan, demokratik düzen, şehitlerin hatırası, gazilerin fedakarlığı, toplumsal hafızamızın en önemli umdeleri, temel taşlarıdır. Gençlerimizi doğru yetiştirmemiz gerekiyor bir ayda. Özellikle aidiyet duygusu, kesinlikle, güçlü, eleştirel düşünebilen, hukuka bağlı, ahlaki sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz süreç

0: zaman itibarıyla sorumluluk duygusunun bireylerden çok çok uzaklaştığı bir dönem içerisinde girmiş bulunmaktayız. İnsanlar her şeyi yapmak istiyor, her şeyi söylemek istiyor, her şeyi etkilemek istiyor. Ama bununla ilgili sorumluluk kısmında hiç kimse gözükmüyor. Bugün mesela çok yakın tarihlerde olan bazı sosyal olaylara baktığımızda insanlar çok özgür bir şekilde konuşmaktan, espri yapmaktan, şaka yapmaktan, bunları çeşitli tiyatral ortamlarda söylemekten bahsederlerken bunu bir özgürlük ifadesi gibi düşünüyor. Ama bunun beraberinde bir de sorumluluk vardır. Bir lokantaya gidiyorsunuz, canınız ne isterse yiyorsunuz ama hesap pusulasına karşı çok bilgisiz davranıyorsunuz. Adisyon önünüze getirildiğinde, hesap ödemeniz gereken miktar getirildiğinde ben bunları kabul etmiyorum deme hakkımız yok. Söylediğimiz her sözden, yaydığımız her sözden, paylaştığımız her posttan, çektirdiğimiz her fotoğraftan, destek olduğumuz her kültürden, her olaydan bir sorumluluk duygusunun karşımıza çıkacağını aklımızdan çıkartmamalıyız. Bu açıdan bakıldığında 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bize şu gerçeği de göstermiştir. Bir ülkenin güvenliği sadece askeri güçlere silahla sağlanmaz. Toplumun ortak değerleri, demokrasiye bağlılığı, hukuka olan güveni, milli dayanışması en az fiziki tedbirlerle güvenlik kadar önem arz etmektedir. Vatan sevgisi sadece zor zamanlarda gösterilen bir duygu değildir. Vatan sevgisi kişinin işini dürüst yapmasıdır, hukuka saygı göstermesidir, gençleri iyi yetiştirmektir, toplumsal birliğin korunması konusunda elimizi taşın altına koymaktır ve ortak geleceğe yüksek bir sorumlulukla katkı sunmaktır.
1: Evet, çok doğru söylediniz ve tabii baktığımız zaman dünya tarihinde de böyle benzer kalkışmalar olabiliyor. Farklı toplumlarda, farklı ülkelerde tabii başarıya ulaştığı da oldu ne yazık ki. Ancak bizim ülkemizde toplumsal özgüveni belki kurtarmak açısından baktığımızda da toplumumuzun bunu engellediğini görüyoruz. Darbeyi başarıyla şey yapmalarını engellemiş oldular özellikle. Bunu da halkımızı tebrik etmek açısından belirtmekte fayda var.
0: Evet, çok doğru söylüyorsunuz Gülay. Bu Türk milleti çok önemli bir sınavda çok yüksek bir puan alarak canıyla kanıyla bu sınavdan başarıyla geçmiştir.
1: Evet, toplumsal özgüveni de vurgulamak açısından bu oldukça önemliydi. Çünkü programın başında da aktarmıştınız pasif bir tutumdan aktif bir tutuma geçmeleri açısından. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı?
0: Valla rahmetli merhum vatan şairimiz, İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye bir dua etmişti. Ben de inşallah 15 Temmuz Milli Birlik Günü gibi günleri kutlamak zorunda kalmayacağımız, çok daha temiz, güvenli, parlak bir geleceğimizin olması için dua ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınızdan ötürü sosyolog Enver Nugay konuğumuzu teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sosyolojik açıdan anlam ve önemini işledik kendisiyle. Şimdi kısa bir şarkı aramız var. Sonrasında tarih bilinci, toplumsal hafıza ve bu hafızanın dini ve sosyolojik boyutlarıyla devam edeceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Muammer Erbaş olacak.

0: yargı eliyle meşru hükümeti hedef alan girişimler, devletin kurumlarını ele geçirmeye yönelik planlar, ardından gelen kumpaslar, kirli oyunlar ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan karanlık senaryolar ve 15 Temmuz 2016 gecesi. Milletin iradesine yönelen hain darbe girişimi, aziz milletimizin cesareti, birlik ve beraberliğiyle tarihe geçen şanlı bir direnişe dönüştü. Bu direnişten ilham alan Zafer'in Adı Millet Radyo Tiyatrosu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.57'de TRT Radyo 1'de.
1: Şimdi konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muammer Erbaş. Kendisiyle tarih bilinci, toplumsal hafıza ve bu hafızanın dini ve sosyolojik boyutlarını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Erbaş. Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hayırlı programlar olsun inşallah. Sizler nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tabii tarih bilinci kavramı neyi ifade eder? Bir toplum için neden bu kadar önemli bir kavramdır? Bu temel soruyla başlayalım.
2: Evet, Kur'an-ı Kerim tarihe önem verir. Pek çok kıssa anlatır. Ve bunları anlatırken bir ifadeye sıkça yer verir. Şöyle der: وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Yani Allah'ın tarihi işleyiş yasalarında bir değişiklik bulamazsınız, göremezsiniz. Bu şunu ifade eder: evrende bir işleyiş var, bunun kuralları var. Fizik kuralları, kimya kuralları, matematik kuralları. Aynı şekilde tarihin de yasaları vardır, kuralları vardır. Şunu yaparsanız şöyle olur, bunu yaparsanız böyle olur. Bu manada işte bize düşen tarihi ezberlemekten ziyade tarih bilincine sahip olmak. Eğer bunu başarabilirsek günümüzü de geleceğimizi de anlayabilir, anlamlandırabilir ve yönlendirebiliriz. Bu manada işte tarih tekerrürden ibarettir derler. Yani bizler bugün bir şeyler yaşıyoruz, tarih bilincimiz yoksa bunları yeni yaşanan böyle değişik durumlar olarak görürüz. Halbuki tarih bilinci olduğunda belli yasalar

0: kültüre bağlı olarak bunların ortaya çıktığını anlarız. İşte bu manada milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne der? Hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? İşte bu bağlamda tarih bilinci şu demektir. Bireylerin ve toplumların geçmişte yaşanan olayları anlaması. Bunların sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyması ve buradan hareketle gününü ve geleceğini yönlendirmesidir. Üç temel özelliği vardır bu tarih bilincinin. Birincisi sebep-sonuç ilişkilerini keşfetmek. İkincisi buradan bir takım değerlere, sonuçlara ulaşıp kültürel kimliği oluşturmak. Ve asıl maksat da geleceği şekillendirmek ve günümüze yön verebilmektir. Fayda olarak şunu söyleyebiliriz, tarih bilincinin faydası olarak. Bu bir millette, toplumda ortak kimlik ve aidiyet oluşturur.
1: Evet.
0: İkinci olarak milli manevi değerlerin ortaya çıkmasını ve korunmasını sağlar. Üçüncü olarak da yani bir milletin eleştirel düşünceye sahip olup yaşadığı olayları düzgün bir şekilde okuyarak efendim bu konuda düzgün kararlar almasını sağlar.
1: Tabii geçmişi bilmekle tarih bilinci sahibi olmak arasında da nasıl bir fark vardır? Bununla devam edelim isterseniz.
0: Evet tabii, yani tarih bilincine ulaşabilmek için tarihi bilmek gerekir. Geçmişte yaşanan olayları bilmek gerekir. Ama bunları sadece ezberlemek yetmez, bilmek yetmez. İşte bunları sorgulamak gerekir. Bunların sebep-sonuç ilişkisini araştırmak, anlamak ve buradaki işleyen yasaları tespit etmek gerekir. Mesela bir örnek verecek olursak, işte tarihimizde güzel olaylar da var, kötü olaylar da var, hep birlikte yaşadığımız. Zaten toplum hafızasını da bu oluşturur. Geçmişteki başarılı, iyi olan şeyler ve kötü olan şeyler. Bunların hepsini görebilmek, doğru okuyabilmek lazım. Mesela güzel bir hadise olarak işte İstanbul'un fethini verebiliriz. Kurtuluş Savaşı'mızı verebiliriz. Çanakkale Savaşı'mızı verebiliriz. Ama bunlar sadece bir kere yaşanmış şeyler değil. Buradan alacağımız derslerle bizler yeni fetihler yapabilmeliyiz. Yeni çağlar açıp çağlar kapayabilmeliyiz. Yoksa Fatih Sultan Mehmet şu tarihte efendim İstanbul'u fethetmiş. Bu o kadar da fazla bir anlam açıkçası ifade etmez. O ruhu günümüze taşıyamazsak, aynı şekilde Çanakkale ruhunu, Kurtuluş Savaşı ruhunu günümüze taşımamız gerekir. Olumsuz mesela hadise örnek verecek olursak, geçmişte acıklı bir dini Kerbela hadisesi var mesela. Bu hepimizi üzen acı bir olay. Ama önemli olan nedir? Buradan alacağımız dersle bundan sonra hiçbir masum kimsenin ölmemesi, kanına, canına, ırzına tezavüz edilmemesi yönünde bir bilinç, şuur oluşturmak ve bu doğrultuda da yaşamaktır. Aksi takdirde bunun pek de bir anlamı kalmaz. İşte yakın tarihimizde bir 15 Temmuz yaşadık. Buradan da bir ders almamız lazım. Bu nasıl oldu, niye oldu, bu kadar şehit niye verdik? Ve buradan aldığımız bilinçle buna tedbir oluşturmamız, önlem almamız gerekir. Bu manada işte önemli olan tarihi ezberlememektir. Yani tarihte şu savaş olmuş, bu anlaşma olmuş, maddeleri şöyle efendim ezberlemek değil. Efendim bu savaş niye olmuş? Sonucunda neler getirmiş? Bu anlaşmanın faydası nedir? Bu konular üzerine yoğunlaşmamız gerekir. Bu manada tabii ki tarihi bilmekle tarih bilinci arasında elbette sıkı bir ilişki vardır. Tarihi bilmeden ondan sonuç çıkarmak, bir tarih bilincine ulaşmak mümkün değildir. Ama dediğimiz gibi sadece tarihi bilmek de bizim için yeterli ve faydalı değildir.
1: Evet. Sayın Erbaş, toplumlar kendi hafızalarını nasıl oluşturur ve bu hafıza nasıl canlı tutulur?
0: Yani toplum dediğimiz şey, millet dediğimiz şey ortak bir tarihe, ortak bir geçmişe sahip olan kimseler demektir. Bu ortak yaşanan tarihte iyi şeyler, kötü şeyler, tecrübeler vardır ve herkesi etkilemiştir. Bu manada işte milletlerin de bir toplumsal hafızası vardır. İşte bu hafızayı oluşturan bir takım ortak deneyimler vardır. Mesela savaşlar. işte bizim

0: yaşadığımız efendim afetler, felaketler veya büyük devrimler, dönüşümler. Bunlar büyük ölçüde işte hikayelere dönüşür, romanlara dönüşür, birer belgesele dönüşerek nesilden nesile aktarılırlar. Yeri geldiğinde bu bir türkü olur, yeri geldiğinde bir şiir olur, yeri geldiğinde bir atasözü olur. Bu şekilde toplumsal bir hafıza oluşturulur. Daha sonra bunları da hatırlatacak bir takım semboller ortaya çıkar. Mesela bayrak, Türk bayrağı. Rengi Türk bayrağının üzerindeki ay yıldız neyi sembolize ediyor? Aynı şekilde bir takım anıtlar dikilir etrafa. İşte o tarihi olayları anlatan bize bir takım milli marşlar efendim bestelenir. Ve bu manada işte o milletin de gününe ve geleceğine sağlam bakabilmesi için geçmişinden ders çıkarması gerekir. Toplum olarak, millet olarak. Bu manada toplumsal hafızanın oluşması önemlidir. Bunun oluştuktan sonra korunması da önemlidir. Bu manada işte törenler ve kutlamalar yapılır mesela. Milli bayramlar önemlidir. Anma günleri. Efendim değil mi? 29 Ekim, 23 Nisan. İster istemez soracaktır. Bugün ne oldu? Ne yapıldı? İzmir için mesela 9 Eylül gibi. Ve tabii ki yine bu toplum hafızasını, milli hafızayı yaşatabilmek için bir takım müzeler ve anıtlar oluşturmak gerekir. Orada o tarihi eşyalar sergilenmelidir. Tabii eğitim sisteminde bunlara yer verilmelidir. Yani bugüne geldik ama hangi aşamalardan geçtik? Geldiğimiz noktada bizi etkileyen başarılı olaylar nedir, başarısız olaylar nedir? Ve tabii bunu en iyi aktarmanın, oluşturmanın da yolu romanlar, filmler ve tiyatrolardır. Yani çağdaş, modern iletişim araçlarından istifade ederek gençlerde, milletimizde böyle bir hafıza etkili bir şekilde oluşturmalıyız.
1: Evet. Ve tabii bir de işin dini boyutu var. Din toplumsal hafızanın korunmasında nasıl bir işlev görür?
0: Evet, tabii ki dinde sorumluluk öncelikle bireydedir. Yani herkes kendi hesabını kendi verecektir. Ama din insanı sadece bir birey olarak görmez. İyi birey bir araçtır. Neyin aracıdır? İyi bir ailenin, iyi bir milletin, iyi bir ümmetin ve iyi bir insanlığın temelidir. O yüzden efendim dinimizde de, İslam'da da örfe atıfta bulunur, millete atıfta bulunur, insanlığa atıfta bulunur. Ya eyyühen nas denir. Bu manada işte ibadetler de yapılırken din, evet, tek başınıza namaz kılın, oruç tutun ama bunun cemaatle, ailecek, millet olarak yapılmasını ister ve millet olarak yerine getirecek bayramlar koymuştur mesela. Efendim Kurban Bayramı, efendim mesela Ramazan Bayramı, hac ibadeti mesela. Yani bu millet, bu ümmet şuurunu oluşturma manasında. Çünkü bireyin mutlu ve huzurlu olabilmesi için onun iyi bir millete sahip olması, ümmete sahip olması gerekir. Bu manada din de buna olumlu yönde katkıda bulunur. Ve din insanları sürekli bir yuva kurmaya doğru teşvik eder. Milli değerlerine sahip olmaya teşvik eder. Ümmet bilinci oluşturur. Ve yaptığı işleri insanlık adına yapmasını ister. Bu noktada da tabii ki dinde neler vardır? Efendim bir takım ortak hikayeler vardır, kıssalar. Yani mesela insanlığın atası Adem'dir der. Sonra Hazreti İbrahim der, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Peygamber. Dolayısıyla pek çok kimseye hitap ederek bu toplumsal, milli efendim bir hafıza oluşturmaya çalışır. Onun ötesinde dediğimiz gibi dini ibadetler efendim tek başına yaparken bir sevap alırken der ki bunu toplu halde yaptığında 27 kat sevap alırsın der. Ve yine bunların yapılabilmesi için neler vardır? Mabetler, camiler vardır, kutsal yerler. Burada işte bu insanlar, aynı inanca sahibi insanlar bir araya gelerek toplu ibadet yaparak o toplumsal hafıza canlandırılır ve birlikte ibadet etme ve bunu hayata yansıtma,

0: birlikte iş yapma, ameli salih yapma noktasında din de efendim tarih bilincine önem verir, milli hafızaya önem verir, bayramlarıyla, mekanlarıyla, kıssalarıyla efendim bu noktada önemli bir unsurdur diyebiliriz.
1: Evet, ve ne yazık ki dijital çağda bilgi kirliliği de karşımıza çıkabiliyor. Bunu da konuşmak gerekir programın sonlarına doğru. Özellikle dijital çağda bilgi kirliliği tarih algısını nasıl etkiliyor?
0: Evet, maalesef çocuklarımız, gençlerimiz internet bağımlısı olduğu sürekli oradan besleniyorlar. Orada çokça, sıkça gördükleri şeyleri gerçek sanıyorlar. Tabii tarih bilincinin aktarılmasında efendim bu iletişim araçları önemli. Şiirinden, türküsünden, filminden, sinemasından. Ama onlara tabii ki doğru şeyleri göstermek lazım. Eğer gençlerimiz bu dijital ortamda yanlış bilgilerle beslendiğinde tarihi hakikatler çarpıtılabiliyor. Onlara yanlış şeyler aktarılabiliyor. Bu manada ciddi bir tehdit var. Yani olaylar tam tersine çevrilebiliyor. Yani isim vermeyelim ama bir ülke bir yeri işgal ediyor, zulmediyor. Yani orada pek çok kötülük yapıyor ama öyle bir film çekiyor ki sanki tam tersine orada bir kahraman üretiyor ve arka planı bilmeyen gençler o kahramana hayran olarak efendim tam tersine bir tarih bilincine, şuuruna sahip olabiliyorlar. O yüzden tabii dikkatli olmamız lazım. Burada öğretmenlere, anne babalara büyük iş düşüyor. Öncelikle çocuklarımızda tarih bilinci oluşturmaya çalışmamız lazım ama bunu ezberleterek değil. Böyle bir sıkıntımız var maalesef. İşte üniversite sorularında çıkacak diye bütün tarihi olayları ezberleme, savaşları ezberleme, anlaşma bir bıkkınlık oluşturuyor. Bundan ziyade onlara bunların sebep sonuç ilişkisini, bizim için önemini anlatacak yönü ön plana çıkarmamız lazım. Bu noktada tarihi diziler, filmlerden, efendim dijital haritalardan, tarihi oyunlar mesela, peygamberimiz de diyor çocuklarla oynayın diyor, onun dili o. Bu manada kendi tarihimizi onların seviyesine uygun bir oyun haline getirerek aktarmamız gerekir. İşte müze ziyaretleri, arkeolojik kazılar ve onlara bir masal gibi değil, tarihi sorgulayarak bu niye oldu, artısı nedir, eksisi nedir. Maalesef bizde biraz kutsama geleneği var. İşte Müslümansak İslam tarihini kutsuyoruz ama orada tabii elbette kutsayacağız ama problemler, sıkıntılar da var. Çocuğumuzun bunu görmesi lazım. Efendim diğer tarihi hadiseler aksi takdirde bir masala dönüşüyor ve inandırıcılıktan uzak oluyor. Bir başkası onu sorguladığında çocuğumuzun kafası allak bullak oluyor. O yüzden yakın tarihimiz, uzak tarihimiz, dini tarihimizi sorgulayarak artılarıyla eksileriyle düzgün bir şekilde anlatmamız ve tarihimizle yüzleşmemiz gerekir. Eğer biz bunu kendimiz yapamazsak çoluğumuzla çocuğumuzla, başkaları dijital ortamdan çok yanlış bilgilerle çocuğumuzun kafasını karıştırabilir. İşte bir de bakıyoruz çocuk dinine karşı hale gelebiliyor. Tarihine karşı, milletine karşı. Nasıl oluyor bu? İşte orada gördüğü yanlış bilgilerden dolayı oluyor. Bu noktada dikkatli olmamız lazım.
1: Evet, çok doğru söylediniz. Tabii gençler bu tür olaylardan hangi temel dersleri çıkarmalıdır? Bununla da noktalayalım dilerseniz.
0: Tabii dediğimiz gibi anne babalar, eğitimcilere çok büyük iş düşüyor. Gençlerle samimi, sıcak bir diyalog kurmamız, sürekli bizim konuşmamamız, onları dinlememiz, onların sorularından, eleştirilerinden rahatsızlık duymamamız gerekir. Mesela büyükler olarak biz çocuklarımıza sürekli İşte ev, araba, mal bırakmaya çalışıyoruz. Halbuki en önemli şey bizim hayat hikayemizdir, hatıratımızdır. Kimsede böyle bir çaba yok. En azından bunu sözlü olarak aktarmamız lazım. Ben kimim, nerede doğdum, nereden geldim, annenle nasıl evlendim, bu yuvayı nasıl kurdum. Aynı şekilde bu millet nereden gelmiş, bugünleri nasıl yaşamış, bugün hangi olayları yaşıyoruz, bunun geçmişle bağlantısı nedir? Sıcak bir temasımız olması lazım. Maalesef aile ortamında böyle bir şey sağlayamıyoruz. Herkes iş gücünde, para peşinde, çocuklarına vakit ayırmıyor açıkçası. Bunları anlatmayı da tenezzül etmiyor. Efendim imkan bulamıyor. Sonra çocuk kendi anne babasına, kendi ailesine, millete yabancılaşıyor.

0: Bu çok büyük bir tehdit. Bizi kurtaracak olan dünya ve ahirette paramız, malımız, makamımız değil, bunlar araç. Yani nesillerimiz, çocuklarımız. Bu manada buna anne babalar olarak önem vermemiz lazım. Eğitim sistemi olarak da işte imtihanda şu soru çıkacak, imtihanda şöyle olacak, burayı kazan, orayı kazan. Bunlar da bir araç. Ama esas olarak yani bu eğitim sürecinde çocuklarımızla düzgün bir iletişim kurup milli olarak, dini olarak onlara bu manada sorgulayarak tarihi olaylar üzerinden, efendim bir film üzerinden, diğer araç gereci de kullanarak tarihi sorgulatmamız, oradan ders çıkartmamız ve özellikle gençlerden şunu istememiz lazım, yani rahat bir şekilde internet ortamında, dijital ortamda gördükleri olumsuz bilgileri, görselleri bize getirmesini, bunlar üzerinde konuşmak, bunlar üzerinde eleştirilerde bulunmak, onların artısını eksisini ortaya koyarak yani bu konuda çok çaba sarf etmemiz lazım. Çünkü en büyük savaş kültürel yönden yapılıyor ve bunun araç gereci de iletişim araçları. Bugün dijital ortam. Bizim dinimizde de bir kimse bir şeyi duymadıysa, bilmiyorsa sorumlu değildir. Bizim görevimiz doğruları, doğru tarihi bilgileri bu yeni nesillere, insanlara en etkili şekilde, bakın Kur'an çok en büyük mucizedir. Bunu iletişimden almıştır. İcaz yönü, edebiyatıyla, efendim kıssalarıyla. Biz de bugün bu yöntemleri en güzel şekilde kullanmamız lazım. Şayet biz yeni nesillerimize, çocuklarımıza bu tarih bilincini, şuurunu verebilirsek sonrası gelir. Onlar işini de kurar. Parasını da kazanır, yuvasını da. Ama dünyanın şu anda en büyük sorunu nedir? Yani farklı milletlere ait insanların belli bir medeniyete doğru kayması, kendi milli kimliğinden, dini kimliğinden uzaklaşması, yabancılaşması ve tercihini başkalarından tarafa yapması. Bunun için yapıyor? İşte bu dijital ortamda seyrettiği filmler, dinlediği müzikler, gördüğü reklamlardan etkilendiği için yapıyor. Bu manada yani evet, bizim Müslüman Türk milleti olarak devamımızın teminatı nedir? Sahip olduğumuz milli ve dini değerleri bu çocuklarımıza aktarabilmemizdir. Evet. Bunu başaramazsak sonrasında istediğimiz kadar paramız olsun, istediğimiz kadar gücümüz çok olsun, silahımız olsun, bunlar pek de bir anlam ifade etmez. Bu manada tarih bilinci, toplumsal hafıza çok önemlidir.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan ötürü.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Doktor Muammer Erbaş konuğumuzdu. Ve bugün de TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleydik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçükgül, ben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü. Yıllar önce yaşadığımız bu vahim olayı ya da benzerlerini Allah bir daha ülkemize yaşatmasın. Şehir hayatında malum egzoz gazlarıyla, kirli havayla vücudumuza aldığımız bazı olumsuzluklar var. Vücudumuzu arındırmanın çok kolay bir yolu var. Bir büyük bardağın içine maden suyu koyun, içine yarım çay kaşığı kadar kaya tuzu ve biraz da limon suyu ya da sirke ilave edin. Bu karışımı içtiğinizde vücutta birikmiş toksinlerin, kirlerin, yağların vücuttan atılması kolaylaşıyor. Aynı zamanda vücuttan

Demleme ile birlikte magnezyum ve sodyum eksildiğinde bu minerallerin hızla yerine gelmesine yardımcı oluyor. Limon suyu ya da sirke.

0: ya da mikserle yumurta kabuklarını mümkün oldukça inceltin. Saksıların dibine ya da bahçeniz varsa ağaç diplerine yumurta kabuklarını serpin ve bir çubuk yardımıyla toprağa biraz karışmasını sağlayın. İşte bu doğal gübre bitkilerin çok hoşuna gidecek bir karışımdır. Yumurta demişken, yumurtalar kesinlikle yıkanmaz dolaba koyarken. Çünkü yumurtaların üzerinde 5000 civarında gözenek var. Siz yıkadığınızda dışındaki bakteriler yumurtanın içine sızabilir. Yumurtayı kullanmadan hemen önce yıkayıp kullanmak gerekir. Ha, yumurta demişken yine aklıma geliveren bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Haşlanmış yumurtaları soyarken biraz zorlanıyoruz ya. Şöyle yapın efendim, haşlanmış yumurtayı önce bir soğuk sudan geçirin. Sonra bir kavanozun içine ya da bir büyükçe bardağın içine koyun. Kapağını elinizle ya da kavanozun kapağıyla örtün. Şöyle birkaç kez çalkalayın. Yumurtayı içinden çıkardığınızda pıt diye soyulduğunu göreceksiniz. Kavanoz demişken aklıma başka bir bilgi geldi. Kavanozun içine sarımsakları diş diş ayırarak koyun, kapağını örtün, hızlı bir şekilde iyice çalkalayın. Sonra dökün içinden sarımsakları. Kabukların neredeyse kendiliğinden tamamen soyulduğunu göreceksiniz. Yine kavanoz demişken aklıma gelen başka bir bilgi. Maydanoz, dereotu gibi yeşillikleri en doğru saklama yöntemi şudur. Bir bardağın içine su koyun, maydanoz ya da dereotunu oturtun içine, kavanozun kapağını ters çevirip bardağı üzerine koyun, üzerine kavanozu yine ters çevirip kapatın, bu şekilde buzdolabına koyun. Uzun süre yeşilliklerin bozulmadan kaldığını göreceksiniz. Efendim, bugün de yayınımızın sonlarındayız. Yeniden görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Törenler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi. Gece İstanbul, Bursa ve Edirne'deki camilerden yeniden selalar okundu. Selaları dinleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesi muhteşem bir destan yazıldığını belirtti. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, dedi. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimi engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla demokrasi nöbetlerine katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. İlk 3 bölümüyle ekrana gelen iddialı yapım geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den de yayınlandı. Ana Muhalefet Partisi CHP'de sular durulmuyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi